0: sağlıyoruz. Hı hı. Burada diyetisyen gerçekten bizim hastamızın diyet konusunun ana yürütücüsü oluyor. Ama zaten hastalara belli bir el çizelgesi ve program verdiğimiz için diyetisyenin de yükü az oluyor. Biz daha çok ameliyat sonrasındaki metabolik takibi yapıyoruz. Ve belli bir süre sonrasında hastayı endokrin ve metabolizma uzmanına bırakıyoruz cerrahi olarak. Takip ve kontrolleri onlar devam ediyor. Süreçte biz nerede devreye giriyoruz? Herhangi bir komplikasyon olduğunda ya da komplikasyon olmadı, kişi 2 yılın sonunda diyelim rebound geri kilo almaya başladı. Farklı ek bir yöntem, cerrahi yöntem düşünüldüğü vakit tekrar hastanın durumunu hekimler olarak gündeme alıyoruz. Tüp mide ameliyatı yaptık. Diyelim hasta kilo alıyor, işte çok enerji içeceği, işte çok kilo, işte veya çok tatlı yedi veya işte alkol kullanımı var gibi gibi veya midenin antrum kısmı, alt kısmı genişledi gibi, öyle bir durumda hastaya gerekirse revizyon ameliyatı, Roentgen gastrik bypass, mini gastrik bypass gibi yöntemler, hı hı, önerebiliyoruz.
1: Tam aslında işin uygulamada karşımıza çıkan tarafıyla konuştuk. Her şeye rağmen belli bir süre sonra bu kişiler yeniden kilo almaya başlayabiliyorlar.
0: Doğru.
1: Burada kişisel olarak yaptıkları hata nedir? Yani nelere dikkat etmediği için yeniden kilo alıyorlar?
0: Buradaki en önemli konu şu: kişi mutluluk hormonu salgılatmaya çalışması, yani yiyerek serotonin salgılatmaya çalışması. Yani gerek gece yemeği olsun veya gerek enerji içecekleri olsun veya işte koladır, meşrubatlar olsun, yani yoğun şeker içeren gıda ve içeceklere işte stresi olmuştur, üzüntüsü olmuştur ya da hayatında bir kırılma noktası olmuştur. Öyle bir noktaya döndüğü vakit kişi hızlıca tekrar geri kilo almaya, hı-hı, başlıyor. Bunun yanı sıra midede de yine bir uyumlaşma süreci oluyor. Biz ameliyatlardan sonra evet midenin üst ve orta kısmını daraltıyoruz ama mide alt kısımdan, antrumdan genişleyebiliyor. Haliyle tabii bunu yemeye zorlayarak yapıyor hasta. Öyle bir durumda kişi önceki konforsuz ve düzensiz hayatına geri dönmüş, kilo almışsa o zaman revizyon ameliyatı veya o dönemki güncel ilaç tedavilerini deneme faslına tekrar başlıyoruz. Hı
1: hı. Burada tabii işin psikolojik tarafı da çok önemli. Hasta ameliyat sonrası geçirdiği özellikle o bir ay ve sonrasını çok çabuk unutuyor.
0: Doğru.
1: Normal düzenine dönebileceğini zannediyor. Daha az yediğini zannediyor ama aslında eski ölçülere tekrar dönüyor ve maalesef kilo alıyor. Ben çok bunun bir örneğini çok yakın çevremde gördüm. Maalesef eski kilosuna tekrar geri döndü. Bu defa psikolojik tedavi de alarak yeniden sizin söylediğiniz o destek ameliyatını tekrar alarak şimdi ideal kilosunu korumaya çalışıyor. Burada, hı-hı, önemli olan bu işin tek bir ayağı olmadığını kabul,
0: evet,
1: etmek.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Yani siz bir bu ayağıysanız diyetisyen diğer ayağı ve belki psikolojik destek bir diğer ayağını, doğru, oluşturuyor. O, doğru, desteklerden bir tanesi eksik olduğunda başarıya ulaşmak çok kolay değil.
0: Kesinlikle.
1: Karar verme noktasında yani uzmanı tarafından siz bu cerrahiye uygunsunuz diyen kişilerin önce kendilerine sonra doktorlarına sorması gereken kritik bir soru var mı? Yani o kırılma noktası, karar noktasında öne çıkan nedir?
0: Burada en önemli öne çıkan şey kişinin hayat kalitesinin ciddi anlamda düşmesi. Hasta kilo almıştır, idare ediyordur ama artık dizleri çekmiyordur kiloyu. Yani dizlerinde ciddi dejenerasyon başlamıştır, işte menisküsle ilgili veya dejeneratif artrit gibi. Ya da kişi kiloludur ama artık gece uyuyamıyordur, tıkanıyordur devamlı. Sleep apne, yani nefes durması, hmm, durumu yaşıyordur. Kişi gündüz kalktığında zaten sürekli uyur gezer modda ve sürekli ayılamıyor o zaman. Üçüncüsü artık tansiyon problemleri başlamış, tansiyonlarını kontrol altında tutamıyor. Şeker hastalığı başlamış, artık şeker içinde insülin kullanmaya başlamış. Yani vücudu uyarı veriyor ve çökmeye başlamışsa kişi artık şunun farkına varıyor. Ya ben bu kilonun ciddi anlamda bedelini ödemeye başladım. Hı-hı. Kırılma noktası orası oluyor. Diğer taraftan toplumsal anlamda kişi kilolu olduğu için sosyal intiba ve ittibakı da iyi yapamıyor. Her tarafa giremiyor. Toplumsal açıdan ona farklı gözle bakılıp bunu iyice hisseder hale geldiğinde yine kırılma noktası oluyor. Obezite sadece kalp ve damar ve sadece pankreas, insülin veyahut da sadece eklemleri etkilemiyor. Obezite açıkçası aile hayatını ve cinsel hayatını da ciddi anlamda bozuyor. İşte kırılma noktaları kişi hayat kalitesinin iyice düştüğünü ve bunun bedelini ağır ödemeye başladığını karar verirse o zaman zaten ameliyat noktasında bize başvuruyor. Evet. Biz de kurul olarak değerlendiriyoruz ve kişiyle beraber süreci ve ameliyatı seçiyoruz.
1: Şifa olsun diyelim yapanlara, tercih edenlere, yaşayanlara, ama şunun da farkına varsınlar ki ameliyat oldum her şey bitti diye bir şey
0: kesinlikle,
1: yok. O artık onları bekleyen yeni bir yaşam düzeni ve buna uyum sağlama konusunda da en az ameliyata karar verirken gösterdikleri azim kadar azimli olmaları, istekli olmaları gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum bugün için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Tekrar görüşmek
0: sohbet
1: üzere.
0: Çok güzeldi.
1: Bizim için de öyle. Sağ olun.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
7: Aklınızda bulunsun.
6: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi insanların arasında, halkın arasında şöyle bir anlayış var. Bize sorular geliyor programlarda, oradan anladığımız kadarıyla. Aman kimseye acımayın. Böyle düşkün vaziyette, hasta, ne bileyim sakat birisini gördüğün zaman sakın acıma. Acırsan acınacak duruma gelirsin deniyor. Bu men ediliyor. Yani o zaman merhamet etme demektir bu acıma demek aynı zamanda. Yani merhamet etmek bir Müslümanın şiarı değil midir, merhametli olmak? Ona ters değil mi bu? Yani bu söz doğru mudur, onu sormak istiyorum. Halk arasına hakikaten yerleşmiş yani bu.
1: Şimdi Mustafa Bey, TGRT FM'in İslam ve Toplum programında kendiniz de orada sunuculuk bulunuyorsunuz. Gelen telefonları, gelen mailleri, ondan sonra mesajları kendiniz de görüyorsunuz. Bu yayılmış.
0: Evet.
1: Şimdi kitaplarda okunmadığı için, işte bizde bir teyze var, o dedi ki işte acırsan acırlar, acırsan sana, sen de acınacak duruma düşersin.
0: Acırsan acırlar.
1: Evet, acırsan acırlar. Acırlar. Falan. Bu şekilde böyle bu yayılmış. Ya kasıtlı olarak söylenmiş, bilerek söylenmiş ama sinsice yerleştirmişler. Dolayısıyla kimseye acımayacaksın. Vur tekmeyi gitsin manası çıkıyor burada. Tabii, tabii.
0: Düşene bir tekme de sen vur.
1: Sen vur manası çıkıyor. Halbuki merhamet, şefkat göstermek, acımak, bağışlamak, merhamet, şefkat göstermek, acımak, bağışlamak anlamına gelmekte. Bakara suresi 207. ayet-i kerimesi mealen Allah-u Teala kullarına çok merhamet edicidir buyuruyor. Ne oldu şimdi? Allah-u Teala acıyor. Haşa, Allah-u Teala acınacak duruma mı düşecek?
0: Yani.
1: Değil mi?
0: Çok komik.
1: Şimdi Allah-u Teala kullarına çok merhamet edicidir buyuruyor. Ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz de birbirlerine merhamet edenlere Allah-u Teala merhamet eder. Yani acıyana acır buyuruyor. O merhamet edicidir. Allah-u Teala. Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki gökte olanlar da size merhamet etsinler. Yani sen insanlara, ondan sonra hayvanlara, Allah-u Teala yarattığı nebatata merhametle muamele edersen gökteki melekler de sana dua eder, sana merhamet ederler. Onun merhameti de ya Rabbi bu kulunu affet diye senin için dua ederler. Ne oldu şimdi sen? Eğer merhamet edersen sana aynı şekilde dua edenlerin adedini arttırıyorsun. Sana merhamet edenlerin adedini arttırıyorsun. Ve her şeyden önce de Allah-u Teala sana merhamette muamele ediyor. Peki öbürüsü ne? Acırsan acınacak hale gelirsin. Tamamen tersi. Eğer sen merhamet edersen onların duasını alacaksın. Abad olacaksın. Aziz olacaksın. Belki amellerin seni kurtarmayacak. Ama düşmüş, muhtaç bu durumda bir kimseye yardım ettiğin zaman, onlara merhametle muamele ettiğin zaman Allah-u Teala yarın mahşer günü, çünkü çok anlatılmış kitaplarda. Mesela mizanın başına geliyorsun, mizanın başına geliyorsun. Mustafa Tököz'ü mizanın başına getirmişler. Ama bakmışlar ki ameller defolu. Ama Mustafa Tököz hayattayken işte böyle gariplere, şeylere destek olmuş. Ne bileyim kolundan tutmuş, götürmüş bir teyzeyi, işini görüvermiş, gördürüvermiş falan. Onlar belki unuttu gitti ama o ismini de bilmiyor ama o dua ediyor. Yarın mahşer günü hesabı görülürken baktı melekler diyecek ki ya Rabbi işte amelleri defolu mu? Peki başka bir şeysi yok mu? Ha senin kullarına merhamet işte böyle böyle yardım ederdi. Ha benim muhtaç kullarıma o yardım mı etti? Merhamet mi etti? Evet ya Rabbi. Amel defterinde yazıyor bunlar. Şimdi diyor bu kulum muhtaç. Şimdi ben merhamet edeceğim. Onun defolu amellerinin hepsini kabul ettim. Sevabı eksik. Ne kadar lazım? Bir ton, beş ton verdim. Bitti.
0: Amin hocam.
1: Aktı.
0: Çok güzel. Karlı bir iş.
1: Karlı bir iş. Bize bu

0: sinsice bu sevabı kazandırtmamak için uğraşmışlar. Hatta
1: Evet.
0: şeyi bile ya, Mustafa Bey, konuyla hiç alakası yok da o kadar yaygınlaşmış imam nikahı. Ya imam nikahı diye bir şey yok. Bunu Masonlar, komünistler uydurdular. Bilerek uydurdular. Bak hala da Hristiyanlar kilisede nikah hakkı yapıyor, papaz yapıyor ama hiçbir Hristiyan ülkede bir Hristiyan papaz nikah demiyor buna.
1: Kilise nikah demiyor.
0: Kilise nikah demiyor. Yahudiler de Havra'da haham eşliğinde kıyıyorlar. Hiçbir Yahudi haham nikahı demiyor. Havra nikahı demiyor. E peki burada ne? İmamla alakası yok ki bu işi. Aile kendi içerisinde dini nikah hakkını yapabilir mi? Yapabilir. Tabii ki tanıdıkların arasında şahitleri. Mesela tabii Mesaitte bir kitabında var. Din nikah hakkı nasıl yapılır diye. Kasıtlı olarak aynı şekilde bunu yaymışlar. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi Lokman Hekim peygamberdir veya hikmet ehli zattır diye geçiyor kitaplarda. Oğluna nasihat ederken Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu zatın oğluna nasihatları. Ey oğlum, merhamet edene eden merhamet bulur. Bak, merhamet eden merhamet bulur.
1: Yani tam tersi
0: Tam
1: yani.
0: tersi. Sükut eden selamete erer. Şimdi bülbül ötmeseydi kafese girmez değil mi? Sükut eden selamet bulur. Hayır söyleyen kâr eder, kazanır. Kötü konuşan günahkar olur. Dinine hakim olmayan da pişman olur. Tüh tüh tüh demeseydim bunu, demeseydim. Ben çocukken çok duyardım falan. Nereden de dedim, nereden de hatırıma girdi. Keşke demeseydim, koparsaydım dilimi. Böyle. Ama o işte nenem ve annem, Allah bana rahmet eylesin. O emsaller de din gayreti vardı. Alt yapıları güçlüydü onların. Alt yapıları. Yani şu andaki İmam Hatip İlahiyat mezunlarından daha çok din bilgiler vardı. Ve din bilgiler de öyle sarsıntılı değildi. Şimdikiler işte Kur'an'dan öğrendi. Ne din bilgisi var, ne bir şey var. İman da kaybetmiş
1: Bir de
0: çoğunlukla.
1: bu eskilerde pişman olmayı biliyormuş hepsi.
0: Tabii. Pişman
1: Şimdi
0: olmayı tövbe ediyor.
1: tövbe
0: Evet.
1: etmeyi biliyormuş
0: Tabii.
1: yani. Şimdi o da yok.
0: Yok.
1: Dediysem dedim diyor adam.
0: Tabii. Vaktiyle bir köpek cüzzam hastalığına yakalanmış. Hiç kimse bu köpeğe bakmamış. Köpek kapılardan kovula kovula Seyit Ahmet Rifai Hazretleri'nin kapısına gelmiş. Dermansız, yara bere içinde. Köpeğin bu halini gören Ahmet Rifai Hazretleri alıp şehirden dışarı bir yerde ona bir gölgelik yapar. Köpeği orada tedaviye başlar. Yarasına merhem sürüp karnını doyurur. 40 gün bu şekilde tedavi gören köpek sıhhate kavuşur. Cüzdandan eser kalmaz. Sonra köpeği güzelce yıkayıp şehre getirir. Kendisine, efendim bu köpeğe çok ilgi gösterdiniz. Hikmeti nedir diye sorarlar. Cevaben, kıyamet günü Rabbimin bana bu köpeğe niçin acımadın? Onu uğrattığın bu beladan niçin kurtarmadın? Aynı belaya seni de düşürmem ihtimalini niçin düşünmedin diye sormasından korktum. Ya şimdi bu zat buyuruyor ki, ya arkadaş, ben sana da söylüyorum bunu. Benim başıma gelen senin başına da gelir diyor yani. Değil mi? Allah
1: Bana
0: Teala sana da sorar bunu.
1: ne diyememiş.
0: Tabii. Ey insanlar, kalplerinizi Allah-u Teala'nın yarattıklarına karşı merhamet hissiyle doldurunuz. Cenab-ı Hakk'ın sizi de aynı derde müptela kılmasından korkunuz buyurmuşlardır. Aynı derde korkunuz. Amr bin Abdullah Hazretleri son derece kanaatkar ve merhamet sahibiymiş. Garipleri, özürlü ve mecnunları toplar, onlara yemek yedirir. İkramda bulunmuş kendisine. Bunlar yemeği ikramı ne bilir diyenlere de Allah-u Teala'nın bilmesi kafi değil. Ya bunları kim yarattı diyor Allah-u Teala. Ben bunlara yardım ettiğim zaman, ben bunların karnını doyurduğum zaman, ben bunlara giysi aldığım zaman, elbise aldığım zaman sahibi bilmiyor mu? Biliyor. Dolayısıyla kendisine iyilik etmeyene hediye vermek, ihsanın, kötülük edene ihsanda bulunmak ise insanlığın en yüksek derecesidir. Zira bu sıfatlar düşman dost yapar. Peygamber Efendimiz lanet etmek için gönderilmedim. Hayır dua etmek, her mahluka merhamet etmek için gönderildim buyuruyor. Başka sözü
1: Gerek
0: geçer
1: yok
0: mi?
1: hocam. Gerek. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün günahları affolur. Güzelce abdest alan günahlarından sıyrılmış olur. güzelce abdest alıp bir din kardeşini ziyaret eden cehennemden uzaklaşır. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 8. senesinde, 3000 kişilik bir orduyu Şam'ın bir beldesi olan Mute'ye gazaya gönderdi. Zeyd bin Harise'yi radıyallahu teâlâ anh emir tayin etti. Buyurdu ki, eğer Zeyd şehit olursa, Cafer bin Ebi Talib radıyallahu teâlâ anh emir olsun. Eğer Cafer şehit olursa, Abdullah bin Revaha radıyallahu anh emir olsun. Eğer Abdullah da şehit olursa, Müslümanlar kendi aralarında kimi seçerlerse o emir olsun. İslam ordusu Mute'de kâfirler ile savaşa başladığı sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de minbere çıktı ve bayrağı Zeyd aldı, şehit oldu. Ondan sonra bayrağı Cafer aldı, şehit oldu. Bayrağı Abdullah aldı, o da şehit oldu. Ondan sonra bayrağı Halid bin Velid aldı. Onun elinde fetih oldu buyurdu. Halid bin Velid için, Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır, sen ona yardım eyle, diye dua etti. O günden sonra Halid bin Velid'e radıyallahu anh Seyfullah denildi. Yala bin Münebbih radıyallahu anh Mute harbinden haber vermek üzere Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Resulullah ona, sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım buyurdu. Ya Resulallah, siz anlatınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mute gazasında meydana gelen hadiseleri bir bir anlattı. Yala bin Münebbih, seni alemlere peygamber olarak gönderen Allahü Teala hakkı için aynen anlattığınız gibi oldu dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala yeryüzünü benim için aradan kaldırdı. Harp meydanını gördüm. Hicretin 8. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethe çıkacaktı. Ya Rabbi, biz Mekke'ye ulaşıncaya kadar Kureyş'i gafil eyle, diye dua etti. Muhacirinin büyüklerinden ve Bedir ehlinden olan Hatib bin Ebi Belta'a radıyallahu anh ailesinin Mekke'de olması ve Kureyşlilerin onları gözetlemelerini sağlamak maksadıyla Kureyşlilere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem falan gün sizin üzerinize Mekke'ye hareket edecek diye bir mektup yazdı. Mektubu Ebu Leheb'in azatlı cariyesi Sariye ile gizlice gönderdi. Cebrail aleyhisselam bu durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Zübeyr'i, Hazreti Miktad'ı, Hazreti Ammar'ı, Hazreti Talha'yı ve Hazreti Eba Mersed'i radıyallahu teâlâ anhüm ecmain gönderdi. Hah bahçesine kadar gidiniz. Orada bir zayıf kadın vardır. O kadında bir mektup var. O mektubu Hatip Mekkelilere gönderdi. O mektubu alıp getirin. O kadını da salıverin. Eğer direnirse ve mektubu vermezse boynunu vurun buyurdu. Gidip kadının peşinden yetiştiler. Hazreti Ali radıyallahu an kılıcını çekince kadın mektubu saçlarının arasından çıkarıp verdi. Mektubu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem getirdiler. Resulullah Hatib bin Ebi Belta'yı huzuruna çağırdı. Niçin böyle yaptın diye sordu. Ya Resulallah, sana iman ettiğim günden beri küfre dönmedim. Nasihatını dinlediğimden beri hiç ihanette bulunmadım. Fakat ailem Kureyşlerin arasındadır. İstedim ki Kureyşler ailemi gözetsinler. Yoksa kesin biliyorum ki benim mektubumdan onlara fayda gelmez dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tasdik etti. O sırada meali şerifi, ey iman edenler, düşmanlarımı ve düşmanlarınızı dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar Kur'an'dan size geleni inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandığınızdan dolayı peygamberi ve sizi yurdunuzdan Mekke'den çıkarıyorlardı. Eğer sizler benim yolumda ve rızamı kazanmak için cihada çıkmışsanız onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa artık doğru yoldan sapmış olur. Olan Mümtehine suresi 1. ayeti kerimesi nazil oldu.

Fıkıh kelimesi bilmek, anlamak demektir. Fıkıh ilmi insanların yapması ve yapmaması lazım olan işleri bildirir. Fıkıh bilgileri Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden, icma-ı ümmetten ve kıyastan meydana gelmektedir. Fıkıh bilgisinin bu dört kaynağına edille-i şer'iyye denir. Müçtehitler bu dört kaynaktan ahkam çıkarırlarken dört mezhebe ayrılmışlardır. Kur'an-ı Kerim'den veya hadis-i şeriflerden veya icma-ı ümmetten çıkarılan ahkâm-ı İslamiyye'ye kıyas-ı fükaha denir. Bir işin helal veya haram olduğunu kıyas yoluyla anlamak için helal veya haram olduğu bilinen başka bir işe benzetilir. Bunun için o işi helal veya haram yapan sebebin birinci işte de bulunması lazımdır. Fıkıh ilmini kuran, ilk yapan İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Rahmetullahi Teala aleyh. Fıkıh ilmi yani ahkâm-ı İslamiye dört büyük kısma ayrılır. 1. İbadat olup beşe ayrılır. Namaz, oruç, zekat, hac, cihat. 2. Fıkıh ilminin ikinci kısmı münakahat olup evlenme, boşanma, nafaka. 3. Fıkhın üçüncü kısmı muamelat olup alışveriş, kira, şirketler, faiz, miras. 4. Ukubat yani hat denilen cezalar olup başlıca altı kısma ayrılmaktadır. Kısas, serhoşluk, sirkat, zina, kasf, riddet yani mürtet olmak cezalarıdır. Cezalar günahı takip ettiği için ukubat denir. Fıkhın ibadat kısmını kısaca öğrenmek her Müslümana farzdır. Tefsir, hadis ve kelam ilimlerinden sonra en şerefli ilim fıkıh ilmidir.

Orucun farzı üçtür. 1- Niyet etmek. 2- Niyeti evvel ve ahir vakitleri arasında yapmak. 3- Nehar-ı şer'ide, yani imsak vaktinden güneşin batmasına kadar olan zamanda orucu bozan şeylerden sakınmaktır. İmsak vakti, fecr-i sadık denilen beyazlığın üfkü zahiri hattı üzerinde görüldüğü vakittir. Kişinin üzerinde oruç farz olmasının şartı 7'dir. 1- Müslüman olmak. 2- Bali olmak. Çocuğun orucu sahih olur. 3- Akıllı olmak. 4- Darül Harp'te olanın orucun farz olduğunu işitmesi. 5- Mukim olmak. 6- Hayz, adetli olmamak. 7- Nifas üzere, lohusa olmamak. 6 şey orucu bozar. Taam yemek, içilecek şeylerden birini içmek, cima etmek, hayz, nifas, ağız dolusu kusmak. Yalan, gıybet, nemime, yani Müslümanlar arasında söz taşımak, yalan yere yemin gibi şeyler orucu bozmazlar. Fakat sevabını giderirler. Ve dahi 7 kimse orucu yer. 1- Hasta, 2- Misafir, ertesi gün, 3- Hayz, 4- Nifas üzere olan hatun, 5- Hamile hatunun kudreti yetmezse, 6- Emzikli olan hatun, çocuğuna zarar olursa, 7- Pir-i fani olmak. Bir kimse, Ramazan-ı Şerif'te, imsak vaktinden evvel niyet etmiş olduğu orucunu kast ile bozsa, hem kefaret hem de kaza lazım gelir. Nafile ve kaza oruçlarında kefaret yoktur. Kefaret için bir köle azat edilir. Ona gücü yetmezse, Ramazan günlerinden ve oruç tutulması haram olan 5 günden gayri günlerde, arasını kesmeksizin 60 gün oruç tutar. Bundan sonra da bozduğu oruçların gün sayısı kadar, ayrıca kaza orucu tutar. Ramazan bayramının 1. günü ve Kurban Bayramı'nın 4 günü oruç tutmak haramdır. Ona da gücü yetmezse 60 fakiri 1 gün veya 1 fakiri 60 gün 2 kere doyurur yahut her birine fıtra miktarı mal verir. Bir gün kaza orucu için bir gün oruç tutar. 5 kimseye kefaret lazım gelmez. Evvelki maris, ikinci müsafir, üçüncü emzikli hatun çocuğuna zarar verir diye tutmadıysa, 4. pir-i fani, 5. açlıktan veya susuzluktan helak olmak korkusu olan kimse. Bunlar özürleri zahir olduktan sonra ancak gününe gün olarak kaza etmek lazım gelir. Bir kimse kefaret tutmaktayken Ramazan-ı Şerif veya Kurban Bayramı gelse, Ramazan'dan ve bayramdan sonra tekrar baştan başlamak üzere tutmak lazımdır. Evvelkiler sayılmaz. Oruçlu bir kimse terini yutsa yahut bir kimse boyalı ipliği çiğnese ve boyasını yutsa veyahut bir kimsenin tükrüğünü yutsa veyahut kendi tükrüğünü dışarıya çıkardıktan sonra yutsa yahut dişinin arasındaki tahamı yutsa ve yuttuğu şey nohuttan büyük olsa yahut cilt altına iğne ile ilaç zerk etse, orucu bozulur ve yalnız kaza lazım olur. Bir kimse, kağıt parçası veya avuç dolusu miktarı tuz yese, çiğ buğday, pirinç tanesi yutsa, orucu bozulur. Lakin yalnız kaza lazım olur. Yediği tuz az miktarda olsa, kefaret de lazım olur. Eşbah'ta zikrolunmuştur. Çünkü tuz, az miktarda ilaç olarak da, gıda olarak da kullanılmaktadır.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi illerimizden olan Edirne'nin yine tarihi eser zengini ilçesi Uzunköprü'den sesleniyorum. Uzunköprü ilçesinin eski mahallelerinden birisindeyiz. Yani tarihi ta ilk kurulduğu zamanlardan kalan evlere benzer evler görüyoruz ama durup da merak edip tarihini öğrenmeye çalışmadık açıkçası. Halise Hatun Camii'ni sizlere anlatacağız. Bu cami arkamda gördüğünüz gibi restorasyonda artık son safhaya gelmiş. İnşallah ince işlerine yakın bir zamanda başlanacaktır. Kiremitleri de getirilmiş, konmuş. Herhalde çatılı bir düzende kapatacaklar. Projesinden benim haberim yok. Ama bu cami yapıldığı zaman dikdörtgen yapıda bir camidir. Kıbleye uzun değildir. Kıbleye dar kenarı, geriye doğru uzun kenarıdır. Bir kubbesi olması lazım. 1700'lü yıllarda yapılmıştır. Yani 18. yüzyıl içerisinde başlarında hatta yapıldığı söylenir. Bunu Hacı İbrahim Ağa yaptırmıştır. İnece'de ketüdağlık yapmış olan birisidir. O dönemlerdeki ağalar Mültezim Ağaları idi. Mültezim Ağası demek devlet tarladan alınan mahsulün zekatını yani uşurunu sonraki dönemlerdeki adıyla aşarını toplardı. Ve bunu Beytül Mal'e yani hazineye koyardı. Beytül Mal'den 5 kısım insanın hakkı vardı. Biri de fakirlerin hakkıydı. Dul hanımların, yetimlerin, sonra da fakirlerin hakkı. Hayvan zekatıyla, çayırda otlayan hayvan zekatıyla, efendim, tarladan yetişen mahsulün zekatı yani uşru devletçe de toplanabilirdi. Tabii devletin bu işe önem verdiği zamanlarda toplanır. Yoksa devlet, kardeşim ben uşur muşur anlamam. Bu hazinenin hakkıdır, hazineye girsin. Evet, o hazinede de ben istediğim yere harcarım. Yol yaptırırım, köprü yaptırırım, mektep yaptırırım. Efendim şu işlerde kullanabilirim. Memura maaş veririm. Diyemezdi. Dememesi lazım. Hepsinin Osmanlı'da kalemleri vardı. Bu caminin yapıldığı zamanda da öyleydi. İnsanlar efendim bu Hacı İbrahim Ağa köy ağası veya 10-12 tane emrinde köyü olan onların gelirlerini alan bir zamanlarda Türkiye'de yerli filmlerde korkunç ağa tiplemeleri yapılırdı. O ağalardan değil. Mültezim ağası şu demek. Efendim ben Uzunköprü'nün şu 20 tane köyünün zekatını yani mahsul zekatını ve hayvan zekatını ben toplayacağım. Devlet de ne aldın ne verdin bakmıyor. Geliyor Mültezim Ağası diyor ki efendim ben Uzunköprü'nün şu kadar köyünün iltizamı olarak şu kadar para vereceğim. Devlet o Mültezim Ağası'nın verdiği parayı alıyor, hazineye koyuyor. Bunlar Beytülmal'de fakir hakkı olan bölüme konuyor. 5 bölümde Mirne konuyor. Oradan da fakir fukaraya devlet yardım yapıyor. Şimdi mesela böyle bir şey olabildiğini düşünsek, fakir fukara eskiden fakfuk gibi böyle bir çirkin bir isimle anıyorlardı. Şimdi sosyal yardımlaşma fonu. Hoş sosyali de Türkçe değil ya. Ne yapacaksınız? Gene yardımlaşmayı bir Türkçe görmüşüz ya. Fonu da yanlış, yabancı değil. Sosyali de yabancı değil. Ya Türkçe'de bunun karşılığı yok mu kardeşim ya? İnsanlar için yapılan bir işin böyle bir adı Türkçe'de hiç yok mu da hep bir sosyal mı derdi dedelerimizin babaları? Mültezim ağası bir manada bu uşur ve hayvan zekatının bir manada müteahhidi oluyordu. Devletten belli bir parayla bunu alıyor üzerine,
Sonra onun toplayıcı memurlarının, şunların bunların hepsinin tabii dini kurallar içerisinde insanlardan zorla alarak, vay ben buna devlete bu kadar 1000 lira verdim, bu parayı senden çıkaracağım. 1940'lı 50'li yıllar arasında aşar vergisi için insanın evlerindeki tencereyi tavayı hazzeden, ahırındaki affedersiniz merkebi hazzeden, hatta merkebimi görmesinler diye evin misafir odalarına böyle merkep saklayan insanlar toplumda olsun diye bu konmuyordu. Fakir fukaranın hakkını alırken öbür taraftaki insanın da zekat verirken fakir fukara olup olmadığına da bakılması lazımdı. Aksi halde ben senin zekatını alırım, sen de git dilen. Bu dinimizde, inançlarımızda yok. İşte bunlar ağa olarak geçenler tarihte 18. ve 19. yüzyıl başlarında 2. Mahmut Han zamanına kadar efendim çeşitli ağalar Muğla dahil Ege'nin birçok yerinde, Anadolu'da böyle ağa olarak çok hayrat yaptırmışlar. Mesela Milas'ta Abdülaziz Ağa var. Binlerce dönüm zeytinliği vakf olarak bırakmış gitmiş bu adam. Bunları zor alımla insanlardan alsa idi, böyle vakf olarak bırakır mıydı? Yoksa çoluk çocuğuna alın oğlum miras, yiyin için gezin tozun, Bodrum'da satın alın mı derdi? İşte bu Hacı İbrahim Ağa'nın eşi Halise Hatun vardı. Onun adına yaptırmış. Eşini hayattayken kaybetmiş. Yani eşi önceden gitmiş. Onun adına da bu camiyi yaptırmış. Cami görüldüğü gibi tamamıyla efendim köşeleri kesme taştan, diğer yerleri ise yonu taşından veya ocak taşı da ara ara karıştırmışlar. Ocak taşından yapılmıştır. Çok güzel bir minaresi var. Minare o devrin yapısıyla yapılmış. Minarenin girişi çıkışı, minareye çıkış caminin içinden yapılıyordu. Caminin sağ tarafında ve tamamıyla haremin içine girmiş kaidesi, öyle bir minaresi var. Şu anda çok güzel bir restorasyona girmiş. Biz de rica ettik ilçenin mülki yetkililerine. Onlardan izin alarak, yazılı iznimiz de zaten vardı, alarak geldik burada çekiyoruz, içeriye girmiyoruz. Şimdi bunun ön tarafında çok güzel bir haziresi var. Ama küçücük. E bu kadar mıydı? Hayır. Şimdi şu karşımdaki duvar boydan boya gidiyor. Burada bir okul kurmuşuz. Ne zaman? Kim bilir ne zaman kuruldu efendim? Ne zaman kuruldu? Çok eskiden yapılmış bir okula benziyor bu. İhtimal ki 1950'li 60'lı yıllarda yapılmış. Bu caminin arazisine yapılmış. Bu caminin arazisi oraya kadar gidiyordu. İhtimal ki Hacı İbrahim Ağa Halise Hatun adına burada bir aş ocağı da, aş evi de kurdurmuş idi. Fakir fukaraya yemek de dağıttırıyordu hanımının ruhuna. İnsan ailede mesut olduktan sonra ölen eşi için bunları yaptırmaz mı? Elbette yaptırır. Ama şimdi camiye o kadar daracık bir yer olmuş ki abdest alacak şadırvan yeri koymak için herhalde epey bir uğraşacaklar. Buraya bir tuvalet başlamışlar. Belki tek göz, belki iki göz. Önüne de herhalde tuvaletin hemen çıkışına bir abdest alma yeri koymuşlar. E yazık günah değil mi şimdi efendim? Bu kadar yeri olan bahçe duvarı da sonradan yapılmış. Yola gitmiş. Bu taraftaki bahçe duvarı da sonradan yapılmış. Yani vakıf olan bir eserin tapusuna dahil olan yapıdan hariç avlu kısmı sanki o vakfa dahil değil mi? Elbette vakfa dahil. O zaman buna riayet edilmiyor. Yarın öbür gün caminin duvarı da, ya bu cami buraya çok büyük geliyor, zaten cemaati az, şuradan camiyi keselim de buralara da şunları yapalım, çiçek ekelim diyebilirler. Buradaki hazirede de bu caminin yapıldığı döneme ait kabirler var. İhtimal ki Halise Hatun'un da burada kabri var ama ben kaydını bulamadım. Büyük bir ihtimal Halise Hatun'un kabri de burada. Sizler uzun köprülü seyircilerimiz buradan geçerken fatihalarınızı göndermeyi esirgemeyin. Vakıflarımız o hazirede de güzel bir düzenlemeye gitmiş. Hakikaten yaptıkları zaman düzenlemeyi çok güzel yapıyorlar. Toparlamışlar, etmişler. Şimdi iş tamiri yapıp çıkmaya kalmış. Kazılarını yapmışlar hazır vaziyette. Orayı da o halde göreceksiniz. Bir de Halise Hatun'un yine ruhu için yaptırdığı bir çeşme var.
Buradan oraya gideceğiz. O çeşmeyi anlatacağım sizlere efendim. Şimdi de Halise Hatun'un adına Bey Hacı İbrahim Ağa'nın yaptırdığı çeşmenin önüne geldik. Çeşme demirlerle bir kafes içine alınmış. Zannetmeyin ki bir haciz falan var da haciz için çeşmeyi kaçırmasınlar diye koydular. İnsanlar geliyorlar, çer çöp döküyorlar falan da belediye bunun çözümünü böyle bir parmaklık koymuş ama rüzgardan gene gelen çer çöp çeşmenin oraya dolmuş kalmış. Bu sefer onlar da temizleyemiyorlar. Bu çeşmenin buradaki adı Tosbağacı Çeşmesi. Hiç bizim milletimizde, insanlarımızda tosbağacılık diye bir meslek var mı efendim? Yok. Yani fırıncı var, bakkal var, ayakkabıcı var, elbiseci yani terzi var. Ama tosbağacılık diye bir şey yok. Tosbağaya ne iş yaptırılır ki efendim? Yaptırsanız ne kadar hızlı çalışır ki? Kırbaç vursanız kırbaç acıtmaz. Kabuğuna vurun vurun kırbacı, tosbağa yük bile taşıyamaz. Yanlış bir şey. Bu Halise Hatun Çeşmesi'dir bunun adı. Yaptıran da beyi işte iltizam ağası olduğunu kuvvetle tahmin ettim. Hacı İbrahim Ağa'dır. Bu da 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra yapılmış olan bir çeşmedir. Kesme taştan yapılmıştır. Arkasında haznesi var. Su deposu var. Kapağı da var arkasında. Su deposuna icabında bu çeşmelere bakan avarız vakıfları vardı efendim. Bu su yollarında bir arıza olursa onun için hiç belediyeye falan müracaata gerek yoktu. Kaymakamlığa gitmeye gerek yoktu. Avarız Vakfı o şehirdeki bütün su yollarındaki arızaları giderir, çeşmelerdeki bozuklukları giderirdi. Bunun için hayırseverler vakıf kurardı, dernek mernek değil, aidat falan toplanmazdı. Bir insan derdi ki benim malımdan şu kadarı Avarız Vakfı'na verdim, şu kadar 1000 lirayı verdim paramı, o vakıfta bunlarla halkın hiçbir zaman susuz kalmaması için uğraşırlardı. Arkasındaki su deposunun 15 ton civarında su aldığını zannediyorum. Ama şu anda Yaymeşe dağlarından gelen veya tepelerinden gelen suların buraya akmadığını biliyoruz. Bu su ne oldu yani? Dünyanın su düzeni mi değişti? Dibinde bir delik açıldı da dünyanın ta aşağılara, güney kısımlara falan mı akıyor Ekvador'un? Hayır, öyle bir şey de yok canım. Olur böyle şey efendim? Koca dünya. O zaman biz bu suları ortaya çıkaramıyoruz. Veya çıkarsak da aman aman pis olur, hastalık bulaşır falan, bulaşıcı hastalık olur diye o sulardan kaçıyoruz. O suyu kullanalım, bir nimet. O dağlardan bu su getirilmiş, Malkoç tarafından su getirilmiş, 18 tane çeşmeden kütür kütür su akmış. Bunlar lüleli sulardı. Yani borudan devamlı akar suydu, akar çeşmeydi. Burmalı yani musluklu değildi. Ama deposuna su fazla gelirse o su da savaklardan akar, bağ bahçeyi sulardı. İnsanlar evinin önünü sulardı, onu bunu yapardı. Şimdi üzerinde bir kitabe var. Kitabe için biraz daha ben buraya geldim bunun önüne. Kitabede yazıyor ki Ketüda Mir-i Mükerrem Hacı İbrahim Ağa Ruhu Pak Mustafa verdi su içsün, içen hasü am, yani çok has, temiz, pak sudan içsin, içti. İş bu pak, ab çeşmeden, şadola, subhü, mesa, ruhi, Hüseyin ile Hasan. Bu pakı şenli, dedi tarihin, geçmiş, canan, iç o Kevser, abı dünyada sen. 1705. Nasıl, anladınız mı? Ben de anlamadım ki. Siz anlayasınız. Biz bu ifadelerden o kadar uzağız ki, bugün birçok yabancı kelime, 3000'den fazla Fransızca kelime Türkçemizi istila etmiş. Yerine yeni kelimesini bulamıyoruz. Konuşma dilimizde o kadar ki düşüne düşüne düşüne ona yakın bir kelime buluyoruz. Bir insanın kültürü bu kadar hücuma uğrar mı efendim? Veya bu kadar hücum edenlere karşı savunulmaz mı efendim? Buyurun şimdi ecdadımızın 1705'lerde yazdığı, o günün diliyle yazdığı şeyden bizler uzağız. Bu yazıya çeviriyoruz, onu da okuyamıyoruz. Okuyoruz, anlayamıyoruz. Ne demek istedi, iyi mi söyledi, kötü mü söyledi? İşte birkaç pak falan geçiyor, hayır için falan geçiyor. Ha, oradan anlıyoruz ki iyi bir şeyler söylüyor.
Böyle dil mi olur efendim? Nesilden nesile bu dil niye aktarılmaz acaba? Üzeri kapalı bu çeşmenin. Efendim, kesme taşlarla gayet mükemmel, düzgün. İnşallah şu Halise Hatun Camii'nin restorasyonunun bitmesiyle beraber burada hayata geçirilir de, zaten şehir suyu akıtmak için arkadan bir muslukla falan filan boruyla takviye etmişler. Onu akıtacaklar da, ah şuradaki 2 metrekarelik yeri bir yapabilsek. Türkiye bugün 27 kilometrelik tünelleri deliyor. Denizleri birbirine bağlamanın savaşını veriyor. Yahu 2 metrekarelik yeri yapamazsak herhalde bizim için nakisedir. Ama bundan kaç tane var canım? Kaç tane olursa olsun bu toprakta bu kadar insan yaşıyor mu? Bunun hakkını vermek lazım. Efendim, süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah başka bir tarihi mekanda buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, 5 vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz cennet ve cennet nimetleri. Değerli dinleyenler, Allahü Teala insanların yaptığı işleri iki kısma ayırdı. Bir kısmını beğendiğini, bunları yapanlardan razı olduğunu, her iş karşılığında bunlara nimetler, rahatlıklar, iyilikler vereceğini vaat etti. Vaat ettiği iyiliklerin ölçü birimine ecir ve sevap denir. Dünyada yapılan her iyiliğe karşılık olarak ahirette çeşitli miktarlarda nimetler verilecektir. Nimetlerin verileceği yere cennet denir. Allahü Teala insanların yaptığı işlerden bir kısmını beğenmediğini, bunları yapanlardan razı olmadığını, fakat pişman olup tövbe edenleri veya şefaate kavuşanları affedeceğini, affedilmeyenlerin kötü işlerine kıyamette çok acı karşılıklar vereceğini, cehennem ateşinde yakacağını bildirdi. Bu acı karşılıklara azap denir. Ölümden evvelki hayata dünya hayatı, ölümden sonraki hayata ahiret hayatı denir. Ahiret hayatı üçe ayrılır. Mezardan kalkıncaya kadar kabir hayatı, tekrar dirildikten cennet veya cehenneme gidinceye kadar kıyamet hayatı, üçüncüsü de cennet ve cehennem hayatıdır. Dünyada yapılan her işten ve düşünceden, dünyada ve ahirette fayda veya zarar meydana gelir. Fayda hasıl olanlara hayır, zarar hasıl olanlara şer denir. Cennet ve cehennem şimdi vardır. Cennet 7 kat göklerin üstündedir. Cehennem her şeyin altındadır. 8 cennet, 7 cehennem vardır. Cennet yer küresinden ve güneşten ve göklerden daha büyüktür. Cehennem de güneşten büyüktür. Cennet derecelerinin sayısı Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin sayısıncadır. Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kimse bütün derecelere kavuşur. Ali İmran suresi 133. ayetinde mealen, Rabbinizden mağfiret istemeye ve cennete girmeye koşunuz. Bunun için çalışınız. Cennetin büyüklüğü gökler ve yer küresi kadardır. Cennet Allahü Teala'dan korkanlar için hazırlandı. Bunlar az bulunsa da çok bulunsa da mallarını Allah yolunda verirler. Öfkelerini belli etmezler. Herkesi affederler. Allahü Teala ihsan edenleri sever buyuruldu. Bir ayet-i kerimede mealen, iman edip ibadet yapanlar ve haramlardan kaçanlar elbette cennetlere girecek, nimetlere kavuşacaklardır. Ve başka bir ayet-i kerimede de mealen, cennet yalnız iman edip ibadet edenler içindir buyuruldu. Cennette her şey gibi Allahü Teala'nın mahlukudur. Allahü Teala mahluklarının hiçbirisine girmez. Birinde bile bulunmaz. Fakat mahluklarının bazısında onun nurları zuhur eder. Bazısındaysa o kabiliyet yoktur. Aynada karşısındaki cisimlerin görünüşleri zuhur ediyor. Taşta, topraktaysa etmiyor. Allahü Teala her mahlukuna aynı nispetteyse de mahluklar birbirlerinin aynı değildir. Allahü Teala dünyada görülemez. Bu alem onu görmek nimetine kavuşmaya elverişli değildir. Kıyamet günü bu beden tekrar var olacaktır. Fakat cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzetidir zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh, bedenden ayrılınca kıyamete kadar her an yükselmeye devam eder. Cennette beden, sonsuz kalabilecek evsafta dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Ruh, bu cesetle birleşerek kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette bedenin ve ruhun ayrı ayrı nimetleri, lezzetleri olacaktır. Yüksek olanlar, cennette de ruhun lezzetlerine ehemmiyet vereceklerdir. Ruhun lezzeti, bedenin lezzetlerinden kat kat ziyade olacaktır. Ruhun lezzetlerinin en tatlısı, en yükseği de Allahü Teala'yı görmek olacaktır. Yüksek insanların, ariflerin dünyadayken ruh cennetine girmeleri, ahiretteki ruh lezzetlerinden bir kısmına kavuşmaları caizdir denildi. Bedenin cennetine dünyada kavuşulamaz. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Hatta dünya lezzetlerine hiç benzemezler. Allahü Teala cennetteki lezzetleri dünyada işiterek anlayabilmemiz için dünyada onlara benzeyen lezzetler yarattı. Böylece o lezzetlere kavuşmak için çalışmamızı emretti. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için önce acı, sıkıntı çekmek lazım değildir. Çünkü cennetteki bedenin yapısı dünyadaki gibi değildir. Dünyadaki beden yok olacak bir halde yaratıldı. Takriben 100 sene dayanacak kadar sağlamdır. Cennetteki bedense sonsuz kalacak, hiç yıpranmayacak sağlamlıktadır. Aralarındaki benzerlik insanla aynadaki hayali arasındaki benzerlik gibidir. İnsan aklı kıyametteki varlıkları anlayamaz. Akıl his organlarıyla duyulanları ve bunlara benzeyenleri anlayabilir. Cennet nimetlerini, lezzetlerini dünyadakilere benzetmek, onlar üzerinde mantık, fikir yürütmek insanı çürük, yanlış neticelere götürür. Bilinmeyen şeyleri bilinen şeylere benzeterek fikir yürütmek batıldır. 8 cennetin 8 kapısı vardır ve 8 de anahtarı vardır. Evveli 5 vakit namaz kılan müminlerin imanıdır. İkincisi Besmele-i Şerife'dir. 6'sı dahi Fatiha-i Şerife'nin içindedir. 8 cennet 1. Dar-ı Celal 2. Dar-ı Karar 3. Dar-ı Selam 4. Cennetül Huld 5. Cennetül Meva 6. Cennetül Adn 7. Cennetül Firdevs 8. Cennetül Naim'dir. Dar-ı Celal beyaz nurdandır. Dar-ı Karar kırmızı yakuttandır. Dar-ı Selam yeşil zebercettendir. Cennetül Huld mercandandır. Cennetül Meva gümüştendir. Cennetül Adn altındandır. Cennetül Firdevs hem altından hem gümüştendir. Cennetül Naim kırmızı yakuttandır. Cennete giren müminler ebedi olarak kalırlar, hiç çıkmazlar. Cennetin toprağı miskten ve binasının bir kerpici gümüşten, bir kerpici altındandır. Cennet ehlinin her birine 100 er kuvveti verilse gerektir. Cennette Tuğba ağacı vardır. Bu ağacın kökleri yukarıda, dal ve budakları aşağıya doğru sarkmaktadır. Bunun dünyada misali ay ve güneştir. Ve dahi cennet ehli yemek ve içmek tadını ve zevkini duyarlar, velakin ifrazat hacetini hissetmediklerinden bu gibi beşeri ihtiyaç ve ızdıraplardan uzaktırlar. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyorlar ki, hizmet edene hizmet edilir.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Bekr Ebeheri. rahmetullahi aleyh, ahiret var, hesap var. Bu zat buyuruyor ki, bu dünya sanki hayal, yakında ahirete edeceğiz irtihal. Zira ecel kimseye vakit bildirmemiştir. Yani erken veya geç gelirim dememiştir. Nefesler sayılıdır, tükenir bir gün elbet. Huzur-u ilahiye çıkacağız akibet. Seriül hisaptır ki Hak Teâlâ hem dahi, gayet çabuk görülür hesabımız vallahi. Hayat öldükten sonra başlıyor. Bu bir

olunca bugün bitti diyorsun ve yatıp ertesi gün tekrar uyanıyorsun. Öyle gün gelecek ki belki de çok yakında dünya bitmiş olacak o günün hitamında. Ve nasıl ki her sabah uyanırsın gün be gün, bakarsın ki dün bitmiş, başlamış yeni bir gün. Dirilip kalkacaksın kabirden de akibet. Görürsün dünya bitmiş ve başlamış ahiret. Her ne ki işlemişsen dünyada haram, günah, hepsinin hesabını soracak senden Allah. O gün mühür vurulur lisanına, ağzına, sonra konuş denilir cümle azalarına. Gözün, elin, ayağın her şeyi beyan eder. Yer, gök, zemin ve zaman hep şahitlik ederler. Ey insan! Öyle çetin günler var ki önünde, analar evladından kaçacaktır o günde. Hazırlık yapacakken o gün için durmadan, ne ahmaktır dünyaya düşkün olup aldanan. Yarın bu hakikatler olunca aşikare, pişman olunur ama bulunamaz bir çare. Bu dünya ahiretin tarlasıdır esasen. Yani tohum ekecek bir yerdir dünya zaten. Burada tohumlarını ekmeyip de yiyenler ve bundan kat kat meyve elde edemeyenler ne kadar talihsiz ve ne kadar da ahmaktır. Bu kıyamet gününde elleri boş kalmaktır. Bu kısacık zamanda yapılan taatlara yarın sonsuz nimetler verecek Hak Teâlâ.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Eylül Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın Diplomatik Deha ve Tarihi İroni başlıklı makalesini sunuyorum. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın New Jersey çıkışı, tarihi, cesur ve ezber bozan bir siyasi manevra olarak modern diplomasi tarihine geçti. Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede gerçekleşen bu diyalog, önceki gün Şara tarafından açıklandı. Şara, Trump'a neden İsrail'de

New Jersey'yi vermiyorsunuz. Golan Tepeleri sizin değil ki birine bağışlayabilirsiniz. Ama New Jersey en azından size ait ve zaten orada size oy vermeyen bir sürü demokrat yaşıyor diyerek, küresel emperyalizmin pervasızlığını muazzam bir zeka oyunuyla çürüterek oldukça cesur bir meydan okuma yaptı. Bu esprili ama zehir gibi acı çıkış, uluslararası hukuku hiçe sayarak başkalarının meşru topraklarını birer lütufmuş gibi dağıtan süper güçlerin kendi toprakları söz konusu olduğunda nasıl bir refleks vereceğini sorgulatan Nevi'den. Şara bu sözleriyle sömürgeci mantığı, o mantığın meşruiyet zeminini adeta yerle bir etti. Esas takdir edilesi husus da Beyaz Saray gibi bir diplomasi merkezinde en agresif Amerikan başkanlarından birinin gözlerinin içine bakılarak bu yorumun yapılmış olmasıdır. Şara bu diyaloğu anlattıktan sonra Golan Tepeleri ne Suriye Cumhurbaşkanı'nın ne ABD Başkanı'nın ne de bir başkasının öylece vazgeçip birilerine peşkeş çekebileceği bir yer değildir, orası sadece kendi halkınındır diyerek ulusal egemenliğin pazarlık konusu yapılamayacağını tüm dünyaya ilan etti. Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür diye haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası ilişkilerde yerini alan doktrini Şara'nın bu çıkışına da yön vermiştir. Siyasi analistlere göre de Şara'nın uluslararası arenada ve Amerika liderliği karşısında bu denli özgüvenli ve esnek bir diplomatik dil kullanabilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kurduğu yakın siyasi ilişkilerin etkisi büyük. Amerikan basını Şara'nın New Jersey zaten demokratlarla dolu ve sana oy vermiyorlar, orayı İsrail'e ver şeklindeki esprili yaklaşımının Trump'ın geleneksel siyaset üstü ve dobralığa dayalı retorik tarzıyla uyumlu olduğunu, bu nedenle bunun Washington'da bir hakaret olarak değil, iki lider arasındaki açık sözlülüğün bir tezahürü olarak görüldüğünü belirtiliyor. Golan Tepeleri, Orta Doğu'nun en stratejik, en çok çekişmeye sahne olan ve adeta paylaşılamayan en önemli coğrafi bölgesi. İsrail'in kuzeydoğusuyla Suriye'nin güneybatı sınırında yer alan bu plato, yaklaşık 1800 kilometre genişliğinde ve 1200 kilometre karelik kısmı İsrail'in işgali altında. İsrail, 1967 yılında gerçekleşen 6 gün savaşında bu bölgeyi işgal etti. 1981 yılında da bu toprakları ilhak ettiğini duyurdu. Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler bu ilhakı tanımazken, dünyada bunu resmi olarak tanıyan tek küresel güç Donald Trump dönemindeki Amerika oldu. İsrail'in Golan Tepelerinden asla vazgeçmemesinin ve burayı kırmızı çizgi olarak ilan etmesinin arka planında 3 temel sütun yatıyor. Askeri stratejik üstünlük, su kaynakları ve ekonomik girdi. Golan'ın zirvesine çıkan bir ordu, Suriye tarafına baktığında başkent Şam'ı ve Suriye düzlüklerini hiçbir engel olmadan kuş bakışı görebiliyor. Şam, Golan'a sadece 60 kilometre mesafede nitekim. İsrail, Hermon Dağı'nın zirvesine kurduğu devasa gözetleme ve radar istasyonları vasıtasıyla Suriye, Lübnan ve hatta İran'ın batısındaki askeri hareketlilikleri, uçuşları ve füze sinyallerini anında tespit edebiliyor. Kurak bir coğrafyada yer alan İsrail için Golan Tepeleri askeri bir mevzi olmanın da çok ötesinde öncelikle hayati bir yaşam kaynağı. İsrail'in en büyük tatlı su rezervi ve içme suyu kaynağı olan Taberiye Gölü, Golan Tepelerinden akan nehirler ve eriyen kar sularıyla besleniyor. İsrail, Golan'ı elinde tutarak ülkenin toplam içme ve tarım suyu ihtiyacının yaklaşık %30'unu doğrudan güvence altına almış oluyor. Hasılı İsrail için Golan Tepelerini terk etmek, en kritik istihbarat gözünü kör etmek ve ülkenin içme suyunun vanasını Şam yönetimine teslim etmek anlamına geliyor. Ahmet Şara hükümeti uluslararası hukuka dayanarak Golan bizimdir diye bastırırken, şeytan İsrail haksız, utanmaz ve şark kurnazı taktiğiyle burayı kırmızı çizgisi olarak gördüğünü ilan ediyor ve Trump gibi muvazenesi olmayan liderlerin siyasi desteğiyle de ilhakı kalıcı kılmaya çalışıyor. Bu tarihi ironinin altında işte böylesine devasa bir hakikat yatıyor.

Türkiye gazetesinde Meryem Aybike Sinan'ın Diplomatik Deha ve Tarihi İroni başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün CHP'nin İstanbul ve Ankara zaferinden geriye ne kaldı başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'nin son 10 yılda ortaya çıkardığı iki siyasi aktörün de sonu hayal kırıklığı oldu. Adı sanı bilinmeyen Ekrem İmamoğlu İstanbul'a başkan yapıldı ama daha ilk günden CHP'ye değil kendi hanesine çalışmaya başladı, hızını alamadı, İstanbul Belediyesi'nde kurulan sistemde toplanan paralarla CHP kurultayına şaibe karıştırdı ve partiyi ele geçirdi. Bütün bunlar yargıya da yansıdı. Mansur Yavaş farklı bir yol izlese de sonuç siyaseten farklı değildi. O partiyi ele geçirmedi ama parti içinde partiymiş gibi davrandı. İlk kez 2014'te aday yapıldı, kazanamadı ve CHP'den istifa etti. Buna rağmen 2019'da yine aday yapıldı ve Ankara'yı kazandı. Ancak o da sonunda aynı şeyi yaptı. Bugün biri İmamoğlu suç örgütü iddiasıyla cezaevinde ve CHP'yi bölerek kendi partisini kurdu, öteki de hiçbir zaman sahiplenmediği CHP'yi terk edip gitti. Giderken de Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanını da yanında götürdü. Peki CHP ne kazandı? CHP'nin elinde ne kaldı? CHP'nin bugün içine sürüklendiği siyasi tabloya bakın. Yıllarını CHP'ye vermiş binlerce genç, kadın, CHP'li birbirine düşman oldu. Biri geride kalanları butlan CHP'si diye aşağılıyor, diğeri gidenleri hırsız diye suçluyor. O büyük siyaset bu mu? Daha vahimi CHP en az %25'lerde görünen seçmen kitlesinin büyük çoğunluğunu da kaybetti. Ne uğruna? Hakkında inanılmaz suçlamalar bulunan İmamoğlu'nu kurtarmak uğruna. Şimdi bu kötü filmin ikinci versiyonu vizyonda. Başrolünde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş var. O rolünü daha iyi oynuyor. CHP'nin hiçbir etkinliğine katılmıyor, Anıtkabir'e gitmiyor, hatta bu hafta sonu yapılacak belediye başkanları toplantısını bile erteleyebiliyor. Buna rağmen sadece kendisine yöneltilen kimse CHP'nin üstünde değil sözüne öfkeleniyor, afra tafrayla çekip gidiyor ve CHP'yi suçluyor. Aslında CHP bunu hak etmiyor değil. Geriye dönüp bakın. Kaç kez CHP kendi çocuklarına sahip çıkmadığı, kendi aktörlerini yetiştirmediği ve siyaset üretmediği sürece ne etkili bir muhalefet yapabilir ne de iktidar olabilir diye yazdım. Tepki çektik. Sık sık tabii CHP'nin büyümesini istemezsiniz gibi ucube saldırılar yapıldı. Sonuç ortada. Sağdan gelen ve lider payesi verilen iki aktör de çekip gitti. CHP geçmişte de farklı görüşlerden insanları içine aldı. Başka partiler de benzer bir yol izledi ama hiçbiri alınan aktörlerin dükkan içinde dükkan açmasına izin vermedi. Verilmez de. CHP AK Parti'yi zayıflatacağım derken kendisini zayıflattı. Hala bunca badire atlatan CHP bu gerçeğin farkında değil ki içinde başka bir partiye çalışan Truva atlarını görmüyor ve gereğini yapmıyor. Sahi şu anda kaç belediye başkanı CHP kimliği altında yeni partiye çalışıyor? Mansur Yavaş gibi CHP'li görünen ama CHP'ye değil de kendisine ya da başka bir partiye çalışan kaç belediye başkanı var? Muğla'dan Antalya'ya, İstanbul'un ilçelerinden İzmir'e onlarca belediye başkanı hala CHP'li görünüyor ama başka partiye çalışıyor. Böyle bir garabet siyasi tarihimizde yok. Bu garabeti yeni parti umursamıyor. Bari onca badire atlatan CHP umursasa ve siyaset adına bir ders çıkarsa. Yoksa işi çok zor. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün CHP'nin İstanbul ve Ankara zaferinden geriye ne kaldı başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yakup Köse'nin Mekke anlaşmasından rahatsız olan kağıttan kaplanlar başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik
Mekke ortak savunma anlaşmasının önemini anlaşma aleyhine yapılan propagandadan anlayabiliriz. Henüz anlaşmaya atılan imzaların mürekkebi kurumadan anlaşma hakkında kağıttan kaplan diyenler aslında anlaşmanın ne kadar da mühim bir hamle olduğunu ifade ediyorlar. 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik eleştirileri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan henüz yeni başladık diyerek susturuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta düzenlenen 100. yıla girerken Türk-Amerikan ilişkileri panelinde anlattığı bir anısı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan kimlerin rahatsız olduğunu da gösteriyor. Bakan Fidan, eski NATO komutanlarından ve ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi James Franklin Jeffrey, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı eleştirince ona NATO'ya kaç yıl önce katıldığını soruyor. Jeffrey'nin yaklaşık 50 yıl önce katıldığını söylemesi üzerine Fidan, bu kez NATO'nun 5. maddesinin kaç kez uygulandığını sorunca Jeffrey bu soruya yalnızca bir kez cevabını veriyor. Bakan Fidan, hal böyleyken yeni kurulmuş bir ittifakı kağıttan kaplan olmakla itham etmeniz ve Yemen'deki 10 yıllık krizi örnek göstermeniz adil değil, henüz yeni başladık diyor. Terör devleti İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma karşı yılların uluslararası kuruluşları ne yapabilirdi? Kuru bir kınama. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan rahatsız olan Amerika'nın eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey gibiler dünyaya kan, tecavüz, işgal, sömürü dışında ne vaat ediyorlar? Hiçbir şey. Onlar için deniz bitti. Ya Başkan Erdoğan'ın teklifini kabul edecekler veyahut değişen dünyada yok olup gidecekler. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı tarihi konuşmada Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacını ve geçen süredeki başarısızlığı şu sözlerle anlattı. 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalanırken üye ülkeler büyük bir umutla şunları deklare etmişlerdi. Biz Birleşmiş Milletler halkları bir insan ömrü içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya, temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, adaletin korunması ve antlaşmadan doğan yükümlülüklere saygı gösterilmesi için gerekli koşulları oluşturmaya, iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimize barışık yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye karar verdik demişlerdi. Anlaşmanın üzerinden 81 yılı aşkın bir süre geçti ama insanlık halen o günkü güçlü iradenin hayat bulacağı günleri hasretle bekliyor. Malum Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler'de sadece 5 ülkede olan veto hakkını Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllarca eleştirdi ve dünya çapında sloganlaşan "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün telif sahibi. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler'de konuşma yapacağı gün Bloomberg'de yayımlanan yazısının başlığı "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır" idi. Başkan Erdoğan'ın teklifi ve konseyin veto hakkını ikazı şu: farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Veto imtiyazının kaldırılması anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır. Reform, aynı imtiyazın başka devletlere de tanınması anlamına gelemez. Genel kurul bünyesinde hiçbir devletin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması ilkesi etrafında geniş bir koalisyon oluşturulmalıdır. Şu anda dünyaya nizamat verdiklerini düşünenler Başkan Erdoğan'ın teklifini kabul etmezlerse çok yakında kağıttan kaplan olduklarını hem de tuvalet kağıdından kaplan olduklarını ibretlik bir şekilde yaşayarak öğrenecekler. Star gazetesinde Yakup Köse'nin "Mekke Anlaşması'ndan rahatsız olan kağıttan kaplanlar" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Müzik.
Hürriyet'te Nedim Şener'in ikinci kandil boşaltılıyor. 2200 YBŞ'li Irak ordusuna katılıyor. Başlıklı makalesini sunuyorum. Özellikle PKK terör örgütünden kimileri süreci bozmayı amaçlayan bazı açıklamalar yapsa da bu sadece açıklama ötesine geçmiyor. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece Türkiye'de değil tüm bölgede terörün sonlandırılmasına yönelik yürüttüğü süreçtir. Başından beri süreç bu dinamikle ilerliyor. Terörsüz Türkiye diye çıkılan yol o yüzden Suriye, Irak ve İran'ı da kapsayan bölgede yaşayan her devleti ve herkesin güvenliğini ve refahını yükselten bir projeye doğru ilerliyor. Sadece 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Ekim 2024 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında önemli bir uyarıda bulunmuştu. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizmle Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz. İşte bu sözlerin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli bugün olduğu gibi kıymeti ileride daha da iyi anlaşılacak çok önemli bir adım attı. PKK terör örgütünün siyasi kolu DEM partililerin elini sıkarak terörsüz Türkiye, terörsüz bölge girişimini başlattı. Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla PKK terör örgütünün kurucusu Öcalan 27 Şubat 2025 tarihinde örgüte silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptı. 12 Mayıs 2025'te fesih kararı alan PKK terör örgütü 11 Temmuz 2025 günü Süleymaniye'de sembolik silah yakma töreni gerçekleştirdi. 10 Ağustos 2026 tarihinde de PKK'nın tasfiyesine yönelik Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Şimdi sıra PKK'nın silah bırakmasında ve mağaraları boşaltmasında. Ardından sıra PKK üyelerinin geri dönüşüne gelecek. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra terörsüz Türkiye, terörsüz bölge girişiminin ne kadar önemli olduğunu gösteren son gelişmeyi aktarmak istiyorum. 23 Eylül 2026 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabulünden sonra yapılan açıklamada iki ülke arasında birçok konuda mutabakata varıldığı belirtilirken bunlardan birisi de terörsüz Türkiye ve dolayısıyla terörsüz bölge hedefine yönelikti. İletişim Başkanlığı bu son dakika gelişmesini şöyle duyurdu. Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm veçeleriyle ele aldıkları görüşmelerde taraflar güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmış, bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edecektir. Bu çerçevede Bağdat hükümetinin Sincar'daki PKK bağlantılı yapılara silah bıraktırması ve uygun görülen kişileri Irak güvenlik kurumlarına dahil etmesinin ardından Türkiye'nin de kademeli olarak Başika'da DEAŞ'la mücadele amacıyla bulundurduğu askeri varlığını azaltarak Bağdat hükümetine devretmesi söz konusu olacaktır. Böylece terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefinin bölgesel ayağından birisi daha tamamlanıyor. Kısa süre önce Suriye'de PKK-YPG'nin tasfiyesinin ardından Mazlum Abdi'nin açıklaması sonrası SDG'nin lağvedilen unsurları Suriye ordusu tugaylarına katıldı. SDG kontrolündeki sınır kapıları, petrol sahaları ve idari kurumlar Şam merkezi hükümetine devredildi. Bu durum Sincar için de doğrudan emsal oluşturdu. Irak'ta Sincar'ın boşaltılması ve 2200 YBŞ'nin Irak ordusuna katılması kararıyla Türkiye'nin terörsüz Türkiye, terörsüz bölge anlayışı, tehdit ortadan kalktıkça askeri varlık azaltılır ve Türkiye'nin sınır ötesi terör tehdidini kaynakta kesme stratejileri Irak'ın egemenlik haklarını aynı zeminde buluşturuyor. YBŞ, DEAŞ'ın 2014'te Sincar'a saldırmasının ardından ezidilerden oluşturuldu. PKK'nın bölgede etkin olduğu dönemde kurulan YBŞ'yi Türkiye, PKK'nın Sincar yapılanması olarak değerlendiriyor.
YBŞ'nin ikinci Kandil olarak adlandırılan Sincar'ı boşaltmasıyla Irak-Suriye arasındaki terör koridoru kilitlenmekte, bölgesel ekonomik yatırımların güvenliği sağlanmakta ve Türkiye-Irak arasında yeni bir güvenlik mimarisi kurulmuş olacak. Bu adım çerçevesinde Irak'ta Kandil, Gara, Metina, Zap ve Haftanin bölgelerindeki onlarca mevzi boşaltılırken silah teslim noktaları belirlendi ve saha denetimi mekanizması işletiliyor. Sincar'ın boşaltılması neden önemli? Güvenlik kaynaklarının değerlendirmelerine göre Sincar, Kandil, Mahmur, Sincar, Suriye hattında terör örgütünün lojistik, insan ve silah transferini sağlayan ana koridordu. Türkiye ve Suriye sınırına 80 kilometre mesafesi ve tünel sığınak altyapısı nedeniyle ikinci Kandil olarak konumlandırılmıştı. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin 11-12 Eylül 2026 açıklamalarıyla YBŞ'nin silah teslimine başlaması, Sincar Dağı'nın idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte federal otorite altına alınması ve uygun unsurların Irak güvenlik güçlerine entegrasyonu süreci somutlaştırıldı. Yapılan değerlendirmelere göre bu adımla PKK'nın Irak-Suriye erişimi ve lojistik bağı koparılırken Irak'ın toprak bütünlüğü güçlendiriliyor ve Ankara-Bağdat-Erbil güvenlik koordinasyonu pekiştiriliyor. Bölgesel istikrar sayesinde kalkınma yolu projesi gibi önemli ekonomik ve ticari projelerin hayata geçirilmesi kolaylaşıyor. Türkiye'nin sınır ötesindeki önemli güvenlik endişelerinden biri daha ortadan kaldırılıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinin sahadaki başarısı artarken Sincar'daki silah bırakma ve entegrasyon adımıyla Başıkan'ın Bağdat'a devredilecek olması birbirini besleyen bir dengeye kavuşmuş oluyor. Böylece yaşanan gelişmeler ve süreç Türkiye'nin güvenlik önceliklerini Irak'ın egemenlik talepleriyle bağdaştıran pragmatik bir çerçeve sunuyor. Öte yandan Türkiye karşıtı yürütülen Türkiye komşularının sözde işgalcisidir propagandası bir kez daha boşa çıkıyor. Türkiye meşru müdafaa hakkını kullandıktan sonra kontrolüyle ilgili devlet otoritesine devreden güvenilir bir aktör olduğunu gösteriyor. Asıl önemlisi uzun yıllardır bölgeye çok büyük kayıplar ve maliyetler üretmiş olan devlet dışı silahlı güçlerin ortadan kaldırılmasıyla devlet otoritelerinin meşruiyeti güçleniyor. Yani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge girişimiyle terörden medet umanlar dışında herkes kazanıyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in ikinci Kandil boşaltılıyor, 2200 YBŞ'li Irak ordusuna katılıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Netanyahu'yu bitiren konuşma başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez çıktı o kürsüye. Ama bu seferki başkaydı. Bu sefer sadece Türkiye adına konuşmadı. Vicdanı susturulmuş bir dünyanın, sesi çıkmayan mazlumların, tahta protezlerle okula gitmeye çalışan çocukların sesi oldu. O konuşma Netanyahu'yu bitiren konuşmadır. İşin en enteresan tarafı şu, Erdoğan kürsüye çıktığında salon doldu. Trump konuşurken boşalan koltuklar Erdoğan başlayınca yeniden doldu. Filistinliler coşkuyla dinledi, İsrail delegasyonu ise asık suratla oturdu. Sonra da dayanamadılar, terk ettiler salonu. Kaçmak kabul etmektir, çünkü dinleselerdi o tahta protezleri, o yıkıntıların altından çıkarılan naaşları, o jeneratörleri çalışmayan hastaneleri savunmaları gerekecekti. Savunamazlardı, kaçtılar. Erdoğan Netanyahu'nun adını hiç anmadı. N'sini bile geçirmedi. Çünkü Netanyahu şu an kendisine bulaşacak bir muhatap arıyor. Bakın bana nasıl saldırıyor diyerek mağdur rol oynamak istiyor. Erdoğan bu tuzağa düşmedi. İsim vermedi ama zihniyeti tarif etti. Öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet dedi. İsimsiz ama adrese odaklı mesaj. O zihniyetin sahibi kim herkes biliyor. Konuşmanın en sarsıcı kısmı bence şu oldu. Erdoğan Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk kabristanı ve en yüksek çocuk ampute oranına sahip ülke olarak tanımladı. Bir baba, bir dede olarak konuştu. İçim parçalanarak söylüyorum dedi. Bu cümleleri istatistik olarak okumak mümkün değil.
Her rakamın arkasında bir isim, bir hikaye, bir gelecek var. Ellerini kaybetmiş çocukların tahtadan yapılmış protezlerle hayata tutunmaya çalıştığını anlattı Erdoğan. Bu detay tesadüfen seçilmedi. Bir çocuğun eli yerine tahta bir parçayla okula gitmesi insanlığın iflasının fotoğrafıdır. Erdoğan o fotoğrafı Birleşmiş Milletler'in duvarına astı. Kimse artık o duvardan gözünü kaçıramayacak. Erdoğan'ın konuşmasının en güçlü cümlelerinden biri buydu. Kimse kusura bakmasın, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir, hepimiz için vicdani bir meseledir. Ve o kürsüden dünyaya bir soru sordu. Yüreğinde merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatabilir mi? Cevap belli, kapatamaz. Ama kapatıyorlar. İşte Erdoğan'ın kızdığı nokta bu. Görmezden gelinen bir soykırım var. Erdoğan sadece İsrail'i değil, Birleşmiş Milletler'in kendisini de eleştirdi. Dünya beşten büyüktür dedi yine. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğunu söyledi. Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu eleştiri aslında Netanyahu'yu bitiren konuşmanın bir parçası. Çünkü Netanyahu'nun cesaret aldığı yer o 5 ülkenin vetosu. Amerika veto etmese İsrail bu kadar rahat katliam yapamaz. Erdoğan o vetoyu da hedef aldı. Sadece semptomu değil, hastalığı teşhis etti. Sonuç tarihe not düşüldü. Erdoğan o kürsüden sadece bir konuşma yapmadı, bir hesap sordu ve o hesabı tarihte soracak. Netanyahu'nun adı o konuşmanın gölgesinde kaldı. Soykırımcı zihniyet tanımı artık onunla birlikte anılacak. Netanyahu'yu bitiren konuşma bu işte. Bir liderin ağzından çıkıp milyonların vicdanına yerleşen bir konuşma. Tarih bu konuşmayı yazdı. Gerisini vicdan sahibi insanlar tamamlayacak. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Netanyahu'yu bitiren konuşma başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın "Ne kadar götürdünüz?" başlıklı makalesini sunuyorum. Son genel seçimde Recep Tayyip Erdoğan 26.690.529 oy aldı. Yani Türkiye'deki her iki seçmenden biri, hatta fazlası Erdoğan'a oy verdi. AK Parti'nin üye sayısı 11.709.913 kişiye ulaştı. Yani Türkiye'deki her 8 kişiden biri AK Parti'nin üyesi. Bunlar çok büyük rakamlar. Bu büyük rakamların işaret ettiği büyük kitle hiç şüphesiz aynı tornadan çıkmış, birbirine tıpatıp benzeyen insanlardan oluşmuyor. Beklentiler, maksatlar, arzular, hassasiyetler farklı olabilir. Bu kadar büyük bir kitlenin içine kötüler, kötü niyetler de sızmış olabilir. AK Parti'nin ana damarını, omurgasını oluşturan, AK Parti'nin istikametini çizen, politikalarını şekillendiren, AK Parti'yi var eden, ona rengini veren ve onu ayakta tutan asıl kitle bellidir. O kitle dindardır, imanlıdır, samimidir. O kitle milliyetperver, vatanperverdir. Ülkesine, milletine, ümmetine sıkı sıkıya bağlı, dini ve vatanı için her türlü fedakarlığa hazır, kendi şahsi beklentilerini milletin ve ümmetin önüne geçirmeyen, Türkiye'nin potansiyeline güvenen, tarih tecrübesinin bugüne ve geleceğe taşınacağına inanan, büyük Türkiye hayali kuran bir kitledir. O kitle, helal haram dengesini hassasiyetle gözeten, ahiretin varlığına ve hesap gününe inanan bir kitledir. AK Parti'nin ana damarı, ana omurgası, partinin üyelerinden ya da oy verenlerden de ibaret değildir. AK Parti, sınırları aşan bir davanın, hareketin ve şuurun da temsilcisidir. AK Parti işte o asil kitlenin gayretinin, mücadelesinin, dik duruşunun, fedakarlığının ve en çok da duasının eseridir. Öyle kurulmuş, öyle var olmuş ve yoluna öyle devam etmektedir. AK Parti'yi örneğin 15 Temmuz gecesi şehadet şerbetini içenler, o gece gazilik mertebesine erişenler, caddelerde direnenler, seccadelerinin üzerinde gözyaşlarıyla dua edenler ayakta tutmuştur. Filistin'in, Sudan'ın, Somali'nin, Yemen'in, Libya'nın, Pakistan'ın, Bangladeş'in,
ve dünya genelindeki nice Müslümanın, nice mazlumun o geceki samimi niyazları Türkiye için ve kaderleri Türkiye ile özdeşleşen Erdoğan ve AK Parti için arş-ı alaya ulaşmış ve zaferi müyesser kılmıştır. AK Parti içinde o büyük rakamlar içinde yanlış işlere tevessül edenler, yanlış yollara sapanlar, işte bu ana damara, bu omurgaya, bu asil ruha çarpar ve dağılırlar. Bugüne kadar hep böyle olmuştur. Hırsızlar, arsızlar, milletin ve ümmetin halis duygularını istismar edenler, kendi şahsi çıkarları için her sınırı aşma niyetindeki açgözlüler, ahlaksız ve ilkesizler, AK Parti'yi var eden çelikten irade karşısında tuz buz olmuş, iman ve ihlas karşısında erimiş, ak sütü kirletememiş, ona su da pislik de bulaştıramamıştır. Yaşanmakta olan şu son fon krizi nedeniyle haklı bir endişe ve kaygı içindeyiz. AK Parti tarihinde belki de ilk defa o büyük rakamlar içinde kendisini gizlemeyi başarmış az sayıdaki hırsızın, arsızın, kötünün, istismarcının, sureti haktan görünen komplocu ve komitacının, AK Parti'yi var eden ve ayakta tutan o samimi, o imanlı, o ihlaslı kitlenin moralini bozacağına, süte su katacağına, süte pislik bulaştırılacağına dair kaygı ve endişe taşıyoruz. AK Parti'nin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman yaptığı gibi bu sefer de kimsenin gözünün yaşına bakmadan hesap soracağına hiç şüphemiz yok. Her zaman yaptığımız gibi kelimelerimizle, cümlelerimizle karınca misali yangına bir damla su taşımak, yoldaki engelleri kaldırmak, üzerimize düşeni cüssemiz ölçüsünde yapmak dışında bir maksadımız da yok. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın "Ne Kadar Götürdünüz?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye Gazetesi var. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Fon Skandalları Türkiye'ye Mahsus mu?" başlıklı makalesini sunuyorum. Çarşamba günü yine Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan "Fon Soruşturması Piyasa Ekonomisini Mahkum Eder mi?" başlıklı yazımda, Türkiye'de devam eden fon soruşturmalarının serbest piyasanın başarısızlığı olarak görülemeyeceğini belirtmiştim. Serbest piyasa, dolandırıcılık, sahtecilik ve manipülasyon serbestlisi değildir. Bunlar piyasanın unsurları değil, piyasanın dayandığı mülkiyet, sözleşme ve doğru bilgi ilkelerinin ihlalidir. Ayrıca kötü yatırımla kasıtlı hilenin birbirinden ayrılması ve yatırımcının da aldığı normal piyasa riskinin sorumluluğunu taşıması gerektiğini vurgulamıştım. Meselenin bir başka tarafı daha var. Türkiye'de yaşananları yalnız Türkiye'ye mahsus bir yozlaşma gibi görmek büyük hata olur. Finans tarihi bu tür olaylarla doludur. Çünkü finansal sahtekarlıkların temelinde yalnız kurumlar veya mevzuat değil, insan tabiatının bazı kalıcı özellikleri de bulunur. İnsanlar kolay, hızlı ve yüksek kazanç elde etmek ister. Başkalarının para kazandığını görünce fırsatı kaçırmaktan korkar. Çok başarılı veya itibarlı görünen kişilere normalden fazla güvenebilir. Bazı insanlar da bu özellikleri görüp istismar eder. Charles Ponzi bunun sembol ismidir. 1920'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılara 45 günde %50 gibi olağanüstü getiriler vaat etti. Yeni gelen yatırımcıların parasıyla daha önce sisteme girenlere ödeme yapıldı. İlk yatırımcıların gerçekten para kazanması yeni yatırımcıları çekti. Sonunda sistem çöktü fakat Ponzi'nin adı bu tür yapıların genel adı haline geldi. Aradan neredeyse 90 yıl geçtikten sonra Bernard Madoff aynı insan psikolojisini çok büyük ölçekte kullandı. Üstelik Madoff tanınmış bir Wall Street mensubuydu. İtibarı onun en önemli sermayesiydi. Yıllarca olağanüstü derecede düzenli getiriler gösterdi. 2008'de sistem çöktüğünde tarihin en büyük Ponzi yapılanmalarından biri ortaya çıktı. Madoff suçunu kabul etti ve 150 yıl hapse mahkum edildi. Yatırımcılarından bazıları da ceza aldı, ayrıca mağdurlara geri ödeme yapılabilmesi için yıllarca varlık takibi yürütüldü. Alan Stanford vakası da farklı değildir. Stanford, International Bank üzerinden yüksek getirili ürünler satan Stanford'un yaklaşık 20 yıl boyunca 7 milyar dolarlık bir yatırım dolandırıcılığı yürüttüğü mahkemece tespit edildi. Stanford 110 yıl hapis cezası aldı, 5.9 milyar dolarlık para hükmüne mahkum edildi ve başka yöneticiler de cezalandırıldı. Teknoloji değişince hikaye de değişiyor.
OneCoin örneğinde kripto para heyecanı kullanıldı. Dünya çapında milyonlarca kişi 4 milyar doların üzerinde para yatırdı. Kuruculardan Sebastian Greenwood 20 yıl, sistemle bağlantılı para aklama faaliyetinden mahkum edilen Mark Scott 10 yıl hapis cezası aldı. Ruja Ignatova da halen firari. ABD makamları 2026'da ele geçirilen varlıklardan mağdurlara ödeme süreci de başlattı. Bütün bu örneklerden ortak bir yan var, bu dikkat çekicidir. Değişen yalnız ambalajdır. Posta kuponu, yatırım stratejisi, banka ürünü, kripto para veya yatırım fonu. Değişmeyen vaat şudur: yüksek kazanç, düşük risk ve hızlı zenginleşme. Türkiye'deki fon soruşturmasına da bu açıdan bakmak gerekir. Gerçekten manipülasyon, yanıltıcı değerleme veya yatırımcının parasının kötüye kullanılması varsa hukuk bunun üzerine gitmelidir. Suç işleyenler yargılanmalı, mümkün olduğu ölçüde mağdurun zararı sorumlulardan tahsis edilmeli ve düzenleyici kurumların da zamanında görev yapıp yapmadığı araştırılmalıdır. Fakat buradan piyasa ekonomisini mahkum etmek veya Türkiye'ye özgü bir hastalık gibi keşfetmek doğru değildir. İnsan tabiatı Türkiye sınırlarında değişmiyor. Finans tarihinin belki de en basit dersi şudur: birisi size sürekli yüksek kazancı neredeyse risksiz biçimde vaat ediyorsa ilk sorunuz ne kadar kazanacağım değil, bu nasıl mümkün oluyor olmalıdır. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın "Fon Skandalları Türkiye'ye Mahsus mu?" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 2, Sure Bakara Suresi 177-202. Ayetler, sayfa 26-30.

عليكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا

Rabbihim ve rahmetun ve ulaike humul muhtedun. İnne s-safa vel merve min şa'airillah. Femen haccel beyte evi i'temera felâ cünâha aleyhi en yattavvefe bihima. وَمَن تَطَوَّعَ

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Hatim-i Es'am rahmetullahi aleyh. İkinci faidem. Hatim dedi, ey hocam, faydamın ikincisi, nefsinin peşi sıra koşar gördüm herkesi. Onun isteklerini helal haram demeden yapıyorlar, Allah'tan hiç de haya etmeden. Halbuki Hak Teâlâ Kur'an'da ara ara bu nefse uymamayı emrediyor kullara. Hatta buyuruyor ki, nefsine düşmanlık et. Zira nefsi emmare düşmandır bana elbet. Kim Rabbinden korkarak uymaz ise nefsine, kavuşur cennetteki nimetlerin hepsine. Nefsimi düşman bilip çalıştım uymamaya. Dikkat ettim an be an ona aldanmamaya. Onun isteklerine etmedim asla rağbet. Zira bildim ki nefsim düşmandır bana gayet. Ve hatta düşmandır o Allahü Teala'ya. Eğer ona uyarsam düşerim çok belaya. Ona böyle şiddetle edince muhalefet, o da isteklerinden vazgeçti en nihayet. Rabbine ibadetten kaçarken daha önce, şimdi yapmak istiyor, ihlasla gündüz gece. Önce zevk alıyorken, günahın her cinsinden, şimdi nefret ediyor, ufacık zerresinden. Şakik dedi, ey Hatim, tebrik ederim seni. Söyle de dinleyeyim üçüncü faideni. Dedi ki, nazar ettim insanların haline. Düşkün gördüm onları, dünya mal-ü mülküne. Türlü sıkıntılara girerek, gece ve gün, dünyalık toplamaya uğraşırlar büsbütün. Halbuki, Hak Teâlâ dünyaya zerre kadar değer kıymet vermiyor. Öyleyse neye yarar? Hem dahi Hak Teâlâ buyurdu ki Kur'an'da, her ne topladıysanız mal namına dünyada, sıkı sarılsanız da onlara her ne kadar, ölünce elinizden çıkacak hep o mallar. Velakin Allah için sarf ettiyseniz ancak, işte o mallarınız sizden ayrılmayacak. Bu ayeti düşünüp, ne kadar varsa malım, hepsini Allah için din yoluna harcadım. Böylece elimdeki o malları tamamen verip yoldaş eyledim kendime ebediyen. Dünya için para pul etmedim asla talep. Allah için kazanıp o yolda harcadım hep. Şakik dedi, ne güzel söylüyorsun ey Hatim. Dördüncü faideni söyle de öğreneyim. Dedi ki, inceledim insanların halini. Gördüm ki çekemiyor bir kimse diğerini. Yani birbirlerine bakıp haset ederler. Gayrinin mallarına, ilmine göz dikerler. Halbuki Hak Teâlâ buyurdu ki ayette, biz onların rızkını taksim ettik elbette. Düşündüm ki Allah'ın kuluyum ben de madem, benim dahi rızkımı verir Rezzak-ı Alem. Razı oldum Rabbimin ezeli taksimine. Göz dikmedim kimsenin emvaline, ilmine. Şakik dedi, ey Hatim, ne güzel söylüyorsun. Söyle beşinciyi de benim de bilgim olsun. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Osman Hiri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, Evliya'nın sohbetine kavuşan kimse Allahu Teala'ya kavuşturan yolu bulur buyuruyor Ebu Osman Hiri rahmetullahi aleyh. 25 bin lira falan para istememiş. Hani birisi istemiş ya, sizi Allah-u Teala'ya kavuşturayım 25 bin lira. Ama bir kampanya yapmış. Kaç aymışmış? 15'e mi demiş?
2: 17.
1: Ha, 17'ye inmişmiş. Bak, bu büyüklerin öyle bir kampanyası falan da yok.
0: Ortalık zaten aşamış. Şarkı kaynıyor. Dinleyicilerimiz var sanıyorum. Hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
0: Buyurun.
3: Hayırlı günler hocam. Ben 9 yaşından beri sizi dinliyorum. Annemin küçük bir radyosu vardı. TGT FM ayarlıydı. Her sabah 9'da sizi dinlerdik. Eşim de sizi dinleyenden daha çok rahat getirdi. Allah'ım çok şükür.
1: Hayırlı olsun, barik olsun.
3: Eşim doğruyu bulmak için çok uğraşmış ve sonunda size ulaştırmış Rabbim. Allah sizden razı olsun.
1: Amin cümlemizden.
3: Biz 10 yıllık evliyiz. 3 çocuğumuz var. Henüz küçükler. Eşimin OKB rahatsızlığı var. Uzun zamandır bunu yemiş durumdaydı açıkçası. Ancak tekrar başladı gibi. Ve özellikle dini konularda çok vesveseli ve takıntılı. Yani size sürekli soru soruyor ya da dinimiz İslam sitesinden sürekli bakıyor ama yani ben artık birazcık yorulmuş durumdayım çünkü yardımcı olmaya çalışıyorum, yardımcı olamadığım için üzülüyorum. Namazda abdest alırken, özellikle gusül abdestinde niyet ederken sürekli takıntıları var. Yani muhtemelen dinliyordur da şu anda sizi, biz ayrı yerdeyiz ama.
0: Nikahta da var mı?
3: Nasıl?
0: Nikahta da var mı vesvesesi?
3: Yok, yok. O konuda değil. O namaz ve abdest konularında özellikle vesvesesi var. Yani niyet konusunda özellikle çok vesvese yaptığını söylüyor. Düzgün konuş söyleyebildim mi? Aynı şekilde niyet ederken...
1: Anlaşıldı efendim. Okullara girdi miydi, evet. Her şeyi aynı şekilde karıştırır.
3: Evet.
1: Onu izah edeceğiz. Evet. Efendim, sadaka verin ve istiğfara da devam edin. Bizim de selamımız söyleyin. İstiğfara devam etsin. Ümitsiz olmayın. O hastalığı da atlatır, bunu da atlatır. Tamam mı efendim?
3: Çok çok sağ olun. Allah razı olsun.
1: Amin'cim efendim.
3: Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurun, hayırlı günler. Buyurunuz efendim.
4: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Buyurun.
4: Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah, teşekkür ederiz. Çay kahve yok, idare ediyoruz işte.
4: Hocam benim bir 3-5 tane sorum vardı. İlk sorum, bir arkadaş küfre doğru gidiyor da biz onu kurtarmak için her şeyi yapıyoruz ama biraz sıkıntılı. Diyor ki, bu sorusu şu: Adem aleyhisselam diyor, eğer de ilk insansa diyor, ondan olan çocuklar diyor, evlendiyse diyor, bunlar diyor şimdiki diliyle söylediğimiz zaman ensest olmuyor mu diyor. Anlatabildim mi hocam? Soru bu.
0: Evet.
4: İkinci soruda diyor ki, işte diyor Peygamber Efendimiz diyor şeyle evlenmiş de, Ayşe annemizle diyor, tam diyor Ayşe annemiz diyor kendine gelmişken, yani kadın makamına gelmişken diyor, Peygamber Efendimiz diyor şey yapıyor, vefat ediyor diyor, bu nasıl olacak şimdi diyor. Dedim ki, sen sadece bel altı anlıyorsun, o yüzden dedim. Yani İslam'a sadece onunla çözülmez ki dedim, ilim var, şu var, bu var. Bu da ikinci soru. Üçüncü soru hocam, bir arkadaş şey soruyor. Mezhep nedir? Tamam, mezhebi kabul ettik. Bu sefer diyor itikat nedir diyor. Bunu da kabul ettik diyor. Tarikat nedir diyor. Bu üçünün farkını soruyor. En son sorum da şey olacaktı. Bu vesile konusu. Bu diyor caiz mi diyor. Vesile nedir diyor. Bunu tam olarak da anlatabilir miyim?
0: Vesile diyor. Konusu. Vesile etmek.
4: Vesile konusu. Tamam hocam.
1: Peki,
4: Allah razı
1: efendim.
4: Olsun. Ellerinizden öpüyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.
4: Teşekkür ederim.
1: İlk dinleyicimizin bahsetmiş olduğu hastalık sinirsel bir rahatsızlık mı?
0: Evet,
1: bilmiyorum mahiyetini.
0: Evet, psikolojik
1: bir rahatsızlık.
0: Nörolojik bir hastalık.
1: Şimdi kitaplarda açık net Hatta biraz önce o şiirle Levent-i işte hocasının arzı var. Hatim Esem Hazretleri'nin. Baktım insanlara böyle böyle rızık konusunda endişe ediyorlar falan. Halbuki Allah-u Teala ezelde daha ana rahmine düştüğü zaman bir melek gönderir. Allah-u Teala senin rızkını ayırdı. Bunun için endişe etmedi. Şu kadar da emir verdi. Bitti. Sen sadece sebebi yapışırsın. Ezelde takdir edilen o rızık gelir. Az veya çok. Efendim çok çalışır. Çok çalışsan rızkın artmaz. Paran artar, malın artar ama rızkın artmaz. Öyle olmuş olsaydı neydi o Türkiye'nin bir numara zenginlerinde işte Vehbi Koç. Adam şeker hastasıydı, haşlanmış patates yerdi. Yani adamın özel uçağı vardı. Sabah kahvaltısını İtalya'da, akşam öğle yemeğini Fransa'da, akşam yemeğini Londra'da yiyebilirdi mesela, değil mi? Ama yemiyordu. Yemiyordu. Yani efendim çok para olsa çok kelime yok. Çok paramızı değil.
2: Sakıp Sabancı da anamın yaptığı bazlamalardan yiyemiyorum diye televizyonda bir keresinde şikayet ediyor.
1: Dolayısıyla rızık ayrı bir şeydir. Rızık ayrı bir şeydir. Bu takdir edilmiştir. Bunda değişiklik söz konusu olmaz. Bu bir. İkincisi tembellik yok. Oturayım da gelsin. Ya Allah Teala buyuruyor ki yok. Otursan yok. Ona kalacak olsan. Bütün mahlukatına böyle emir vermiş. Mesela kedigiller diyorlar ya işte arslanı, kaplanı falan. En küçükleri kedi. Fakat en küçüklerin ismini almışlar. Kedigiller. Adlar onlar. Genel adı. Genel adı. Kitaplarda öyle geçiyor. Şimdi bunlar Etubur hayvan olarak yaratılmış. Yaratan öyle yaratmış bunları. Ama rızkını da yaratmış. Allah-u Teala onlara da buyuruyor ki tamam bu geyik ondan sonra ne bileyim pijamalı eşek diyorum ben onlara. Zebralar.
2: Zebra, jirafa, fil.
1: Jirafa. Bunlar otobur. Allah-u Teala buyuruyor ki otoburlara ben diyor yarattım rızkınızı. Ama mesela bir fil nasıl doyar? Jirafa nasıl doyar? Zirafanın boyunda olsun ya. Bak diyor bu kadar ağaç yaratıp ot yaratıp dolaşacaksın diyor. Gezeceksin. Bir kilometre iki kilometre günde dolaşacaksın. Karnını doyuracaksın. Ben yarattım diyor. Sen git oradan aynı şekilde. Yani yürümen lazım. Yok sana o etoburlara da buyuruyor ki sen gelip yan yatıp da geyik gelip aslan amca ben geldim ben öğle yemeğim sabah kahvaltısıyım buyur beni ye demeyecek. Ona emir veriyor. Kaç. Buna diyor ki yakala. Yakalırsa senin olacak. Tedbirini al ona göre. Yani Allah-u Teala bütün mahlukat için sebepler yaratmıştır. Rızık takdir edilmiş, sebepler yaratılmış. Ve bu sebeplere hepimizin yapışması gerekir. Rızık bu şekilde gelir. Bunun dışında kitaplarda açık açık net bir şekilde Allah-u Teala ölüm hariç dünyada çaresini yaratmadığı hiçbir hastalık, hiçbir dert, hiçbir sıkıntı yok buyuruyor. Ben diyor ölümü yarattım. Çünkü benim yarattığım sistemde siz ruhlarından ana rahmine, ana rahminden dünyaya, dünyadan berzah kabir hayatına, kabirden mahşere, mahşerden de ben iki tane sonsuz yer yarattım. Cennet, cehennem. Dünyadaki halinize göre ya cennete ya cehenneme gideceksiniz. İslam alimleri çok güzel anlamışlar. Açık net bir şekilde yazmışlar. Dünyada gel keyfim gel yok. Efendim ben yaşlanmayayım, hastalanmayayım yok. Burada yaşlılık da var, hastalık da var, burada dert de var, kasvet de var, üzüntü de var, neşe de var, gülersin de ağlarsın da burası böyle bir yer. Bunu tanıdıktan sonra bu dertlere aldırış edilmez buyuruyor tasavvuf büyükleri. Bilhassa İmam-ı Rabbani Kutusu Hüseyin'i eğer Allah-u Teala derdi bela vermeseydi bu dünyanın tat tuzu olmazdı. Ben ilk okuduğumda şok olmuyor. Yani ne demek istiyor bu zat? Muradı nedir? Tabii sonra mektubat kitabını okudukça insan anlamaya başlıyor. Hissediyor daha doğrusu. Eğer derdi bela olmasa insanın bütün işleri hep tıkırındı ise insan Tanrı olduğunu iddia etmeye kalkar. Olur mu ya? Olmuş ya. Firavun'a 400 sene ömür vermiş bir defa diş ağrısı görmemiş. Dişlerini de çok sık yaratmış. Hiç de hastalanmamış. Başı bile ağrımamış ona. Adam bir de hükümdar olmuş. Nefis ve şeytan adamı dürtüyorlar. Sen diyorlar farklısın. Hiç hastalandın mı? Yok. Bak dişlerin bile sık. Çürümüyordu dişlerin. Baş ağrısı bile çekmedin. Bir de verdiğin emirler kanun. Sen tanrısın diyorlar. Yapma ya. Ya adam ben tanrıyım dedi çıktı ya. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. En Arap hükümünü ala dedi adam. Ben seni en şekilde tanrısın dedi. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sabah namazında bu sureyi okuyunca sesli okuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu teala sesli olarak ben olsaydım boynunu vururdum. Namaz bitip selam verince hemen Peygamber Efendimiz dönüyor. Ya Ömer, konuştun namazını iade et. Tam kalkıp iade ederken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah-u Teala'nın selam var. Ömer namazını kabul etti. Ömer bin Hattab'ın namazını kabul etti. O Hazreti Ömer. Dolayısıyla bu dünyada derdi bela olur, hastalık olur, sıkıntı olur. Ondan sonra efendim hastalıklar psikolojik olur, sinirsel olur, maddi olur, manevi olur. Hepsinin bir sebep olarak çaresi bildirilmiştir. Kurtulmak mümkün mü? Mümkün. Şimdi bazı dinleyicilerimiz iyice böyle bıçak kemiğe dayandı derler ya. Bıçak kemiğe dayanınca oturuyor, sadaka veriyor, oturuyor, eline tesbih alıyor. Ciddi ciddi mesela 100 defa, estağfurullah 100 defa, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okuyor. Ve bunun karşılığında görüyor. Sonra bize dönüyor maille. Ha ben onu yaptım diyor, kurtuldum. Tamam mı? Kurtuldum. E şimdi bazılar biz söylüyoruz estağfurullah. Aa, öyle değil ablam, öyle değil abim. Ya nasıl diyeceksin? Samimiyetle söyleyeceksin, inanarak söyleyeceksin. Ben söylüyorum, ben bilemem. Ben senin sözüne hüsnü zannederim. Ama samimi misin değil misin, seninkinde benimkinde Cenab-ı Hak bilir. Bunları, duaları yaparken arada kimse yok. Sen ve her şeyin sahibi olan Rabbin, ondan istiyorsun. Ona göre iste. Ona göre tövbe istiğfar et. Bir düşün. Ben yalan söyledim, gıybet ettim, dedikodu ettim, harama baktım, haram dinledim. Bir sürü şey yaptım. Ya Rabbi ben sana çok isyan ettim. Özür dilerim ya Rabbi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yani üzülerek bunlar söylesen, Allah Teala Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim buyuruyor. Yani diyeceksiniz niye ısrarla duruyorsunuz? Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazırladığı kitapların kapaklarına bile yazmış bunu. Bu asrın ilacıdır istiğfar. Efendim ne duası okuyayım falan. Ha bazıları da yazıyor. Efendim diyor bu ayeti sabır için diyor okuyoruz da diyor her okuyuşumuzda besmele mi çekeceğiz? Biz öyle bir ayet-i kerime falan akletmedik. Başka bir yerden duyuyor, getiriyor, cevap olarak. Biz muhtemel kitaplarda görmedik onu. Sabretmek için. Sabretmek için İslam Ahlak kitabını önce okuyacaksın. Gadab bahsini okuyacaksın. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ta ki oradakileri anlayıp ve hayatına geçirinceye kadar. Geçirinceye kadar. Yoksa efendim ayet-i kerime okudu. Bir şey olmaz. Olmaz. Ağzından haram çıkıyor. Yalan söylüyorsun, gıybet ediyorsun, dedikodu ediyorsun, haram yiyorsun. Sonra diyorsun ki ben ayet-i kerim okudum. Hadis-i şerifte bildiren dua yoktu, hiçbir şey olmadı. Boşuna bekledin abla, boşuna bekledin amcam. Boşuna. Çünkü açıkça yazıyor. Duanın kabul olabilmesi için helal lokma girmesi lazım. O havuza, mide havuzuna helal lokma girmesi lazım. Ağzından da yalan çıkmayacak, gıybet çıkmayacak, dedikodu çıkmayacak. Böyle bir ağızla yaptığın dua kabul olur. Şimdi mezhepsizi ve habisi, efendim direkt Allah'tan iste. Ahmak herif. İsteyecek hali yok ki adamın. Yediği haram, içtiği haram, söylediği haram. Ve şeriatın sahibi Muhammed Aleyhisselam Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerine ya Sa'd buyuruyorlar. Duanın kabul olmasını istiyorsan helal lokmayı. E sen ne diyorsun? Herkes işte yapmıyor. Onun için istiğfar diyor. Çare bu. İstiğfar okuyacaksın. Ve bu tip sinirsel rahatsızlıkları her gün Saadet-i Ebediyye kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh açıkça yazmışlar. Besmele ile her gün 100 defa la havle okuyacaksın. Nasıl okuyacaksın? Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bu bir. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Yüzünü de böyle her gün ısrarla, ta ki hani diyorlar ya tünelin ucunda ışık göründü.
2: Işık görünene kadar.
1: Evet, ışık görünene kadar. Çünkü kitaplarda öyle buyuruyor. Duaya muradın hasıl olana kadar devam et. İstediğin kapı Cenab-ı Hakk'ın kapısı. Sıradan Ahmet'in Mehmet'in kapısı değil ki. Mesela bazen düşünüyorum ben çok zengin olsam. Efendim işte aynı şekilde bir sürü böyle binalar yapmışım. Ya kar meselesi mesela. Şey hazinelerin anahtarını 40 katır taşırmış ya. Evet. Anahtarını. O kadar bile olsam ben mahlukum, yaratılmışım. Bir şey verince bende eksiklik olur. Benimki tükenir. Öyle durumlarda rahmetli annemin sözünü hatırlarım. Hazırı Hasan Dağı yetişmez. Köydeyim tabii. E dedim uydurmuşlar herhalde Hasan Dağı diye bir dağ. Bizim köyde yoktu ya Hasan Dağı. Sonra Aksaray'a giderken bu dağın adı ne dedim? Toros'tan Hasan Dağı'dı. Onu ona dedim, biliyorlarmış demek ki.
2: Büyük müymüş?
1: Çok büyük. Çok büyük. Hakikaten böyle.
2: Hazıra o bile yetmezdi.
1: Hazıra Hasan Dağı bile yetmez derlerdi. Ona o dağı bir gördüm. Baktım. Dedim doğru söylemişler. Çünkü hem ilmen hem tecrübeyle biliyorlar bunu. Mümkün değil. Azar. Ya şeyde, hatta bir zaman zaman naklediyoruz, büyüklerden bir zat kibiri çıkarmak için bir dağı iğneyle, mesela Uludağ, iğneyle her gün öyle şey yapıyorsun falan, ya bir sene, beş sene, on sene, elli sene, yüz sene, o dağ tükenir biliyor musun iğneyle? Yani onu oradan kaldırabilirsin, yok edebilirsin. Ama kibri diyor o şekilde olmaz. Ancak onu kaldıran büyükler var. Cenab-ı Hak onlara vermiştir onun şeyini. Bazen ben mesela bulutlara bakıyorum. Mikail Aleyhisselam'ın emrindeki meleklerin kontrolünde bakıyorum. Ya dedim. Hatta bugün gelirken böyle doğa gibi bulutları görünce ürküyorum. Hindistan'da bir görmüştüm onu. O bulutlar öyle bir şey yapıyor, bilek kalınlığına indiriyor falan. Dedim, bir kere nereye indirecekse. Yanımda arkadaş var, onunla konuşuyoruz. Ya dedim, ama dedim biz bunu konuşacağız mı? Demiş işte o melekler hiçbirisi de demiyor falan. Sonra ben gülmeye başladım. Ne oldu abi dedi, niye gülüyor? Ya dedim, şimdi Allah Teala izin verirse oradaki meleklerden birisi gelse, Osmanlı bilip de ne işine yarayacak derse, ne derse. Hakikaten ne işime yarayacak? Namazda mı okuyacağım ben onu? Secdede mi şey yapacağım? Kabirde mi sorulacak? İnsan bazen böyle meraklanıyor. Biri vereyim. Bilmesen ne olur yani. Sen çok mu lazım sanki falan. Dolayısıyla istiğfara, la havleye devam edip sadaka verirsek bu hastalıkta iyi olur. Şifa bulur. Vesveseden de kurtulur. Ha, diyeceksiniz ki efendim çok kesin söylüyorsunuz. Ben söylemiyorum. Elbise talimleri bildiriyor. Ve onların söyledikleri doğrudur. Çünkü ayet ve hadis-i şeriften almışlar ve nakletmişler. O kesin mi kesin? Ha, bütün mesele kendine bağlı. Samimiyetle yapıyorsan neticeye kavuşursun.
2: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allahü Teala'nın rızasını gözetmek. Dünya ve ahiret saadetlerinin başı, en iyisi Allahü Teala'nın rızasına, sevmesine kavuşmaktır. Allahü Teala'ya yakın olmak, onun sevmesine kavuşmak demektir. Allahü Teala bir hadisi kutsi'de, "Ey Adem oğulları, sizi kendim için yarattım. Her şeyi de sizin için yarattım. Senin için yarattıklarım seni kendim için yaratılmış olduğundan men ve gafil ve meşgul etmesin." buyurmuştur. Allahü Teala'nın yapılmasını emrettiklerine farz, yasak ettiklerine ise haram denir. Farz veya haram olmayan, serbest bırakılmış olanlara da mübah denir. Farzları yapmaya, haramlardan sakınmaya ve mübahları Allah rızası için yapmaya ibadet etmek denir. Bir ibadetin sahih ve makbul olması, yani doğru olması, Allahü Teala'nın beğenmesi için ilim, yani doğru yapmanın şartlarını öğrenmek, amel, yani şartlarına uygun yapmak ve ihlas ile yapmak lazımdır. İhlas, para, mevki, şöhret gibi dünya menfaatlerini düşünmeyip Allahü Teala emrettiği için onun rızasını, sevgisini kazanmak için yapmaktır. İhlas, her şeyi yalnız Allah rızası için yapmaktır. İhlas, Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi sevmemekle, yalnız onu sevmekle kendiliğinden hasıl olur. İslamiyet, ilim, amel ve ihlas olmak üzere üç kısımdır. Emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tabi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu üçünü emir ve övmektedir. İbadetin kabul olması için niyetin halis olması, yani yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapılması lazımdır. Bu ihlası elde etmekse kolay değildir. Müslümanın Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta ve rızasını kazanmakta gayretli olması lazımdır. Dinin emirlerini yerine getirmekte gayretli olmak imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Her zaman Allahü Teala için gayret etmek, gadaba gelmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmekse iyi değildir. Her konuda Allahü Teala'nın rızası kulun rızasından önce gelir. İnsanlar beğenseler de beğenmeseler de İslamiyet'in emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak lazımdır. Güzel huyların hepsi Resulullah Efendimiz'de toplanmıştır. Güzel huyları Allahü Teala tarafından verilmiş olup çalışarak sonradan kazanmış değildi. Bir Müslümanın ismini söyleyerek hiçbir zaman lanet etmemiş ve asla mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Kendisi için hiçbir şeyden intikam almamıştır. Allah için intikam alırdı. Bir kimse Abdullah İbni Ömer Hazretlerine gelerek, "Efendim, Allah için sizi çok seviyorum," deyince, "Ben de Allah için seni hiç sevmiyorum. Çünkü sen ezanı teganni ederek şarkı söyler gibi okuyorsun," buyurdu. Allahü Teala'ya isyan edenleri, bidati yayanları ve zalimleri sevmek günahtır. Hadis-i şerifte, "Fasığın fıskına mani olmaya kudret varken kimse mani olmazsa Allahü Teala bunların hepsine dünyada ve ahirette azap yapar," buyuruldu. Allahü Teala Yuşa aleyhisselama vahyederek kavminden 40 bin salih kimseye ve 60 bin fasık kimseye azap yapacağım buyurunca, "Ya Rabbi, fasıklar azabı hak etmiştir. Salihlere azap yapmanın sebebi nedir?" diye arz edince, "Benim gadab ettiklerime onlar gadab etmedi, birlikte yediler içtiler," buyurdu. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, Allahü Teala bir kimse günah işlediği için başkalarını da azap yapmaz ise de, açıkça günah işleyenler görülüp de görebilenler mani olmadığı zaman hepsine azap yapar buyurmuştur. Netice olarak insanların kızacakları işlerde Allahü Teala'nın rızasına uyanları Allahü Teala himayesine alır, korur. İnsanların rızasını gözetip Rabbimizin rızasına uymayanların Allahü Teala'nın gadab edeceği işlerde insanların rızasına uyanların işini ise insanlara bırakır. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, "Bir kimse insanların kızacakları şeyde Allahü Teala'nın rızasını ararsa Allahü Teala onu insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse Allahü Teala'nın kızacağı şeyde insanların rızasını ararsa Allahü Teala onun işini insanlara bırakır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, şimdi siz o sohbette de naklettiniz. Hani bir arkadaşım dedi, Adem Aleyhisselam çocukları birbirleriyle aynı şekilde evleniyor. Bu haram değil mi? Aynı şekilde bugün ne diyorlar?
1: Ensest.
2: Ensest.
1: Aile içi sapık ilişkiler.
2: Şimdi dikkatli bir şekilde ilmihal bilgileri okumuş olsaydı Erzüne talimlerin, böyle bir soru hatırına bile gelmezdi. Mesela siz şimdi naklediniz. Haram, Allah-u Teala yasak ettiği şey. Allah-u Teala yasak etmemiş olsa haram olmaz o. Adem Aleyhisselam'a ve onun çocuklarına helaldi o. Önceki dünyaya gelen erkek çocuk, sonraki dünyaya gelen kız çocuk da evleniyordu. Helaldi. Haram işlemediler.
1: Boş bir soru bu aslında.
2: Lüzumsuz bir boş soru. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında da bir erkek iki kız kardeşle evlenebiliyordu. Muhammed Aleyhisselam şeriatına bunlar yasak edildi. Evet. Ve aynı kadından doğan erkek ve kız çocuklarının evlenmesi Şiit Aleyhisselam şeriatında yasak edildi. Neslin çoğalması
1: devam oraya kadar serbestti.
2: Oraya kadar serbest. Dolayısıyla onlar hakkında böyle düşünmesi lüzumsuz şeydir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ne aklen ne dinen değil. Bazı böyle cahil, kendisi aynı şekilde cahil, cahil olan kimselerin kafasını karıştırıp güya din düşmanlığı yapacak. Ya Allah Teala hidayet versin diyecek bir şeyimiz yok. Tabi bir tarafa da takıldığı nokta da aynı. Mezhep, işte tarikat, itikat. İtikat iman demektir. Arapça bir kelime. İman edilecek şeyler. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetim 70 yıllık ayrılacak. Birisi doğru yılda kalacak. Bu iman konusunda ayrıldılar bunlar. İman konusunda ayrıldılar. Allah-u Teala zati ve subuti sıfatları konusunu bazıları kabul etti, bazıları kabul etmedi, edemedi. Allah hayrihi ve şerrihi orada takıldı. Dedi hayrı da şerri de Allah-u Teala yaratır ehl-i sünnet itikadına göre. Ki öbürleri yok dedi, şerleri yaratmaz. Şerler kötü ya.
1: Şerler insanın kendi yaptıklarıdır.
2: Kul kendi fiilinin halıkı, yaratıcısı deyiverdi. Sapıttı gitti. Kitapları okumuş olsaydı bunların hepsini öğrenirdi. Mezhep ve tarikat ikisi de Arapça kelimedir. İkisi de yol anlamına gelir. Mezhep gidilen yol. Tarikat da yol demektir. Tarik da yol demektir. Dini literatürde ayet-i kerimede ve hadis-i şerifte bildirilen hükümlerin tatbik edildiği ilmi bildiren yola mezhep dendi. Namaz konusu, oruç konusu, nasıl namaz kılınacak, nasıl abdest alınacak, nasıl gusül alınacak. Bunları ayet-i kerime hadis-i şeriflerden tasnif ederek, konularına ayırarak mezhep imamları ve onların yolu. Peki bunların yolu nereden? Onlar da Eshab-ı Kiram'a bağlı. Eshab-ı Kiram da Peygamber Efendimiz'e bağlı. Aynı yerden geliyor. Silsile-i meratip şeklinde. Çünkü Eshab-ı Kiram zamanında bütün dünyaya cihat için dağıldıkları için kitap yazma fırsatı olmadı. Tabi'in döneminde başladı. Yani ikinci kuşakta başladı. Baktılar kendi insanlar çoğalıyor. O zaman başladı. O zaman işte İmam Hasan Ümbani Hazretleri tabiindendir. Fıkıh-ı Ekber kitabını yazdı. Çünkü öbür türlü şey olacak, zayi olacaklar. Allah-u Teala İmam Hasan Ümbani Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi alimler yarattı. Ve bunlar bizlerin kolayca ibadet edebilmeleri, Allah-u Teala'nın emrini yapıp yasaklarını sakınabilmemiz için bir ömür harcayarak ayet-i kerime, hadis-i şeriflerdeki hükümleri çıkardılar, tasnif ettiler, kitaplara yazdılar. Bunlara fıkıh ilmi denir. İlmihal bilgileri denir. Biz onun için saadet ebedi ediyoruz ilmihal bilgisi. Peki bunlar zahiri ilim. Bunların kalplere yerleştirilmesi diğer yol. Tarikat onun adı altında. Tasavvuf büyükleri. Bunlar da insanlara severek namaz kıldırmayı, severek oruç tutmayı, severek aynı şekilde yalandan, gıybetten, dedikodudan, zinadan, içkiden kaçmayı, sakınmayı kalplere yerleştirenlerdir. Aynı şeyi yapıyorlar. Aynı şeyin bilgisini birisi veriyor, onu kalplere de öbürüsü yerleştiriyor. Ayrı değil ki bunlar. Peki efendim, adam aynı şekilde ben şeyhim, tarikatı, namaz diye şey yapıyor. O zındığın tekidir, kafirdir yani. O ismi kullanmıştır. Şeyle İslamiyet'le alakası yok. Adam mesela şeyh diye geçiniyor. Fıkıh bilgisi yok. Bu Bu adam kendisini kurtaramaz ki, ona tabi olanlar kurtarsın. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Peki efendim vekil. Ya vekil dediğin, tabi piyasadakiler halifesi deniyor kitaplarda. Şimdi yetiştirdiği talebeler içerisinde belli bir noktaya geliyor. Hilafet makamına. Yani onlara izin veriyorlar. Yani İslamiyet'i anlatabilecek, kalplere yerleştirebilecek bir noktaya doğru yaklaşmışlar. Bu hem o kendisine izin verilen kimse için faydalıdır, hem de diğer insanlar için faydalıdır. Bu faydası gözetilerek aynı şekilde bu izin verilmiştir. Bir de ana tarafı, yani İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e sürüyor. Üstad Seyir Emir Giralesi. Peki Emir Giralesi'nden başka talebesi yok muydu? Bir sürüydü. Vallahi Aleyhi İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni, özür dilerim, Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri seçmiş. Peki İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hocası Muhammed Baki Bilal Hazretleri. Muhammed Baki Bilal Hazretleri'nin talebesi yok muydu? Çoktu. Ama Baki Bilal Hazretleri'ne diyor ki emaneti buna yükleyeceksin. Onun için bunu bekliyordu.
1: Yani elinde cep telefonu var diyelim. Onun oraya yazmışlar.
2: Oraya yazmışlar.
1: İmam-ı Rabbani Hazretleri.
2: Onu bekliyor. Onu bekliyor. Ya şimdi Muhyiddin Arabi Hazretleri, bugünkü İspanya ve Portekiz'de Endülüs Emevi Devleti vardı. Orada dünyaya gelmiş. Orada yaşıyordu. Orada ilim öğretiyordu. Bir rüya görüyor. Diyor ki bir çocuk dünyaya gelecek. Terbiye sana aittir. Sana verildi. Rüyada kalkıyor. Oradan işte bugünkü İspanya, karşıya Cezayir, Fas, Tunus, Mısır geliyor. Orta Doğu dolaşıyor. Bulamıyor. Tekrar geri dönüyor. Endülüs'e. O sana yine bir gece bir rüya. Diyor ki o çocuk dünyaya geldi. Babası da vefat etti. Yeri Konya. Git. O çocuğun annesiyle evlen. Yakın ol. Çocuğun terbiyesi sana verildi. Kim o biliyor musun? Sadettin Konevi Hazretleri. Muhyiddin Arabi Hazretleri, Sadettin Konevi Hazretleri hem mürşidi,
1: hem üvey babası.
2: Hem de üvey babasıdır. Hem de üvey babasıdır. Dolayısıyla bu kendilerine göre, ben seni vekil ettim ki, yok öyle bir şey. Peki şimdikiler öyle mi? Şimdikiler öyle yapıyor. Çünkü doğru değil. Adamlar aynı şekilde. Mevlana Celaleddin Hazretleri saz çalmadı, dümbelek çalmadı, dönmedi, ne dinlemedi, ne çalmadı. Çalar gibi gösteriyorlar. Alakası yok. Alakası yok. Mevlana Hazretleri'ni öyle tanımak, tabii senin netice itibariyle senin kalbine bir şey gelmez. Efendim neyi dinlerken ben hoşlanıyorum. Hoşlanırsın tabii arkadaşım ya. Çalık çalarken de hoşlanırsın. Nefis hoşlanır.
1: Zurna dinlerken de hoşlanırsın.
2: Değil mi?
1: Olacak. İşte müzik aleti. Yani.
2: Tabii. Dolayısıyla bu kendilerine göre değil. Yani kendileri böyle bir tercihte bulunmuyor. Mesela bize yakın zamanda Seyyid Abdülhakim Arbi Hazretleri üstadı Seyyid Hilmi Hazretleri. Onun üstadı Seyyid Hilmi Hazretleri. Seyyid Abdülhakim Arbi Hazretleri'nin. Herkes evladı Rasul'de Seyyid Hilmi Hazretleri'nin Muhammed Emin isminde Kudüs'e zorup evladı var. Hakikaten derecesi yüksek. Zahiren diyorlar ki herhalde babasından sonra emanet buna teslim edilecek. Ama Seyyid Abdülhakim Arbi Hazretleri emaneti veriyor. Diyorlar ki efendim yaşlı olan ve rahat söyleye konuşabilen, biz öyle tahmin ediyorduk. Tabii bizim tahminimiz veya düşüncemiz önemli değil. Buyurun ki yakında anlarsınız. Emanet yüklenilecek bedenen ve ruhen dimdik olması lazım. Ahirette görüyor, dünyayı da ikisini de görüyor. Fakat ikisine de meyletmemesi lazım. Dünyalık adamlar onu gördüğü zaman bizim gibi işte bak şirketi var. Hani Emel abi öyle görüyor. Ağlıyor gidiyor falan. Bizim bir aile falan böyle işte. Ama iyi bir insan, tatlı bir insan, şaka da yapıyor falan filan. Öyle. Onun gördüğü o kadar oluyor. Ama manevi tarafında görüyor. Allah Allah diyorsun ya, bu tarafı bu şekilde gördüğüne göre nasıl durabilir? Ya Emel abi kaç defa bir seferinde buyurdu, artık o tarafa doğru özlem artıyor. Diline vuruyordu. Bitti bir gün. Dün gece nedir mübarekleri rüyamda gördüm. Böyle tam yaklaşıyordum buyurdular. Aramızda bu balıkçı ağlarının şeyleri gibi şey vardı. Tam oraya yaklaştım. Mübarekleri ittirdiler. Daha işim bitmedi dünyada diye ittiriverdiler. İttirdiler buyurdular. Dolayısıyla
1: özlemle yaklaşıyor tabii o da.
2: Tabii. Bir an önce gideyim diyor. Bir an önce gideyim diyor. Öbür tarafı görüyor. Arzuluyor. Ama onların isteğiyle, arzusuyla da olmuyor o iş. Dolayısıyla vekalet verilirken de Allah-u Teala onun için yaratmıştır. Gösteriliyor buna. Onun üzerine odaklaşırlar onlar. Emaneti verirler, verdikten sonra dalasman attık. Sahabe-i Kiram da öyleydi. Mesela
1: lafınızı unutmayın. Seyyid Fehim Hazretleri'nin diğer çocuğun olmuş.
2: Hacca gitmiş. Mübarek etti Muhammed Aleyhisselam'ı ziyaret edince özlem o kadar çok artmış ki muhabbet taban yapmış o tarafa. İşte Tur Sina ve ciğerler yanmış buyuruluyor. Aşktan, muhabbetten Tur Sina yaklaşım vefat ediyor. Ama sana diyor ki bunun için o tarafa meyilli. Yani irşad edemez insanları. İrşad edemez. Dünyaya meyilli olan da. Ben müşid oldum şimdi. Mustafa Bey hadi git dolandır gel falan. Öyleymiş ya. Ne kadar adam dolandırsam o kadar pirim. Ya kasını yazıyor ya.
1: Hocam örnek teşkil etmesin.
2: Tabii ya. Öyle diyorlarmış. Ne kadar dolandırırsın o kadar prim. Şimdiki sahtekarlar da öyle. İşte şey topluyorlar falan, para topluyorlar, bilinme topluyorlar falan. %10 senin, %20 senin falan. O makbuzlarla falan para topluyorlar ya. Bazen adam kılıfına uyduruyor, %100 cebine koyuyor. Tamam bana verildi diye ve bitiriyor işi. Ya Allah-u Teala korusun. Ömer abiler bir gün anlattılar, buyurdular ki mübarek hocamızın kalbinde zerre kadar dünya yok. Fakirin kalbini de söküp attılar buyurdular. Eğer buyurmuşlar Ömer'in kalbinde dünya zerre kadar dünya muhabbeti ve sevgisi olsa bu hizmetler durur. Ya bu hizmetler durur. Yani dolayısıyla o farklı bir şey. Öyle ben seni vekil ettim, sen işte şöyle yap. Vekil ediyorlar. Bu kadar adam dolandırırsan şu kadar. Öyle değil o. Bu kendi istekleriyle değil.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.
3: Aydınlığa doğru. Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, tabii dini yaşayabilmek için bilgili olmak lazım, bilmek lazım. Önce ilim lazım yani. Tabii dini bilgileri de öğrenebilmek için herhalde diğer bilgileri öğrenmekten daha dikkatli davranmak gerekiyor. Çünkü ahiretimizi de ilgilendiren bir konu. O halde şöyle soralım. Dinimizi doğru olarak öğrenebilmek için nasıl bir yol takip etmemiz lazım biz Müslümanlar olarak? Kimden, nereden, nasıl öğrenebiliriz dinimizi?
2: Şimdi Mustafa Bey, tabii ki kitaplarda uzun uzun bilgiler verilirken ben kendim eğitimciliğinden geldiğim için iyi biliyorum. Mesela böyle eğitim kitaplarında da misal verilir. İnsanın başı ağrısa nereye gider? Kasaba gitmez herhalde. Dişi ağrıyan kimse kime gider? Genelde de nalbanda gitmez herhalde. Dolayısıyla diş ağrıyan diş tabibine gider. Baş ağrıyan da aynı şekilde doktora gider. Midesi rahatsız olan dahiliye mütehassısına aynı şekilde uzmanına başvurur. Yani kimin neye ihtiyacı varsa o konudaki ihtisas yapmış olana başvurulur. Çünkü onun işi oydu. Oradan öğrenilir. Dinimizi öğrenirken de bilhassa zamanımızda işte Allah-u Teala birdir, peygamber birdir, kitap da birdir. Dolayısıyla dininizi Kur'an'dan öğrenin diyenler zamanımızda çoğaldı. Bunun için de bir furya başladı. Kur'an tercümeleri. Bu tercümelerden dininizi öğrenin. Bu Kur'an tercümelerinden dininizi öğrenin diyenler iki gruptur. Birisi gerçekten cahildir. Kendine göre doğru yaptığını zannediyor. Altyapısı yok. Ama diyeceksiniz ki efendim bunlar işte fakülte bitirmiş, hatta akademik kariyer yapmış falan ama.
1: Profesör yani.
2: Yapmış evet. Ama cehaletten kurtulamamış. Yani bunlar cehli mürekkep tabiri kullanılıyor. Mürekkep yalamış cinsel cahiller. Peki bir de ikinci kısmı var. Bunlar bilerek böyle söylüyorlar. Bunlar haindirler. Yani İslamiyet'i bozmak istiyorlar. Şimdi evet, Allah-u Teala birdir. Peygamberi Muhammed Aleyhisselam da birdir. Gönderilen kitap da aynı şekilde. Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde bir tanedir. İyi de Kur'an-ı Kerim'de her şey bildirilmiş midir? Şimdi anlatılırken diyor ki her şey Kur'an-ı Kerim'de var. Siz de şahitsiniz, zaman zaman bize gelen mektup olsun, telefon olsun, mail olsun, onlarda gördüğümüz gelen suallerde mesela Kur'an-ı Kerim'den diyor çocuğuma isim arıyorum. Öyle ya. Sen

0: Aynı şekilde işte bir Kur'an kursunu veyahut da orada işte Arapça öğrendik birazcık falan. Kur'an-ı Kerim'i ezberledik falan. Alim değil miyim falan? Değiliz. Çünkü alim olabilmek için din ilimleri iki kısma ayrılıyor. Akli ilimler ve nakli ilimler. Nakli ilimlerde 8 tane sayılmış. Tefsir, usulü tefsir, hadis, usulü hadis, fıkıh, usulü fıkıh, ilmi tasavvuf, kelam, usulü kelam. Bunlar sayılmış ve bunların 20 tane aynı şekilde ayrı ilmi var. Bir de bunların teferruatları olan ve bunlara destek veren 80 ilim var. Bunların hepsinde mütehassıs olacak. Din ilimlerinin nakli kısmı bu. Akli kısmında matematiği iyi bilecek. Ondan sonra fizik kimya hakim olacak, anatomiyi bilecek, astronomiyi bilecek. Çünkü fizik ve kimya mutlaka lazım, matematik mutlaka lazım. Hatta İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh bir kimseye din anlatırken anlamakta zorlanıyorsa durdurun. Önce ona matematik öğretin. Çünkü matematik hadiseler arasındaki bağlantıyı kurmakta yardımcı olan bir ilimdir. Evet, başka faydalar var. Aynı zamanda da bu sürati intikali geliştiren bir özelliği ve hususiyeti de vardır. Ve İslamiyet de kaideler zinciridir. Dolayısıyla manzumesidir diye tarif ediliyor. Bunların arasındaki bağlantıyı kurabilmek için de sürati intikalin kuvvetli olması lazım. Yetti mi yetmedi buyuruyor. Yani bu ikisinde de mütehassıs olacak. Ayrıca da üstadları ta Peygamber Efendimiz'e kadar belli olan tasavvufta, ilmi ahlakta yükselmiş olan zatın huzurunda kalbindeki dünya sevgisi tamamı çıkacak. Allah-u Teala sevgisinden başka bir şey kalmayacak. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri gibi, İmam Malik Hazretleri gibi, İmam Şafii, İmam Ahmet Hanbel Hazretleri gibi olacak. Hani böylelerine İslam alimi denir. İşte dini konularda dinimizi öğrenirken bunlar ve bunların yolundakilerden öğrenilir. Din mütehassısları bunlardır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam alimlere tabi olun, alimler rehberdir. Alim değil de biraz önce o sıfatlarını ve vasıflarını söylediğimiz zatlardır. Onlar yoksa İmmatı ve ilahiyet ve Kur'an kursu bitirene alim denmez. Arabiyi çok biliyor. Ona kıracak olsan, Arabiyi çok iyi bile alim olacak olursa, Beyrut'taki papazların hepsi de Arapçayı çok iyi biliyor. Ana dilleri çünkü. Evet. Ana dilleri. Ve Suriye'de olsun, Mısır'da olsun, bunların hepsi aynı şekilde çoluğu çocuğu ana dilleri Arapçadır.
1: Hepsi alim mi şimdi?
0: Bunlar hepsi alim mi? Arapçayı bilmek din ilimlerinde evet sadece bir vasıtadır. Bir sebeptir. Her Arapçayı bilen de alim değildir ve Kur'an-ı Kerim anlaması da mümkün değil. Bu konuda İslam alimlerin büyüklerinden olan Abdülkadir Nablusi Hazretleri geniş bir bilgi vermiş. Bu zat buyuruyor ki fıkıh bilgilerini derin alimler Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarmışlardır. Yani biz dinimizi öğreneceğiz. Siz de ifade ettiniz ya, ben nasıl namaz kılacağım, ben nasıl oruç tutacağım, alışverişi nasıl yapacağım veya kadınların hayız ve nifas halleri nelerdir, nelerden sakınmaları lazım, neler yapması lazım, gusül gerektiği zaman nasıl gusül abdest alacağım, abdestim bozulduğu zaman neler, nasıl abdest alacağım, abdestimi neler bozar, guslümü neler bozar, kurbanımı nasıl keseceğim, zekatımı neler, nasıl vereceğim, hangi konularda zekata tabiyim, ticaret malında ne kadar vereceğim, toprak mahsulünde ne kadar vereceğim, hayvan zekatı olarak neleri vereceğim, nasıl vereceğim, bunlar fıkıh kitaplarında bildirilmiş. Tamam, ayet-i kerimelerde bunların özü bildiriliyor. Ayet-i kerimelerin muhatabı Peygamber Efendimiz'dir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları açıklıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in açıkladıklarında İslam alimleri bizim anladığımız şekilde bunları konulara ayırmışlar. Mesela namaz konusu, oruç konusu, zekat konusu fıkıh kitaplarında bu hükümler bildirilmiş. Dolayısıyla fıkıh kitaplarındaki bildirilen hükümler Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifteki bildirilenlerdir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de her şey var diyorlar ya. Her şey var diyorlar ya. Vatandaş gidecek saf saf açacak. Şu öğle namazının aynı şekilde kaç rekat olduğunu, nasıl kılındığını Kur'an-ı Kerim'de bulayım diyecek. Bulamayacak. Yok çünkü. Kur'an-ı Kerim'de 5 vakit namaz açıkça bildirilmemiş. Rumuzla bildirilmiş, işaretle bildirilmiş. Ve bizim anlayacağımız şekilde hadis-i şeriflerle açıklanmış o ayet-i kerimeler. Daha doğrusu ayet-i kerimelerin muhatabı Peygamber Efendimiz'dir aleyhissalatü vesselam. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerin muhatabı da biraz önceki isimlerinden bahsettiğimiz İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam-ı Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi zatlardır. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sözlerinin muhatabı. Çok kimse diyor ki efendim diyor işte herkesin anlaması lazım. Bu sözü söyleyen kimse yazır cahildir ve hatta art niyetlidir. Sebebine gelince biz Türkiye'deyiz. Bütün aynı şekilde fakültelerde okunan kitapların hepsi Türkçedir. Öyle mi? Hı. Ha, yabancı dille eğitim yapanlar var, o ayrı. Türkçedir. Yani bugün tıp fakültesinde okunan kitaplar Türkçe midir? Türkçedir. Hukuk fakültesinde okunanlar Türkçe midir? Türkçedir. Ya o zaman ne gereği var avukata, hakime? Ben gideyim alayım okuyayım aynı şekilde. Hükmü vereyim. Veyahut da aynı şekilde niye ben doktora gideyim? Niye hastaneye gideyim? Tıp fakültesinde okunan kitaplar zaten Türkçe değil mi? Ben oradan okuyup anlayamaz mıyım? O zaman gülüyor adam, yok diyor ya. O konuda branşlaşmış aynı şekilde öğretim üyeleri var, görevlileri var. Branş branştır. Orada senin eğitimini göre,

0: Ondan sonra bunların uzun süre egzersizlerini yapacak. Ondan sonra bir şeyler olacak sende. Ha, demek ki doktor olabilmek için bu lazım. Avukat olabilmek için bu lazım. Hukuk fakültesini bitirmen lazım. Peki din ilimlerini niye herkes anlar diyorsun o zaman? Ya bu çok cahilsin veyahut da art niyetlisin demektir. Dolayısıyla din bilgilerini fıkıh kitaplarından öğreneceğiz. Abdülkadir Nablusi Hazretleri fıkıh bilgilerini derin alimler Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarmışlardır. Bunun için din bilgilerini ancak fıkıh kitaplardan öğrenilir. Din bilgileri fıkıh kitaplarından öğrenilir. Müştehit olmayanların tefsirden fıkıh bilgisi öğrenmesi imkansızdır. Cehenneme gidecekleri hadis-i şerifte bildirilen 72 sapık fırka alimleri Kur'an-ı Kerim'den yanlış mana çıkardıkları için sapıttılar. Alimler sapıtınca alim olmayanların tefsir okuması felaket olur. Abdülkadir Nablusi Hazretleri buyuruyor bunu. Kur'an-ı Kerim'in hakiki manasını öğrenmek isteyen ehl-i sünnet alimlerinin kelam, fıkıh ve ahlak kitaplarını okuması lazımdır. Ve devam ediyor. Fıkıh ilmi insanların yapması ve yapmaması lazım olan işleri bildirir. Fıkıh bilgileri kitap, sünnet, kitap Kur'an-ı Kerim, sünnet Peygamber Efendimiz sözleri, icma, eshab-ı kiram bir konudaki ittifakı, kıyas, müştehit alimlerin açıkça bildirilmeyen bir meseleyi bildirilenlerle aynı şekilde bildirilenlere göre bildirmesi. Kıyastan çıkarılır. Dinin hükümlerini bilen müştehit alimlere fakih denir. Fakih denir. Ve bir hadis-i şerifte de ibadetlerin en kıymetlisi fıkıh öğrenmek ve öğretmektir. Netice olarak dinimizi ehl-i sünnet alimlerinin yazdığı, mezhep imamların bildirmiş olduğu, açıkladıkları fıkıh kitaplarından öğrenilir. Tefsirden, hadislerden bile değil. Çünkü hadis-i şeriflerinde muhatabı bu müştehit alimlerdir. Peki buradan öğrenmezse ne olur? Biraz önce Abdülkadir Nablusi Hazretleri'nin buyurdukları gibi kendi kafasına göre anlar, anladıkları da onu cehenneme götürür. Onun için silsile yoluyla üstadları belli olan bu müştehit alimlere tabi olmalı ve onların bildirdikleri fıkıh kitaplarından dinimizi doğru olarak öğrenmelidir efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
3: Ebu Said-i Faruki Hazretleri, 2. Bölüm. Evliyanın meşhurlarından, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunlarından olup, nesebi şöyledir. Şah Ebu Said bin Safi bin Aziz bin Muhammed İsa bin Muhtesibül Ümme, Şeyh Seyfeddin bin Hace, Muhammed Masum İbni Müceddidi Elfisani, Ahmet Faruki Serhendi. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin meşhur talebelerindendir. 1196, miladi 1782 senesinde Rampur'da doğdu. 1250, miladi 1835'te 53 yaşındayken vefat etti. Ebu Said-i Faruki Hazretleri, kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, La ilahe illallah dendiği zaman, onun meskeni, mekanı, insanda sadece dil olursa, onun kalpte hiçbir meyvesi olmaz. O zaman, İnsan münafık olur. Eğer bu kelimenin insandaki yeri kalp olursa, o insan mümin demektir. Eğer bu kelimenin insandaki yeri ruh olursa, Allahü Teala'ya aşık demektir. Kelime-i tevhidin manasının yerleştiği kalbi hiçbir şey köle ve kul edinemez. Çünkü onun sadece Allahü Teala ile ünsiyeti vardır. Sadece onun zikriyle mutmain olur. Böyle olunca kalp başkalarının köleliğinden kurtulmuş olur. Bu bakımdan hürdür. Hür ise satılamaz ve satın alınamaz. Fakat nefis şehvetlerine ve dünya lezzetlerine meyledince her lezzet ve şehvet onu kendisine köle edinir. O zaman nefis köle durumundadır. Böyle insanlar kelime-i tevhidin manasını kalplerine yerleştirmeyenlerdir. Saadet ağacı, la ilahe illallah ağacıdır. Kim onu tasdik dikişiyle diker, ihlas suyu ile sular, salih amel ile gözetirse, onun kökleri sağlam ve sabit olur. Hiçbir şey onu sarsamaz. Yaprakları yeşerir, meyveleri bol ve kat kat olur. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Bu ağacın meyvesi, gafletten uyanıklık, tövbe, zühd, vera, tevekkül, teslimiyet ve batıni güzel sıfatların hepsidir. Bu ağacı tekzip ederek diktiğin, riya suyu ile suladığın, kötü ameller ve çirkin işlerle ahdi bozmak ve emaneti gözetmemek suretiyle onu zayi ettiğin zaman, onun kökleri sağlam ve sabit olmaz, yaprakları yeşermez ve meyve vermez, kökleri parçalanır. La ilahe illallah öyle bir kelimedir ki, Allah-u Teâlâ'nın vahdaniyetini tanımayı sağlar. Onun meyvesi, Allah-u Teâlâ'nın bir olduğunu ikrardır. Ey insanoğlu! Allah-u Teâlâ seni tevhidini bilmen için yarattı. Âlemdeki bütün her şeyi de senin için yarattı. Ve bunlar arasındaki hayvanları, bitkileri sana hizmetçi kıldı. Yer senin ikamet etmeni sağlar. Melekler seni muhafaza eder. Güneş sana ışık verir. Hepsi senin için yaratılmıştır. Sen sadece Allah-u Teâlâ'yı bir bilip ona kulluk için yaratıldın. Öyleyse bütün mahlukat Allah-u Teâlâ'nın vahdaniyetini ve bir olduğunu kabul edip bunu ikrar için yaratılmıştır. Ey insanoğlu! Allah-u Teâlâ bütün eşyayı senin için yarattı. Seni de kendisi için yarattı. Sen ise Allah-u Teâlâ'nın senin için yarattığı şeyle meşgul oldun. Nimetin sahibini unuttun. Sana gelen bağış ve lütuflarından faydalandın. Vereni hatırlamadın. Böylece nimetin şükrünü eda etmedin. Sana verdiği ihsan ve lütuflarının hürmetine riayet etmedin. Nimet sahibine şükür, onun verdiği nimete teşekkür etmektir. Bu da kendisine verdiği nimetten dolayı ona senada bulunmakla olur. Ey insanoğlu! Allah-u Teâlâ'dan başkasına yöneldiğin, onlara iltifat ettiğin müddetçe, La ilahe illallah kelimesini söylemeye devam et. Çünkü o, sendeki iyi olmayan şeyleri yok eder. Sana övülen iyi hasletleri getirir. İlminin fazla, amelinin çok olmasıyla gurura kapılan bir kimse, marifet sahibi değildir. Çünkü şeytan da pek fazla bilgiye sahipti. Mantık yürütmek suretiyle, ateşin topraktan daha hayırlı olduğunu iddia etti. Halbuki meleklere hocalık yapıyordu. Sonunda kendi nefsinin üstün olduğunu söyleyip kibirlendi. Böylece Allah-u Teâlâ'nın gazabına uğradı ve lanete müstahak oldu. Ebedi olarak rahmet dergahından kovuldu. Sakın, çok sakın, iyi ibadetlerine, yüksek ilmine aldanma. Çünkü Belam-ı Bağura ve Bersisa en çok ibadet edenlerdendiler. Fakat sonunda nefis ve şeytana uyarak dünyaya bağlandılar. Ahiretlerini ziyan ettiler. Rezil rüsva oldular. Kalbinde ufak bir leke görürsen oruç tut. Gitmezse az konuşmaya bak. Gitmezse, günahlardan şiddetle kaç. Yine gitmezse, her hali iyi bilen Allah-u Teâlâ'ya yalvarmaya, sızlanmaya başla. Bilgisizlik ölümdür. Allahü Teala ilim verdikçe canlanma başlar. Her bilgi bir vebaldir. Bu vebalden amel etmekle kurtulmak mümkün olur. Her amel fayda vermez. Fayda vermesi Allahü Teala için yapılmaya bağlıdır. İhlas elde edilmedikçe kurtuluşa erilmez. Salih Müslümanlar Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğerler. Gelen şiddet ve belalara sabrederler. Aza kanaat ederler. Allahü Teala'dan başkasından korkmazlar ve kimseden bir şey beklemezler. Ancak Allahü Teala'dan isterler. İnsana yüksek makamları veren, aziz eden, aşağı düşüren, zelil edenin Allahü Teala olduğunu bilirler. Salih Müslümanlar Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i şeriflerine tam uyarlar. Onların korkusu son nefes içindir. Onlar az konuşurlar, öfkelerini tutarlar, şehvetlerini yenerler. Nefislerinin arzularını yapmazlar. Allahü Teala'yı unutturacak bütün engelleri ortadan kaldırarak hep onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefislerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Nefse Allahü Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermek kadar zor gelen bir şey yoktur. Çünkü kadere razı olmak, Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğmek nefsin isteklerine zıttır. Nefis bunları istemez. Saadete kavuşmak, nefsin rızasını terk edip Allahü Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Saadete kavuşanlara müjdeler olsun. Herkes bilir ki dünya hayaldir ve dünyada ne varsa hepsi yok olmaya mahkumdur. Şeytanın vesveselerine aldanmamalı, kötü kimselerin dostluğundan şiddetle kaçınmalı, onlarla sohbet etmemelidir. Yoksa sonu dünyada pişmanlık, ahirette ise üzüntü ve hasrettir. O halde bu kötü akibetten sakınmalıdır. Çünkü orada pişman olmak ve mazeret bahane kabul edilmez. İnsan kabrinde amelleriyle baş başa kalır. Onun için dünyada hayırlı işler, ahirette fayda sağlayacak ameller yapmalıdır. Günahlardan sakınmalı, dinin yayılması için gayret etmelidir. Bütün işlerini iyi niyetlerle yapmalıdır. Helal rızık kazanmalıdır. Fakirlere yardımcı olmalı, akrabaların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Yumuşak sözlü olmalı, herkesin anlayacağı şekilde konuşmalıdır. İnsanlarla güzel geçinip, kimsenin kalbini kırmamalıdır. Öksüzlerin işlerine yardım etmeli, çaresiz kalanlara, dul kadınlara, yaşlı kimselere hizmet edip, dualarını almalıdır. Merhamet eden, merhamet bulur. Hayırdan bir şey öğrenirseniz, onu insanlara öğretiniz. Böylece bu hayrın meyvelerinden istifade edersiniz. Kalp temiz olursa, dilden güzel sözler meydana çıkar. Çünkü kalbin mahsulü, dilin sermayesidir. Dünya öyle bir topraktır ki, üzerindekini kendi besler, büyütür ve yine onları kendisi yer. İbret ile bakıldığında, yerde halı gibi serili olan bu toprakta, bizden önce gelip yaşayanların hep uzuvlarının olduğu görülür. Aslında bastığımız toprak değil, önce yaşayanların yüzleri, yanakları ve diğer azalarıdır. İşte dünyanın aslı budur. Bunu bilip ona göre hareket etmek lazımdır. Ebu Said Faruki Hazretlerinin menkıbeleri pek çoktur. Bunlardan bazıları şöyledir. Ebu Said Faruki Hazretlerinin sohbetlerine devam eden Hakim Ferruh Hüseyin bir defasında uygunsuz sözler söyleyerek onu üzdü. Bunun üzerine gazaplanıp bu yaptığının cezasını çekersin buyurdu. Neticede öyle oldu ki yolsuzluk sebebiyle töhmet altında kaldı ve oradan gizlice kaçtı. Meyan Ahmet Askar anlatır. Bazen uyuyup kalır, teheccüd namazım geçerdi. Bu halimi Ebu Said Faruki Hazretlerine arz ettim. Buyurdu ki, bizim hizmetçiye söyleyin, teheccüd zamanında bizi hatırlatsın, sizi kaldıralım. Bu kadarı bize, diğeri size ait olsun. Bundan sonra teheccüd saati gelince, sanki birisi gelip beni kaldırırdı. Bir daha teheccüd namazımı kaçırmadım. Ebu Said-i Faruki Hazretleri, kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, hikmetin başı Allah korkusudur. Bir kimse de benlikten eser bulunduğu müddetçe kemal, olgunluk mertebesine çıkamaz. Kendisinden daha fazla ilmi olan bir kimseyi görüp de ondan kibir ve gururundan dolayı istifadeye çalışmayan kimse en büyük cahildir. Eserlerin en makbulü aklen yüksek, naklen sahih, doğru, halkın din ve dünyasına faydalı olanıdır. Az bir edebe sahip olmak, edebe aykırı olmayan ilim ve amelden eftaldir. Kendi nefsini iyi idare edebilen akıllıdır. Nefsini idare edemeyen ve insanlara güzel muameleden gafil olan cahildir. Yolumuz üç şey üzerine bina edilmiştir. Bunlar istememek, geri çevirmemek ve yığmamaktır. Malı elde biriktirmemektir. Biriniz hayır ile ilgili bir şey öğrenirse, onu insanlara öğretmeli ki faydasına kavuşulsun. Öğretme çoğaldıkça kişiye faydası daha da fazlalaşır. Bir kardeş ki dünyada faydalı olamıyorsa, ahirette hiç faydalı olamaz. Evlenmek isteyen birisine buyurdu ki, bir kimse Allahü Teala'nın rızası için evlenirse, bu kendisine yeter ve kötülüklerden korunmuş olur. Her gece semadan çeşitli ihsanlar yağar. Fakat bu ihsanlar uyanık ve ayık olanlara dağıtılır. Rızkın ne ise ona kavuşursun. Hiç üzülme. Hırsa da kapılma. Çünkü hırslı olan kimse aradığını kolay kolay bulamaz. Kul kanaat sahibi olduğu zaman hürdür. İhtirasa kapıldığında köle sayılır. Kalbinden tamahı çıkar ki ayaklarındaki zincir çözülsün. Kıyamet gününe hazırlan. Çünkü gidişin Allahü Teala'yadır. Dünya yani Allahü Teala için olmayan şeyler alçaktır. Onu sevmek hatadır. Bir anlık olan dünyada ibadet etmeye bak. Dünyayı isteyen aldanır, ahireti isteyen mesrur olur. Dünya hataların kaynağıdır. Ahiret ise Allahü Teala'nın mükafatları dağıtma yeridir. Dünya cefa yeri, ahiret sefa alemidir. Takvanın temeli dünyayı bırakmaktır. Kulluk esasının birincisi nefsi tanımaktır. Halbuki onu tanıyan çok azdır. Onu tanımak şöyle dursun, varlığını kabul edenler dahi kıymetli kimseler olarak kabul edilir. Allahü Teala nefisten daha ahmak, daha çirkin ve ondan daha pis kokulu bir şey yaratmadı. İrfan sahipleri için ondan daha dar bir zindan düşünülemez. nefsini tanıyabilen, her tarafı emin olan, tehlikelerden korunmuş bir kaleye sığınmış olur. Tanıyamayan, hatta anlamak istemeyen için tehlike büyüktür. Onu anlamadıkça şerrinden kurtulmak mümkün değildir. Onu anladıktan sonra marifet sahibi olunur. Akıllı ve uyanık kimseysen, dünyaya hiçbir zaman gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meyletmeni temin ederse, artık seni idaresi altına almış demektir. Bundan sonra seni felaketlerden felaketlere sürükler de haberin bile olmaz. İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse, insanı Allahü Teala'ya kavuşturan yolda ilerleyemez. Gönlü ve kalbiyle dünya düşüncelerinden sıyrılıp yalnız Allahü Teala'ya yönelmedikçe hakikat meydanında bulunmak mümkün değildir. Bunlar hakkı idrak etmekten uzaktırlar. Gönlünde Allahü Teala'nın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Halk içinde hak ile olurlar. Bir an Allahü Teala'yı unutmazlar. Ahkâm-ı İslamiyye'yi tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa bunun imanını şeytan çalar. Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar sonra da evliyalık yolunda bulunduğunu, ilerlediğini, hatta kendisinde bazı hallerin meydana çıktığını zanneden kimseler bu noktada çok yanılırlar. Bu hallerinin rahmani olduğunu zannederler. Halbuki bilmezler ki abdestte, namazda, alışverişte öyle noksanları vardır ki yediği içtiği haramdır. Kendisinde var zannettiği o haller şeytanın oyunudur. Şeytan onu idaresine almış, istediği gibi hareket ettirmekte, o ise veli olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahttırlar. Çeşitli günahlar sebebiyle paslanmış bir hal alan gönüller için çare şudur ki Allahü Teala'ya çok tövbe istiğfar etmeli. Her zaman Allahü Teala'yı düşünmeli. Onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmalı, hiçbir zaman ondan gafil olmamalıdır. Malının çokluğu dillere destan olan Karun bile malının hayrını, faydasını göremedi. Nihayet toprak altında yok olup gitti. Kâfir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak Allahü Teala'yı incitmek demektir. Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüsva olmuştur. Artık yatarken, kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Gariplere merhamet etmek Resulullah'ın sünnetidir. Nerede bir garip görsen, ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalıdır. Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görsen, yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı sen ol. Ehl-i sünnet ve cemaatin şartlarına ait çok mesele vardır. Namaz, oruç, hac ve zekatı bilmek, nasıl farz ise, bunları bilmek de öyle farzdır. Hatta eğer namaz, oruç ve diğer ibadetlerde kasıtsız bir halel, eksiklik ve kusur bulunursa, af olunabilir. Ama ehl-i sünnet ve cemaat itikadında bir halel olursa, insan bid'at sahibi olur ve bid'at sahibini de Allahü Teala affetmez. Zira bid'at sahibi üzerine azap vacip olur hükmü vardır. Gücün yettikçe bid'atten kaçınmalı, ehli sünnet ve cemaate rağbet etmelisin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala benim halifelerime rahmet etsin. Eshab-ı kiram sordular: Ya Resulallah, senin halifelerin kimlerdir? Buyurdu ki: Sünnetimi ihya edip Allah'ın kullarına öğretenlerdir. Vefatı. Harameyn-i Şerifeyn'i ziyaret ettikten sonra vatanına dönmek üzere yola çıktı. Yolda hastalığı yine gün be gün şiddetlendi. Ramazan-ı Şerif'in ilk günü oruç tutup zarar vermezse hepsini tutarım buyurdu. O gün hastalığı arttı. Fidye verelim dedi ve gerçi hastaya ve misafire fidye yoktur ama tabiatım istiyor ki fidye vereyim buyurdu. Ramazan'ın 22'sinde Tunk beldesine geldi. Nevvap Vezirü'd-Devle çok hürmet ve ikram gösterdi. Bayram günü sekerat hali görüldü. Öğle namazından sonra hafızın Yasin-i Şerif okumasına emretti. 3 defa dinledi. Sonra yeter buyurdu. Az kaldı dedi ve bugün Nevvap eve gelmesin, Ümera'nın gelmesinden zulmet hasıl oluyor buyurdu. Ramazan bayramı günü öğle ile ikindi arası vefat eyledi. Günlerden cumartesiydi. Nevvap ve şehir halkı gelip toplandılar. Cenazesini Dehli'ye naklettiler. 40 gün sonra mübarek naaşını sandıktan çıkarıp kabre koydular. Henüz yıkanmış gibi taze halde duruyor gördüler. Hiç değişme ve bozulma olmamıştı. Hocası Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin batı tarafına defnedildi.
4: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ananın ve babanın yüzüne merhametle bakana kabul olmuş hac sevabı verir.

Bugünkü konumuz az yemenin faydaları. Değerli dinleyenler, oruç tutmak başka, aç durmak başkadır. Aç durmanın faydaları: 1. Aç duranın basireti açılır, anlayış kabiliyeti artar. Hadis-i şerifte aç duranın idraki artar, zekası açılır ve tefekkür ibadetin yarısı, az yemekse tamamıdır buyuruldu. Çok yiyen çok uyur. Çok uyuyanın da ömrü boşa geçer. Çok yiyenin zekası ve zihni dumura uğrar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çok yiyip içeni Allah-u Teala sevmez. 2. Açlık kalpte incelik doğurur. Hadis-i şerifte, az yiyenin içi nurla dolar ve Allah-u Teala az yiyip içen ve bedeni hafif olan mümini sever buyuruldu. 3. Açlıkta arzular kırılır, nefs uysallaşır. Çok yemek gafleti doğurur. Azgın bir atı zapt etmek zor olduğu gibi, çok yedirmekle nefsi zapt etmek de zordur. Açlıkla terbiyesi kolaylaşır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, az yemekle kalbinizi ihya edin. 4. Tok olan şefkatsiz ve merhametsiz olur. Tok, açın halinden anlamaz. Çok yiyen sert ve katı kalpli olur. Hadis-i şerifte, çok yemekle kalbinizi öldürmeyin ve Allah-u Teala doyduktan sonra yiyip midesini bozana buğz eder buyuruldu. 5. Sinirlerine hakim olan huzurlu olur. Açlık, günah işleme arzusunu kırar, kötülük etmeye mani olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, aç ve susuz durarak nefsle cihat, Allah yolunda cihat gibidir. 6. Çok yiyen çok su içer. Çok su içen çok uyur. Ömrü uykuyla geçer. Çok uyku da dünya ve ahiret kazancına mani olur. Açlık, sinirleri uyanık, zinde tutar. Tokluk, ahmaklığa yol açar. Okuduğunu anlaması ve hatırında tutması zor olur. 2 günde 3 öğün yemek normaldir. Yani bir gün sabah akşam, öbür gün öğle vakti yemelidir. 7. Çok yiyip göbek bağlamak zararlıdır. Peygamber Efendimiz göbekli birine, bu fazlalık başka yerde olsaydı daha iyi olurdu buyurdu. Sevgili dinleyiciler, yiyip içme ilmini öğrenmek ibadet ilminden önce gelir. Beden sağlam olursa dünyada rahata kavuştuğumuz gibi, sağlam vücutla daha çok hizmet etme imkanı olacağı için ahireti kazanmaya da sebep olur. İki cihan saadeti için midemizi düşünmek gerekir. Acıkmadan yememeli, doymadan kalkmalıdır. İlim ve amel az yemekte, kalp temizliği az uyumakta, hikmet az konuşmaktadır. Az yemek ustalık, çok yemek hastalıktır. Evliya az uyur, az yer, az içer, sıratı kuş gibi geçer. Çok yiyen çok uyur, herkesten tembel olur. Çok yemek heder, çok uyumak kederdir. Çok yemek zihni çalıştırmaz, çok uyumak menzile ulaştırmaz. Az yiyenin kalp gözü körleşmez, açlıkla hastalık birleşmez. Az yemek meyveli bir ağaçtır, hasta kalplere ilaçtır. Az yemek nefsani arzuları öldürür, kalbe ferahlık verir, ahirette güldürür. Az yemek tembellikten uzaklaştırır, bilgi kazanmayı kolaylaştırır. Az yiyenin kalbinde hikmet kapıları açılır, ağzından inci mercan saçılır. Çok yemek akıl için kıtlıktır, zeka için sakatlıktır. Oburluk insana düşman olur, çok yiyenler pişman olur. Az yemek insan için nezafettir, zihni açan firasettir.
çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak kalbe sıkıntı verir. Mide şişer, kalp ölür, acıkınca tekrar dirilir. Çok yiyen çok uyur, çok uyuyan çok konuşur, çok konuşan nimetten mahrum olur. Çok yemek mideyi bozar, midesi bozulanın dertleri çoğalır. Bilen bilir, deli bile acıkınca aklı başına gelir. Çok yiyen unutkan olur. Kim ki hep yemek fikrini güder, aklını nefsine esir etmiştir. Mideye olmak esir, aklı ve şuuru giderir. Kim az yemekle yarışır, evliyaya karışır. Seni taşıyacak kadar yemek ye, sen onu taşıyacak miktarda yeme. Şunu iyi bilesin ki yemeği sen yiyesin, yemek seni yemesin. Eğer sen onu yersen hepsi derman olur. Fakat yemek seni yerse hepsi dert olur. Ben insanım demeli, yemek için yaşamamalı. Yaşamak için yemeli. Oruçtur vücudun zekatı. Çok yiyenin bozulur sıhhati. Azalır şefkati. Tükenir takati. Az yemek bedenin istirahatı, az uyumak ruhun rahatı. Değerli dinleyenler, Allahü Teala insanlara zararlı olan bir şeyi emretmez. Tıp uzmanları diyor ki, oruçlu kimselerde adrenalin ve kortizon hormonları kana daha kolaylıkla karışmaktadır. Bu hormonlar tesirlerini kanserli hücreler üzerinde de göstermektedir. Böylece bu hormonlar kansere karşı bir çeşit kalkan rolünü oynamakta, yani kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemektedir. Oruç tutan bünye adeta bakıma girer. İç organları saran yağlar erir, vücudun zindeliği artar, direnme gücü kazanır, mide, böbrek, şeker, kalp ve karaciğer hastalıklarına karşı mukavemet kazanır. Çeşitli vazifeleri bulunan karaciğer, sindirimle de vazifelidir. Oruç müddetince 3-5 saat istirahat eder, gıda depolama işine bir müddet ara vermiş olur. Bu arada korunma sistemini güçlendirici globulinleri hazırlar. Midedeki kaslar ve salgı ifraz eden hücreler oruç müddetince birkaç saat dinlenir. Kan hacmi de azaldığı için tansiyon düşerek kalp rahatlar. Böylece yüksek tansiyonlular için oruç bir ilaç gibi faydalıdır. Gıda artıkları iyi yakılmayınca damarlar yıpranır. Yakılmayan yağlar damarları daraltır, damar sertliği denilen rahatsızlığa sebep olur. Akşama doğru vücutta gıda hemen hiç kalmaz. Yani bütün gıdalar yakılmış olur. Bu bakımdan bilhassa damar sertliği olanların başka aylarda da oruç tutmaları tavsiye edilir. Oruç müddetince vücudun diğer organlarında da dinlenme olur. Az yemek ve oruç tutmak vücudun sıhhati için çok önemlidir. Zekat malın kiridir. Zekat veren malını kirden koruduğu gibi oruç tutan da vücudun zekatını ödemiş, hastalıklardan onu korumuş olur. Oruç tutmakta sabır da vardır. Çok yiyende acıma hissi azalır. Arzuları artar, harama dalar. Gayrimeşru arzuları harekete geçiren yolları tıkamak gerekir. Açlık şeytanın yolunu tıkar. Hadis-i şerifte şeytan damardaki kan gibi vücutta dolaşır. Açlıkla onun yolunu daraltın buyuruldu.

Ahmet bin Ebul Havari Hazretleri buyuruyorlar ki, günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi dünyadan soğuyarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Garip, yolcu, mevta. İslam alimlerinden Ahmet Mekki Efendi, din için hiç durmadan hizmet edenlerdendi. Öyle tatlıydı ki, sohbet ve konuşması, dinleyenin kalbinden silerdi kir ve pası. Yaptığı içindir ki her işi Allah için, sözü tesir ederdi kalbine her kişinin. Kimseden bir menfaat beklemezdi o asla. Çünkü o bu hizmeti yapıyordu ihlasla. Bir gün dedi, ey insan, eyleme ki hiç gaflet, bu ömür bir gün bitip ölüm gelir akibet. Bilesin ki bu dünya fanidir, değil baki. Elbet sen de olursun bir gün Hakk'a mülaki. Zevk alma bu dünyanın asla hiçbir şeyinden. Bir an sevinç olsa da elem gelir peşinden. Öyle bir ömür sür ki yine sen bu hayatta say kendini ya garip, ya yolcu, ya da mevta. Madem ki ölüm sana gelecektir ankarip, öyleyse bil kendini bu dünyada bir garip. Farz et ki vasıl oldun bir yabancı diyara. Yok gidecek bir yerin, yok elinde hiç para. Ne evin var, ne barkın, ne tanıdık bir insan. Derdini anlatmaya bilmiyorsun dil, lisan. İşte böyle kalınca tam bir garip, bir çare, Allah'a sığınmaktan gayrı olmaz bir çare. Hakiki dost olarak bil öyleyse Rabbini, o senden iyi bilir zira senin halini. Hem sonra erişirse sana bir dert, musibet, yine yalnız Allah'tan erişir sana medet. Yahut da sen kendini yolcu bil bu dünyada. Geri dönmemek üzere ehline ettin veda. Vasıta bekliyorsun bir yere gitmek için. O anda bir dünyalık düşünebilir misin? Deseler ki, şurada bir ev var, bir arsa var. O anda bunlar seni eder mi alakadar? Zira sen bavulunla çıkmışsın yola artık. Hiç ilgilendirir mi seni mal ve dünyalık? Dersin ki, ben yolcuyum. Ne yapayım envali? İşte halis müminin dünyada budur hali. O bilir ki, bu dünya bir köprüdür nihayet. Hemen geçip gitmektir en akıllı hareket. Veyahut da dünyada ölmüş bilsen kendini. Düşün ki, dedelerin, ecdadın nerede hani? Bir mümin kendisini sayarsa ehli mevta, bağlanmaz kalbiyle bu vefasız hayata. Çünkü iyi bilir ki bu hayat sanki hayal ve bu dünya sonunda bulacak bir gün zeval. Bir şey muhakkak ise oldu bilir o bunu. Rabbine ihlas ile yapar tam kulluğunu.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, kalpleri temizlemenin ilacı Allah'ın dostlarının kelamıdır. Onların yazılarını okuyunca kalpler temizlenir.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara, sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eli kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

보람보람 아나돌로 졸음 프로그램의 금지스 일판 의수하도라 세스단드렌 하이리 규축 데니스

Sanırım tahmin ettiniz. Orta Anadolu'muzun şirin bir şehrindeyiz bugün. Çorum'da. Evet, her zaman olduğu gibi yine tarihinden başlayacağız anlatmaya. Efendim, milattan çok önceleri Hititler Asya'dan göçüp gelirler ve yerleşirler Kızılırmak kıyılarına. Boğazkale, Yazılıkaya ve Alacahöyük'te muazzam merkezler kurarlar ki bunların hepsi Çorum hudutları dahilindedir. Belki de bu yüzden olsa gerek Hitit dendi mi Çorum gelir akla. Sanırım önümüzdeki yıllarda yeni şehirler çıkarılacak gün yüzüne. Zira köylüler sapanlara takılan küplerden, çapalara çarpan destilerden bıkar olmuşlar. Tarih kaynıyormuş toprağın iki karış altı. Eşeledin mi takılıyormuş eline. Kral Anitaş'ı, Hattuşili ve Murşili hatırlıyor olmalısınız. Mısır firavunu 2. Ramses'le önce dövüşüp sonra barışan Muvatalliş'i de tabii. Dolayısıyla Kadeş Anlaşması'nı ve Hattuşaş'ı da. Efendim, gün olmuş, Asurlara dar gelmiş Mezopotamya. Yurtlarına sığamayıp taşmışlar ve istila etmişler Anadolu'yu. Dahası yıkıp yağmalamış Körolmaya sıcalar. Zavallı Hititler gerileyip sıkışmışlar Kargamış'a. Bir başka istilacı Firiklermiş. Ancak onların hakkından da Kimmerler gelmiş. Kral Midas'ı yenip silmişler tarih sahnesinden. Lidyalılar Medleri, Perslerse Lidyalıları ezmiş silindir gibi. Makedonyalı İskender'e kök söktürmüş Galatlar. Derken Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına katılmış Anadolu. Bakın, aradan geçen 20 küsur yıla rağmen silinmemiş hafızamda. Dile kolay, yıllarca bunları ezberledik mekteplerde. Kah Hitit'in putlarını hıfzettik, kah Yunan'ın tanrılarını. Türk-İslam tarihini konu başlıklarıyla geçip körpe zihinlere Cermenleri, Normanları, Frankları, Sakson ve Anglo-Saksonları, dahası Vizigotları kazıyan eğitimin mantığını kavrayabilmiş değilim hala. Neyse, biz bildiğimiz gibi yapalım ve bize lazım olanı anlatalım öncelikle. Anadolu'muzda İslam sancakları Hazreti Muaviye radıyallahu anh devrinde dalgalanmaya başlar. Kısa zamanda İstanbul surlarına dayanan muhteşem sahabi ordusu bu kutlu coğrafyada nice şehitler bırakırlar ki bunlar manevi zırhlarıdır yurdumuzun. Kilis'te Şurahbil bin Amr, Gaziantep'te Hazreti Ukaşe, Kahramanmaraş'ta Malik bin Eşder ve Malik bin Esved, Erzurum'da Abdurrahman Gazi, Sakarya'da Osman bin Zeyd ve İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretleri bunlardan birkaçıdır sadece. Şanlı sahabe ordusundan iki pırlantada Çorum topraklarını ziynetlendirir ki bunlar Kerebi Gazi diye tanınan Mahdi Kereple Süheyb-i Rumi'dir radıyallahu anhüm. Söz konusu mevki Hıdırlık adıyla anılır ve asırlardır korunup kollanır şehrin emirleri tarafından. Son olarak 7-8 Hasan Paşa'nın ricası üstüne 2. Abdülhamit Han tarafından düzenlenmiş ve biblo güzelliğinde bir cami kazandırılmıştır kabristana. Ziyaretçisi eksik olmaz gün boyu. Gündüzü ayrı güzeldir, gecesi ayrı. Emir Müslim'e ve Battal Gazi devrinde Çorum bir Emevi vilayetidir. Abbasiler ise Avasım adı verilen sınır valilikleri kurarlar yörede. Zaman zaman el değiştiren şehir 1071'den itibaren sağlam geçer ele. Anladınız sanırım, Malazgirt zaferinden sonra. Sultan Melikşah Çorum ve havalisinin fethi için danışment Melik Ahmet Gazi'yi vazifelendirir ve yanına Karatekin, Çavlu Bey ve İltekin Gazi gibi cengaverleri katar. Sayıları belki çok fazla değildir ama hepsi de tuttuğunu koparan yiğitlerdir. Danışment Melik Ahmet Gazi kale komutanından kelime-i şehadet getirmesini ister öncelikle. Askerinin çokluğuna güvenme, koyunlar kurtlarla kıyas edilmez der. Gel anlaş bizimle, bey gibi otur yerinde. Vali Nastur cevap bile vermez. Savaş çığlıkları atar dahası. Bu son hatası olur tabii. Geçilmez sandığı surlar yol olur mücahitlere. Kırılıp tükenir askeri. Baş döndürücü akınlara birkaç gün dayanabilir sadece. Çorum Kalesi adeta yeniden yapılır. Diyebiliriz ki şu haliyle o bir danışment eseridir. İçinde küçük bir mahalle ve sevimli bir mescidi vardır.
ve kelimenin tam manasıyla Türk yurdu olur Çorum. Çoğu mevki Oğuz boylarının adını taşır hala. Büydüz, Bayat, Eymir, Beydili, Becek, Alayuntlu, Çavundur, Cepni, Kargı, Kınık, Kayı, Üzergir, Yavucak, Karakeçili, Karaevli, Sungurlu, Avşar, Bayındır, Yazır, Dodurga, Hırka, Hilalli, Ayhan, Denizhan ve Günhan gibi. Selçuklular Çorum'da hummalı bir imar faaliyetine girişirler. Hanlar, hamamlar, kervansaraylar, imaretler ve şifahanelerle donatır, şirinleştirirler şehri. İşte Ulu Cami o günlerden, 1200'lü yıllardan yadigardır bizlere. Alaaddin Keykubat'ın azatlık kölesi Hayrettin Hazar'ın yaptırdığı bu cami defaatle tamirattan geçmiş, ilk şeklini kaybetmiştir haliyle. Ancak minberi Selçuklu ağaç işçiliğinin nadir parçalarından biridir. Gel gelelim maun ağacından mamul bu nadide eser şuursuzca boyanmış ve hususiyetini kaybetmiştir büyük ölçüde. Moğol istilasıyla kara günler yaşanır malum. Ortalık kolay durulmaz. İlhanlıların ardından Ertana oğulları ve Kadı Burhanettin hakimiyet savaşı verirler yörede. Ancak Çorumlular yükselen zinde gücün Osmanoğullarının yanında yer alırlar. Yine Ankara Savaşı'nın ardından yaşanan kargaşada Amasyalılarla birlikte Çelebi Mehmed'i basarlar bağırlarına ve Osmanlı'ya ikinci bir söğüt olur bu coğrafya. Şehir güzide eserler ve mimari zirvelerle bezenir. Ancak ardı ardına yaşanan tabii afetler neticesinde yok olur çoğu. Şehrin simgesi haline gelen Saat Kulesi yine bir 7-8 Hasan Paşa dolayısıyla Abdülhamit Han yadigarıdır. Çorumlular daima devletin yanında olmalarına ve her cephede fedakarca savaşmalarına rağmen iktidarların gözüne girme gibi bir çaba içinde değildirler. Bu yüzden ne tanzimatçılara yaranabilirler ne de Ankara hükümetlerine. Çanakkale'de, Galicia'da, Yemen'de binlerle şehit veren şehir potansiyel suçlu gibi görülür. Buna rağmen günümüzde Çorum, Orta Anadolu'nun kabuğunu kırmış nadir şehirlerinden biridir. İşe basit imalathanelerde leblebicilikle başlayan Çorumlular, bir sanayi şehri olma yolunda ilerlemektedirler emin adımlarla. Tuğla ve kiremit piyasasında ezici ağırlıkları bir yana gıda sanayine de imzalarını atmışlar. Özellikle yumurta üretimine eğilmişlerdir ki batılı meslektaşlarını imrendirecek temizliktedir tesisler. Bugün Çorum'da yaklaşık 250 modern tavuk çiftliği vardır ve bunların günlük yumurta üretimleri 10.000 ila 300.000 arasında değişir. Milyonlarca yumurta kısa vadede para olup döner şehre, lokomotifi olur ekonominin.

Dedik ya, Çorum sanayi kenti olmaya aday. Hal böyle olunca ufak işlere bakmaz olmuş esnaf. Tükenmeye yüz tutmuş el sanatları. Evet, demirci de var henüz. Bakırcı ve kalaycı da, hatta yemenici, terzi ve saraçlar da. Sonra bıçakları meşhur hala. Körükler çekilip demirler dövülüyor gün boyu. Ama Çorumlular dahasına talipler. Mahallelere değil, memleketlere hitap eden tesislere. 3-5 kazan ve birkaç leğenle kaybedilecek vakitleri olmadığına inanıyor onlar. Tüm Anadolu'ya emsal olmak istiyorlar kalkınma yolunda.

muazzam binalarına, geniş meydanlarına ve bakımlı parklarına baka kaldık hayran hayran. Ve onlar adına gururlandık tabii. Yine merkezin az dışına mükemmel siteler inşa edilmiş. Adeta bir villalar ordusu. Yeşille kucaklaşan sevimli evler metropollerin banyolarını hatırlatıyor. Hani Avrupa'daki gibi. Trafik mesele olmaktan çıkmış. Ne egzoza boğuluyorsunuz ne de kulaklarınızı tırmalıyor klaksonlar. Arabalar peş peşe akıyor yağ gibi. Ticaret canlı görünüyor. Esnaf güçlü. Vitrinler dolu dolu. Büyük şehirlerimizdekilerden hiç de aşağı kalır yanı yok mağazaların. Çorum denince malum leblebi gelir akla. Sizi adım başı leblebiciler karşılar şehirde. Sabahın seherinden akşamın alacasına ocak başındadır onlar. Bakın o ağızda eriyen lezzet kolay yakalanmıyormuş. Aylar süren bir serüveni varmış nohutun. Defalarla kurutulup eleniyor, saklanıyormuş çuvallarda. Hem çuval kıl olmalıymış mutlaka. Kavrulup sunuluncaya kadar en az 5 kez elden geçiyor, terletiyormuş ustasını. Böylesi itinalı bir imalatın ardından şöhret gelmeliymiş tabii. Geliyormuş da. Ola ki düşer yolunuz. Sakın kuyu kebap yemeden geçmeyesiniz. Benden hatırlatması. Ustalar sabahın serininde geçiyorlar tezgahlarının başına. Tandıra benzer fırınlarını yakıp girişiyorlar içe. Kuyu kebabının lezzeti biraz da koyunlarından olsa gerek. Çorum yaylalarında çiçek ve kekikle beslenen hayvanların eti bu iş için tam biçilmiş kaftan. İşi de biliyorlar hani. Helva gibi yumuşatıyorlar mübarek eti. Azıcık açılalım isterseniz. Elvan Çelebi köyünde 14. asırdan kalma mükemmel bir külliye var ki burada meşhur tarihçi Aşık Paşa'nın oğlu Elvan Çelebi metfundur. Elvan Çelebi'nin Şeyhülislam Fahreddin Efendi'nin sohbetlerinde kemale erdiğini ve Menakıbül Kutsiye fi Menasibül Ünsiye adlı manzum eserin sahibi olduğunu öğreniyoruz. Ne hikmettir bilinmez, Elvan Çelebi ne bu topraklardan kopabilir ne de yöre insanından. Yıpranırcasına çalışır, ilim ve edep öğretir taliplere. O asırlarda bir feyz menbaı olur dergah, çiçekler açar elvan elvan. Hoş, hala öyledir ya. Hıdırlık bir veliler yurdudur. Her birini tek tek tanıtmaya kalkışmayacağız elbet. Ancak içlerinden birini hatırlayıp bereketlendireceğiz programı. Yusuf Bahri Efendi'yi mesela. Anadolu'da kıymetli hocalardan ders alan genç Yusuf, hocalarının arzusu üzerine doldurur kitaplarına heybesine, düşer Mısır yollarına. Şeyh Murtaza'nın ders verdiği camiyi bulur Kahire'de. Henüz eşikteyken müritlerden biri yaklaşıp heybeni Nil'e at da gel der. Ardından ekler, hocamızın emridir. Yusuf Bahri Efendi için kitaplarından ayrılmak kolay değildir. Sırf söz dinlemek için heybesini Nil'e atar, atmasına da ucundan bir kaza bağlar yine de. Dergahın kapısında karşılar onu dervişler. İpini çöz de gel derler şaşırtıcı bir heybetle. Bu kez yapar denileni ve kavuşur kitaplarının ötesine. Yaman anlar, evliyanın huzuruna boş gelen dolu döner, dolu gelen boş vecizesinin hikmetini. İkinci Mahmut Han bu hak aşığına ziyade hürmet gösterir ve Çorum medreselerinde ders vermesini arzular edeple. Yusuf Bahri Efendi bunu emir telakki eder ve ömrünün sonuna dek aksatmaz mesaisini. Rahlesinin başında can verir mübarek. Sungurlu, Çorum'un gelişmiş kazalarından biri. Meydanı süsleyen Zarif Saat Kulesi, yine bir Abdülhamit Han yadigarı ilçeye. İnşasıyla kaymakam Edip Bey ilgilenmiş, sağ olsun. Saat 50 kiloluk kovalar ve çelik halatlarla çalışıyormuş. Sungurlu'ya adını veren Sunguroğlu Mehmet Bey, mükemmel bir külliye bırakmış beldeye. Ulu Cami aradan geçen 250 yıla rağmen dipdiri. Bakımlı mı bakımlı?

diğerine girdik. Bulut bulut toz yağdı üstümüze. Kıvrıla kıvrıla inip çıktık kıvrıla kıvrıla. Karıştıra yazdık tavanla tabanı. Ancak Kızılırmak Vadisi'nde gür bir nehir ve yeşilin envai çeşit tonları karşıladı bizi. Evet, havzada pirinç ekilir. Tarlalar gülümserler, zümrüt zümrüt. Hırçın rüzgâh kah pirinçleri okşar,

Osmancık'ta nefis bir Osmanlı camisi çıkar karşınıza. Bu 2. Murat'ın vezirlerinden Koca Mehmet Paşa'nın yadigarıdır beldeye. Muhteşem eser cezbeder hayranlarını, alır götürür bereketli iklimine. 2. Bayezid Köprüsü 200 küsür metrelik uzunluğuyla parmak ısırtır inanın. Köprü inşası için geçici olarak Kızılırmak'ın seyri değiştirilmiş, köprü civarında yatak kaymaya ve aşınmaya karşı kayalarla örülmüştür ki her biri ikişer üçer metrelik dev bloklarmış bunlar. Köprüyü 800 işçinin geceli gündüzlü çalışmasına rağmen tam 5 yılda bitirebildiğini öğreniyoruz. Bırakın köprüyü, çalışanların barındığı koğuşlar, yemek yedikleri aşevi ve ibadet ettikleri cami bile muazzam bir külliyedir kaynaklara göre. Hatırlayacaksınız, Akşemseddin Hazretlerinin Osmancıklı olduğunu söylemiştik Göynük programımızda. Sanırım yeridir. Hatırlatalım tekrar. Evet, Osmancıklılar unutmamışlar bu yüce veliyi, yad etmişler adına yaptırdıkları bir mescitle. Osmancık Kalesi kimlerden kalmıştır bilinmez. Ancak kenti ele geçiren Emevi güçleri tarafından esaslı bir onarımdan geçirilir. Yaklaşık 1300 küsur sene evvel. Kızılırmak'a açıldığı bilinen dehlizler tıkanmıştır günümüzde. Osmancık sürekli gelişen bir ilçe. Çehresi değişiyor günden güne. İşlek bir yol üstünde olmanın avantajını değerlendirip çalışıyorlar kabuklarını kırmaya. Bu kez İskilip'e doğru uzanıyoruz. Kızılırmak'ın coşkun suları yolumuzu kesiyor. Regülatörlerde bu suya yatan çocuklar bilek kalınlığında balıklar yakalıyorlar usta hareketlerle. İskilip tuzlaları asırlardır damak tadı olmuş yöre insanına. Havuzlarda bekletilen tuzlu su 3-5 gün içinde kristallere bırakıyor yerini. Tabii hava günlük güneşlikse. Tonlarca tuz minik vagonlarla çekiliyor havzadan ve depolanıyor ambarlarda. İskilip tam istediğimiz gibi. Programımız için biçilmiş kaftan sanki. İnanın Anadolu kokuyor buram buram. Artık unutulduğunu sandığımız pek çok sanatın yaşadığını görüyoruz sevinçle. Saf kılı kirmanlarla eğirip heybet çuval dokuyanı bulmak artık kolay değil mesela. Çarşı 18. yüzyılı yaşıyor sanki. Körükler çekiliyor, kıvılcımlar sıçrıyor sağa sola. Ak kalaylarla sıvanıyor kızıl bakırlar. Örsle çekiç arasında yaman imtihanlar veriyor demir parçaları. Gök renkli çelik olabilmek için sıkıyor dişini. Çilingir mi dediniz? Manga manga. Bakırcı mı sordunuz? Onlarca. Baltacılar, orakçılar, bıçakçılar, bileyiciler sonra. Teri çarka damlayan kıvılcım imalatçıları. Ve nalbantlar tabii. Nal yapıp nal çakan, kara demiri ak tırnağa yakıştıran eller. Huysuz kısrakları kuzuya çeviren ustalar bunlar. Derinin dilinden anlayan, köseleyi satır satır okuyan ustalar var sonra. Mest biçip yemeni diken. Derken semerciler. Kalıplara saz doldurmakla başlayan iş, ahşap iskeleti alttan keçe, üstten deriyle kaplamakla son buluyor. Semerci biraz marangoz, bir parça saraç ve bir miktar da terzidir anlayacağınız. Keçeciler yünle haşır neşirler gün boyu. Sabrı zorlayan bir tahammülle elden geçirirler kılları. Islatıp nemlendirir ve brandalara sararlar sıkı sıkıya. Tabiri caizse deli bağlar gibi. Ve iş o noktada başlar henüz. Yünler tekmelene tekmelene ezilecek ve keçeleşmesi beklenecektir sabırla. Hani bunca zahmete karşılık para ettiğini sanmayın. Kuruşla paralara satılır ki sadece semercilerden gelir talep. Urgancı koca Anadolu'muzda kaç tane kaldı kim bilir. Artık kenevir lifleriyle uğraşanların sayısı öyle azaldı ama öyle azaldı ki. Naylon yaman girdi hayatımıza. Ustamız dudak büküp gülüyor. Adı üstünde naylon diyor alaycı bir tonla ve ekliyor kendinden emin bir ifadeyle. Urgan buna denir. Minik torunu geçmiş çıkrığın başına güle oynaya çeviriyor kolu. Şen kahkahalara tempo tutuyor gıcırdayan makaralar. Bir neşe, bir neşe sormayın.
İpleşen liflerle oynuyorlar sanki. Bu amca dal sıyırıyor. Kah fındık, kah söğüt. Anladınız sanırım. Bir sepetçi o. Oturup küfeler örecek, bereket yüklensin diye. Çorum'un kazası olur da leblebicisi olmaz mı? İskilip'te de tezgah başı yapmış ustalar, nohutla boğuşuyorlar. İskilip sokaklarında bir telaş yaşanır ezan arifesinde. Müezzin efendi elini kulağına attı mı esnaf sel olur akar camiye. Ne kepenkler çekilir ne de kilit vurulur kapılara. Namaz esnasında ıpıssız kesilir sokaklar. Ebu Suud efendi gibi bir zirvenin hemşehrileri böyle olmalıdır elbet. Tam 30 yıl şeyhülislamlık yapan Ebu Suud efendinin Kanuni ile aralarında imrenilecek bir muhabbet vardır. Öyle ki koca sultan Süleymaniye'nin ilk taşını yerleştirme şerefini dahi bahşetmiştir ona. Gün olur Kanuni vefat eder. Ancak vasiyetinde çekmecesiyle birlikte gömülmek istediğini vurgular ısrarla. Ebu Suud efendiye iletirler vaziyeti. Çekmeceyi açan Şeyhülislam ne görse beğenirsiniz. O güne kadar verdiği fetvalar değil midir bunlar? Mübarek sararıp solar ve sen kendini kurtardın sultanım der. Rabbim hayreyle ya akıbetimizi. Ebu Suud efendi her ne kadar Müeyyedzade Abdurrahman, Seyyidi Karamani ve İbni Kemal Paşa gibi zirvelerin sohbetinde yetişmişse de çok şey almıştır baba ocağından. Zira Muhyiddin-i İskilibi Hazretlerinin oğludur o. Sultan Bayezid henüz şehzadelik yıllarında Amasya'da tanıdığı Muhyiddin-i İskilibi Hazretlerine yürekten bağlıdır. İşte o yüzden olacak hünkâr şeyhi diye anılır mübarek. İskilip bir ilim merkezidir. Birçok alim ve veli yetiştirir bu bereketli coğrafya. Kütüphanesi 1500'lü yıllardan kalma el yazmalarıyla doludur mesela.

Yine İskilip mahallelerinde güveç fırınları vardır. Konu komşu güvecini getirip teslim eder fırın sahibine. Koca mahallenin güveciyle uğraşmaktan bir gün olsun bıkkınlık göstermez bu yüce gönüllü kadınlar. Ücret filan da almazlar ama arzu eden birkaç dal odun bırakabilir köşeye.

Buğday ezme işini bir başka hayırsever üstlenmiştir. Talimli beygiri de en az sabırlıdır kendisi kadar. İskilip köylerinde ambarlar çekti dikkatimizi. Asırlık ağaçlar diriydiler hala. Bakın, Çorum'un güneyi çorak ve kurak olmasına rağmen kuzey yöreleri Karadeniz bölgesini andırır. Bitki örtüsü sıklaşır. Mimaride ağacın rolü artar. Kaldı ki çam ormanlarında İsviçre'yi kıskandıracak görüntüler yakalayabilirsiniz.

Hasılı, güzel insanların güzel yurdudur Çorum. İşte Anadolu bu, dedirtir hayranlarına. Süremiz dolmak üzere. Programımız bitti. Ama bitmedi Çorum. Daha Alaca'yı, Kargı'yı, Ortaköy'ü, Necit Öz'ünü ve Bayat'ı tanıtamadık size. Tabii diğerlerini de. Onları da bir başka programda anlatırız nasip olursa. Hadi kalın şimdi sağlıcakla.

0: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugün sizlere Osmanlı idare sisteminden Ayanlık müessesesini anlatacağım. Ayanlık müessesesi başlangıçta yoktu. Devletin merkezi teşkilatının gücü kuvveti yerindeyken hükümdarlar seferden sefere koşarlarken ilahi kelimetullah için hayatlarını ortaya koyarken bir ayanlık müessesesi yoktu. Peki bir İstanbul'dan padişah bütün eyaletleri nasıl idare ederdi? Bir sancak sistemi vardı. Bir de beyler beyliği vardı. Sancaklar bugünkü manada ilçeye diyebiliriz veya il valiliği diyebiliriz. Sancak beyliği, il valiliği diyebiliriz. Ötekilere nahiye tabir edilirdi o zaman. İllerin bağlı olduğu kısımda beyler beyliğiydi. Devletin gelirlerinin tahsili, mükellefiyet usulü buraların görevlilerince tahsil edilir ve çoğu da yerinde harcanırdı. Merkezi hazinenin hakkı olan, bilhassa Beytülmal'in hakkı olanlar ise İstanbul'a gönderilir. Beytülmal'de de altı cins mal ve para bulunurdu. Bunların verileceği yerler Kur'an-ı Kerim'de emredildiği şekilde kullanılırdı. Bugün çeşitli sosyal yardım fonlarıyla bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Ya devlet fakir fukara diye adamları tembel ediyor falan diyorsunuz. Olur mu? Sen zannediyor musun ki senin bu rızkın senin çalışmanla koşturmanla geliyor? Rızkın da onun için geliyor arkadaş. Etme eyleme ya. Bir anda bir kesilir bu. Sapasağlam adamken tek ele düşersin, tek ayağa düşersin, ondan sonra da iş yerinde hadi güle güle derler. İşte o zaman Beytülmal imdadına yetişir. Bir kadının veya bir erkeğin mutlu bir ailesi vardır, geçimini sağlıyordur. Fakat bunlardan biri gitti, evin direği gitti, evin beyi gitti. Kadın gidip de çalışsa çocukları doyuramayacak. Buna Beytülmal imdad ederdi. İkisi de gitti, çocuklar yetim kaldı. Beytülmal bunların ellerinden tutardı. Ha, zenginler de zekatlarını verirlerdi. Devlet zekatları toplamaz ama toprak mahsullerinin zekatını devlet toplardı. Savaş ganimetinden Beytülmal'e hak ayrılırdı. Buralar, efendim savaşlarla işte gittiler, soydular, ne soydular ne soğana çevirdiler ya. Ganimet savaş masrafları demektir. Elbette ki oraya gidinceye kadar masraflar ediliyor. Nereden? Hazineden ediliyor. Ama oradan gelen ganimetin beşte biri hazineye, beşte biri Beytülmal'e veriliyor. Ayanlık Osmanlı'nın son döneminde, yani 2. Mahmud Han'la beraber iyice ortaya çıktı. Daha doğrusu 3. Selim Han zamanı başladı ama orada bir kargaşa dönemi vardır. O kargaşa döneminin akabinde de böyle bir sistem getirildi. Devletin toplayacağı vergileri ve o bölgelerin idaresini yapacak ayanları görevlendirdi. Hem vergi hem idare işleri. Ayanlar da asker beslerlerdi. Eyalet valisi dediğimiz beyler beyleri de asker beslerlerdi. Ama vergi toplama işi artık yani oralardaki mahalli bazı idarecilerin sıkıntıları peyda olunca devlet oralardan gelir alamaz oldu. Bunun için de birebir bir temasla bir yere ayan tayin edilince ayana deniyor ki arkadaş burası senin. İster misin burayı Belgrad ayanlığını? İsterim efendim. Ama bu ayanlığın bedeli şu kadar. Başka biri diyor ki efendim ben daha fazla veririm. Peki sen şu kadar, sen şu kadar. Devlet diyor ki ha seni oraya ayan tayin ettim git. Devlet parayı o ayandan tahsil ediyor. Ayan da haktan alıyor. Efendim kazanıyor. Devleti müteahhite verdik. Evet müteahhite veriyorsunuz. Müteahhite veriyorsunuz. Ama öyle ayanlar çıkmış ki efendim. Yani mükemmel idareler yapmışlar. Rubele ayanlarından birisi Alemdar Mustafa Paşa'dır. Osmanlı başkentindeki padişahı hal edecek kadar meydana gelen disiplinin iadesini bu adam sağlamıştır. Yani ayanlar göz boyayan halktan zulümle para alan insanlar değildir. Ha bunların içinde böyle yapanlar olmuş mudur? Olmuş olabilir. Ama sistem tıkır tıkır işlerse zulüm yok ortada. Osmanlı'da şehir ve kasabalarda devlette halk arası ilişkileri düzenleyen görevli olarak tarif edilir. Ayan göz demek. Gözler, gözler aynesi iştir kişinin. Aynel Arap diyor mesela, Aynel Arap. Arabinin çoğulu eşraf, vücub ve erkan gibi manalara da gelir bu ayan. Sade göz demek değil, yani eşraftan kimse, saygın olan. Şimdi diyorlar ya işte toplumda saygın kimseler falan. Halkın arasında soy, sop ve itibarla sivrilmiş, herkesin tanıyıp hürmet ettiği bir sülaleden olmak mesela. Ayağını Kureyş, ayağını belde, ayağını kariye, ayağını mahalle gibi de ifadeler olurdu. İlk İslam devletlerinde görülen ayan Osmanlı'ya Anadolu Selçuklu'dan geçti. Osmanlı'da ve diğer devletlerde olduğu gibi çok geniş manada kullanıldı. Tarihi belgelerde voyvoda, müteselim, muhasıl, mutasarrıf, vali olarak da geçerli. Yeni hanedanlar, aynı zamanda ayan, derebeyi veya mütegallibe de ayana denebilirdi. Molla, kadı, müftü, müderris, seyyid ve tarikat şeyhi gibi ilmiyle mensupları, ketüdayeri, Yeniçeri Serdarı gibi kapı kulları ve bunların mazul ve emeklileri, görevden alınmışları, azledilmişleri ile çocukları, kasapbaşı, bakkalbaşı gibi lonca teşkilatının rütbeleridir bunlar, esnafın önde gelenleri, zahireci, kuyumcu, sarraf, bezzaz, çuhacı gibi tüccar ve mültezimler ayandan sayıldı. Mültezim, devlet adına vergi toplayan demek, iltizam. Osmanlı'da bunların hepsine birden ayanı vilayet dendi. Osmanlı taşra idaresi vali, mutasarrıf, müteselim ve voyvodalar merkezden tayin edilirdi. Bu yöneticilerden başka her şehir ve kasabada ayan-ı vilayet arasından seçilen bir ayan bulunurdu. Merkezi hükümete karşı halkın ve halka karşı da merkezi hükümetin temsilcisi olan ve halk ile devlet arasındaki işleri yürüten kimseye baş ayan, reisi ayan, Aynül Ayan veya Resmi Ayan denirdi. Ayanlığın bir kurum halini alması ile Resmi Ayanlığın ortaya çıkması arasında yakın ilgi vardır. Osmanlı'nın klasik devri bütün devletin uzuvları, organları, vazifelerini mükemmel yaptığı için ayanın cemiyetteki nüfuzu oturduğu yerle mahduttu. Yani o bulunduğu meskun mahal neresidir? Yerleşim yeri diyorlar şimdi. Meskun mahal neresidir? Filan yerdir. Tamam. O meskun mahalin ayanı. Başka başka meskun mahallerin ayanlığı işte 1800'lü yıllarda başlayan olmuştur. Yani resmen ayanlar güçlendirilmiş oldu. Eskiden o şehir büyüğü, söz dinlenir adam, oralarda bir karışıklık çıkmış. İş böyle kadıya falan intikal etmeden, tamam ya bunu böyle yapalım, bir tarla sulamadan, ya suyun nöbeti bendeydi, sendeydi. Hadi bakalım. Sende değil, bendeydi. Kavgasını falan yatıştıran bu ayan kimseydi. Zaten bunlar bir selam göndermekle bile işi hallederler idi. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren memleket idare ve nizamında aksamalar başladı. Efendim, devletler de insana benzer. Çünkü devletleri de insanlar meydana getiriyor. İnsanlar küçüktür. Annesine babasına muhtaçtır. Bakıma muhtaçtır. Büyür büyür büyür büyür. İşte okula giderken gene anneye babaya muhtaçtır derken bir meslek sahibi olup para kazanmaya başlar. Artık ufaktan ufaktan bu anne baba bağının yerine kendi kararları ortaya çıkar. Evlendikten sonra da artık ben de bir aile reisiyim demeye başlar insanoğlu. Bundan sonrasında eğer çok bolluk içinde yaşamıyorsa, çok çalışır, geceli gündüzlü çalışır, sağlığını etkileyecek şekilde de, menfi etkileyecek şekilde, olumsuz kılacak şekilde de çalışır, evinin rızkını temin etmeye başlar. Zenginleyince insanların merhameti herkeste değil ama yani ortalamasına bakarsak insanların etrafıyla ilişkisi azalır. Dikkatini para yığmaya sarf eder. Ve kendi malını mülkünü artırmaya bakar. Malı mülkü artırmaya başladığında bir insanın neyi vardır? Şimdi sırtımızda bir gömleğimiz var. İkinci gömlek evde. Üçüncüsü evde. Dördüncüsü evde. Niye bekliyor? Bu gömleğin yerine o giyilecek. Peki hadi bir tanesi değiştirme. Sonrası böylece insanlar yiyemeyeceği şeyi almaya, giyemeyeceği şeyi almaya başlıyor. Ve bunları da yiyecekler bozuluyor. Giyecekler şimdiki hastalığı söylüyorum, modası geçiyor. Böylece israf başlıyor. İsraf bir devletin en büyük düşmanıdır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği bütün sıkıntıların başında, ekonomik sıkıntının başında, israf ekonomisini kendilerine ana temel kabul ettikleri içindir. Kaldırat, kaldırat, kaldırat. Ondan sonra da kaldırat dayanmıyor. Devlet de ne kadar zenginleşirse, o zaman devletin bazı görevlilerinin devlet hukukuna, kul hakkına riayetlerinde aksamalar başlıyor. Hafif hafif topallıyor, Sonra bakıyorsunuz daha çok topallıyor. Zor yürüyor derken baston alıyor. Baston kırılıyor, daha bir baston alıyor. Devlet de insan gibi parayı bol bulduğu zaman sıkıntıya düşmüş oluyor. Onun içinde devletler yıkılıyor. İşte muhteşem Süleyman devrindeki Osmanlı Devleti'nde dahi insanlar her aradığını buldukları için, devlet herkese sahip çıktığı için insanların demek ki bazen boynu bükük olmasının faydası var efendim. Psikolojik olarak da faydası var efendim. Yoksa her eline attığı şeyde başarılı olursa insan ilahlık iddiası da bulunur diyor kitaplar efendim. Evet. ...1559'dan itibaren Anadolu'ya yayılan kapı kulları ve diğer askerlerin ve emeklilerinin murabaha denilen karlı satışla beraber efendim, yani borsa oyunları gibi iltizam yoluyla iktisadi yönden güçlenip kendilerine katılmasıyla ayanların önemleri arttı. Yani parayı yiyenlerin toplumda etkisi arttı. Sözünü dinlemeyenleri ayanlarda bükmeye başladılar. 16. yüzyılın sonuna doğru, 1700'lere doğru yani, ayan iltizama katılmak, çiftçiye borç vermek suretiyle servetini çoğaltıp topraklarını genişletti. Bunun yanı sıra bazen bozulan işini düzeltip devam ettirebilmek, bazen de nakdi vergisini ödeyebilmek için borç alan halkı kendine daha bağımlı yaptı. Yani borç alan insan, borç alan devlet boynu bükük olur. Onun boynu doğrultmak zordur. Ayanlar da o bulunduğu bölgedeki insanlara borç para vermek suretiyle onların bir değişik yoldan itaatını sağladı. Hem o borç verdiğinden istifade etti, hem de o insanlar onun sözünden çıkamaz oldular. Böylece İstanbul'daki merkezi hükümetin yanında bir de ilin merkezi hükümeti başladı. Dedik, bugünkü programımızı burada noktalıyoruz. Haftaya Allah nasip ederse efendim tekrar bu ayan meselesine temas edeceğiz. Bu meseleyi de inşallah biraz daha öğrenmiş olacağız. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Duman duman. Yine düştün aklıma. Seni etrafımda, burada aradım. Sendin ortak olan gizlim saklıma. Seni içimdeki sırda aradım. Düştüm sokaklara deli divane. İzini yağan şu karda aradım. Ne mekan bıraktı, ne de bir hane. Seni meyhanede, barda aradım. Bu şehir dar geldi, köpürdüm, taştım. Seni otobüste, garda aradım. Adım adım, diyar diyar dolaştım. Çayırda, bayırda, kırda aradım. Hatırladım o veda törenini. Nerede bıraktıysam orada aradım. Bulamadım. Bulamadım saçının bir telini. Senden ayrılması zor da aradım. Ah, perişan bir halde arada kaldım. Fal açtım, şans tuttum, zarda aradım. Yolumu şaşırıp bağlara daldım. Üzümde, elmada, narda aradım. Mecalim yok. Mecalim yok. Hal kalmadı dizimde. Bilseydin ne halde darda aradın. Hiçbir şeyin, hiçbir şeyin değeri yok gözümde. Sana ihtiyacım var da aradım. Sana ihtiyacım var da. Vardı.

0: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.
1: TGRT FM Haber.

8 şafak vakti harekete geçti. Dev operasyonda 184 aranan hükümlü ve şüpheli yakalandı. Nefes kesen operasyon kameraya böyle yansıdı. Operasyonun adresi İzmir oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve ilçelerde harekete geçti. Amaç hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasıydı. 150 polisin katıldığı operasyonda önceden belirlenen 78 adrese tek tek girildi. 24 saat süren operasyonda 184 hükümlüyle aranan şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayet, hırsızlık, yağma, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi birçok suçtan arandıkları belirtildi. Operasyonda 184 kişi gözaltına alınırken işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara teslim edildi.

0: 10 binden fazla bal kabağı bir araya geldi. Ortaya dünya rekoru çıktı. İngiltere'de bir çiftlik dev bir kabak mozaiği ile kendi rekorunu kırdı. Sunnyfield çiftliği, Britanya'nın ünlü doğa bilimcisi David Attenborough'un portresini kabaklarla oluşturdu. Mayıs ayında 100 yaşına giren Attenborough'un portresi için 10 binden fazla bal kabağı ve kabak kullanıldı. 218,19 metrekarelik dev eser çiftliğin geçen yıl Ozzy Osbourne portresiyle kırdığı rekoru geride bıraktı. Rekor, Guinness Dünya Rekorları kıdemli hakemi Pravin Patel tarafından onaylandı.
1: Olarak önemli gelişmeler yaşanıyor. Biliyorsunuz Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları var. Peki Mekke Ortak Savunma Anlaşması devreye girecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Newsweek dergisine konuştu Erdoğan. İsrail Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak görüyor dedi. Cumhurbaşkanı Mekke Savunma İttifakı'nın da İsrail ya da başka bir ülkeyi hedef almadığını vurguladı.
2: Bizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisine verdiği mülakatta dış politika, bölgesel güvenlik ve terörle mücadeleye ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'yi açıkça hedef gösteren soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun provokasyonları vardı.
3: Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz.
0: Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın üçüncü ülkelere yönelik bir hedef taşımadığını vurguladı.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel güç dengelerindeki çok yönlü diplomasi anlayışına dikkat çekerek Doğu ve Batı arasında bir tercih dayatmasını kabul etmediklerini belirtti.
3: Türkiye'ye Batı mı Doğu mu şeklinde bir tercih dayatılmasını doğru bulmuyoruz. NATO'daki güçlü konumumuzu tahkim ederken Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki işbirliğimizi derinleştiriyor, Şangay İşbirliği Örgütü ile ilişkilerimizi ilerletiyoruz.
0: Suriye'deki son durum ve terör örgütü PKK'nın tasfiye sürecine dair mesajlar da Erdoğan'ın gündemindeydi. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü altında eşit vatandaşlık mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ölçüsünün etnik kimlik değil, terör, şiddet ve milli güvenlik olduğunu belirtti. Bölgedeki hiçbir topluluğun vekalet savaşlarında kullanılmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
3: PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Suriye'de bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi zaruridir. Kürtler dahil bütün Suriye halkının kendisini daha emniyetli, daha özgür ve müreffeh hissedeceği bir düzeni destekliyoruz.
1: Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı. Seçim zamanında yapılır dedi. Bu arada gündemde önemli bir yer tutan fon soruşturması hakkında da sonuna kadar gidilmeli dedi.
4: Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Seçim tartışmaları tartışıldığı için erken seçim olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndendir.
0: Meclis Başkanı Kurtulmuş da erken seçim tartışmalarına girdi. Erken seçime kapıyı kapattı. Beklemiyorum dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ayrı parantez açtı.
4: Her şey tıkır tıkır yolunda işliyor. Allah'a çok şükür, Allah bozmasın. Fitne çıkarmak isteyenlere, provoke etmek isteyenlerine, bölgede terör ve kan görmeye alışmış olanların heveslerine rağmen bu süreç Allah'ın izniyle sonuna kadar başarıyla yürütülecek ve nihayete erecektir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde meclis çatısı altında yapılanacak izleme komisyonu için hızlıca kurulacak mesajı verdi.
4: De facto bir komisyon olacağı için herhalde öyle çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok. Daha fonksiyonel. Zaten bir yürütme görevi de üzerinde olmadığı için yani alacağı bir karar, hazırlayacağı bir rapor da bu komisyonun olmayacağı için daha fonksiyonel bir komisyon şeklinde bunu kurarız.
0: Kurtulmuş yeni ve sivil bir anayasanın zorunluluk olduğunu da vurguladı. Vaktinin geldiğini söyledi. Gündemdeki fon soruşturmasını da değerlendirdi. Mecliste bir araştırma komisyonu kurulması gündeme gelirse gereğinin yapılacağını söyledi.
4: Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Vallahi kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
1: Efendim Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında akışı değiştirecek bir ses kaydı geliyor şimdi ekranlarınıza. Bu ses kaydı arama kurtarma ekiplerinin yanlış noktalara yönlendirildiği iddialarını doğruladı ve soruşturmada ikinci dalga operasyon geldi. 33 şüpheli gözaltında.
5: Uçular orada yok orada bir şey. Komutan bunu genelkurmaydan aldık komutan.
6: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
0: Dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı işte bu sözlerle isyan etti. İddialara göre Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterini arayan ekipler defalarca yanlış noktalara yönlendirildi.
5: Yılbaş Kemal Sarıtaş emredin komutan. Ya Kemal emredin komutan. Çünkü verdiğin noktaya çıktılar işte Ali Rüstemen orada.
6: Evet komutan.
5: Herkes orada, akurçular orada, yok orada bir şey.
6: Komutan bunu genelkurmaydan aldık komutan.
5: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
0: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının akışını etkileyecek telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalar kazazedeleri arayan ekiplerin yanlış koordinatlara gönderildiği, vakit kaybettirildiği iddialarını doğruladı.
5: Yılbaşı Kemal Sarıtaş emredin komutan. Ya Kemal
6: emredin komutan.
5: Çünkü verdiğin noktaya çıktılar işte Ali Rüstemen orada.
6: Evet komutan.
5: Herkes orada, akurçular orada, yok orada bir şey.
6: Komutan bunu genelkurmaydan aldık komutan.
5: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
0: Öte yandan soruşturma genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda ikinci dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
3: Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.
0: MİT'in desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7: Bakın radar kayıtlarının, HTS kayıtlarının o tarihte silinmesi başlı başına bir örgütsel eylem.
0: 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
7: Helikopterin karakutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu biz öğrendik.
1: Ve efendim günlerdir konuştuğumuz fon soruşturmasındaki son gelişmeler geliyor şimdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın birinci derece yakınlara kadar uzandığını belirtti. Şüphelilerin mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı ve iki şüpheli daha tutuklandı.
8: Milyarlarca liralık fon trafiği, yüz binlerce yatırımcı. Fon soruşturmasında vurgunun izi şüphelilerin birinci derece yakınlarına kadar uzandı. Hesaplar donduruldu. Bakan Gürlek'ten vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir. Hiç kimse hukukun üstünde değildir mesajı geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş gözaltı dalgası genişledikçe genişlemişti. Tasfiye edilen 131 yatırım fonunun şirket yöneticilerine uzanan dosyada son gelişmeleri Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.
9: Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkındaysa yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir.
8: Gürlek, kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşların haklarına ulaşmasının engellenmesine müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu hatırlattı. Soruşturmanın birinci derece yakınlara da uzandığına dikkat çekti. Bu kişilerin mal varlıklarının da dondurulduğunu belirtti. Operasyonlarda durmadı. Üçüncü dalga geldi. Pusula kapalı fonda hesabı bulunan 12 kişinin kapalı fonda işlem yaptığı belirlendi. Aralarında Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında daha önceki operasyonlarda adli işlem yapılmıştı. Geriye kalan 7 şüpheli içinse harekete geçildi. 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler ve şirket bağlantıları da mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında satışları gündeme gelen katılım evim ve bir evimle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emlak katılımdan KAP'a yapılan açıklamada katılım evim ve bir evimin devri için gerekli başvuruların yapıldığı duyuruldu. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden ikisi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 47 oldu. Sermaye Piyasası Kurulu da Özata Denizcilik hakkında incelemesini tamamladı. Pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusu kararı alındı. Bu kişiler ve 2 aracı kurumunda bulunduğu 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl işlem yasağı getirildi. SPK ayrıca piyasa dolandırıcılığı gerekçesiyle ismi geçen 5 kişinin tüm lisanslarını da iptal etti.
1: Şimdi efendim üzgünüm ama hakikaten Borsa İstanbul'da ciddi bir güven erozyonu yaşattı bu fon hadisesi. Tabii ki konuşacağız, sonuna kadar gidilmeli açıklamaları siyasi iradeden de geldi. Şimdi bir yandan da günün bir başka dikkat çeken operasyonuna gidiyoruz. MASAK'ın içerisinde bir FETÖ sızıntısı var. Mali istihbarat sistemine yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başladı. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısında FETÖ bağlantılı kişi ve paravan şirketlerin etkili olduğu tespit edildi. Cumhurbaşkanının bazı bakanların bilgilerine sızıldı ve 5 şüpheli gözaltına alındı. 3 eski MASAK başkanı da pazartesi günü ifadeye çağrılacak.
0: MASAK'ın mali istihbarat sistemine sızmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına ait sorgulamalar yaptılar. Devletin kritik bilgi ağına yönelik siyasal ve askeri casusluk operasyonu. Eski MASAK başkan yardımcısı dahil 5 şüpheli gözaltında. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında MASAK'ın kritik mali istihbarat sistemi EMS'e ilişkin çarpıcı bulgular ortaya çıktı. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldı. EMIS üzerinde yapılan teknik incelemelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. Siyasi nüfuz sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sistemi devre dışı bırakıldı. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 16'sının yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyonda dönemin MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgünalp'in yanı sıra istatistikçi, gelir uzmanı, mühendis ve programcının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iki şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. Tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atandı. Ayrıca dönemin MASAK başkanları Mürsel Ali Kapkan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Deren'in ifadelerine başvurulacak. Üç eski başkan pazartesi ifade verecek. Müzik Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
9: Devletimizin kurumlarına sızan, kritik bilgi sistemlerimizi örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan ve milli güvenliğimizi hedef alan FETÖ-PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz.
1: Efendim, MASAK'ta tespit edilen bu sızıntı, bilgileri sızmaya çalışan ve daha önce de FETÖ ile ilgili olarak isimleri belirlenen kişiler, aralarında firari olanlar da var. Dikkat çekici bir operasyon. Türkiye Gazetesi bakın manşetinden veriyor. 26 Eylül Cumartesi manşetlerine baktığımızda hepsinin kökü kurutulacak manşeti Türkiye Gazetesi'nde. MASAK'taki FETÖ sisteminin kapağı 8 yıl sonra açıldı. Bu arada rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu suikastındaki isimler de 17 yıl sonra çözüldü. Foncuların ardından şimdi sıra sistemden nemalananlarda. İşte bu çok önemli. Çünkü 1 trilyon liradan bahsediyoruz. Aileleriyle birlikte şimdi 450 bin civarında hesap var. Bir de o kişilerin tabii etkileri kimlere ulaşıyor? Aileleri etkileniyor. Bu arada sadece bu fonlardan yatırım yapanlar değil, borsaya yatırım yapan da, bir holdinge yatırım yapmış mesela. Türkiye'nin en önemli holdinglerinden birine yatırım yaptınız. Bu fon soruşturmasından dolayı tepe taklak olan hisseler var. Aslında çok fazla sayıda kişi mağdur ama bu işten de tabii ki nemalananlar var. Bu para nerede ve ne zaman mağduriyet?

0: genel kurula hitap etti ama peş peşe tabii salondan ayrılanlar oldu ve Birleşmiş Milletler'de tek başına kaldı Netanyahu. Yeni Akit gazetesi de Birleşmiş Milletler salonunda Siyonist yoklama diyor. Çünkü Netanyahu salondan çıkanları tespit ettirdi. Yani İsrail'in böyle bir hani tehditkar hareketleri de var. Açıkçası onlardan birini yaşadık. Sabah gazetesi de FETÖ'cü casuslar hesap verecek diyor. Evet, bu önemli operasyonun ayrıntılarını konuşacağız efendim önümüzdeki dakikalarda. Gün başlıyor, oradan ayrılmayınız. Türkiye barış için inisiyatif alıyor Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini değerlendiriyor ilk sayfasında. Hürriyet gazetesi de katibimden okkalı yanıt, Birleşmiş Milletler'de Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'nun bu çileden çıkaran sözlerine karşı Türkiye adına cevap veren bir isim var. Genç bir diplomat efendim. Okkalı bir yanıt verdi. Birazdan gazete başlıklarında ayrıntılarıyla bakacağız. Evet, fondaki evimleri devlet alıyor. Bir yandan da böyle bir gelişme var. Süreç başladı. Katılım evim ve bir evimle ilgili. Fonda tutuklu sayısı da 47'ye çıktı. Akşam gazetesi de manşette Masak'ta büyük FETÖ temizliği diyor. Bakın, firari isimler de var dedim. 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Hangi isimler bunlar? Çok ciddi bir sızıntı var ve paravan şirketler oluşturuldu. Bu arada 101 milyonluk panele darbe, bu konuyla ilgili bir alt başlık. Evet, Fanatik gazetesine geldiğimizde galiptir bu yolda mağlup. Evet, üzüldük maalesef, bizim çocuklar Fransa karşısında Mbappe'yi tutamadı. Şimdi rakip İtalya. Maçtan kritik anları ekranlarınıza getireceğiz. Puan yok ama umutlar çok diyoruz ve önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Gazeteleri birazdan ayrıntılarıyla gün başlıyor da sizler için okuyacağız. Manisa Turgutlu'dayız. Maalesef hafta içi 11 öğrencinin yaralandığı bir saldırı yaşandı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
1: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kaçırmışsınız.
2: Okul yakınlarında rastgele ateş açmış 11 öğrenciyi yaralamıştı. 3 öğrencinin tedavisi devam ederken sorumlularından da hesap soruldu. Aralarında saldırganın da olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırgan ve ailesiyle birlikte 7 şüpheli tutuklandı.
3: Okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini arttıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz.
2: Olay 22 Eylül günü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanmıştı. 15 yaşındaki bir öğrenci Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi'nin yakınlarında silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 11 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Onlardan 8'i taburcu edilmiş, 3'ünün de yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği duyurulmuştu.
4: Sayın Bakanım, sol el bileği ve dirsekte yaralanması vardı.
2: Saldırıya ilişkin soruşturmada tüm titizliğiyle devam ediyor. Saldırgan, anne babası ve dedesinin de içinde olduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye giden yollar trafiğe kapatıldı. Şüphelilerin savcılık ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında saldırganın annesi, babası, dedesiyle fişekleri satın aldığı iddia edilen albayı işletmecisi de vardı. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Bursa'da girişim sermayesi yatırım fonu modeliyle Teknosab'da dev lojistik park projesinin temeli atıldı. Proje ekonomik büyüklüğüyle Güney Marmara'nın en büyük lojistik merkezi olacak. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
5: Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah.
6: Güney Marmara'nın en büyük, Türkiye'nin sayılı lojistik merkezlerinden biri daha hayata geçiriliyor. Üretim, ticaret ve teknoloji tek noktada toplanıyor.
5: Lojistik bugünkü dünyada en kritik alanlardan biri. Rekabet gücünün de temel sütunlarından bir tanesi lojistik. Lojistik maliyetleriniz düşerse rekabet gücünüz yükselir.
6: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kentin üretim ve ticaret altyapısını yeni bir seviyeye

0: niye taşıyacak? Lojistik park projesinin temeli atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
1: Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Yılmaz yaptığı konuşmada Bursa'nın 20 milyar dolarlık ihracat rakamlarına sahip olduğunu hatırlattı. Teknosab'ın katkılarına değindi.
2: 30 civarında firma şimdiden üretime başlamış durumda. 2026 yılı sonuna kadar 12 firmanın daha üretime katılmasıyla firma sayısı 42'ye, toplam yatırım büyüklüğü 100 milyar liraya, sağlanan istihdam ise 9000'e çıkacaktır.
0: Projenin ilk etabının 2027 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.
3: Efendim, motorinin litre fiyatına 2 lira 60 kuruş zam geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan 5 lira 57 kuruşluk indirimin etkisi kısa sürdü. Motorinin litresi İstanbul'da 93 lira 50 kuruşa yükselirken Ankara ve İzmir'de 95 liraya dayandı.
0: Motorinin litre fiyatına 2 lira 60 kuruş zam geldi. Akaryakıt tabelası bir kez daha değişti. Enerji piyasalarındaki dalgalanma sürüyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Son olarak petroldeki düşüşle birlikte motorinin litre fiyatına 5 lira 57 kuruş indirim yapılmıştı. Ancak indirim uzun sürmedi. Motorinin litresine bu kez 2 lira 60 kuruş zam geldi. Zamla birlikte İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 93 lira 50 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi Ankara'da 94 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 94 lira 90 kuruşa çıktı. Böylece iki büyük şehirde de motorinin litresi 95 liraya dayandı.
3: Evet, av yasağı Eylül itibariyle sona erdi. Biraz şöyle bir tezgahlara bakalım. İzmir'de tezgahların şampiyonu Palamut Ege Denizi'ndeki bereket fiyatlara da yansıyor. Tanesi 100 liraya kadar düşen palamut hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Kırmızı ete alternatif arayanlar da balık tezgahlarının başına gitti.
4: Palamut'un yoğunluğu var şu an.
5: Balık bol, palamut bedava var, her şey ucuz. Var var, bu satış çok güzel.
0: Ağlar doldu, tezgahlar palamutla şenlendi. İzmir'de tanesi 100 liraya düşen palamut vatandaşın yüzünü güldürdü.
6: Yeni başladım, biraz daha geçtikçe daha da düşecek yani, o fiyatlar düşüyor.
0: Av sezonunun açılmasıyla Ege Denizi'nde bereket yaşandı. Balıkçıların ağları palamutla dolarken bolluk fiyatlara da yansıdı.
7: 100 lira tadı, 100 lira tadı.
0: Kırmızı etin kilosu 600-700 liraya kadar çıkarken palamutun tanesi 100 liradan tezgaha geldi. Hamsi ve sardalyanın kilosuysa 150 ila 250 lira arasında satıldı.
6: Biz memnunuz. Yani haftada değil yani, ayda 2 sefer 3 sefer alıyoruz yani. Yani sağlıklı yani. Fiyatlar ucuz, 100 lira tanesi.
0: Uygun fiyatları gören vatandaş balık pazarlarına yöneldi. Balıkçılar da sezondan memnun. Esnaf palamutun ardından çinekop ve lüfer bolluğu bekliyor.
3: Kahramanmaraş ve Gaziantep, Hatay deyince de akla ilk gelenlerden biri dondurma ve tatlıları. O illerimizin meşhur lezzetleri Ankara'daki festivalde buluştu.
8: Böyle bir şey yok Ankara'da efendim. Böyle bir şey yok.
9: Tatlıyla aramız nasıl?
10: Çok iyi ya. Çok seviyorum yani. Tatlı deyince ölüyorum yani. Ama kilolu yaptığını biliyorum ama dayanamıyoruz.
9: Serinleten dondurması, taze mi? Taze tatlıları. Bu lezzetlere hayır diyemeyenler dondurma ve tatlı festivalinde buluştu.
11: Künefeye baktım, tatlılara baktım. Tatlı Antep merkezi.
0: Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ın dünya ünlü tatlıları Ankara'da dondurma ve tatlı fuarında yerini aldı. Tatlı severler festivale adeta akın etti.
9: Tatlı olarak favoriniz nedir?
12: Baklava. Ama ben Urfa'dan geliyorum. Dondurma ve tatlıyı duyunca geldik, evet.
13: Bu yıl 6.sını düzenliyoruz. Bu yıl özellikle yeresel tatlılara biraz daha ağırlık vermek istedik.
9: Tezgah da yok yok, fıstıklısından çikolatalısına, cevizlisinden şöbiyetine, burma baklavaya her türlü çeşidi bulmak mümkün.
14: Antep'ten gelen ustalarımızla yaptığımız özel ürünlerimiz var. Kadayıf dolması var. Kuş tokumu Ankara'da bulamazsınız. Prens. İçinde kaymak, muz, fıstık ve bizim özel de bir kullandığımız bir ürün var. Tüm dünyaya tanıttık.
9: Hatay'ın dillere destan, künefesi de fuarın olmazsa olmazı.
15: Hatay'ımızın incisi, Antakya'mızın vazgeçilmezi, bu künefenin güzel olmasının en başlıca sebebi peynirdir.
9: Yalnızca şerbetli değil, sütlü tatlılar da festivalin gözdesi.
16: Ben sütlü severim normalde. Aşure örnek sütlü aş, babaannemin yaptığı kaymaklı, o tarz.
14: Sütlacın tabii ki evet bir sırrı var. Sırrını vermeyelim ama bence. Misafirlerimizi buraya bekleyelim. Burada yesinler. Sırrını da beraber tadarak anlasınlar.
9: Ve işte olmazsa olmaz Maraş dondurması. Peki Maraş'ın bu dondurmasını özel kılan ne?
17: Püf noktası keçi sütü ve gerçek orkide bitkisinin dövülmüş haliyle yoğunlaştırılmış şekilde kaynatılmış hali. Maraş dondurması süt, salep ve şekerle yapılır. Lastiksi kıvamı ve yoğun lezzeti ortaya çıkar.
9: Festivalde çocuklar için de ayrı bir alan oluşturulmuş. Şimdi biz de deneyeceğiz.
18: Çocukların hem eğlendiği ve özellikle baloncukta gayet mutlu oldukları bir alan.
3: Şimdi de Amerikan Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping'in eşlerinin samimi görüntüleri geliyor. Melania Trump ve Peng Liyuan Washington'da müze gezdi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Washington'da ağırlarken First Lady'ler seviyesinde de temaslar yoğundu. İki liderin eşleri Melania Trump ve Peng Liyuan, Smithsonian Ulusal Asya Sanatları Müzesi'ni gezdi. Eski bir soprano olan ve Çin'in yumuşak güç diplomasisinde önemli bir rol üstlenen Peng Liyuan, ziyaret boyunca sergilediği samimi tavırlarla dikkat çekti. Melania Trump'la İngilizce sohbet eden Çin First Lady'si gergin geçen zirve atmosferinde daha sıcak ve yapıcı bir imaj çizdi. İki First Lady müze içindeki tarihi tavus kuşu odasını gezdi. Ardındansa bir çocuk korosunun özel performansını izledi. Peng Liyuan çocukların söylediği şarkılara eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.
3: Ve dün akşama gidiyoruz efendim. Gözler Kocaeli'ndeydi. Çünkü A milli takımımız, yani bizim çocuklar, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Aslında göz dolduran bir oyundu ama skor maalesef üzücü oldu. 1-0'lık bir mağlubiyet. Kaleci Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü. İşte o kritik dakikalar.
19: Milli takım Uluslar Ligi'ne kötü başladı. Türkiye ilk maçında Fransa'ya tek golle yenildi. Bizim çocuklar UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'nde konuk etti. Horozlar Zidane yönetimindeki ilk maçına çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Fransa ile 4. dakikada Mbappe'nin golüyle maçı 1-0 kazandı. Kaleci Uğurcan Çakır 87. dakikada ceza sahası dışında koluyla topa dokundu. Alman VAR hakem Christian Dinger maçın hakemi Felix Sveier'ı incelemeye çağırdı. VAR'da pozisyonu inceleyen orta hakem Uğurcan'a direkt kırmızı kart gösterdi. Milli kaleci pazartesi günü Bursa'da oynanacak İtalya maçında cezalı duruma düştü. Grubun diğer maçında Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. 3'er puanlı Belçika ile Fransa pazartesi günü karşılaşacak. A milli takımı teknik direktörü Vincenzo Montella maçın ardından açıklamalarda bulundu.
20: Maçı analiz ederken ben takım analiz ederim. Bireysel analiz etmem. Dişe diş bir mücadele olduğunu söyleyebilirim. Yani çok iyi bir performans gösterdi bizim takımımız. Daha fazlasını hak ettiğimize inanıyorum. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Sicuramente potevamo essere...
3: Efendim geçmiş olsun diyelim tabii ki. Üzücü bir sonuç. Gazetelerde de bugün tabii bu skorla ilgili, maçla ilgili yorumlar var. Sizlerle paylaşacağız. 26 Eylül manşetleri gelsin. Cumartesi ilk sayfaları gelsin diyoruz. Türkiye Gazetesi diyeceğiz öncelikle. Elimizden kaçtı diyor Türkiye Gazetesi dün akşamki maçla ilgili. Millilerimiz Fransa'ya kaybetti ancak oynadığı futbolla göz doldurdu. Fırsatları teptik at başlığı da var. Uluslar A Ligi'nde ilk maçına çıkan bizim çocuklar Kocaeli'nde taraftarla bütünleşip Fransızlara top göstermedi. Fakat yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Ay Yıldızlılar yediği talihsiz golle sahadan yenilgiyle ayrıldı. Evet, Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğünü de söyledik. Tabii bu önümüzdeki maçı da etkiler mi etkilemez mi, biraz da yorumlara bakacağız tabii ki. Efendim, kanser sonrası hayat kursu Türkiye'nin tek bütünleşik ve önleyici kanser merkezi kapılarını açtı. Türkiye Gazetesi'ne hastalar tedavi sonrası aldıkları destekle tekrar sosyal hayata tutunuyor. Yeniden şifalar diliyoruz efendim. Hepsinin kökü kurutulacak manşeti geliyor şimdi de Türkiye Gazetesi'nde. Masak'taki FETÖ sisteminin kapağı 8 yıl sonra açıldı. Orada önemli bir operasyon var. Masak'ın istihbarat yazılımını FETÖ'cü şirketler hazırlamış. Biliyorsunuz mali suçları araştıran Masak sistemi çok önemli. Cumhurbaşkanı ve bazı bakanlara ait bilgiler sorgulanmış. Log kayıtları silinmiş. Eski Masak Başkan Yardımcısıyla 22 kişi askeri casusluktan gözaltına alındı. Bu tabii geçtiğimiz yıllara ait, 8 yıl öncesine ait bir işlem. Ve bununla ilgili olarak da tabii önemli ipuçları ele geçirildi. 22 kişi hakkında da işlem yapıldı. Boğaz'a çöküldü. İBB davasında bir itiraf daha geldi. İmar danışmanlığı yapan sanık Süleyman Atik, İstanbul Boğazı'ndaki rüşvet çarkını mahkemede deşifre etti deniyor Türkiye Gazetesi'nde. Ve Hürriyet Gazetesi'ne geliyoruz şimdi de. Yenilgiyle başladık. UEFA Uluslar Ligi ilk maçıyla ilgili ayrıntılı bilgiler spor sayfasında. Uğurcan'ın kırmızı kart görmesiyle birlikte son bölümü de milli takımımız 10 kişiyle tamamladı. Dünya Kupası'ndan sonra umutlarımız tabii Uluslar Ligi'nde, yine beklentilerimiz çok büyük. Bakalım, yine umutlara devam. Hürriyet Gazetesi manşetinde katibimden okkalı yanıt diyor. Az önce size bahsettiğim Birleşmiş Milletler'de Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'nun çirkin sözlerine Türkiye'ye bakalım, Türkiye adına kim yanıt verdi? Dışişlerinde 3. katip seviyesinde görev yapan İhsan Taylan Özver bu söz hakkını kullandı. Özver Netanyahu'yu yerden yere vurdu. Netanyahu itibarsız biridir dedi genç diplomat Özver. Netanyahu konuşurken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun boşalmasına dikkati çekti ve şu sert açıklamayı yaptı. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kötü niyetli suçlamaları reddediyoruz. Netanyahu konuşurken çok sayıda heyetin salonu terk etmesi önemsiz bir hareket değildir. Bu güçlü bir diplomatik kınamadır dedi. Dünyadan da kırmızı kart geldi. Netanyahu Birleşmiş Milletler'de konuşurken birçok ülke heyeti salonu terk etti. Efendim, dışarıda da çok sayıda protesto vardı açıkçası. Ve Hollywood'un Oscar'lı yıldızı Susan Sarandon ters kelepçeyle gözaltına alındı. Bakın, bu da çok hakikaten enteresan. Sanatçılar da artık susturuluyor. Fondaki evimleri devlet alıyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası tasfiye edilecek fonlara ait evim şirketlerini satın almak için harekete geçti. Bir de buraya yatırım yapanlar var efendim. Bir yandan böyle 2 milyon civarında mağdurdan bahsediyoruz. Bir yandan da özel jetler, lüks yatlar bunlar. Ama bunların hepsine el konuldu, onu da söyleyelim. Şimdi de Türkiye Emlak Katılım Bankası kamuyu aydınlatma platformuna bir açıklama gönderdi. Bir evim tasarruf finansman İktisat Katılım Bankası'nı devralmak için başvuruların yapıldığı belirtildi. Katılım evim de bunlara dahil. Yetkili kurumlardan izin ve onayların alınmasının ardından devir işlemleri en kısa sürede tamamlanacak deniyor bu haberin de devamında. Efendim, Milliyet Gazetesi Birleşmiş Milletler'de tek başına diyor. Netanyahu'yu görüyoruz. Hani evde tek başına filmi vardı ya, aynen o gerçekleşti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'deki konuşması sırasında 77 ülke temsilcisinin salondan ayrılması, çağrı cihazı gösterip dünyaya da gözdağı vermesi, aklınca tehdit etmesi ve bina dışındaki İsrail protestoları hala tartışılıyor. Önümüzdeki dakikalarda Doçent Doktor Levent Ersin Orallı hocamızla da konuşacağız. Acaba bu protestolar sonun başlangıcı mı? Bu arada çıkanları İsrailliler not aldılar. Netanyahu gidenlerin salondan çıkmasını beklerken bu salonu henüz terk etmemiş olan başka ahlaki korkaklar varsa şimdi bunu yapsınlar dedi. Bir İsrailli görevli Netanyahu'nun konuşması öncesinde salondan çıkanları listelemeye çalıştığı görüldü. Evet, dünyayı da böyle tehdit etti. Arrest Netanyahu pankartları da açıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun dışında da söylediğimiz gibi Netanyahu tutuklanmalı çünkü bir savaş suçlusu artık. Efendim, Yazıcıoğlu operasyonunda 33 gözaltı. Bir başka dikkat çeken haber, fon krizi için iki çağrı yaptı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. İnceleme fonların kurulduğu 2021 yılından itibaren başlasın ve Amerika'daki gibi kazananlardan da paralar tahsil edilip mağdurlara paylaştırılsın ifadelerini kullandı. Akşam gazetesine geldiğimizde Mekke İttifakı için, Mette İttifakı barış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Newsweek dergisine yaptığı açıklama, Mekke İttifakı herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak değil dedi. Şu mesajları verdi: bu anlaşma daha güvenli, barışçıl bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluk, güvenliğimizi tahkim etmek, caydırıcılığımızı artırmak ve bölgemizde kalıcı istikrarı güçlendirmek istiyoruz. Akşam gazetesinin manşeti, Masak'ta büyük FETÖ temizliği. Evet, o dikkat çekici operasyon, dijital bilgi sızdırma operasyonu. 22 kişi hakkında gözaltı kararı geldi. Evet, burada firari isimlere de yer veriliyor. Masak'ın yazılım ihalesini açan firmanın eski ortağı İsmail Kokuroğlu. Yazılım ihalesini onaylayan eski Masak Dış İlişkiler Daire Başkanı Kemalettin Kolutek. Yazışmaları yapan eski Masak Başkan Yardımcısı, yine o da Faruk Ellioğlu, o da firari. Ve şüpheli 3 firmanın 15 Temmuz 2016'da bütün hisselerini alan Erhan Doğruöz, o da firari efendim. Bu isimler yurt dışında. Evet, yazılım 2024'te güncellendi. Önemli isimleri aradılar. Emis sistemindeki siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sistemini de devre dışı bıraktıkları belirlendi. Erdoğan yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldı bu incelemelere göre. Evet efendim, bu arada Oscar'lı yıldıza İsrail kelepçesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımı New York'ta kitlesel protestolarla karşılandı. Gösterilere katılan, dünyaca tanınan Hollywood yıldızı Susan Sarandon elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alındı. Helal olsun. Bakın, gitmiş orada protestolara katılmış. Üstünde de tişört. Buradan görüldüğü kadarıyla bombaları değil, silahları değil, insanları destekleyin, yani insanlara yatırım yapın yönünde bir tişörtüyle orada bu bedeli ödemeye razı. Efendim, ekonomilere de bakalım yavaş yavaş sona yaklaşırken. Ekonomi gazetesi geliyor. Fon soruşturmasında hesaplar 2019 yılından itibaren incelenecek. Evet, Özgür Özel'in de çağrısı bu yöndeydi. Ve şöyle bilgilere göre, fonların kurulduğu 2019'dan itibaren gerçekleşen olağan dışı fiyat hareketleriyle bağlantılı hesaplar ve yüksek kazançlar tek tek incelenecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş da fon krizinde kimsenin gözünün yaşına bakmadan kime uzanıyorsa sonuna kadar gidilmeli dedi. Bu arada emlak katılımda onay için başvurdu. Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemleri, yani devlet artık alacak, ilerleme kaydedildi deniyor. Dünya Gazetesi'ne gelelim. Döviz dönüşümde beklenti, ihracatçının gözü 1 Ekim'de açılacak meclis gündeminde. Döviz dönüşümde beklenti %6, talep %10. İhracatçının ana talepleri manşette değerlendiriliyor. Evet, dezenflasyon açısından 2027 daha iyi olacak. Türk Hava Yolları uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda toplam 150 adede kadar Boeing 737 MAX serisi uçak siparişini kesinleştirdi. Amerika'dan gelecek efendim Türk Hava Yolları'nın uçakları. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta temaslarını sürdürürken evet bu uçakların alım anlaşması da imzalandı. Ayrıntılar var Dünya Gazetesi'nde. Ve İstanbul Ticaret Gazetesi'ne geliyoruz. Şimdi de son gazetemiz olacak. Üreticimizi ve ihracatçımızı yalnız bırakmayacağız. İstanbul Ticaret Kongresi'nden bir fotoğraf geliyor sürmanşette. Küresel ticaretin sorumluluk perspektifiyle yeniden inşası temasıyla İTO, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve DÜPA işbirliğinde gerçekleştirildi. Madenden teknolojiye sanayi zinciri, kritik minerallerde hedef milyarlarca dolarlık katma değer. Yeni OVP'deki hedeflere ilişkin detaylar var. Türkiye birçok stratejik ham madde yerli kaynaklarını daha hızlı ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. İstanbul Ticaret Gazetesi'nden de manşeti gördükten sonra evet hayatın içinden geliyor şimdi yayın akışımız çerçevesinde saat başında görüşmek üzere.

0: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Beliniz ağrıyorsa ve doktorunuz aksini önermedikçe hareketli olmaya devam edin. Bel ağrısına çalışmak iyi gelir. Araştırmalar bel ağrısı çekenlerin yatmak yerine normal aktivitelerine devam ettiklerinde daha çabuk iyileştiğini gösteriyor. Fazla zorlamamak şartıyla hareket etmek belinize yatmaktan daha iyi gelecektir.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
4: Bugün sizlere HPV'li
5: belli yöntemler var.
4: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
5: Doğum sonrası yapılan...
4: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
6: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
3: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler... Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
4: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
5: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
7: TGRT FM.
8: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Pelin'le Mutlu'yum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten...

0: TGRT FM Haber.
1: Belini kaldıramıyor. Belinde çatlak var köpeğe. Ondan sonra dedim köpeğe ne olmuş dedim eşime. Köpeğe dedi birisi dövmüş.
2: Veteriner kontrolünde köpeğin belinde çatlak olduğu belirtildi. Boncuk tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir aile asansörde ölüm korkusu yaşadı. Çocukların da bulunduğu aile asansöre bindikten kısa süre sonra kabinin halatı koptu. Asansör bir anda hızla aşağı doğru hareket etti. Kabin içindeki aile büyük panik yaşarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonda vatandaşı dolandırdılar, ziynet eşyalarını almaya ayakçı yolladılar ama kendileri de ayakçı tarafından dolandırıldı. Pes dedirten olay başkentte yaşandı. Ankara'da etme bulma dünyası dedirten bir olay yaşandı. Dolandırıcılar telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı, adınıza kredi çekildi yalanıyla vatandaşı kandırdı. Dolandırıcılar sözde operasyon bahanesiyle evdeki ziynet eşyalarını istedi. O adrese ayakçılarını gönderdi. Şüpheli içinde 750 bin liralık takı bulunan kasayı alıp evden çıktı, taksiye bindi. Tren istasyonuna gitti. Araç değiştirerek izini kaybettirmeyi denedi. Ancak polis her adımını kameralar üzerinden belirledi, bir de şaşırtıcı detayı tespit etti. Şüpheli kasayı parçaladı, ziynet eşyalarını farklı kuyumcularda bozdurdu ve parayı kendi hesabına aktardı. Yani parayı suç ortaklarına göndermedi. Bir başka deyişle onları da dolandırdı. Ankara Dolandırıcılık Bürosu ekipleri 22 Eylül'de şüpheliyi yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Birazdan başlarına geleceklerden habersiz yolda konuşarak yürüyorlardı. Bir anda kontrolden çıkan araç üzerlerine geldi. Dört genç neye uğradığını şaşırdı. Kazanın adresi İstanbul Üsküdar. 73 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bir araca çarptı, ardından kaldırımda yürüyen gençlere vurdu. Çarpmanın etkisiyle dört genç yere düştü. Çevredeki arkadaşları hemen yardıma koştu. Kazada dört gençle çarpan otomobilde bulunan kişi yaralandı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hapis cezasıyla dolandırıcılıktan aranıyordu. Bu şekilde yakalandı. Kelepçe takmayın dedi ama kelepçeden kurtulamadı. Kocaeli'nde 10 yılı aşkın süredir firari olarak aranan zanlının izine İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde ulaşıldı. 3 ayrı dolandırıcılık suçu ve resmi belgede sahtecilik suçundan toplam 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. 54.500 lirada para cezası vardı. 2016'dan beri aranan firari İstanbul'daki dükkanında yakalandı. Polisin gözaltı işlemi sırasında zanlı kelepçe takılmasını istemedi ancak kelepçelenerek gözaltına alındı. Bağımlılıkla mücadele yurt genelinde sürüyor. Gümrükler muhafaza ekipleri 3 operasyonda kaçak yollarla ülkeye sokulan 1 ton 716 kilo pregabalin ele geçirdi. Operasyonun adresi Mersin oldu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri kentte 3 ayrı noktaya operasyon düzenledi. Operasyonda konteyner ve depolarda reçeteyle satılması gereken ancak kaçak olan 1 ton 716 kilogram pregabalin ele geçirildi. Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Yapılan açıklamada toplum sağlığını tehdit eden bağımlılık ve kaçakçılıkla mücadelenin süreceği kaydedildi. İki yıl boyunca sırasından, arkadaşlarından ve okulundan uzaktı. Zorlu lösemi tedavisini tamamladı. Okuluna dönüşü ise işte böyle oldu. Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen yaklaşık 2 yıl süren lösemi tedavisini tamamladı. Uzun süredir beklediği gün geldi. Talha yeniden okulunun yolunu tuttu.
3: Büyük bir azimle hastalığı yendi.
2: Arkadaşları ve öğretmenleri onu balonlar ve çiçeklerle karşıladı. Alkışlar arasında okuluna giren Talha, arkadaşlarına tek tek sarıldı. Zorlu hastalığı geride bırakan Talha, 2 yıl sonra yeniden sırasına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu. Sambacılar bu kez farklı bir dansla karşılaştı. Gülmeden izlemeye çalıştılar. Brezilya milli takımı Avustralya'da yerli dansıyla karşılandı. Hazırlık maçı için Townsville kentine giden Brezilya takımı aborjin halkının geleneksel duman törenini izledi. Vücutları beyaz boyalı yerel kıyafetli dansçılar bitkiler yakarak, zıplayıp yapraklarla yere vurarak arınma ve hoş geldin dansı sergiledi. Futbolcuların bu sıra dışı ritüel karşısında gülmemek için kendilerini zor tuttuğu görüldü. Yıldızların şaşkınlık ve tebessüm dolu halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hızla geldi, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. İstanbul Bayrampaşa'daki feci kazada ortalık savaş alanına döndü. İki otomobilin çarpışmasıyla kontrolden çıkan araç kaldırımdakilere dehşet yaşattı. Arayoldan çıkan araç sürücüsü dikkatsiz, diğer sürücü de aşırı hızlıydı. Arkadan vurduğu araç savruldu, kaldırımdaki yayalara çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaldırımdaki 4 kişiyle otomobildeki 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil yayalara çarptıktan sonra berber dükkanına hasar vererek durabildi. Kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı. Kamyonet alev topuna döndü. Araçtan geriye hurda yığını kaldı. İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki kamyonetin kasasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın her yerini sardı. Yangın yolda paniğe neden oldu. Trafiktekiler o anları cep telefonuyla görüntüledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Efendim günaydın, 26 Eylül Cumartesi'ye merhaba diyoruz birlikte ve efendim yeni saate başlarken Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili akışı değiştirecek bir ses kaydıyla başlıyoruz. O ses kaydı arama kurtarma ekiplerinin yanlış noktalara yönlendirildiği iddialarını doğruluyor. Bu arada soruşturmada ikinci dalga operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.
1: Akuçular orada yok, orada bir şey. Komutanım bunu genelkurmaydan aldık komutanım. Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
2: Dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı işte bu sözlerle isyan etti. İddialara göre Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterini arayan ekipler defalarca yanlış noktalara yönlendirildi.
1: Biz başkanım Fırtaş, evet o komutanım. Ya Kemal, evet o komutanım. Bu çünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Rüstemen orada.
3: Evet komutanım.
1: Herkes orada, akuçular orada, yok orada bir şey.
3: Komutan bunu genelkurmaydan aldık komutanım.
1: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının akışını etkileyecek telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalar kazazedeleri arayan ekiplerin yanlış koordinatlara gönderildiği, vakit kaybettirildiği iddialarını doğruladı.
1: Biz başkanım Fırtaş, evet o komutanım. Ya Kemal, evet o komutanım. Bu çünkü verdiğin noktaya çıktılar işte Ali Rüstemen orada.
3: Evet komutanım.
1: Herkes orada, akuçular orada, yok orada bir şey.
3: Komutanım bunu genelkurmaydan aldık komutanım.
1: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
2: Öte yandan soruşturma genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda ikinci dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
4: Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.
2: MIT'in desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Ankara merkezi 16 ilde 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
5: Bakın radar kayıtlarının, HTS kayıtlarının o tarihte silinmesi başlı başına bir örgütsel eylem.
2: 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
5: Helikopterin karakutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu bize öğrendik.
0: Şimdi efendim günün en dikkat çekici bir başka operasyonuna gidiyoruz. MASAK'ın mali istihbarat sistemine yönelik siyasi ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. 2012-2018 yıllarını kapsıyor. Kritik dijital altyapıda FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu tespit edildi. Dönemin bir MASAK Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı efendim. İşte ayrıntılar.
2: MASAK'ın mali istihbarat sistemine sızmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına ait sorgulamalar yaptılar. Devletin kritik bilgi ağına yönelik siyasal ve askeri casusluk operasyonu. Eski MASAK Başkan Yardımcısı dahil 5 şüpheli gözaltında. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında MASAK'ın kritik mali istihbarat sistemi EMS'e ilişkin çarpıcı bulgular ortaya çıktı. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldı. EMS üzerinde yapılan teknik incelemelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. Siyasi nüfuz sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sistemi devre dışı bırakıldı. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 16'sının yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyonda dönemin MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgünalp'in yanı sıra istatistikçi, gelir uzmanı, mühendis ve programcının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Müzik soruşturma kapsamında iki şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. Tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atandı. Ayrıca dönemin MASAK başkanları Mürsel Ali Kapkan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Deren'in ifadelerine başvurulacak. Üç eski başkan pazartesi ifade verecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
6: Devletimizin kurumlarına sızan kritik bilgi sistemlerimizi örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan ve milli güvenliğimizi hedef alan FETÖ-PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz.
0: Efendim görüyorsunuz, peş peşe soruşturmalar, peş peşe operasyonlar. Gündemdeki en önemli konu da fon dolandırıcılığı. O soruşturmayla ilgili olarak da 4 kişi daha gözaltına alındı. Son dakika haberi olarak gün başlıyor da sizlerle paylaşalım. Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı ve bu arada tutuklu sayısı da 51'e yükseldi. Tabii ki gözler fon dolandırıcılığında. Paranın nerede olduğuna dair ve bu dolandırıcılığı yapan kişiler, buradan nemalananlar, bunların hepsi mercek altına alınacak. Efendim günlerdir konuştuğumuz konu, yarım milyon hesaptan bahsediyoruz. Yansımalarıyla birlikte 2-2,5 milyon civarında kişinin mağdur olduğu bir dolandırıcılık. Bu arada tabii 7 şirketin çatısı altında 131 fonda artık işlem yapamaz hale geldi. Tasfiye edildi devlet tarafından. Dileriz bu güven erozyonu da bir kez kaybolunca tabii yerine inşa etmek çok zor. Ama bir yandan da şeyler temizlendikçe, ayrı kodları temizlendikçe biraz daha tabii ki ortam, yatırım ortamı, yatırım iklimi daha sağlıklı olacaktır. Ve şimdi bu son dakikanın ardından da efendim her yerde dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşıyoruz maalesef. Bir kaza yaptınız, Allah korusun. O en zayıf anınızda bile sizin o yumuşak karnınızdan faydalananlar var. Bununla ilgili önemli hatırlatmalarımız olacak sizlere. Çünkü trafikte her an karşılaşabilecek durumlar. Öncelikle tabii aman dikkat diyelim. Ama bir yandan da yayın editörüm sevgili İlayda ile konuştuğumuz bu önemli uyarıları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Önce bir dolandırıcılığı nasıl yapıyorlar? İstersen bir ondan bahsedelim. Kaza sonrası dolandırıcılık tuzağı nasıl kuruluyor? Sizlere hemen bakalım. Sigorta dolandırıcılarının kullandığı 5 yöntem. Öncelikle bir vekaletname tuzağı var. Yüksek tazminat vaadi veriyorlar. Geniş yetkili bir vekaletname alıyorlar. Sigorta ödemesini de kendi hesaplarına aktarıyor dolandırıcılar. Bu arada hasar dosyası şöyle şişiriliyor. Sahte fotoğraf ve faturalar kullanıyorlar. Araçların hasar kaydı artıyor. Değeri düşüyor böylelikle. Danışıklı kazalar, bir de bu var, onların akıllarına geliyor işte bu. Sahte kazalar ve tutanaklarla sigortadan da haksız ödeme alıyorlar. Yani aynı zamanda devleti de dolandırıyorlar. Geri ödeme yalanı, ödeme hatası oldu diyerek vatandaşlardan da yeniden para istiyorlar. Sahte poliçe tuzağında neler var, son olarak ona bakalım. Ucuz poliçe vaadiyle sahte sigorta düzenleyip vatandaşı sigortasız bırakıyorlar efendim. İşte bu insafsızlıklar sonrasında da sizlere bazı hatırlatmalarımız olacak. Acaba bu tuzağa düşmemek için neler yapılıyor? Dolandırıcılığa karşı 5 önlem. Gerçek zarar esası. Ekspertiz hesaplamaları gerçek zarar ilkesine göre standartlaştırılacak. Yani tabii burada devlet de bazı tedbirleri gündeme alacak. Akıllı eksper atama, kazaya en uygun eksper otomasyon sistemiyle belirlenecek. Hasar takibi yenileniyor. Hasar takibinin usul ve esasları yeniden belirlenecek. Ve ilave başvuru kalkıyor. Değer kaybı tazminatı için ek başvuru şartı kaldırılacak. Bir yandan da Alo 193 hattı devrede olacak. Ortak hasar ihbar hattı Alo 193 devreye alınacak efendim. Bunu da lütfen bir yere kaydedin. Önlemler bu şekilde. Hatırlatmalarımız bu şekilde. Evet, dolandırıcılık her yerde dedik. Bir yandan devlet, bir yandan bizler kendimizi bu şekilde korumaya çalışacağız. Ortam böyle maalesef. CHP'de bu kez de bir İstanbul krizi yaşanıyor. Bakalım neler oluyor? Mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı görevi 17 Eylül'de düştü biliyorsunuz. Ancak yerine günlerdir bir atama yapılamadı. Peki Tekin yeniden bir görevlendirme bekliyor mu? CHP'nin İstanbul planı ne? İşte cevaplar.
7: Kol kola vererek gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul İl Başkanlığı krizi kör düğüme dönüştü. Mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı görevi 17 Eylül'de düştü. Ancak yerine günlerdir bir atama yapılmadı.
8: Gelin bir an önce bu sorunları çözelim.
7: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kritik bir karar verdi. CHP İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti. Böylece Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi.
8: Yanlışlar, doğrular inşallah önümüzdeki süreçte çıkacak.
7: Ancak CHP Genel Merkezi ne yeniden Tekin'i görevlendirdi ne de yerine bir atama yaptı. Gözer CHP'nin Perşembe günkü MYK toplantısındaydı. Oradan da bir karar çıkmadı.
9: Genel Merkez sizin il başkanlığınızı tanımıyor.
8: Ben bütün onların tanımamazlığına rağmen tanımaya devam edeceğim.
7: Bu belirsizlik Gürsel Tekin cephesinde de rahatsızlığa neden oldu. Tekin'in yakın çevresine yaşananlardan dolayı kırgın ve öfkeli olduğunu söylediği öğrenildi.
8: Bu tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım.
7: Tekin ilk görevlendirildiği dönemde İstanbul İl Başkanlığı binasına girişi sırasında yaşanan olaylara gönderme yaptı. Savaştan çıktık, mücadele ettik. Şimdi yaşananlar kesinlikle hakkaniyeti değil değerlendirmesinde bulundu.
8: Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz.
7: Yine Tekin'e yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre il başkanlığı için farklı isimlerin CHP koridorlarında telaffuz edilmesi de bir başka rahatsızlık konusu oldu. Tekin, partinin önünden geçmeyen kişilerle ismimin anılması doğru değil ifadesini kullandı.
10: Ya başka bir arkadaşımız değerlendirecek ya da Gürsel Bey kongre süreçlerine kadar atanmaya devam edecek.
7: Peki Gürsel Tekin ne istiyor? Kulislerde konuşulanlara göre Gürsel Tekin İstanbul İl Kongresi yapılana kadar görevine devam etme konusunda ısrarlı. Kongrede aday olması halinde de il başkanlığını kazanacağına kesin gözüyle bakıyor. Genel Merkez ise çözüm için formül arıyor. Tekin'in de onay vereceği bir ismin il başkanlığına getirilmesi üzerinde duruluyor. Bu durumda da Tekin'e Genel Merkez'de üst düzey bir pozisyon verilmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi'ndeki bir grubunsa Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na karşı olduğu biliniyor. Şimdi gözler CHP'nin Bolu kampında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla yapacağı toplantılarda krizden çıkış yolu arayacak.
0: Bolu'da da aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da olduğu 19 sanığın yargılandığı davada savcı esasa ilişkin mütalaasını verdi. Mütalaada tutuklu sanık Tanju Özcan hakkında 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis talep edildi.
11: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
7: 19 sanıklı davada savcı mütalaasını verdi. Tanju Özcan'ın 217 yıla kadar hapsi istendi.
12: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
7: Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması yürütüldü. Tanju Özcan belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak cezaevine gönderildi. Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada sıra savcının mütalaasını açıklamasına geldi. Duruşmada mütalaasını hazırlayan savcı, sanıkların marketler, ruhsat, kurban, hak ediş, beton ve kafe başlıkları altında toplanan 6 ayrı olayda karıştıkları suçları ayrı ayrı değerlendirdi.
11: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan Biz vermeyiz demiyoruz.
7: Mütalaada diğer sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezaları istendi. Tanju Özcan için de 32 mağdura karşı nitelikli dolandırıcılık suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap, icbar suretiyle irtikap, icbar suretiyle irtikaba teşebbüs ve rüşvet alma suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis talep edildi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek bir sonraki duruşma 19 Ekim'e ertelendi.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian savaşmak istemiyoruz dedi. Savaşın sona ermesi ABD'ye bağlı diye ekledi ve aynı gün Amerikan Senatosu savaşı bitirebilecek bir yasa tasarısı gündeme gelince reddetti.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian savaş istemediklerini söyledi. Savaşın bitmesi ABD'ye bağlı dedi. Aynı saatlerde Amerikan Senatosu ABD Başkanı Donald Trump'a savaşı bitir çağrısı yapan tasarıyı reddetti. 49, the nays are 50, the concurrent resolution is not agreed to. Mesut Pezeşkian Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrinde Fox News kanalına mülakat verdi. Rather whenever they attack us. Savaşın yıl sonuna kadar sona ereceğini düşünüyor musunuz sorusuna cevap veren Pezeşkian, buna Amerika'nın karar vereceğini söyledi. We did not
13: choose war. The war was imposed. Savaş istemiyoruz ama kendimizi savunmak için kararlılıkla ayakta duracağız. Savaş peşinde değiliz. İnsanın insanı öldürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Güya Allah'ın seçkin kulları olmamız gerekiyor. Meseleleri diyalogla çözebiliriz. Araştırmalarımız gösteriyor ki bu savaşı İsrail dayattı. Ama devam etsin istemiyoruz. Savaşın sona erip ermeyeceğine karar verecek taraf Amerika. So
2: that's true. Hürmüz Boğazı'nı hiçbir zaman kapatmadıklarını söyleyen Pezeşkian saldırıya uğradıkları anlarda dahi boğazın açık tutulduğunu belirtti. Pezeşkian'ın bu mülakatı verdiği saatlerde ABD Senatosu'nda Washington yönetiminin savaşı sona erdirmesini talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu. ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik saldırıları durdurma çağrısı yapan tasarı 49 evet oyuna karşılık 50 hayır oyuyla reddedildi. Cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğu tasarıya karşı çıkarken Pensilvanya Senatörü John Fetterman hayır oyu kullanan tek demokrat senatör olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tasarı Temmuz ayında Temsilciler Meclisi'nde 208 ret oyuna karşı 214 kabul oyuyla geçmesine rağmen Senato'daki bu sonucun ardından yasalaşamadı.
0: Efendim, Amerika'da Kasım seçimleri yaklaşıyor. Amerikan Başkanı Trump ara seçim öncesinde oy kaybetmeye devam ediyor. Bir yandan ekonomi, hayat pahalılığı, Amerikalılar için yumurta fiyatları çok önemlidir. Yani İran savaşı ve yapay zeka tartışmalarının gölgesinde gidiliyor bu seçime. Cumhuriyetçiler demokratların 8 puan gerisinde görünüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlere doğru ilerlerken Cumhuriyetçi Parti ve Beyaz Saray için alarm zilleri çalıyor. Amerikan CNN televizyonunun son anketine göre seçmenlerin beklentileriyle Başkan Donald Trump'ın politikaları arasındaki makas giderek açılıyor. ABD'de seçmenin bir numaralı gündemi ekonomi ve hayat pahalılığı. Konut kredisi faizlerinin %7'yi aşması, artan gıda ve barınma maliyetleri kamuoyundaki tepkiyi büyütüyor. Trump ise ekonomide altın çağ yaşandığını savunarak fiyatların düştüğünü öne sürüyor. Ancak anketlere göre halkın sadece %27'si Trump'ın ekonomi yönetimine güveniyor. Bir diğer tepki odaysa 7. ayına girmek üzere olan İran savaşı. Yükselen benzin fiyatları cumhuriyetçi seçmenin bile sabrını zorlarken halkın 4'te 3'ü Trump'ın savaştan çıkış için net bir planı olmadığına inanıyor. Yapay zekanın kontrolsüz gelişimi ve iş imkanlarını tehdit etmesi de seçmende endişeye yol açıyor. Kamuoyunun %70'i yapay zekaya daha sıkı düzenleme getirilmesini isterken Trump sektörün serbest bırakılmasından yana tavır alıyor. Halkın artan endişelerine karşın Trump'ın kendi gündemine odaklanması ara seçim öncesi demokratların elini güçlendiriyor. Anketlerde demokratlar 8 puan önde görünse de uzmanlar seçmenin mevcut yönetime tepkili olmasına rağmen muhalefete de henüz tam bir güven duymadığına dikkat çekiyor.
0: Efendim, kimimiz yalnızlığı seviyor, güzel vakit geçiriyor bazılarımız kendisiyle. Kimi ise yalnız kaldığında düşünceler bir anda başına üşüşüyor. Peki yalnızlık acaba ruh halimizi nasıl etkiliyor? Sizler için araştırdık.

0: Peki yalnız başınıza kalmak sizi mutlu mu ediyor yoksa depresyona mı sürüklüyor?
1: Ben yalnız kalmayı seviyorum ama yalnız olmayı sevmiyorum.
2: Genel olarak tek başıma kalmamaya çalışıyorum hayatta da.
0: Yalnız mı yaşıyorsunuz?
3: Yalnız yaşıyorum ve evlenmeyi de düşünmüyorum.
4: Eskiden bir masanın etrafında toparlanıyorduk yemek yerken. Muhabbet, sohbet. Şimdi herkes tabağını alıyor, odasına kapanıyor.
1: Seviyoruz ya odamıza çekilmeyi genel olarak.
0: Yapılan araştırma yalnız kalan kişilerin depresyona daha yatkın olduğunu ortaya koydu.
5: Yalnızlık yani şahsen beni depresyona sürüklüyor. Kendimi kötü hissediyordum. Emre ile buluşunca şu an daha iyi hissettim.
0: Yalnızlığın ilacı iyi arkadaş.
5: Kesinlikle diyebiliriz.
6: Yalnızlığın yanı sıra dertlerin de geceleri arttığı belirlendi.
3: Yarın ne yapacağım, öbürsü gün ne yapacağım, öbürsü gün ne yapacağım.
0: Sonra anca uykuya dalıyoruz.
3: Ve dalıyoruz. Aynen öyle abla.
0: Gündüz yaşanan iş stresi, koşuşturmacalar derken yorgun düşüyoruz ancak geceleri uyuyamıyoruz. Peki ya neden?
1: 5 sene önceki muhabbetleri bile düşünüyorsun. Keşke orada onu yapsaydım.
7: Kız arkadaşımla ayrıldım daha dün. Sürekli aklımda.
0: Gece uyuyamıyor musun?
7: Gece uyuyamıyorum. Bugün mesela sabah 6'ya kadar uyuyamadım. Ağlamadık
8: sokağa. Evet, yorumlar böyle. Efendim, Kocaeli'ndeyiz şimdi de. 3 yaşındaki bir çocuk öksürük şikayetiyle hastaneye götürülmüştü. Çocuğun mide ve boğazında düz iğnelerce küçük mıknatıs toplar çıkarıldı. Doktorlardan bu tarz durumlara karşı uyarılar geldi.
9: Dizildi bir şey. Boncuk
10: yapışıyor mu birbirine?
6: Evet, 3 yaşındaki çocuğun mide ve boğazından çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü.
11: Bağırsakta delinmeye sebep olabilirdi. Midede delinmeye sebep olabilirdi. Ağız içindekiler eğer ki akciğerine kaçsaydı çocuk bize ulaşamadan yolda eks olabilirdi.
6: Kocaeli'nde öksürük şikayeti bulunan küçük çocuk ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Çekilen filmlerinde boğazında 2, midesinde 19 ve bağırsakta da 4 adet top şeklinde cisim tespit edildi. Küçük çocuğun oyuncak materyalleri yuttuğu belirlendi.
12: Bu oyuncakların renkli olması çocukların daha çok ilgisini çekiyor. Gerçekten şekere benziyor. Bu küçük çocuklar bunları herhangi bir yerlerde gördüklerinde genellikle ağızlarına şeker diye atıyorlar.
6: Çocuğa hemen müdahale edildi. Soluk borusuna kaçma riski bulunan 2 mıknatıslı top hemen çıkarıldı. Midesindeki 19 cisim endoskopik işlemle alınırken bağırsaktakilerin de doğal yolla atılması beklendi.
11: Midedekileri çıkardık. Ağız içindekiler trakeaya girmek üzereydi. Onları çıkardık ve bağırsaktakileri de takip ettik.
6: Çocuk gastroenteroloji uzmanı Doktor Ayşe Burcum Sertel de ailelerin çocukların yutabileceği oyuncakları satın almamalarını önerdi.
12: Kesinlikle bu oyuncakların satışının durdurulması gerekiyor. Gerçekten bu diğer yabancı cisimlere benzemiyor. En ciddi olan mıknatıs. Bu tarz oyuncakları almamalarını, çevresindeki insanları da uyarmaları gerektiğini öneriyorum.
13: Günaydın. Geçmiş olsun.
8: Efendim, Türkiye Gazetesi'nin bugün ilk sayfasından dikkatimizi çeken bir haber. Az önce de yine sigorta dolandırıcılığında da söylemiştik. Maalesef evet, dolandırıcılık her yerde. Neden böyle oldu? Açıkçası anlamak çok güç. Tokatçılar her yerde demiş. Uygulamadan aldığı makarnayı yiyince zehirlenen İbrahim Kaya siparişin izini sürüyor. İşletmenin aslında 2022'de kapandığı belirtiliyor. Yani kapanan bir işletme tekrar üzerinden işlem yapılıyor. Yemekler bir evde yapılıp dağıtılıyor. Merdiven altı zehirli makarna. Ve Adana'da esnafın güvenini kazanan galerici karşılıksız çeklerle 110 milyon liralık vurgun yaptı. Fatih'te bir otelde otel çalışanları yine müşterilerin 500 milyon lirasını kasaya koymak yerine ceplerine indirdi. İzmir'de de bir avukatın adını kullanan sahtekarlar uzlaşma yalanıyla vatandaşları 1 milyon lira dolandırdı. Şimdi o Adana'daki galeri dolandırıcılığına gidiyoruz. İddialara göre bir kişi tam 25 esnafı vadeli çeklerle kandırdı. Önce onların güvenini kazandı. O dolandırıcı onlarca lüks aracı alıp bir gecede sırra kadem bastı.
14: Mağdurların çoğu otosentrede. Hepimiz zaten biliyoruz bu işi.
6: Güven verdi. Vadeli çekleri dağıttı. 110 milyon liralık lüks araç vurgunu yapıp sırra kadem bastı.
15: 100 milyondan fazla diyorlar.
6: Her şey site esnaflarından Bilal Sezer'in bir başka esnaf olan Mecit Can'la samimiyet kurmasıyla başladı. Çevresine dürüst ve sözünleri bir imaj çizen Sezer bu güveni kısa sürede ticarete döktü.
16: Bize vaatler verdiler. Dürüst, güvenilir biri, sözünün adamı

0: dır dediler bize. Bizi bu şekilde kandırdılar. Araçlarımızı verdikten sonra kayboldu bu.
1: Gözüne kestirdiği 25 esnaftan 40-60 gün vadeli çeklerle onlarca araç satın alan şüpheli, bu otomobilleri piyasa fiyatının çok altında satarak hızla nakite çevirdi.
2: Kızıma hediye ettim. Bir ev vardı evliliğinde. Onu da kredisini çekip alıp götürdü.
1: Çeklerin vade günü yaklaşırken iş yerini kapatıp kaçan Sezer'in ardından bankaya koşan esnaf çeklerin karşılıksız çıkmasıyla sarsıldı.
3: Bilaların çeklerini getirip bizden araba aldı. Çeklerde karşılıksız çıktı. Mağdurum 4 milyon lira param gitti. Söylenen rakam 100 milyon üstü.
1: Aracı olan Mecitcan ben de mağdurum diyerek kayıplara karıştı. Toplamda 110 milyon lira dolandırılan esnaflar soluğu karakolda aldı.
2: Bizim bu işte zaten haberimiz yoktu. Bizden 4 tane araba alındı. Hatta yaklaşık 4 milyona yakın benim çocuğuma kefil ettirdi.
4: Mağdurların çoğu otosantrede.
5: Evet, insan yani mağdurların yanında tabii olmak istiyor ama yani gerçekten inanmayalım. Yani maalesef hani böyle bir güven problemi de yaşanıyor insanlar arasında. Bir de İstanbul Fatih'teki hadiseden bahsetmiştik. 5 yıldızlı otelden 1 milyon dolarlık hırsızlık yaptı. Çalışanların paraları ceplere doldurdukları anlar resepsiyondaki kamera tarafından kaydedildi. 8 kişiden 5'i tutuklandı.
1: Çalışanlar 5 yıldızlı oteli soyup soğana çevirdi. 1 milyon dolarlık vurgunda 8 şüpheli yakalandı. İstanbul Fatih'teki otel 2 yıldır %85 doluluk oranına sahipti. Otelin sahibi zarar etmesi üzerine şüphelendi. Şikayet üzerine operasyon düzenlendi. Otelin genel müdürü ve muhasebe müdürü dahil 8 şüpheli gözaltına alındı. Resepsiyondaki kamera organize soygunu saniye saniye kaydetti. Çalışanların paraları ceplerine doldurduğu anlar net şekilde gözler önüne serildi. Soruşturmada 1 milyon dolarlık vurgunun yöntemi ortaya çıktı. Çalışanların yurt dışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin ödedikleri paraları zimmetlerine geçirdikleri tespit edildi. Restoran bölümünden elde edilen geliri de kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Ayrıca daha büyük odaya geçen müşterilerin ödedikleri ücretleri de çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler hırsızlık parasıyla 20 odalı butik otel alıp çalıştırıyordu. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
5: Efendim, akıl almaz bir olay Ankara'da yaşandı, bir kadın cinayeti maalesef. 26 yaşındaki Buse Akgün çocuklarına hediye vermek için gittiği okul bahçesinde eski eşinin saldırısına uğradı ve maalesef hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti genç anne. Katil zanlısının eski eşini tuzağa düşürmek için çocukların çantasına takip cihazı yerleştirdiği iddia edildi.
6: Korma, korma. Küçük kız 5 yaşındaki demiş ki anne babamdan uzak dur, bıçak gezdiriyor yanında.
7: Daha küçücüktü. Annesini korumak istedi, uyardı. Ama o uyarısı annesini hayatta tutmaya yetmedi.
6: Korma, korma. Abla.
7: 26 yaşındaki Buse Akgün boşanma aşamasındaydı. Eşi çocuklarıyla buluşturmadı. Okula onlara hediye vermeye gitti. Kocasının pusu kurduğundan habersizdi.
6: Kalbine, kasına falan hep bıçakla, darbesiyle bıçaklamış onları. Hemen ondan sonra beni kaldırın diyor. Nefessiz kaldım ben diyor.
7: Bayram Gök'ün bıçaklayıp öldürdüğü eşinin cenazesi göl başında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
8: Ben canımın yarısını toprağa verdim.
6: Yüzünü göstermedi çocukların. Çocuk hasret gitti.
7: Cani eşin çocuklarını da ölüm tuzağına alet ettiği iddia edildi.
6: İşte mesajlar atmış. Seni bulduğumuz yerde öldüreceğiz. Seni takip ediyoruz. Çocukların çantalarının içine takip cihazı koymuş.
8: Her şeyi planlamış. Bilerek yapmış her şeyi. Planlaması zaten bıçakla gezmezdi yani.
7: İddialar bununla da sınırlı değil. Saldırgan uyuşturucu madde kullandı. Cinayeti adım adım planladı.
6: O da cezasını çeksin. Orada gebersin. Bizim canım yazdı. Kimsenin ki yanmasın. Kimsenin ki yanmasın. Biz dayanıyoruz ama nasıl dayanıyoruz? Gel bizi sorun.
5: Ve sanat güneşi olmadan geçen bir 30 yıl efendim, Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi. O bir ekol hakikaten. Zeki Müren Bursa'daki kabri başında anıldı vefatının 30. yıl dönümünde efendim. Ve aynı zamanda eğitim dünyasına mirasını da bıraktığı için onun yeni eserleri gencecik doktorlar, gencecik mühendisler. Türk Eğitim Vakfı da böyle bir paylaşım yaptı. O yüzden de kalbimizde yeri ayrıdır. Ve efendim Hürriyet Gazetesi'nden dikkatimizi çeken bir haber. Yıllar sonra ortaya çıkan Zeki Müren'in kaleme aldığı o şiir. Zeki Müren'in ölüm yıl dönümünde işte biziz Zeki Müren projesinin ikinci plağı yayınlandı. Sanatçının hayranı olduğu ilk tangocu Zehra Eren'i için yazdığı ve yıllar sonra ortaya çıkan Zehra Eren'e adlı şiir de bu albümde yer alıyor. Evet, Zeki Müren'e saygı albümü plak platformunda yayınlandı ve Zehra Eren'le birlikte bir ömürlük dostlardı deniyor. Evet, bir akrostiş şiir bu efendim, yani isminin baş harflerinden oluşuyor Zehra Hanım'ın. Şöyle söylüyor Zeki Müren, ziynettir dostluğun Zeki Müren'e, ellerinde vefa, gönlünde vefa, helaldir bu sevgi seni bilene, Rabbim yaratmıştır ancak bir defa andıkça Zehra Eren'e. Şiiri böylelikle vefatının yıl dönümünde de kendisini bu şiiriyle anmış oluyoruz. Nur içinde uyusun. Evet, Zeki Müren efsanevi sanatçımız, en sevdiği yerde Bodrum'da da anıldı. Bodrum ve o biliyorsunuz Paşa lakabıyla da anılır. Bodrum Kalesi'ndeki dev konserde iğne atsan yere düşmeyecek bir manzara vardı. Binlerce hayranı tarihi kaleye akın etti. Alkışlar ve saatlerce ayakta izlenen bir konser.

0: başkasın.
1: Zeki Müren ölüm yıl dönümünde en sevilen şarkılarıyla yaşatıldı. Adres Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ydi. Konser saati yaklaştıkça kapıda kuyruklar uzadı. Alan doldu taştı. Yer bulamayanlar pes etmedi. Saatlerce ayakta izledi. Sahnede dev bir orkestra vardı. Solistler Süleyman Öztaş ve Gökhan Sezen mikrofonun başındaydı. Nostalji rüzgarı esti. Efsane sanatçının unutulmaz eserleri Bodrum semalarında yankılandı. Vefa sadece gecede değil, gündüz de vardı. Zeki Müren Sanat Müzesi'nde dualar okundu. Vatandaşlar eşlik etti. Anma programına sanatçının mirasını devrettiği Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı ev sahipliği yaptı. Gündüzü dualarla, gecesi ise efsane şarkılarla geçti. Sanat güneşi Zeki Müren bir kez daha milyonların kalbini fethetti.

Evet, Zeki Müren, Neşe Erberk dansı unutulmazlar arasına da girdi. Mekanı cennet olsun efendim. O bizleri çok sevdi. Biz de Zeki Müren'i çok sevdik. Evet, gazeteler diyelim. Evet, duygulandım biraz. 26 Eylül Cumartesi manşetleri geliyor şimdi. Türkiye Gazetesi diyoruz efendim. Öncelikle A milli futbol takımımız dün akşam Kocaeli'nde Fransa karşısındaydı. Ve efendim güzel, göz dolduran bir performans sergiledi, fakat maalesef sonuç 1-0'lık mağlubiyet oldu. Fırsatları teptik ve elimizden kaçtı diyor Türkiye Gazetesi Fransa için. Kocaeli'nde taraftarla bütünleşip Fransızlara top göstermedi. Yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Ay Yıldızlılar yediği talihsiz golle sahadan yenik ayrıldı. Bir yandan da pazartesi günü İtalya ile oynayacağız. Orada da Uğurcan Çakır olmayacak. Çünkü kalecimiz, milli kalecimiz kırmızı kart gördü dün akşamki maçta. Ve manşete geliyoruz. Hepsinin kökü kurutulacak. Adalet Bakanı Gürley'in açıklamaları var. Kimse hukukun üstünde değil. Efendim, birçok soruşturma var gündemimizde, biliyorsunuz. En dikkat çekenler şöyle. Bir kere fon soruşturmasıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı. Son dakika haberi olarak sabah saatlerinde paylaşmıştık. Orada da dalga dalga operasyonlar var. Tutuklu sayısı tam 51'e yükselmiş durumda. Bir yandan da Masak'taki FETÖ sisteminin kapağı 8 yıl sonra açıldı. Orada da 22 kişi hakkında bir işlem söz konusu. Yazıcıoğlu suikastındaki isimler de 17 yıl sonra çözüldü. Oradan da sıcak haberler geliyor. 47 kişi için gözaltı kararı verildi. Bakın, aralarında eski savcılar var, gizli tanıklar, asker ve polislerin yanı sıra dönemin Göksun Kaymakamının da bulunduğu şüpheliler, helikopter enkazını arayan ekipleri kasten farklı bir yere sevk etmekle suçlanıyorlar. Efendim, Türkiye Gazetesi Yavaş'ın şifresi demiş. Hafta içerisinde CHP'den istifa eden Mansur Yavaş'ta gözler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bağımsız olarak görevine devam edeceğini söyledi. Peş peşe ilçelerden de istifa haberleri geldi. Mansur Yavaş'ın istifası kulislerde siyasete nokta koydu olarak görülmüyor. Yavaş'ın şifresi tabanda birleşme diyor Türkiye Gazetesi. CHP kurmayları Yavaş'ın tabanda birleşme mesajına dikkat çekerek, bunu söylemeseydi jübile derdik, yeniden gelmek isterse parti meclisi kabul eder mi bilemeyiz diyor. Böylelikle hani böyle sanki tam kapılar kapanmamış CHP'de gibi de düşünülüyor. Efendim, bir yandan da az önce paylaştık, tokatçılar her yerde, onu geçelim. Çağrı Bey'e dörtlü koruma Adriyatik nöbeti başladı. Somali açıklarında sondaj yapan Çağrı Bey'i savaş gemilerimiz gölge gibi takip ediyor. Ve Hürriyet gazetesine geliyoruz. Evet, bir yandan da evlerde konserve hazırlıkları var. Bir yandan salçalar, bir yandan domatesler kaynıyor. Mutfağınız kışa hazır mı? Kışlık hazırlarken sebze meyve nasıl seçilir? Kavanozlar nasıl düzenlenir? Burada da bazı hijyen kuralları, önemli püf noktaları verilmiş. Hürriyet gazetesi katibimden okkalı yanıt, az önce blokumuzda sizlerle paylaşmıştım. Şimdi soykırımcı New York'tan defol protestoları yapıldı. Birleşmiş Milletler'de konuşma yaparken Netanyahu, New York'ta binlerce kişi tarafından protesto edildi. Polis, aralarında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ve başka oyuncuları da gözaltına aldı. Gözaltı sayısı 100'ün üzerinde. Ve hibrit çalışma resmen başladı efendim. Ofisten çalışma hayatı da artık resmi olarak, resmi gazetede yayımlandığı için de gündemimizde. Hem ofisten hem uzaktan çalışma, hibrit model resmen başladı. Uzaktan çalışma yapılacak günler ve saatler artık iş sözleşmesinde yer alacak. Uygulamadan yalnızca İşçilerin yararlanacağı belirtiliyor. Yeni yönetmelik neler getiriyor? Böyle ayrıntılı incelemek lazım. Fon soruşturması ile ilgili olarak, Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili olarak son durumlar var Hürriyet gazetesinde. Türkiye Emlak Katılım Bankası tasfiye edilecek fonlara ait evim şirketlerini satın almak için harekete geçti. Fondaki evimleri devlet alıyor. Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili olarak da 33 yeni gözaltı var.
Ve Sabah gazetesi geliyor şimdi de. FETÖ'cü casuslar hesap verecek. Türkiye'nin Mali İstihbarat Ağı'nın merkezi MASAK, Mali Araştırmalar Merkezi 2012'de buraya sızdılar. 6 yıl casusluk yapılmış. Yani FETÖ'cüler 2012-2018 yılları arasında MASAK'ta yaşanan FETÖ casusluk ihaneti ortaya çıktı. Ve devletin kritik bilgilerini sızdıran 22 casustan 5'i yakalandı. Çok kritik bilgilerden bahsediliyor. Bu arada 16 kişinin de yurt dışında olduğu belirtiliyor. Bir kişi aranıyor ve MASAK'ta başkanlık yapan 3 kişi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli. Efendim, dünyamızın uzlaşı ve sükunete ihtiyacı var. Emine Erdoğan New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nu değerlendirdi. Yoğun diplomasi trafiği ve uzlaşı, sükunet dünyaya ihtiyaç duyduğu katkıyı sunacaktır. Bunu temenni ediyorum diyor Emine Erdoğan'ın açıklamaları Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Evet efendim, şöyle bir bakıyorum. Ekonomilere birazdan geleceğiz. Yeni Şafak gazetesini az önce okumamıştık. Fransa'yı deviremedik. UEFA Uluslar Ligi grup maçında millilerimiz Fransa'yı Kocaeli'nde ağırladı. Çekişmeli geçen maç boyunca neler yaşandı? Mbappe'nin golüyle 1-0 yenik ayrıldık. Ayrıntılar var. Şimdi efendim, Mekke İttifakı çerçevesinde bir askeri zirve gerçekleşti Riyad'da. Silah da var, istihbarat da. Mekke İttifakı'nın genelkurmay başkanları, Husilerin Suudi Arabistan'a füze saldırıları sürerken Riyad'da kritik bir toplantı yaptılar. Bu arada fotoğrafta da genelkurmay başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bu arada gelen bilgilere göre Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Türkiye'nin verebileceği destekler konusunda tekliflerde bulundu. Bunlar arasında silah ve istihbarat desteği var. Suudi pilotlar artık Akıncı alt başlığı da dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler'de terör. İsrail Başbakanı Netanyahu göz göre göre dünyayı tehdit etti. Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşurken Hizbullah'a yönelik saldırılarda kullanılan çağrı cihazını gösterip "Bunu hatırlıyor musunuz?" dedi. Yani Hizbullah'ın iyi hatırladığını düşünüyorum diyerek de kendince bir gözdağı vermiş oldu. Neler yaşandı? Az önce de bahsetmiştik zaten. Oyuncular protestolar sırasında gözaltına alındılar. Evet, bugünleri de böyle yaşıyoruz. Milliyet gazetesine geldiğimizde manşette Birleşmiş Milletler'de tek başına Netanyahu'yu tutuklayın pankartları ve çileden çıkaran sözler. İtalya Dışişleri Bakanı diyor ki barış ancak iki halk iki devlet çözümünden doğabilir. Pakistan ve Bangladeş İsrail eylemlerini soykırım olarak değerlendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Gazze'ye yardımların ulaşmadığını belirterek manzara utanç verici açıklamasını yaptı. Artık onlar da kaçamıyorlar gerçeklerden, gördüğünüz gibi. Türkiye'yi tehdit gibi sunuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek dergisine yaptığı açıklamada İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor ve bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz dedi. Türkiye'nin İsrail halkıyla ve herhangi bir toplumla husumeti yoktur açıklamasını yaptı. Efendim, görkemli tören, sınırlı sonuç. Wall Street Journal, Amerikan Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington'daki zirvesinde törenlerin somut sonuçları gölgede bıraktığını yazdı. Evet, bir anlamda da öyle oluyor zaten. Fotoğraflar kalıyor geride. Evet, ekonomilere de çok kısa bir bakacak olursak efendim, fon soruşturmasında hesaplar 2019 yılından itibaren incelenecek diyor Ekonomi Gazetesi. İstanbul Ticaret Gazetesi manşetinin az önce detayını vermiştik. Şöyle bir başlık dikkat çekiyor. İstanbul'da çözülen her sorun Türkiye'de çözülür. İTO Başkanı'nın açıklamaları ilk sayfada diyoruz.
Ekonomiye de böyle kısaca baktıktan sonra gazetelerin ardından şimdi yayın akışımızda hayatın içinden var. Saat başında görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Çin geleneksel Ay Festivali'ne hazırlanıyor. Çin televizyonları festival programını duyurdu. Huainan kentinde yapılacak gösteri geleneksel Çin sanatlarını modern teknolojiyle buluşturacak. Gökyüzü de gösterinin sahnesi olacak. 8000 drone Çin'in önemli mühendislik projelerini gökyüzüne yansıtacak. Festivalde yapay zekayla tarihi fotoğraflar hareketlendirilecek. İngiliz şarkıcı Sarah Brightman, Çinli sanatçı Zhou Xin'la sahneye çıkacak. Şortla geldi, evin çevresinde dolaştı, içeri girdi. Çıkarken elinde milyonluk poşet vardı. Sakarya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, bir vatandaşı yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırdı. Polis kamera görüntülerini adım adım takip etti. 19 ve 33 yaşındaki şüphelilerin İstanbul'dan Sakarya'ya geldiği belirlendi. 19 yaşındaki şüphelinin para dolu poşeti bir an olsun elinden bırakmadığı kameralara yansıdı. Soruşturma derinleşince aynı yöntemle Balıkesir'de de yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. İki şüpheli İstanbul'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Toplam vurgun 5,5 milyon lira. 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ekran arkasına saklananlar tek tek yakalandı. Şafak vakti 36 ilde siber çetelerin tepesine inildi. Siber polislere 36 ilde eş zamanlı baskın yaptı. Emniyet, MASAK ve Başsavcılık ortaklığında 826 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlılar yasa dışı bahis ve kumar oynatıp reklamını yapıyordu. Siteler üzerinden para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Mobil bankacılık ve oyun hesaplarını ele geçiren zanlılar vatandaşları sosyal medya üzerinden dolandırdı. Zanlıların çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarını işlediği belirlendi. Dijital materyallere el konuldu. Yakalanan şüphelilerden 444'ü tutuklanırken 254'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor. Ani fren faciaya dönüşüyordu. Avusturya'da bir kamyon şoförünün yeterince sıkı bağlamadığı keresteler ani frenle öne savruldu. Tonlarca ağırlıktaki keresteler kamyonun ön camını parçalayarak kabine girdi. O anlar çevredeki araçların kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yunanistan'ın Mykonos adası açıklarında bir araç feribotunda yangın çıktı. Feribottan yükselen yoğun duman yolculara korku dolu anlar yaşattı. Yangının ardından feribottaki tüm yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Maç sırasında bir anda fenalaştı. Yere yığılan genç sağlık çalışanının yardımına arkadaşları koştu. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay Kayseri'de yaşandı. Şehir hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan 28 yaşındaki genç arkadaşlarıyla halı saha maçına çıktı. Maç sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen 28 yaşındaki sağlık çalışanı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Renkli fenerler, kalabalık sokaklar, Vietnam'da orta sonbahar festivali coşkusu yaşandı. Hanoi'nin Eskişehir bölgesindeki geleneksel pazarlar festival öncesi ziyaretçi akınına uğradı. Renkli fenerler ve geleneksel oyuncaklar özellikle çocukların ve ailelerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler alışverişin yanı sıra fotoğraf çektirdi, aileleriyle vakit geçirdi. Eskiden hasat mevsiminin sonunu simgeleyen festival, her yaştan insanın katıldığı büyük bir kutlamaya dönüştü. Sürücüyü yaka paça aracından indirdiler, sokak ortasında sürükleyip feci şekilde darp ettiler. Olayın adresi Bolu'nun Mengen ilçesi. Bir esnafla yoldan geçen kişi arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Bu sırada yaya açık olan camdan sürücüye yumruklarla saldırdı. Saldırganın yakınları ve çalışanları da kavgayı duyarak olay yerine geldi. 4 kişi otomobilden zorla çıkardıkları adamı yere yatırarak acımasızca darp ederken darp anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Yakınlarınca hastaneye kaldırılan adamın burnunda kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edildi. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanırken 3 şüpheli de adli kontrole serbest bırakıldı. Yüz binlerce yıldız çiçeğiyle halı yaptılar. İngiltere'nin Bradford kentindeki dev bir meydan sıra dışı bir sanatsal faaliyete sahne oldu. Sanatçı Shiraz Ali tarafından tasarlanan 29 metrelik çiçek halı için tam 300 binden fazla yıldız çiçeği kullanıldı. Belçika'da 1970'li yıllardan beri düzenlenen ünlü çiçek halısı festivali bu çalışmayla birlikte ilk kez İngiltere'de de icra edilmiş oldu. Meydanı bir tabloya çeviren ve yoğun ilgi gören eser hafta sonu halkın ziyaretine açık olacak. Kameraları hiç takmadı, kovanları tek pençede yıktı, yere oturup bir kovan balı tek oturuşta mideye indirdi. Yer Kars'ın Karakale köyü. Arıcı Ayhan Aydın sabah arılığına gitti. Manzara şok ediciydi. Kovanlar yerdeydi. Hemen kamera kayıtlarını açtı. Karşısında koca ayıyı gördü. Tüylü hayvan süzme bal peşindeydi. Önce etrafı kolaçan etti. Sonra kovanlara pençeyi indirdi. En tatlısını seçtiği ardından yemeye başladı. Ne arı iğnesi umrundaydı ne de flaşlar. Bir kovan balı tek oturuşta mideye indirdi. Karnı doyan ayı oradan uzaklaştı. Köy halkı ise tedirgin. Çünkü bu Kars ayılarının ilk vukuatı değil.
1: Ya merdiven...
2: Tamamen kaynak yaparken çatıyı hazmet yapıyorlarmış. Kaynaktan dolayı çıkan bir yangın.
3: Çatıdan alevler yükseldi. Yangında mahsur kalan ustanın imdadına ekipler yetişti.
2: Ama kaynakçı arkadaşı da kurtardılar ekipler.
3: Konya'nın Beyşehir ilçesinde izolasyon çalışması yapılan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman yükseldi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Bina hemen tahliye edildi. Çatıda alevlerin arasında mahsur kalan usta da itfaiye aracının merdiveniyle indirildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan ustanın durumu iyiydi.
4: Geçmiş olsun. Bir şeyin yok değil mi abi?
3: Yangında itfaiye tarafından söndürüldü. Hızını alamadı. Önce yeğe çarptı. Sonra da otobüs durağına daldı. 3 kişi yaraladı. Görüntülerin adresi Antalya'nın Alanya ilçesi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıktı. Önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, ardından da otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yardım çağrıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Birinin hayati tehlikesi var. Sürücü de gözaltına alındı. Kaza anı da kameraya böyle yansıdı. Türk sinemasının sultanı Tekirdağ lezzetlerini tattı, hayran kaldı. Tekirdağ'ın yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı festivale Türkan Şoray da katıldı.
1: Ne kadar sıcak karşıladınız beni. Çok teşekkür ediyorum. Yanlışlarına da güzel yüreğinize çok çok teşekkür ediyorum.
3: Renkli görüntülerin sahne olduğu etkinlikte Şoray, Tekirdağ'da yetiştirilen ve Türk sinemasına ismiyle ilham kaynağı olan yapıncak üzümünün yaprağıyla sarma sardı. Gastronomi ile bağcılık kültürünü bir araya getiren festival böyle son buldu.

0: Gün başlıyor oradan yeniden günaydın diyoruz. Ben Seda Akbay, hoş geldiniz efendim. Yeni saate yaklaşırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD temaslarına gidiyoruz. Bakan Fidan mevkidaşlarıyla bir araya geldi. İşte o toplantılar.
1: Diplomasi trafiğine ara vermedi. ABD'de temaslarını sürdürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Türk evinde bir araya geldi. Bölgesel ve küresel gelişmeler görüşmenin gündemindeydi. Fidan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdülatif Bin Reşit El Zayani ile de bir araya geldi. Mevkidaşların görüşmesinde Türkiye ve Bahreyn arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konulardaki son gelişmeler de değerlendirildi. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Ult Şeyh Ahmet ile de görüştü. Fidan öncesinde de Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısında temaslarını sürdürdü.
0: Efendim, Suudi-Yemen hattında kritik saatler yaşandı. Mekke Savunma Anlaşması da her an devreye girebilir. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama yaparak anlaşma kapsamında 3 ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplanacağını duyurdu. Güç birliği yapıldı ve genelkurmay başkanları Riyad'da bir araya geldi.
1: Mekke ittifakı devreye mi giriyor? Türk askeri Suudi Arabistan'a mı gidecek? Husi-Suudi savaşında kritik aşamaya gelindi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya gelerek Mekke ittifakını görüştü. Yapılan ortak açıklamada 3 ülkenin genelkurmay başkanlarının Mekke anlaşması kapsamında acil toplanması için çalışmalara başlandığı ifade edildi.
2: Bakanlar taraflardan herhangi birine yönelik bir saldırının tüm taraflara yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında krallığa destek sağlanmasının yöntemlerini ele almak üzere 3 ülkenin genelkurmay başkanlarının acil bir toplantı düzenlemesine ilişkin hazırlıkları görüştüler.
1: Bu kapsamda Riyad, Suudi Arabistan'da toplantı düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad Bin Hamed El Ruvaili ile bir araya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Bayraktaroğlu'nun toplantıya katıldığı belirtildi. 3 Dışişleri Bakanı Kutsal Mekke Şehri ile Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesislere hedef alan menfur saldırıları en güçlü şekilde kınadılar. Pakistan'dan da Mekke toplantısına dair destekleyici bir açıklama geldi. İslamabad yönetimi, İslamabad ve Ankara'nın Riyad'ın güvenliğini savunma hakkını tanıdığını, Mekke'ye yapılan Husi saldırılarını kınadıklarını duyurdu.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edilmesi, örgütün tarihindeki diğer protestoları gündeme getirdi. Birleşmiş Milletler tarihi konuşmacı protesto etmek için salonu terk eden heyetlerin dikkat çekici örnekleriyle dolu.
3: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edilmesi akıllara örgüt tarihinde daha önce yaşanan protestoları getirdi. Birleşmiş Milletler çatısı altında konuşmacıyı dinlemeyerek salonu terk etmek, kuruluşun ilk yıllarına dayanan en eski sembolik protesto biçimlerinden biri. Tarihteki ilk büyük protestolardan biri 1950 yılında yaşandı. Sovyetler Birliği'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Yakov Malik, Güvenlik Konseyi'ndeki temsil tartışmalarını protesto ederek salondan ayrıldı. 1955'e gelindiğinde bu kez sahne Fransız diplomasisinindi. Fransa Dışişleri Bakanı Antoine Pinet, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın Birleşmiş Milletler gündemine alınmasına tepki göstererek heyetiyle birlikte genel kurulu terk etti. Müzik Soğuk Savaş dönemi boyunca bu protestolar katlanarak arttı. 1960'ta Küba lideri Fidel Castro kürsüdeyken yaşanan gerilimlerin yanı sıra Sovyetler Birliği'nin Budapeşte'yi işgal etmesinin ardından Macar temsilciler de oturumları protesto etti. 1965'te Gine temsilcisinin usul hakkındaki konuşması sırasında ve Afrika'daki ırkçı apartheid rejimine tepki gösterilen oturumlarda da çok sayıda ülke benzer şekilde salondan çekildi. Yakın tarihte ise 2011 yılında dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ın 11 Eylül ve Holokost çıkışları sırasında ABD ve Fransız heyetleri başta olmak üzere batılı diplomatlar salonu topluca boşalttı.
4: Milletler hasaret dedi, cereme bepardazand.
3: Diplomatik misillemeler son dönemde de sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba yönetimine yönelik sert eleştirileri sırasında ise Kübalı diplomatlar sırasını boşalttı.
0: Evet, soykırımcı Netanyahu sadece Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda değil, New York sokaklarında da protesto edildi. Binlerce kişi Manhattan'da Özgür Filistin sloganları attı. Dünyaca tanınan aktris Susan Sarandon da oradaydı. Sarandon 103 kişiyle birlikte kelepçeyle gözaltına alındı.
3: New York sokakları katil Netanyahu, özgür Filistin sloganlarıyla yankılandı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler Kurulu'nda protesto edilirken dışarıda da binlerce kişi katil Netanyahu defol sloganları attı. Görkemli protesto gösterisi Manhattan'ın simge noktalarından Bryant Park'ta başladı. Protestocular arasında ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon da vardı. Savaş suçlusu Netanyahu'yu istemiyoruz yazılı pankartlar taşıyan dev kalabalık Birleşmiş Milletler binasına doğru ilerledi. New York polisinin aldığı olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle göstericilerin genel merkez binasına yaklaşmasına izin verilmedi. Eylemciler İsrail'e silah tedarikinin derhal durdurulmasını talep etti. Polisin müdahalesi sırasında Susan Sarandon da diğer göstericilerle birlikte kelepçelenerek gözaltına alındı. Sarandon'un durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. Ardından dev protesto yürüyüşü barışçıl bir şekilde son buldu.
0: Efendim, Netanyahu neden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşuyor? Yani bu nasıl bir şey? Bu önemli hadiseleri konuşacağız. İlk önemli konumuz Suudi-Yemen hattında gerilim tırmanırken Mekke Savunma Anlaşması gündemde. Türkiye bu konunun neresinde? Suudi Arabistan ve Pakistan Genelkurmay Başkanları Riyad'da bir araya geldi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem içeride hem dışarıda protesto edildi. Dikkat çeken gösteriler düzenlendi ve o hareketliliği de ekranlarınıza getirdik. Şimdi bütün bu gelişmeleri konuşacağız. Profesör Doktor Levent Orallı hocamız bizimle birlikte. Levent hocam, günaydın, hoş geldiniz, gün başlıyor.
5: Efendim, gününüz aydın olsun, güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hep birlikte. Şimdi çok önemli, kritik haberler var. Bunlardan öncelikle isterseniz Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile başlayalım. Yani Yemen'in büyük bölümünde etkili olan Husiler Suudi Arabistan'a saldırıyor. Suudi Arabistan ABD ve Avrupa'dan yardım isterken işte Genelkurmay Başkanları, bizim Genelkurmay Başkanımız da Riyad'a gitti. Mekke Anlaşması devrede diyebilir miyiz?
5: Hayır. Türkiye'nin dış politika açılımı kuvvetlendikçe, genişledikçe, güç kazandıkça Mekke mutabakatı, Türkistan coğrafyası, Netanyahu'nun BM'de yaptığı konuşma, her biri gündemin temel konuları haline geliyor haliyle. Ve an itibariyle biz Mekke mutabakatının devrede olduğunu, bununla beraber müdahale kabiliyetinin, müdahale açısından rasyonelitenin hangi noktada doğru olacağını tartıyoruz. Çünkü NATO antlaşmasının 5. maddesini öngördüğü şekliyle bir devlete yapılan silahlı saldırının diğer üyelere de yapılmış sayılacağı varsayımı ağırlıklı olarak her daim silahlı karşı koyuşu benimsemedi. NATO antlaşması devreye gireli 70 yılı aşkın bir zaman oldu ve 5. madde sadece bir defa, o da 11 Eylül terör saldırılarından sonra ABD ve Afganistan arasındaki münasebetle devreye girmişti. An itibariyle biz Mekke mutabakatında önce uzlaştırma, ara buluculuk, savunma kalkanı olma, diplomatik çözüm yöntemlerinin çok daha öne çıkmasını bekleriz. Şayet bu noktada Suudi Arabistan ve Yemen ya da Husiler arasında diyalog zemini oturmazsa, Yemen bu diyalogdan kaçınmaya devam ederse, o zaman şüphesiz çok daha kuvvetli bir savunma paktı olduğu gerçeğini Husilere hatırlatmak gerekir. Çünkü Türkiye'nin belki de en mühim noktası sözüne sadık olması, emin bir ülke olması, attığı imzadaki ahde vefa ilişkisine yıllardır riayet etmiş olması. O bakımdan biz savaşın maliyetini artırmaya gayret ediyoruz. Savaştığınız zaman karşınızda bir devlet değil, çok sayıda devleti, yurttaşlarını, ülkesini bulursunuz. Bu riski almayın cümlesini vurgulamaya devam ediyoruz. Şu anda temel tehdit Husiler üzerindense, bence hem Husiler için hem de Irak üzerinden Suudi Arabistan'ın petrol kuyularına saldıran Haşi Şabi için bu toplantının çok büyük bir mana ifade etmesi lazım. Eğer manadan anlam çıkaramazlarsa, o zaman şüphesiz Dışişleri Bakanlığı'nın ardından Genelkurmay başlandı. Sonra belki de Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı toplanır. Daha büyük bir yaptırım uygulanabileceğine dair bir algıyı ortaya koyar. Yine sonuç çıkmıyorsa, evet, ben çok net bir karşı duruşu bekliyorum Seda Hanım.
0: Genelkurmay başkanları acil olarak bu toplantıyı gerçekleştirdiler. Kıymetli hocam, Genelkurmay Başkanımız Bayraktaroğlu da Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanlarıyla bir araya geldi. Bunun etkili olmasını bekliyor musunuz? Tam olarak, çünkü yani Husiler ciddi anlamda askeri hedefleri Suudi Arabistan'da hedef alıyor. Bu bölgedeki gidişatı nereye götürüyor?
5: Husilerin uzun zamandan beri vermeye gayret ettikleri mesaj çok açık. Hı hı. Yemen'de üçe bölünmüş bir tablo var. Hı hı. Bu tabloda muktedir olan hükümet Arabistan desteğiyle ayakta duruyor ve Suudi Arabistan'ı bu destekten alıkoymaya gayret ediyorlar. Eğer bunun beraberinde Yemen'de yeni bir anayasa çalışması gelecekse, yeni bir mutabakat metni ortaya çıkacaksa, bu mesajın alındığını ve o üçlü mekanizmanın çok acil bir şekilde Yemen'de tekil bir devlete dönmesi için masaya oturması gerektiği aşikar. İşte Türkiye bunu sağlayabilir. Sahip olduğu diplomatik kabiliyetle beraber Ankara'nın ortaya koymuş olduğu ara buluculuk faaliyetlerinin yeri geldiği zaman Rusya ve Ukrayna'yı buluşturduğu, yeri geldiği zaman Sudan'daki probleme çözüm ürettiği, Libya'daki bölünmüşlüğü ortadan kaldırdığı, Azerbaycan ve Ermenistan arası yıllardır süren çatışmaların sona erdiği ve belki de en önemlisi, bu açıdan da en önemli örnek kümesi Somali ve Etiyopya arasındaki problemi çözebildiğimize göre, tamam, Yemen'deki tarafların Ankara'da, Türkiye'de buluşması, güçlü bir mutabakat metni imza atarak ülkede belki de 30 yılı aşkın bir süreden beri zaman zaman düşük yoğunlukla, zaman zaman daha yoğun şekilde devam eden iç savaşın sonlanması için bir zemin oluşacağını düşünüyorum. Genelkurmay başkanlarının toplanması bile bir mesaj değil mi? Biz bu antlaşmanın arkasındayız. Suudi Arabistan'a ya da Pakistan'a yapılacak bir saldırıyı kendimize yapılmış gibi algılarız. Bununla ilgili tedbir alma noktasında bir araya geldik. Daha sonraki adımları görmek istemezsiniz. O zaman gelin şu diplomasi masasını güçlü şekilde kuralım ve belki de 700 bine yakın çocuğun 30 yıl içinde hayatını kaybettiği Yemen'de bu kardeş kanına, bu katliama hep beraber dur diyelim. Ben Mekke mutabakatının askeri müdahaleden önce diplomasiyi sonuna kadar zorlayacak bir takım güçlü yaptırımları bünyesinde barındırdığı kanaatindeyim. ve Ankara, İstanbul, Antalya bu diplomasi zirvesi için hazır diye düşünüyorum.
0: Evet hocam, zaten kuruluş amaçlarında ortak savunma anlaşması, özellikle caydırıcılık mesajı çok fazla verilmişti. Ama yine de bu önemli sınavda Genelkurmay Başkanları'nın toplanmasının önemini anlattık. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir yandan da tabii İsrail var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e verdiği değerlendirmede İsrail Mekke Anlaşması'nda hedef değildir dedi. Fakat İsrail nedense Türkiye'yi hedef konumuna almış durumda. Netanyahu Birleşmiş Milletler'de konuştu. İçeride dışarıda çok büyük bir öfke var. Tek tek salondan çıkan isimler oldu. İsrail'li bir yetkili de o isimleri not etti ve dünyayı tehdit etmeye devam eden bir Netanyahu var. Neden konuşmasına izin veriliyor Birleşmiş Milletler'de hocam?
5: Evet, ne kadar acı. 193 üye devletin olduğu bir yerde 15 güvenlik konseyi üyesi, 10 tanesi 2 yılda bir sadece koltuk boş kalmasın diye oraya oturuyorlar.
0: Evet, bakın nasıl gidiyorlar, dışarı çıkıyorlar. Böyle bir manzara.
5: Çok kuvvetli bir manzara. Çok güçlü bir protesto yöntemi. Orada sloganlar atıldı. Netanyahu'nun kimliğinin katliamla eşdeğer olduğu gerçeği bir defa daha bütün dünyada kuvvetli şekilde haykırıldı. Zaman zaman bu ve benzeri konuşmaları, evet, her birimiz irrite oluyoruz ve burada konuşmaması gerekir diyoruz. Ama belki de bu güçlü protestonun ortaya çıkması için bir sahne haline geldi. Çünkü Amerika'da biraz önce sizin haberinize verdiğiniz gibi Oscar ödülüne sahip bazı aktrislerin, aktörlerin bile içerisinde yer aldığı çok kuvvetli protestolar vardı. Çok samimi söylüyorum. Netanyahu buraya gelmeseydi bu ve benzeri uyanışlara sahne olmayabilirdi Birleşmiş Milletler. Dik durmak lazım. Çok daha sert, net şekilde haykırmak lazım. Burada konu İsrail halkı değil. Burada konu Museviler, Yahudiler değil. Burada konu onların finans gücü, lobiler, Hollywood'daki kabiliyet vesaire değil. Burada konu bir katliam. 70 binden fazla insan katledildi. Bunun adı bir soykırım. Şu andaki görüntüde Netanyahu elinde bir bombayla aslında çıkmış vaziyette. Herkes meramını anlatıyor.
0: Evet.
5: Bir yıldır neyi biriktirmişseniz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çıkıp onu anlatıyorsunuz. Netanyahu da bunu biriktirebilmiş.
0: Nedir hocam bu karenin anlamı nedir? Elinde bir bomba, bunu hatırlıyorsunuz değil mi diye soruyor kuruldakilere.
5: Bu bütün dünyayı ben tehdit ediyorum demek. Burada sizin anlayanlarınız var, anlamayanlarınız var. Ama Lübnan'da ne yaptıysam aynısını yarın size de yaparım demek. Böylesine kandan, kinden, nefretten beslenen bir kişinin BM Genel Kurulu'nun salonunu işgal etmiş olması, ondan sonra yapılan konuşma için çok muhtemel bir sürü dezenfektan kullanılarak o kürsünün dezenfekte edilmesi, temizlenmesi beklenir. Çünkü bu kişinin elinde binlerce çocuğun kanı var. O bakımdan bizim için İsrail değil hadise. İsrail'i yaşayanlar değil hadise. Ya da Türkiye'de her birimiz gibi yan yana sokaklarda yaşayan yüzlerce binlerce Musevi değil hadise. Hadise bu ve benzeri yönetim anlayışı, yayılmacı, işgalci, irredentist söylemler geliştiren. Bugün Filistin, yarın Lübnan, ertesi sabah Suriye, Golan üzerinden. Bitmez. Daha
0: evet,
5: Mısır'da,
0: dur denilmediği sürece. Evet hocam. Yani kesinlikle dur denilmediği öyle sürece devam edecek. Nasıl görüyorsunuz o halde bundan sonrasını?
5: Bu bomba Seda Hanım, İran'a verilen bir mesajdır. Kendince kürsüde Starlink uyduları üzerinden ben bunu Lübnan'da yaptıysam diğer devletler de yaparım algısını yönetmektir. Vallahi kusura bakmasın. Lübnan'da yaptığını diğer devletlerle de karıştırmasın. Netanyahu'nun söylemiş olduğu bir itiraftır. Ben 1949 Cenevre Savaş Hukuku Sözleşmesi'ne uymadım. Ben katilim. Sivil hayatları da alırım. Askeri anlamları işgal sürecini kuvvetlendiririm demektir. Ben tüm samimiyetime söylüyorum. Verilecek en güzel mesajın yakın zamanda Suriye tarafından verileceği kanaatindeyim. Hmm. Çünkü belli ki Lübnan ordusu geri adım atmış vaziyette. Hizbullah belirli oranda sıkışmış vaziyette. Filistin'de Hamas'ın alanlarda direnişi devam ediyor ama sanırım Suriye'yi tanımıyor. İdlib'den Şam'a inen grubu henüz anlayabilmiş, algılayabilmiş değil. Ben Şahra'nın mesajlarının Netanyahu'dan çok daha kuvvetli olduğu kanaatindeyim. Trump'a dönüp de New Jersey işgal edilseydi de siz New Jersey verir miydiniz? Benim için Golan, sizin için New Jersey mesajının çok güçlü bir şekilde algılandığı kanaatindeyim. Bu ordu SDD, YPG vesaire iç meseleyi çözdüğünde, iç yapı kuvvetlendiğinde yarın Golan'ı geri alır.
0: Evet Sümeydan... hocam, hani o sarışın çocuklara bu katliam yapılsaydı bu hatıra da aklıma geldi. Yani bu siyah saçlı çocuklara bu soykırım yapıldığı için buna alıştırıldık ama sarı saçlı çocuklara bu yapılsaydı aynı mı olurdu? Maalesef aynı olmazdı.
5: Olmadı. Evet. Almanya'da olmadı ama ne zaman ten renginiz bir miktar kavruk bir hal alıyor, o zaman Ruanda'daki katliamı görüyoruz. O zaman Azerbaycan'da Hocalı katliamını görüyoruz. Sudan'da Darfur katliamını görüyoruz. Sanırım Bosna Hersek'teki Srebrenica'daki katliamda da ten rengine bakmadılar. Bu sefer de vicdanlara baktılar. Müslüman mı diye baktılar. İnsan mı değil mi tezinden önce inancını, mezhebini, meşrebini, etnik kökenini öne aldılar. Bu katliam da Avrupa'nın göbeğinde olmuştu. Aradan 35 yıllık bir zaman geçti. Belli ki küresel sistem ders almamıştı.

0: dahil olamaz. Bir, Irak Haçlı Şabi meselesini çözmeli. Kendi içindeki iktidar içerisinde İran'dan yana tavır koymaya gayret eden gruplar arasında anlamsız rekabeti önlemeli, dahil olabilir. Suriye, şu anda toprak bütünlüğüyle çok ciddi sorunlar var. Golan, Süveyda ve benzeri Dera bölgelerindeki sorun çözülmeli. Ama kimi bekliyorum? Umman'ı bekliyorum. Bahreyn'i bekliyorum. Katar'ı bekliyorum. Kuveyt'i bekliyorum. Mekke Antlaşması'nın adım adım 10 devlete doğru ulaşacağı kanaatindeyim. Ki bence en kuvvetli göstergede eğer Yemen'deki kriz çözülürse bu mutabakat çok kuvvetli bir adım atmış ve kendisine ilişkin güçlü bir cazibe alanı yaratmış olur diye düşünüyorum.
1: Hocam çok kıymetli açıklamalarınız için teşekkür ediyorum. Gün başlıyor da tekrar bekliyoruz sizi.
0: Seda Hanım, ben teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Levent Ersin, Orallı hocamız, doçent doktor Sayın Orallı'yı ağırladık. Konuğumuzu uğurladıktan sonra şimdi devam ediyoruz. Efendim, İtalya hükümetinden dikkat çeken bir düzenleme geldi. Okullarda burka ve peçeyi yasaklayan bu yeni düzenleme resmen onaylandı. Başbakan Meloni kararı savunarak tartışmaya yol açtı.
2: İtalya okullarda burka ve peçeyi resmen yasakladı. Daha önce İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından açıklanan karar hükümet tarafından onaylandı. Meloni karara dair Müslüman toplumun tepkisine yol açan bir açıklama yaptı. İtalyan Başbakan gelenek adına genç bir kadının yüzünü gizlemesine kimse karar veremez dedi.
3: Legge il numero degli studenti stranieri per classe.
2: Ancak Meloni yüzü açıkta bırakan başörtüsünün bu yasak kapsamında yer almadığını söyledi.
4: Lesson, ancient history.
2: Yeni kararla ayrıca sınıflardaki yabancı öğrenci dağılımına da %30'luk bir üst sınır getirildi. İtalyancası yetersiz olan ya da ülkede en az 3 yıl okumayan yabancı öğrencilerin oranı sınıflarda bu kotayı aşamayacak.
5: Infine, considerato luogo di violenza.
2: İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara bunun ırksal bir kota olmadığını iddia etti.
1: Amerikalı rapçi Macklemore, Filistin'e destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılması sonrası Özgür Filistin turnesi düzenleyeceğini açıkladı. Turne geliri Filistin'e bağışlanacak.
6: So I say free Palestine. I say free Lebanon, I say free Cuba.
2: ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e desteği nedeniyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından yeni bir konser serisi başlatıyor. Macklemore, Özgür Filistin turnesi düzenleyeceğini açıkladı. Turnenin ilk konserleri 26 Ekim'de Dublin'de, 29 Ekim'de Paris'te ve 30 Ekim'de Londra'da yapılacak. Macklemore, konserlerden elde edilecek gelirin tamamını Filistin halkını destekleyen kuruluşlara bağışlanacağını duyurdu. Rapçi, sosyal medya paylaşımında sanatçıların sahnelerini toplumsal konularda da kullanması gerektiğini savundu. Macklemore, Filistin'e yönelik destek mesajlarının ardından Ed Sheeran'ın turnesindeki kalan konserlerden çıkarılmıştı. Kararın ardından Sheeran'ın diğer açılış sanatçıları da turneden çekileceklerini açıklamıştı.
6: So I say free Palestine.
1: 26 Eylül Dil Bayramı'nın 94. yılı efendim. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da dijital dünyada Türkçeyi koruma çağrısı yaptı.
7: Dil bir milletin hafızasıdır, kimliğidir, varlık ve istiklal senedidir. Sosyal medya dili, yabancı kavramların kontrolsüz kullanımı ve dijital dünyanın oluşturduğu yeni alışkanlıklar karşısında Türkçemizi korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir.
8: Gündeminde Türkçe vardı. Aileden okula, medyadan kamuya kadar Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalıyız dedi.
7: Kendi kavramlarını üretemeyenler başkalarının kavramlarıyla düşünmek zorunda kalırlar. Türkçeye sahip çıkmak milli hafızamıza ve geleceğimize sahip çıkmaktır.
8: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 94. Dil Bayramı dolayısıyla Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen törende konuştu.
7: Yunus Emre Enstitümüz'de Türkçemizin sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Bugün Türkçemiz yalnızca Edirne'den Kars'a değil, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan geniş bir gönül coğrafyasının ortak değerlerinin

0: Törende akademik çalışmalarıyla Türkçenin gelişimine katkı sunan Profesör Doktor Gülsün Leyla Uzun'la Balkanlarda Türk dili mirasının yaşatılmasına yönelik çalışma yapan Doçent Doktor Menent Şükriyeva ödüle layık görüldü.
1: Ve dolandırıcılara yolun sonu görünüyor. Yapay zeka destekli Dolunay projesiyle ihbarlara dakikalar içerisinde müdahale edilecek. İçişleri Bakanı Çiftçi, hangi deliğe saklanırsanız saklanın sizi mutlaka yakalayacağız dedi.
2: Riski kaynağında tespit edip suça giden yolları kapatan bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz.
3: Dolandırıcılar için çember daralıyor. Yapay zeka destekli Dolunay projesi geliyor. Bakan Çiftçi hiçbir suçun cezasız kalmayacağını vurguladı.
4: Analizine dayalı olarak gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanmasını ve alınmasını istiyoruz.
3: İçişleri Bakanlığı'nda siber dolandırıcılığın kökünü kazıyacak projeye ilişkin kritik bir toplantı yapıldı.
5: Dolandırıcılarla her koşula uygun stratejiler geliştiriyorlar.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber dolandırıcılara yönelik tüm dijital izlerin anlık olarak takip edileceğini ve kaçamayacaklarını vurguladı. Projeyle birlikte suç şebekelerine karşı adeta dijital savaş başlatılacak.
6: Dolunay projesi sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zeka destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlanacak. İhbarlara dakikalar içinde müdahale edilecek.
3: Yeni sistemle vatandaşların para trafiği de güvenceye alınacak. Suçluların dijital izleri anlık izlenerek mağduriyetler büyümeden önlenecek. Devletin tüm imkanları milletin huzuru ve güvenliği için seferber edilecek.
6: Milletimizin iyi niyetini suistimal ederek alın terinin karşılığını, emeğini ve helal rızkını çalanlar şunu çok iyi bilsinler. Peşinizdeyiz. Hangi deliğe saklanırsanız saklanın, sizi mutlaka yakalayacağız.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul açılışına katıldı. Eğitim sistemine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. PISA sonuçlarını ve mesleki eğitime ilgideki artışı gündeme getirdi.
7: Günaydın arkadaşlar. Bu ülkedeki eğitim kurumları, bu ülkedeki öğretmenler dünyadaki muadillerinden hepsiyle rekabet edebilecek durumda.
3: Türk gençlerinin uluslararası başarısına dikkat çekti. Eğitim sistemine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.
7: Türk gençlerinin uluslararası alanda muadilleriyle rekabet etmesinden rahatsız olan içimizdeki istemezlikçiler habire eleştireyle yaklaşıyorlar.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şile Ayet Azar Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Okul girişinde öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Açılış töreni bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bakan Tekin eğitim sisteminin geçmişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
7: Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin genç nesline hiç yakışmayan bir eğitim öğretim ortamı söz konusu.
3: Türkiye'nin 2003 yılında ilk kez katıldığı PISA'daki sonuçları hatırlattı. 38 OECD ülkesi arasında hiçbir alanda ilk 30'a girilemediğini söyledi.
7: Şimdi dönüyoruz, bugünün Türkiye'sine bakıyoruz. Matematik, fen ve okuma yazma becerileri üzerine her 3 alanda da skorlarını bir önceki sınava göre, yani 2022'ye göre 20 puana yakın artıran tek OECD ülkesi Türkiye.
3: Tekin mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmalara da dikkat çekti. Meslek liselerine ilgideki artışa vurgu yaptı.
7: Bu yıl ortaokulu bitiren 100 öğrencinin 45 tanesi meslek lisesine gitti. Toplam ortalamamızda %43. Bu çok önemli.
8: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Merhabalar dostlar. Yarım saatlik bir şiir yolculuğunda yine birlikteyiz işte. Yönetmenimiz Vehbi Arvas. Teknik masada arkadaşımız Davut Genç bize yardım ediyor ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını dileyerek başlıyoruz. Nefis şiirler seçtim yine bugün. İlk şiirimiz Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Sevenlerle diyoruz.

Ah, biz nice ölümlerden döndük, bilemezsiniz. Biz hakkını verenler, aşkın, güzelliğin. Biz gerçek inanmışlar, o altın yürekliler. Biz hiçe sayanlar yaşamayı bir aşk için. Bıçaklar saplayın bağrımıza, kanımız akmaz. Bırakın bizi bu karanlıklarda, yalnız gidin. Yeni açmış güllerle, vahşi beyaz atlarla, biz o sevenler, asırlardır dolu dizgin. Kül olmadan yanar yüreğimiz ateşlerde. Bir aşkımız var, öyle büyük, öyle derin. Ve bir sırdır güzelliğimiz. Göremezsiniz. Bütün gözler yalancı, bütün aynalar çirkin. Biz hakkını verenler, aşkın, güzelliğin. Biz o sevenler, asırlardır dolu dizgin.

Sizlere günümüz şairlerinden Nurhayat Sakarya'dan söz etmek istiyorum birazcık. O şiir toplantılarında tanıdığım ve çok sevdiğim bir arkadaş. Özel bir programa konu olacak kadar ilginç bir şair. 50'li yaşlarda çok derin bir insan. Bana anlattığına göre neredeyse 2 yaşını bile hatırlıyor. Küçük yaşlarında karınca yuvalarının başında dakikalarca kalır ve büyük bir merakla karıncaları seyredermiş. Onların boylarından büyük yemleri zorluya zorluya taşımaları, yuvalarına girip çıkmaları onun çok ilgisini çekermiş. Aslında bu belki de çoğumuzun ilgisini çekiyor. Ama onun bu ilgisi öyle nefis bir şiir yazmasına neden olmuş ki doğrusu ben çok etkilendim. Şimdi Sezi adlı bu şiiri sizlerle çok çok isteyerek paylaşmak istiyorum. Adeta sabırsızlandım bunu sizlerle paylaşmak için dostlar. Sevgili Nurhayat Sakarya'da sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum.

solurken ruhumda bir ulvi sezi, kaçınılmaz oldu alemde gezi. İzledim usulca o nefesi ben, şevk alıp geçilmez heveslerimden. Aklıma takılan karıncalardı, mutlaka onlarda bir tılsım vardı. Esinler vererek bizlere haktan, kaynıyorlar bulgur gibi topraktan. Bitmedi ne arkası ve ne önü, ekmeğe dönüktü kıblesi yönü.

Olurken içimde duygular hüsul, takıldım onlara ben usul usul. Koyulduk yollara, başladı sefer. Her karınca oldu koca bir nefer. Öndeki gayretle çekerken başı, anladım ki bu bir yaşam savaşı. Kutsaldan da öte onlara toprak, süzülüyorlar iz bırakmayarak. Tarlalar, ovalar bir bir derildi. Dağlardan, taşlardan geçit verildi. Süzüldük yollara bir sicim gibi. Urganlaştı sonra sabırın ipi. Her kırıntı servet, zinet ve nimet. Yaşam savaşından bize ganimet. Ya Rabbi, ne haslet, nasıl meziyet, emekle yapılan asıl ibadet. Sonunda ulaştık evlerine biz. Dışından belli ki içi de temiz. Öyle bir yuvaya konuk oldum ki hiç kalır yanında saraylar sanki. Öyle ince, cömert ve gülerekten ağırladılar ki beni yürekten. İlahi bir mabet süngersi taşlar, girerken eğildi imanla başlar. Besmeleyle kurduk kutsal sofrayı, bin şükürle yedik her bir lokmayı. Böldükçe çoğaldı tek kırıntımız, derya deniz oldu sanki rızkımız. Dizlerimin bağı çözüldü birden, kurtulurken sırlar zembereğinden.

Kapkacak yapraktan, ekmeğimiz nur, tasımız çamurdan, suyumuz yağmur. Ne görkemli şölen, dört başı mamur, sevgiyle beslenen ruhumuz mahmur. Yerlere serdiler saman yatağı, saman değil, sanki ipek yapağı. Kapattı kapıyı örümcek ağı, üstümüze çektik kara toprağı.

birlik, beraberlik ne güzel huydu. Bir yatakta yüzlercesi uyudu. Diktim gözlerimi tavana sakin, kaçtı uykularım amma velakin. Bir yağdım Gaia'nın çukurlarına, bir ağdım arşların yukarılarına. Öyle imrendim ki onlara, yandım. Birden kendimi bir karınca sandım. Sızarken içime ilahi ışık, anladım ki ancak vardır bir tek şık. İnanmak, inanmak, Hakk'a inanmak, imanla yaşayıp bahtiyar olmak. İmanla yoğrulup, imanla doymak, imanla ulaşıp Hakk'a gark olmak.

İşte böyle dostlar. Karıncalar, Nurhayat Sakarya bunları yazdırmış. Sevgili Sakarya bu şiiri yazıp bana verdiğinde kağıdın altına bir şeyler ilave etti. Bir cümleyi de eklediği şöyle yazmış. Sevgili Müberra, nedense bu şiiri yazarken hep seni düşündüm. Doğrusu müthiş onur duydum. Bu mükemmel şiiri yazarken ben gelmişim aklına. Bu da benim gururum. Sağ olsun sevgili Nurhayat.

Karıncalarla ilgili bu şiir bana 2000 Ocağı'nda Mersin'de yazdığım kısacık bir anımı hatırlattı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi. 10 Ocak 2000 diye tarih atmışım. Kareli bir bloknota şunları yazmışım dostlar. Son günlerde hiç gelmediler. Birdenbire yok oldular. Hallerine bakılınca hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıyorlardı günlerdir. Yeşil şeffaf depoya dörder beşer girip gün boyu yük taşıyorlardı telaşla. Durup dinlenmeden, günün bir bölümünün olsun keyfini çıkarmadan. Ne sohbet ediyor ne eğleniyorlardı. Hep gelecek için günü yok sayarak çalışmak yalnızca karıncalara özgü bir şey değildi aslında. Onlar da tıpkı çoğumuz gibiydiler. İlk defa karıncalarla dolu bir mutfağımız olmuştu. Dolaplara ince çizgiler halinde tırmanıyorlar, bal ve reçel kavanozlarına, şeker paketlerine girmek için tüm hünerlerini gösteriyorlardı. Çamaşır suyuyla güçlendirilmiş, deterjanlı bezlerle sildiğim mutfak tezgahında onları ilgilendirecek hiçbir şey yoktu ama merak bu ya, temizliğimi kontrole geliyorlardı galiba. Onlarla birlikte yaşamaya çalıştık bir süre. Biz insanlar birbirimizle bile bunu başaramazken farklı türler arasında daha da zordu tabii. Ve her zamanki değişmez kural büyük balık küçük balığı yuttu. Elimde sarı mutfak bezi onları dolaplardan tezgahtan sıyırıp mutfak lavabosunda basınçlı suyla bir lavabo borusundan o bilinmeyen yolculuğa uğurlamaya başlamıştım artık. Ellerim bunu yaparken yüreğimde acının binbir çeşidi kol geziyordu. Vicdan azabı en belirgin olanıydı. Oysa onları o kadar çok seviyordum ki. Keşke benim bu kadar iç mekanlarıma, mutfağıma gelmeselerdi de ben de onları böyle zalimce yok etmeseydim.

Bazı komşulara bunlardan söz ettiğimde karınca tabletinin varlığını öğrendim. İlk şehre inişte bir eczaneye uğradım. Onları öldürmek içimde derin yaralara neden oluyor dedim eczacıya. Karınca tableti koku yayarak öldürmeden uzaklaştırıyordur umarım diye ekledim. Yazık ki hayır hanımefendi dedi yaşlı tonton eczacı. Bu yeşil şeffaf kutuda onların çok iştahını kabartıcı bir yem var. Onu açtığınızda kenarlardaki deliklerden içine girecekler ve gün boyu yemleri yuvalarına taşıyıp tamamını taşıdıklarında hep birlikte bir ziyafet yapacaklar ve siz de onlardan kesinlikle kurtulacaksınız. Ve öyle de oldu. Artık yoklar, kurtulduk. Ama sadece karıncalardan. İçimizdeki acılar ve korkular gelgitlerle yürek kıyılarına vuruyor hala. Keşke o canım karıncaların yerine onları yok edebilseydik. Çünkü asıl kurtulmamız gereken acılar ve korkularımız.

Evet dostlar, bu satırları Mersin'de annemlerin yazlık evinde yazmıştım. Kıştı ama orada kışın yazlık bir evde yaşamak mümkün. Ve tabii karıncalarla birlikte. Artık şu an karıncalarla ilgili bir sorunum yok. Size söz, bunca gevezelikten sonra programı bitirene dek ard arda şiirler gelecek. Sanıyorum biraz daha sohbete ağırlık verirsem kaçacaksınız. Hadi şimdi büyük şair Cemal Safi hocamızdan muhteşem bir şiiri paylaşalım. Senden sonrası diyelim.

Aşkın hududunu aştı muradım. Maksuda varıştır senden sonrası. Erenler katına belki bir adım, belki bir karıştır senden sonrası. Farkına varınca olup bitenin, kırdım zincirini nefsin, bedenin. Beni aşkın ile ıslah edenin, lütfuna eriştir senden sonrası.

Bana bu gayreti sağlayan kudret, Eyyub'un sabrından aldığım ibret. Ne riya, ne kibir, ne kin, ne nefret, ebedi barıştır senden sonrası. Bir gonca Baki'nin gül destesinden, bir yudum Saki'nin sır testisinden, Yüce Mevlana'nın gel bestesinden, feyz alışveriştir senden sonrası. Kevser sarhoşuyum, meyhane değil, hiçbir zevk böylesi şahane değil. Kays gibi Leyla'yı efsane değil, efsane görüştür senden sonrası. Yumup gözlerimi yalan dolana, açtım can evimi gerçek olana. Elif'i bırakıp Karaca olana, Yunus'la yarıştır senden sonrası.

Bilirsiniz çok değerli bir şairimiz de Feyzi Halıcı. Şu an aralıklı olarak ayda bir kez Pera Palas'ta şiir toplantıları yapmakta. Ben de her defasında kaçırmamaya gayret ediyorum. Cemal Safi Usta çok çok seviyor, çok değer veriyor ona ve ona özel nefis de bir şiir yazmış. Onu bir başka gün okuyacağım sizlere. Ve şu an Feyzi Halıcı'dan bir şiir gelsin istiyorum. Nasıl? Karıncalarla ilgili uzun sohbetin acısını çıkarıyoruz değil mi bu güzelim şiirlerle? Evet, Feyzi Halıcı Arzuhal demiş.

Bakışlarımla düğüm düğüm sana bir şeyler söyleyebilsem, sabahlara kadar düşündüğüm sana bir şeyler söyleyebilsem. Hani ne bileyim masal gibi, sularla haşır neşir dal gibi, bir okunmamış arzu hal gibi sana bir şeyler söyleyebilsem. Bakışlarımız aynı duyguda, bir besteyi sürüklerken suda, yarı uyanık yarı uykuda sana bir şeyler söyleyebilsem. Desem ki boşluklar bizi sarın, ardında kalalım hudutların, diliyle toz pembe bulutların sana bir şeyler söyleyebilsem.

Sen yemyeşil baharın burcunda, mevsim erguvanları avcunda, gül biten dizlerinin ucunda, sana bir şeyler söyleyebilsem.

Hafızım kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağran vakte kadar ağlarmış. Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle.

Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter.

Damla Damla şiirin yine sonuna geldik dostlar. Bugün karıncalar için yazılmış bir şiirle başladık. Sonra karıncalı bir sohbetle devam ettik ve birbirinden güzel şiirler paylaştık. Ama ben karıncalarda takıldım kaldım birazcık. Onlar büyük bir dayanışma içinde, birlik ve beraberlik içinde, adeta ibadet eder gibi huşuyla çalışmaktalar ve birbirleriyle belki de hiç kavga etmemekteler. Karıncalardan öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki, oysa dünya kuruldu kurulalı bizler hep savaşmaktayız, hep birbirimizi yok etmeye çalışmaktayız. Dünyada her şey hepimize yetecek kadar bol. Savaşlar için ayırdığımız bütçeleri üretim için, eğitim için, sağlık için ayırabilmiş olsaydık, herkese şu an olduğundan çok daha fazla pay düşecekti ve savaş yerine şiirleri, şarkıları paylaşacaktık, sanatı paylaşacaktık. Neyse, ekibimizi hatırlatayım. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada sevgili arkadaşımız Davut Genç sesimi sizlere iletti ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Yine görüşene dek hep mutlu kalın, hoşça kalın.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 1/3'ünün bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.
3: TGRT FM Haber.
4: Ben Seda Akbay. Fon soruşturmasında haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla suçlanan isimlerin sayısı artıyor efendim ve tutuklananların sayısı da 51'e yükseldi. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 26 Eylül sabahı itibariyle yeni tutuklama kararları çıktı. Ve soruşturmanın genişletildiği haberleri geliyor. Bu arada dün adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin daha tutuklandığı belirtiliyor. Son tutuklanan kişilerle birlikte tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Şüphelilere haksız kazanç elde ettikleri suçlaması yöneltildi. Ve efendim soruşturmanın ayrıntılarına baktığımızda 12 kişi hakkında da yine işlem yapılması gündemde, şüphelilerin pazartesi günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Efendim, kamuoyunun takip ettiği bir başka önemli soruşturma rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili burada akışı değiştirecek bir ses kaydı ortaya çıktı. O ses kaydı arama kurtarma ekiplerinin yanlış noktalara yönlendirildiği iddialarını doğruluyor. İkinci dalga operasyonda da 33 şüpheli gözaltına alındı.
5: Herkes orada, akutçular orada, yok orada bir şey. Komutanım, bunu genelkurmaydan aldık komutanım. Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
6: Dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı işte bu sözlerle isyan etti. İddialara göre Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterini arayan ekipler defalarca yanlış noktalara yönlendirildi.
5: Başkanım, sen teşemedin komutanım. Ya Kemal, teşemedin komutanım. Çünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Rüstemen orada.
7: Evet komutanım.
5: Herkes orada, akutçular orada, yok orada bir şey.
7: Komutanım, bunu genelkurmaydan aldık komutanım.
5: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
6: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının akışını etkileyecek telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalar, kazazedeleri arayan ekiplerin yanlış koordinatlara gönderildiği, vakit kaybettirildiği iddialarını doğruladı.
5: Başkanım, sen teşemedin komutanım. Ya Kemal,
7: teşemedin komutanım.
5: Çünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Rüstemen orada.
7: Evet komutanım.
5: Herkes orada, akutçular orada, yok orada bir şey.
7: Komutanım, bunu genelkurmaydan aldık komutanım.
5: Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
6: Öte yandan soruşturma genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda ikinci dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
1: Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.
6: MİT'in desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
8: Bakın radar kayıtlarının, HTS kayıtlarının o tarihte silinmesi başlı başına bir örgütsel eylem.
6: 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
8: Helikopterin karakutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu biz öğrendik.
4: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatını kaybettiği ambulans yeniden gündem oldu. İçerisinde hiçbir tıbbi donanım olmayan 70 model araç eski Türkiye'nin sağlık sistemindeki acı durumu gözler önüne seriyor.
9: Yani aldığımızda Özal'ın içinde rahmetli olduğu ambulans olduğunu bilerek almadık. Öğrendikten sonra arabanın değeri gözümüzde daha da arttı tabii ki.
6: Donanımsız ambulans, teknolojik imkansızlık, kayıp giden bir lider. Eski Türkiye'nin sağlık sistemi bu araçta gizli. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın son nefesini verdiği işte o ambulans.
9: Normal bir arabadan farkı yok. Hiçbir tıbbi donanımı falan olan bir şey değil bu ambulans. O zamanki Cumhurbaşkanı'nın taşınabileceği nitelikte bir ambulans değil tabii ki.
6: Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te hastaneye taşınırken hayatını kaybettiği o ambulans yeniden gündem oldu. Bakımsızlığıyla dikkat çeken 70 model araç 99 yılında koleksiyoner Gürsev Gür tarafından satın alındı.
9: 2012'de öğrendik biz bunun içinde Turgut Özal'ın taşınıp hastaneye giderken ölmüş olduğu araba olduğunu. Abdullah Gül işte o zamanki Cumhurbaşkanımız bir devlet denetleme kurulu kurmuştu Özal'ın ölümünü araştıran. Onlardan öğrendik biz.
6: Aracın Turgut Özal'ın ölümündeki rolü ve ihmaller zinciri ise kan dondurdu.
9: Bu araba 70 model bir ambulans. 93 yılında kullanılmış. O zaman bile kullanılması tesadüfi kullanılmış.
6: Çaresizlikten kullanılan bu eski ambulans eski Türkiye'nin aslında bir özeti gibi.
9: Yeni model ambulans da varmış köşkte. Ama onu daha önce denememişler. Bir tünel varmış orada tavanı alçak. Oradan geçemeyince bu eski ambulansa gidip almak zorunda kalmışlar.
6: O dönemin yetersiz sağlık sistemine karşın Türkiye bugün sağlıkta çağ atladı. 6000'den fazla kara, deniz ve hava ambulansıyla devasa bir sağlık filosuna ulaşıldı. Sağlık sistemindeki yerli ve milli atılımlar da tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonunda yerli ve milli helikopter ambulansımız Gökbey'in envantere girmesi bekleniyor.
4: Efendim bir son dakika haberiyle hafta sonu haberlerine devam edeceğiz. Evet, fon soruşturmasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor ve bu 7 fonun yani bu fonların bağlı olduğu 7 şirketin kurulduğu ilk andan itibaren bütün kayıtları istendi. Savcılık tarafından istendi ve fon soruşturmasında özellikle son 3 ayın çıkış trafiği de mercek altında. Dolayısıyla bu fonlar aracılığıyla haksız kazanç elde edenlerin bütün para hareketleri son 3 ay boyunca yaşananlar da mercek altına alındı. Evet, son olarak 4 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Sermaye Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada tutuklama dalgası da sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü daha tutuklanmıştı. Yine bir başka son dakika gelişmesi, savcılık tekrar bu fonları kuruluş tarihlerinden itibaren mercek altına alıyor. Evet, fonlarda 3 ayın çıkış trafiği de mercek altına alındı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki bütün çıkışlar istendi. 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için merkezi kayıt kuruluşuna müzekkere yazıldı. Başsavcılık fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım satım verilerinin yanı sıra özellikle son 3 aydaki fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle gönderilmesini istedi. Evet, son dakikaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Newsweek dergisine yaptığı değerlendirmeyi paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak görüyor dedi. Erdoğan, Mekke Savunma İttifakı'nın da İsrail ya da başka bir ülkeyi hedef almadığını vurguladı.
10: Bizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Newsweek dergisine verdiği mülakatta dış politika, bölgesel güvenlik ve terörle mücadeleye ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'yi açıkça hedef gösteren soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun provokasyonları vardı.
1: Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz.
6: Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın üçüncü ülkelere yönelik bir hedef taşımadığını vurguladı.
1: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel güç dengelerindeki çok yönlü diplomasi anlayışına dikkat çekerek Doğu ve Batı arasında bir tercih dayatmasını kabul etmediklerini belirtti.
1: Türkiye'ye Batı mı Doğu mu şeklinde bir tercih dayatılmasını doğru bulmuyoruz. NATO'daki güçlü konumumuzu tahkim ederken Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki işbirliğimizi derinleştiriyor, Şangay İşbirliği Örgütü ile ilişkilerimizi ilerletiyoruz.
6: Suriye'deki son durum ve terör örgütü PKK'nın tasfiye sürecine dair mesajlar da Erdoğan'ın gündemindeydi. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü altında eşit vatandaşlık mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ölçüsünün etnik kimlik değil, terör, şiddet ve milli güvenlik olduğunu belirtti. Bölgedeki hiçbir topluluğun vekalet savaşlarında kullanılmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
1: PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır. Suriye'de bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi zaruridir. Kürtler dahil bütün Suriye halkının kendisini daha emniyetli, daha özgür ve müreffeh hissedeceği bir düzeni destekliyoruz.
4: Ve gözler Suudi-Yemen hattında, çünkü tarihi anlar yaşandı. Mekke Savunma Anlaşması her an devreye girebilir. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama yaparak 3 ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplanacağını duyurdu. Güç birliği yapıldı ve genelkurmay başkanları Riyad'da bir araya geldi.
11: Mekke ittifakı devreye mi giriyor? Türk askeri Suudi Arabistan'a mı gidecek? Husi-Suudi savaşında kritik aşamaya gelindi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya gelerek Mekke ittifakını görüştü. Yapılan ortak açıklamada 3 ülkenin genelkurmay başkanlarının Mekke anlaşması kapsamında acil toplanması için çalışmalara başlandığı ifade edildi.
12: Bakanlar taraflardan herhangi birine yönelik bir saldırının tüm taraflara yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında krallığa destek sağlanmasının yöntemlerini ele almak üzere 3 ülkenin genelkurmay başkanlarının acil bir toplantı düzenlemesine ilişkin hazırlıkları görüştüler.
11: Bu kapsamda Riyad, Suudi Arabistan'da toplantı düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyet Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyad Bin Hamed El Ruvaili ile bir araya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Bayraktaroğlu'nun toplantıya katıldığı belirtildi. 3 Dışişleri Bakanı Kutsal Mekke Şehri ile Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesislere hedef alan menfur saldırıları en güçlü şekilde kınadılar. Pakistan'dan da Mekke toplantısına dair destekleyici bir açıklama geldi. İslamabad yönetimi, İslamabad ve Ankara'nın Riyad'ın güvenliğini savunma hakkını tanıdığını, Mekke'ye yapılan Husi saldırılarını kınadıklarını duyurdu.
4: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'da savaşmak istemiyoruz diyor. Savaşın sona ermesi ABD'ye bağlı diye ekleyen Pezeşkiyan'ın açıklamaları gelecek ekranlarınıza. Bu arada aynı günde Amerikan Senatosu savaşı bitirebilecek yasa tasarısını reddetti.
6: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan savaş istemediklerini söyledi. Savaşın bitmesi ABD'ye bağlı dedi. Aynı saatlerde Amerikan Senatosu ABD Başkanı Donald Trump'a savaşı bitir çağrısı yapan tasarıyı reddetti. 49, the nays are 50, the concurrent resolution is not agreed to. Mesut Pezeşkiyan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrinde Fox News kanalına mülakat verdi. Rather whenever they attack us. Savaşın yıl sonuna kadar sona ereceğini düşünüyor musunuz sorusuna cevap veren Pezeşkiyan, buna Amerika'nın karar vereceğini söyledi.
13: Savaş istemiyoruz ama kendimizi savunmak için kararlılıkla ayakta duracağız. Savaş peşinde değiliz. İnsanın insanı öldürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Güya Allah'ın seçkin kulları olmamız gerekiyor. Meseleleri diyalogla çözebiliriz. Araştırmalarımız gösteriyor ki bu savaşı İsrail dayattı. Ama devam etsin istemiyoruz. Savaşın sona erip ermeyeceğine karar verecek taraf Amerika. So that's true.
3: TGRT FM Haber.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülkebir Evliya rahmetullahi aleyh. Namazın faydaları. Bir günkü sohbetinde bu zat şöyle bildirir. Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından biridir. Şartlarına uyarak kılmalı ki onu hep saadete ermeye namazdır çünkü sebep. 5 vakit namaz kılan bulur rahat ve huzur ve dinin temelini sapsağlam kurmuş olur. Cehennemden kurtaran ip namazdır elbette. Onu kim yakalarsa kurtulur ahirette. Bir insanın Rabbine en yakın olduğu an yine namaz kıldığı zamandır ey Müslüman. Namaz kılan bir kimse konuşur Rabbi ile. Onun büyüklüğünü hem düşünür kalbiyle. Müslüman namazını kılar ama ne için? Bir emri olduğundan elbette Rabbimizin. Onun her bir emrinde mutlak bir fayda vardır. Eğer yasaklamışsa o da mutlak zarardır. İşte bu söz konusu zarar ve faydeler tıpta tespit edildi bir kısmı birer birer. İslamiyet sağlığa öyle önem verir ki hiçbir din ve düşünce veremez onun gibi. Sağlığa faydalıdır namaz ibadeti de. Kılanlar faydasına kavuşurlar elbette. Namazda hareketler yavaştır. Kalbi yormaz ve dinç tutar insanı. Hiç uyuşukluk olmaz. Bir günde 80 defa secde eden kişinin beynine daha fazla kan gider bunun için. İyi beslendiğinden beyin hücreleri de hafıza bozukluğu olmaz bu kimselerde. Hep muntazam olarak eğilip doğrulmaktan gözlerde kan daha bir seri eder deveran. Göz içi tansiyonu atmaz bu sebeple de. Katarakt ve kara su olmaz bu kimselerde. Yani namaz kılarken yapılan hareketler sayesinde vücutta olur çok faydeler. Mesela midedeki gıdalar tam karışır. Sonra idrar yolları iyice çalkalanır. Mesane tamamiyle boşaldığı için de böbrek taşı az olur namaz kılan kişide. 5 vakit namazdaki o ritmik hareketler sayesinde çalışır adele ve eklemler. Böylece kireçlenme, eklem hastalıkları önlenir hem adale ve kas tutulmaları. Vücut sağlığı için temizlik çok mühimdir. İşte abdest ve gusül bunu temin içindir. Hem maddi hem manevi temizliği sağlayan namazdır ki temizdir 5 vakit namaz kılan. İş bu faydalarına kavuşabilmek için çok da temiz olması lazımdır o kişinin. Ey

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı dua ve şükür. Birbirimize ve din büyüklerimize dua etmek zorundayız. Peygamber Efendimiz bir Müslüman arkadaşının gıyabında dua edince bir melek de ona aynısını Allahü Teala sana da versin diye dua eder buyuruyor. Meleğin duasıysa elbette kabul olur. Bize bir nimet gelmesine sebep olanlara hem dua ve teşekkür etmeli hem de Allahü Teala'ya şükretmeli. Nimete şükretmek iki yolla olur. Birincisi tövbe edip kıymetini bilmekle, ikincisi de o nimetin bize olan faydasını fark etmekle olur. Allahü Teala'nın bir yerde olan rahmet ve nimetinin hepimize olan faydasını çok iyi anlamak lazım. Zira bu rahmet ve nimet oradan kalkarsa arkasından oraya azab-ı ilahi gelir. Dua etmek gibi dua istemek de çok güzeldir. Bütün büyükler dua almayı yollarının esası kabul edip herkesten dua istemişlerdir. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri herkesten dua alırdı. Onu Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri yapan bir köylünün "Ya Rabbi bunun kalp gözünü aç" diye ettiği dua olmuştur. Meğer o köylü mübarek bir zatmış. Kimin ne olduğunu biz bilemeyiz. Dua nelere sebep olur bilinmez. Eshab-ı kiramdan Nevfel isimli bir yiğit vardı. Evli ve iki çocuğu vardı. Bir savaşta şehit düştü. Geri dönülürken Resulullah Efendimiz öndeydi. Hazreti Nevfel'in hanımı, "Ya Resulallah, Nevfel nerede?" dedi. "Nasıl cevap versin mübarek? Nevfel geride kaldı" buyurdu ve devam etti. Biraz sonra Hazreti Ali geldi, ona sordu. Baktı ki Resulullah Efendimiz cevap vermemiş, "O nasıl versin?" O da arkayı işaret edip devam etti. Sonra Hazreti Osman'a, ondan sonra da Hazreti Ömer'e sordu. Onlar da söyleyemediler, arkayı işaret ettiler. Hazreti Ebu Bekir en arkada kalmıştı. Nevfel'in hanımı bu sefer ona sordu. Anladı ki Resulullah Efendimiz ve diğerleri cevap vermemişler. Allahü Teala'ya sığınıp, "Ya Rabbi, bir gönül ki yıkmaktan Habibin ve kardeşlerim sakındılar. Ben zor durumda kaldım. Eğer Nevfel'in şehadet haberini verirsem Habibine muhalefet etmiş olurum. Eğer geri kaldı geliyor desem yalan söylemiş olurum. Ya Rabbi yardım et" diye dua edince, o anda okun yaydan çıktığı gibi kılıcı elinde Nevfel süratle geldi. Selam verip, "Buyur ya Sıddık, emrine hazırım" dedi. Ondan sonra Nevfel nice yıllar yaşadı. İki oğlu daha oldu. Sonra Yemame cenginde şehit oldu. Onun için duanın neye tesir edeceğini kimse bilemez. Akıllı olan dua alır. Allahü Teala'nın milyarlarca kulu içinden birini seçip ehl-i sünnet itikadını, bu yolun büyüklerini tanımayı, sevmeyi ve dinimize hizmet etmeyi nasip etmesi onun için büyük nimettir. Ne zengin kafirler var, kuvvetlisi de var, güzeli de var. Hepsi zengin de olsa, çok kuvvetli de olsa kafirler bütün varlıklarını bırakıp cehenneme gidecekler. Onlardan biri bizim yerimizde, biz de onun yerinde olabilirdik. Nimetin büyüklüğünü buradan anlayalım. Bize biri bir bardak su verse, yemek ikram etse teşekkür ederiz. Doğru iman ve ehl-i sünnet alimlerini tanıma nimeti neyse elbette çok şükretmeli. Onların bıraktıkları emanetlere sahip çıkarak, onların verdikleri sözleri yerine getirerek şükredeceğiz. Şükretmek de bıraktıkları emanetlere, yani kitaplarına ve evlatlarına, talebelerine sahip çıkmakla olur. Kitaplarına sahip çıkmak, okumak ve okutmakla, evlatlarına ve talebelerine sahip çıkmak da onları üzmemek ve haklarını yerine getirmekle olur. Yoksa sadece çok şükür demekle şükredilmiş olmaz. İmam Rabbani Hazretleri Allah'a şükretmek, ona inanıp emir ve yasaklarına riayet etmekle olur buyuruyor. Şükür çeşitlerinden bazıları. Allah'ı tanımanın şükrü. Bildirdiği emir ve yasaklara riayet edip hubbu fillah ve budu fillah üzere olmak, yani sevdiklerini sevip düşmanlarına düşman olmak,

ve ayrıca çok elhamdülillah demektir. Peygamber Efendimiz'i tanımanın şükrü, Ehl-i Sünnet itikadı üzere olup başta Eshab-ı Kiram olmak üzere sevdiklerini ve onu sevenleri sevmek, sevmediklerini ve onu sevmeyenleri sevmemek sünnetiyle amel etmektir. Bir büyüğü tanımanın şükrü, eserlerini okumak, okutmak ve yaymak talebeleriyle birlik beraberlik içinde olmaktır. İmanın şükrü, doğru iman bilgilerini Allahü Teala'nın diğer kullarına ulaştırmak, hubbu fillah, budu fillah üzere olmak. Yani sevdiğini Allah için sevmek, sevmediğini de Allah için sevmemektir. Günün şükrü, Allahümme ma esbaha bimin nimetin evbi ehadin min halkike, feminke vahdeke la şerike leke, felekel hamdü veleke şükr diyen gündüzün şükrünü yerine getirir. Akşam ma esbaha yerine ma emsa diyerek okuyan da gecenin şükrünü yerine getirmiş olur.

0: Arkası Yarın.
1: Besmele. Senaryo Ünal Bolat. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Rol alan sanatçılar: Selman İskender Bağcılar, Çavuş Engin Şanal, Birinci Asker Doğan Aybay, İkinci Asker Yavuz Şeker.

0: Askere gitmeden önce bölücü ideolojilerin tesirinde kalarak dinimizden kopup bir hayat yaşarken, gençliğin verdiği heyecan ve sözde aydın geçinen bazı çevrelerin tesiriyle de iyice sapık bir kişi olup çıkmıştım. O günler için Yüce Allah'tan af diliyorum. İsterseniz size hatıramı anlatayım. ...1973 yılında Aydın'da Acemi Birliği'ndeydim.
1: Lan! Azul! Tüfek! Komuza! İşte tam böyle. Sağ elinizin avuç içi... ...tüfeğin dipçik kısmını tam kavrayacak. Hey sen! Tüfeğini biraz daha omuzuna yatır. Tamam şöyle. Esas duruş! Rahat. İsrat!
2: Sol!
0: Haliyle acemi olduğumuzdan yorucu oluyordu eğitimlerimiz. Sabah sporu, eğitim, araziye çıkış derken akşama birer et yığını halinde dönüyorduk sanki. Koğuşun sonundaki iki katlı ranzanın alt katında kalıyordum. Bir gece... Kabus görmüşüm galiba. Uf. Demek askerde yatakhanedeyim. Şu arkadaşlarımın haline bak. Nasıl doğruluyorlar. Yatmalıyım. Sabaha daha var. Aa, o da ne? Ben? Battaniyemin önü ıslak. Aman Allah'ım. Yoksa ben altına mı kaçırdım? Aa, evet, bu basbayağı idrar. Kahretsin, hiç başıma gelmemişti. Aa, tabii canım, bugün çok eğitim yaptım da ondan galiba, değil mi? İyi ki uyanmışım. Kimse kalkmadan şu kaloriferin üzerinde hiç olmazsa nevresimi mi kurutayım?

0: 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, Ya bu gece yine olursa? Çünkü çok yorulmuştum. Neredeyim? Hay Allah, yine.
1: Of, nedir bu başıma gelen Allah'ım?
0: Belimi üşüttüm, ne yaptım? Ben şimdi nasıl değiştireyim yeniden nevresimi? Az sonra nöbete çağıracaklar. Hay Allah. Yok yok, mutlaka doktora görünmeliyim. Yok daha neler be. Aa, doktora koca bebeğin işediğini mi söyleyeyim yani, öyle mi yapayım? Yok yok, hayır hayır, doktora gidemem. Yok yok, gitmeyeceğim. Bu endişelerin içinde iki gün burnumdan geldi. Sanki halimi bütün asker arkadaşlarım biliyordu. En ufak bir kahkaha veya gülme duysam hemen üzerime alınıp yüzüm kızarmaya başlardı. Derken üçüncü gün yine aynen olmaz mı? Şimdi tamamen çileden çıkmıştım. Tekrar kahrolmuş durumda çamaşır değiştirip yatağa uzandım. Kara kara düşünürken de uyuyakalmışım. Uyandığımda bir de ne göreyim? İhtilam olmuşum. Tam bu sırada müthiş bir sarsıntı oldu. Aman Allah'ım, deprem mi oluyor, ne oluyor? Ranza zangır zangır sallanıyor, şuraya bakın. Hey arkadaşlar, deprem oluyor, kalkın ya. Aa, bu da ne?
2: Ne oldu?
0: Bu üstümdeki asker arkadaşım.
1: Aa.
0: Yatakta iki büklüm olmuş çocuk. Ağzına da köpükler yığılmış.
3: Ne oluyor? Ne oluyor ha? Açılın bakalım. Bir dakika. Abaz.
2: Hay, konuşmayı kesin. Ne var? Ne oldu orada? Ne oldu arkadaşınıza?
0: Çavuşum, bilmiyorum. Bir sarsıntıyla uyandım ben. Bakın galiba ölüyor arkadaşım burada.
2: Çekil bakalım. Aa,
3: ağzında da şeyler var. Adam ölüyor. Ay, şunun ellerine baksana da kardeşim ya. Yumruk gibi sürtmüş.
2: Geri çekilin, geri çekilin. Lan yığılmayın başına. Dağılın şuradan be. Sen de elini açmayı bırak. Lan şunu.
0: Bir dakika.
2: Besmele çekin.
0: Çavuşum, açılmıyor.
2: Yavrum, besmele çekin. Hepiniz birden besmele çekin bakalım. Hadi bakayım. Elini bırak, besmele çekin.
0: Besmele mi? Nereden çıktı şimdi bu? Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım. Hep beraber besmele çekin.
4: Hep beraber.
3: Hadi bakalım.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ben besmele çekmenin ne olduğunu bilmediğim gibi inanmıyordum da. Hem gusülsüz besmele çekmenin zararı yokmuş. Onu da bilmiyordum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ha? Bakın. Bakın. Eli açılıyor.
3: Evet. 3-4 kişinin dahi açamadı el. Kendiliğinden açılıyor.
0: Ama nasıl oldu? Evet. Açıldı elleri. Aa. Arkadaşım kendine geliyor işte.
2: Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar dağılın. Arkadaşınız mahcup olmasın. Hadi bakalım dağılın.
0: Nasılsın? Kendine gelebildin mi?
3: Evet. Biraz iyiyim.
2: Demek ki sana. Hadi bakalım, bununla geçmiş olsun.
0: Aa. O da ne? Arkadaşım altını ıslatmış. Vay vay. Yatak göl olmuş sanki. Vah zavallı gariban. Demek altını ben değil o ıslatıyormuş. Alta geçen ıslaklık da beni yanıltıyormuş. Bu hadiseden o kadar etkilendim ki tarif edemem. Kimseye bildirmeden doğruca gidip gusül abdesti aldım. Rabbime tövbe ve istiğfar ettim. Af diledim. Sonradan öğrendim ki üst üste 3 gece olan hadisenin sebebi Saralı arkadaşımmış.
4: O altını ıslatıyormuş. Böyle bir durumun olmadığına da ayrıca şükrettim. Eğer o saralı arkadaşımın o geceki hali olmasaydı, gusül abdesti almanın zor ve korkulu anlarda ilk önce hemen besmele çekmenin önemini öğrenemeyecektim. Allah'a çok şükürler olsun. Ha, saralı arkadaşımı mı soruyorsunuz? Onu da doktora bildirdik. Tedavi altına alındı. Daha sonra galiba askerlikten muaf ettiler. Çünkü bir daha görmedik onu. Allah bütün hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Amin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, istediğimiz bir şeye kavuşamadığımızda üzüntüsüz olmak mümkün değil benim için diyor. Yani üzülüyorum kavuşamadığım şey için. Hani sabret diyorsunuz. Her şer gibi görünen de hayır vardır diyorsunuz ama ben böyle deyip geçemiyorum diyor. Geçiştiremiyorum diyor. Bende bir sakatlık var diyor.
1: Yok. Sakatlık falan yok. Biz insanız. Sebeplere yapışırız. Bir şey elde etmek için şey yapınca eğer başaramazsak üzülürüz. Hasta oluruz. Doktora gideriz. İlaç alırız. Sebebe yapışırız. Eğer gecikirse üzülürüz. Acı duyarız, ağrılarını duyarız. Bunun için ızdırap çekeriz. Peki, bu haldeyken sabır neydi? Orada sabır neresinde onun? Sabır isyan etmemekte. Üzülüyorum ya, üzülmek isyan değil ki. Bu insanın elinde değil ki. Hani daha net anlaşılması için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte en son dünyaya gelen evladı vardı. Oğlu vardı. O vefat etti. Vefat edince ağladı. Bunun üzerine Ashab-ı Kiram sordu. Ya Resulallah, siz bizi ağlamaktan men etmediniz miydiniz? O zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben buyurdu ki hayır. İnsan üzülür, ağlar. Gözyaşı döker. Bu insan çünkü. Ben sağlamaktan men etmedim. Bir yakınını kaybettin. Veyahut da aynı şekilde bir şeyin olmadı. Sebeplere yapıştın. Elindeki avucundaki hepsi gitti. Üzüldün. Hatta oturdun ağladın. Ben sizi isyan etmekten men ettim. O ne demek? Niye bu benim başıma geldi? Niye benim işime mani oldu? Niye Allah-u Teala bana vermedi? Haşa. Bundan men ettim buyuruyor. Sen sebebi yapıştın ama olmadı. Elbette ki üzülürsün. Hatta birçok emek verdiysen, ne bileyim maddi şeyde ortaya koyduysan, bunlar da uçup gittiyse, ağlayabilirsin bile. Bir yakınını kaybettiğin zaman elbette ki ağlarsın. Ama niye benim başıma geldi, niye benim yakınım öldü deyip itiraz kabiliyle Allah-u Teala'ya bu şekilde böyle söylemek ondan men edilmişizdir. Hastalandın, ağrı çekiyorsun, ağrıdan da oluyor, ağlıyorsun. Ah vah diyorsun, inliyorsun. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri hastanın ağrılar sebebiyle ah vah demesi Allah-u Teala'ya Allah der gibi gelir buyuruluyor. Dolayısıyla onu iyi anlamak gerekir. Yani dinleyicimiz de bu soruyu sorması, kendisini tebrik ederiz. Çünkü açık net olmuş. Siz anlatıyorsunuz da. Ben üzülüyorum diyor. Bende bir sakatlık var. Yok, sakatlık falan yok. Biz insanız.
0: Herkes üzülüyor yani. Dinleyicimiz başkalarına üstünü zar evet. etmiş ama.
1: Şöyle anlaşılmış dinleyicimizin ifadesine göre. Yatırım yaptım, bir sürü para harcadım, emek sarf ettim, aylarca çalıştım. Ama sonunda elde avuçta bir şey kalmadı. Ben de elimi kaldırıp sabrediyorum ya Rabbi deyip oynamak. Yok öyle bir şey ya.
0: Çok güzel oldu, çok güzel oldu.
1: Yok öyle. Öyle bir şey değil bu. Öyle bir şey değil bu. İnsan üzülür. İnsan bu. Ağlar, sevinir, güler. Böyle bir varlığız biz. Böyle bir varlığız. Bütün mesele neşelendiğimiz zaman da hududu geçmeyeceğiz. Derdi bela geldiği zaman da çizgiyi, o hududu geçmeyeceğiz. Allah rahmet eylesin. Emel abiler buyururlardı ki bütün kıyamet hududu geçmekte meydana geliyor. Evde karı koca arasında Allah-u Teala'nın emrettiği, ikisinin de vazifesi ve haklar var. Bunlara tecavüz edildiği zaman sınır tecavüzü derdi hemen abiler. Devletlerin de sınır tecavüzü. İnsan da Rabbine karşı Allah-u Teala'nın koyduğu sınırlar var. O sınırı geçmek tehlikeli. Yoksa bu sınırın bu tarafında güleceğin de ağlayacağın da gülerken de sınırı geçmeyeceksin. Aa çok neşeliyim, getirin ayı çekinde şişeleri patlatalım, ayı çekinde vodkaları. Yok öyle bir şey. Eğleneceksin, güleceksin. Ama Allah-u Teala haram ettiği yere girmeyeceksin. Efendim çok param oldu, ben istediğimi yaparım. Hayır. Allah-u Teala'nın dediğini, Allah-u Teala'nın dilediğini, Allah-u Teala'nın izin verdiğini, helal ve mubah olan şeyleri. Hatta mesela kitaplarda anlatılıyor. İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh Hazretleri de anlatıyor. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hayatını anlatan kitaplarda geçiyor. Mesela büyüklerden bazıları, hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hilafet makamına gelmiş talebesi. Onun da talebeleri var falan. Hani şikayet vaziyetinde hani hocalarının aynı şekilde bazen ava gittiğini söylüyorlar falan. Şikayet ediyorlar yani Allah adam ava mı gidermiş falan değil mi? İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri buyuruyorlar ki, o da insan buyuruyor. Şimdi kabz ve bast kelimelerini kullanmışlar. O kabz sıkıntı demek. Öyle sıkıntılı zamanlarda o büyüklerde, evliya da o sıkıntıyı dağıtmak için hani krabayla gider, ondan sonra şey yapar. Hani hayvanları öldürmek için değil de ok atar, bilmem ne atar, enerjisini şey yapar, o sıkıntıyı giderir.
0: Karavanı atar, bile
1: karavanı atar, evet.
0: Ama bir şey atar yani.
1: O sıkıntısını o şekilde giderir. Ona izin verin ve aleyhinde de konuşmayın buyururlar. Yani o kabz halini, sıkıntı halini gidermek için aynı şekilde onlar yapıyor. Yoksa haşa oyun, eğlence, zevk Allah-u Teala'yı unutmak için değil buyuruyorlar. İmam-ı Gazali Hazretleri de anlatıyor. İnsan mesela sıkıldığı zaman veya şey yaptığı zaman Allah-u Teala'nın helal ve mubah kıldığı bazı şeyler var. Onlarla nefsi evlendirmeli. Bak haram demiyor. Helal ve mubah kıldığı şeylerle nefsi evlendirmeli. Peki nasıl olur falan? Herkesin aynı şekilde kendisine göre bir eğlencesi var. Şu E5'ten geçerken siz de görüyorsunuzdur da bir adam vardı falan. E5'in kenarında şortunu giyiyor, sabahları koşuyor. Gördün mü?
0: Tabii. Her gün görüyoruz.
1: Egzoz gazı yıkıyor.
0: Üstünü de çıkarıyor. Bronzlaşmış vücudunu gösteriyor.
1: Allah. Tövbe yarabbim. Adama girsem heyecanlı anlatır. Ben E5'in kenarında falan şu kadar kilometre yürüdüm, spor yapıyorum. Ya süper yapıyorum, bu kadar egzoz gazı yutuyorum.
0: Size de tavsiye eder yani.
1: Ya da tavsiye eder. Ya o da sevk alıyor, ayrı bir mesele. Yani herkesin yani haram işlemeden helal ve mubah olan şeylerle eğlenmesine isim verilmiştir. Mesela devlet adamları da şimdi sarayda bazen böyle ne diyorlar onlara, onları eğlendiren palyo çekimi
0: soytarı diyorlar.
1: Soytarı diyorlar değil mi?
0: Soytarılar.
1: Böyle soytarılar aynı şekilde böyle soytarılar bulunuyor. Onlar böyle tuhaf tuhaf yapmış hareketleriyle koca devletin işi kafa onunla bununla şey yapıyor falan filan. Zihin boşalması gerekiyor. Ben Emel abi de dikkat ederdim. Emel abinin en çok Karadeniz fıkraları hoşuna gidiyor. Karadeniz fıkraları hoşuna gidiyor.
0: Emel abi de çok fıkra vardı yani.
1: Evet.
0: Çok güzel fıkralar var.
1: Enteresan şeyler anlatıyorlardı falan. Ve kendi de anlatıyordu falan. Emel abinin de aynı şekilde gülmeye ihtiyaç var. Bu et ve kemikten yaratılmış bir bedendir. Et ve kemikten yaratılmış. Devam süre de aynı şekilde baskı, stres, patlar o. Sinirler de patlar. Dolayısıyla yani dinleyicimiz sorduğu iyi oldu. Biz bir işe başlarız. Her el ve mubah işe başlarız. Niyetimiz aynı şekilde, bir hedefimiz var, ona ulaşmak. Sebebe yapıştık, şartlarına uyduk, dua ettik, yola çıktık ama hedefe ulaşamadık. Tabii ki üzülür. Ama isyan edilmez. Şimdi mesela evliyadan bazıları o strese girmemek için vilayet yolunda gelen evliyadan çok inzivaya çekilirmiş. Ne demek bu inziva? Tek başına gidiyor mesela bir yerde, dağda bir ev var ve bazıları mesela şartlar müsaitse bir mağara bulduysa mağarada. Kimseyle görüşmüyor. Kimseyle görüşmediği için bir şey duymuyor, bir şey işitmiyor. Onu gerecek, sinirlenecek bir şey olmuyor. Yani kendisini daha çok toparlıyor, Allah-u Teala daha çok veriyor falan. Ama nübüvvet yolundaki büyükler öyle anlatmıyor. Bu yolda inziva yok buyururlar. İnziva var ama onların yaptığı gibi değildir.
0: İnsanlardan uzeti de kaçarak değil.
1: Değil. Halk içinde hak ile olabilmek.
0: İnsanların arasında.
1: Evet, insanların arasında. İnsanlardan gelen sıkıntılara tahammül etmek, insanlara yardım etmek, onlara iyilik etmek ama karşılığını da hep Allah-u Teala'dan beklemek. Yoksa insanlardan değil, aa ben bu adama aynı şekilde iyilik yaptıydım, bak lan körlük ediyor falan, dönüp bakmaz bile yani. İyiliği yapar ve gider. Yani, hatta bir hadise anlatılıyor da, evliyadan bir zat aklın özürlü olanları, çünkü onlar üzerindeki elbiseyi falan, işte akıl olmadığı için cart diye yırtar, ayakkabı yeni aldıysa bile götürür çamura basar falan, onları toplar, karınlarını doyurur, üzerindeki elbise artık iyice şey olduysa, yırtıldı veya giyilemeyecek hale geldiyse, onlara yeni elbise alır giydirir, yeni ayakkabı alır giydirir ve onlarsa bu yeni elbiseleri falan bakar, bir iki falan, ondan sonra bir taraftan da cart diye yırtar, ayakkabıyla çamurun içerisine girer. Bir de bu zatı taşlarlarmış. Bu zat hiç aldırış etmezmiş onlardan gelen taşa, onların yaptıklarına, niye böyle yapıyorsun, akıl yok zaten. Bir gün bir tanesi gitmiş, demiş efendim, demiş çok özür dileriz ama demiş, biz sizi tanıyoruz, biliyoruz. Siz bunlara iyilik ediyorsunuz ama bunlar nankörlük ediyor. Bunlar demişler hani yapılan, yaptığınız yardımı, desteği, kadrini, kıymetini bilmiyor. Hatta sizi taşlıyorlar bile. Cevap. Buyuruyor ki ben onlar işi yapmıyorum ki. Bunların sahibi yok mu? Yani bunları yaratan yok mu? Bunların aklını kim aldı? Yaratan. Ben ondan bekliyorum mükafatını. Ben bunlardan mükafat beklemiyorum ki. Takdir beklemiyorum. Hürmet, saygı da beklemiyorum. Ben Rabbimin rızası için bunlara yardım ediyorum. Muhtaçtırlar. Ben de aynı şekilde mahşer günü muhtaç olacağım. Allah-u Teala o zaman buyurur. Hadis-i şeriflerde var. Meleklere sorarmış, bu kulum dünyada ne yaptı? Ya Rabbi işte aklen özürlü, muhtaç, fakir, yetim, bunlara hep yardım ederdi. Muhtaçlara. Allah-u Teala tekrar sorarmış meleklerine. Yani benim muhtaç kullarıma yardım mı etti? Evet ya Rabbi, işte. Tarihi, zamanı, şeyi, görüntüleri bile var. Allah-u Teala buyurmuş ki, o muhtaç olan kullarıma yardım etti. Şimdi kendisi muhtaç. Şimdi ben ona yardım edeyim. Ana. Ya Mustafa Bey, benim senin hani milyon dolarlarımız var, milyar mıydı ya? Neyse unutuyorum böyle, para çok olunca bilemiyorsun.
0: Paranın önemi yok hocam. Yok. Adının önemi yok.
1: Ya sınırlıdır elindeki para. Sınırlıdır yapacağın. Yeryüzünde 8 milyar insan var. 8 milyarın hepsini ev yapabilir misin? Verebilir misin? Yok. Her gün evine aynı şekilde erzak gönderebilir misin? Yok. Her gün hepsini giydirebilir misin? Mümkün değil. Hiç kimse yapamaz bunu. Çok zengin olan da yapamaz bunu. Ama Allah-u Teala o 8 milyar insanı doyuruyor. Rızkını veriyor. Yiyeceğini yaratıyor.
0: Her gün, her an.
1: Ve her gün her an. Şimdi böyle bir Rab. Buyurur ki, buyurlu hadis-i şerifte. Sen dünyada benim muhtaç kullarıma yardım mı ettin? Şimdi sen muhtaçsın. Şimdi bir yardım edeyim. Nasıl yardım eder Cenab-ı Hak? Bunun günahı var mı?
0: İşte dolu.
1: Şu kadar. Sildim.
0: Bitti.
1: Bitti. İflasla kurtuldun. Ya Rabbi sevabı az. Öyle mi? 500 ton sevap verdim. Verir o değil mi? Değil mi?
0: Yaradan mı?
1: Hatta bunu sor, şey yapmayın. Yani sırattan falan da öyle şey yapmayın. Direkt al götürün cennete diye emir verdi. Sıratı bile fark etmedi yani geçerken. Aldılar götürdüler. Rüzgar gibi aldılar götürdüler. Cennete koydular. Ya ne büyük mükafat, ne büyük mü? Dolayısıyla dünyada üzüntü var, neşe var, dert var, ağlamak var, üzülmek var, gülmek var. Burası böyle bir yer. Burası böyle bir yer. Gülmenin de aşırısı, üzülmenin de aşırısı, ondan sonra ne bileyim ağlamanın da aşırısı, gülmenin de aşırısı. Yani sınırı geçer. Allah-u Teala isyan olur. Nimet verildi çok, aynı şekilde sınırları geçerek eğlenmeye kalkıyorsun, sınırı geçtin. Derdi bela verdi, orada da ağlayarak sızlayarak isyan ettin, sınırı geçiyorsun. O tehlikeli. Yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte oğlu vefat edince ben size ağlamak demen etmedim. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir buyurmuşlar açık net bir şekilde. Ben size isyan etmekten aynı şekilde men ettim buyuruyorlar.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Ama kaynakçı arkadaşı da kurtardılar ekipte.
3: Konya'nın Beyşehir ilçesinde izolasyon çalışması yapılan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman yükseldi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Bina hemen tahliye edildi. Çatıda alevlerin arasında mahsur kalan usta da itfaiye aracının merdiveniyle indirildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan ustanın durumu iyiydi.
4: Abi geçmiş olsun. Bir şeyin yok değil mi abi?
3: Yangında itfaiye tarafından söndürüldü.

0: Mutlu hafta sonları, saatlerimiz tam 12'yi gösterirken gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Fon soruşturmasında 7 fonun kuruluşundan bugüne kadar tüm kayıtları istenirken son 3 aylık para çıkışları da mercek altına alındı. Bir diğer soruşturmadaysa Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait olduğu belirtilen 2 otomobilde yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Detaylara bakacağız. Detaylar için TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman'a gidelim. Sait, neler aktaracaksın?
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık soruşturma kapsamında bulunan 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar gerçekleştirdiği tüm yatırımcı ve işlem hareketlerini mercek altına aldı. Bu kapsamda Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzakere gönderildi. Savcılık söz konusu fonlarda işlem yapan yatırımcıların alım ve satım hareketlerinin yanı sıra bu işlemlerin TL karşılıkları, mevcut katılma payı, değerli ve pay oranlarına ilişkin kayıtlarında gönderilmesini istedi. Yani 7 fonun tüm kayıtları istendi. Ancak soruşturmada özellikle son 3 aylık dönem için ayrı bir inceleme sürdürülüyor. Başsavcılık Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayılarını, çıkış tutarlarını ve hesaplarında kalan bakiyelerin ivedilikle bildirilmesini istedi. Bu verilerle birlikte savcılık özellikle tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlarda yaşanan hareketlilikleri de mercek altına aldı. Bir diğer gelişme ise Vanlı Karahaydar olarak bilinen kişiye yönelik bir soruşturmaydı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik İstanbul Maslak'ta operasyon düzenledi. Operasyonda araçlarda yapılan aramalarda 16 milyon 440 bin euro ile 700 bin dolar bulundu. Ele geçirilen dövizin toplam değerinin yaklaşık 934 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobile de el konuldu. Bir şüpheli ise gözaltına alındı.
0: Peki, çok teşekkür ederim Sait Kahraman, aktardığın o bilgiler için. Biz devam edelim, diğer gelişmelere bakalım. Hürmüz bir türlü açılmayınca Irak petrol için kendi rotasını oluşturdu. Suriye limanlarına gelen benzin yüklü tanker konvoyları karayoluyla Irak'a sevk ediliyor.
2: Hürmüz açılmadı. Yeni petrol rotası Suriye. Onlarca dev benzin tankeri Suriye-Irak hattında böyle görüntülendi. Hürmüz'ü kullanamayan Irak, akaryakıt ihtiyacını karşılamak adına Suriye üzerinden transit bir koridor açtı. Suriye'nin Bani As limanına deniz yoluyla getirilen binlerce ton ithal benzin limandaki depolara boşaltıldıktan sonra tanker kamyonlara yüklendi. Bani As'tan hareket eden 77 tankerlik ilk dev konvoy toz bulutları arasında Irak sınırına doğru yola çıktı. Transit anlaşma kapsamında taşınan benzin, Suriye'nin iç piyasa stoklarına dokunulmadan Katarlı aracı bir şirket koordinesinde Irak Devlet Petrol Organizasyonu SOMO'ya ulaştırılıyor. Daha önce Irak'tan Suriye'ye yakıt taşımak için kullanılan bu lojistik hat, Hürmüz'deki kriz sonrası ters yönde çalışarak Irak'ın can damarı haline geldi. Öte yandan İran ve Irak arasında diplomatik resleşme de tırmandı. Hürmüz ablukasına tepki gösteren Irak yönetimi hava sahasını ve havalimanlarını İran uçaklarına tamamen kapattığını duyurdu.
0: Soykırımcı Netanyahu sadece Birleşmiş Milletler Kurulu'nda değil, New York sokaklarında da protesto edildi. Binlerce kişi Manhattan'da Özgür Filistin sloganları attı. Ünlü aktrist Susan Sarandon da oradaydı. Sarandon 103 kişiyle birlikte gözaltına alındı.
3: New York sokakları katil Netanyahu, özgür Filistin sloganlarıyla yankılandı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler Kurulu'nda protesto edilirken dışarıda da binlerce kişi katil Netanyahu defol sloganları attı. Hayır! Görkemli protesto gösterisi Manhattan'ın simge noktalarından Bryant Park'ta başladı. Protestocular arasında ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon da vardı. Savaş suçlusu Netanyahu'yu istemiyoruz yazılı pankartlar taşıyan dev kalabalık Birleşmiş Milletler binasına doğru ilerledi. New York polisinin aldığı olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle göstericilerin genel merkez binasına yaklaşmasına izin verilmedi. Eylemciler İsrail'e silah tedarikinin derhal durdurulmasını talep etti. Polisin müdahalesi sırasında Susan Sarandon da diğer göstericilerle birlikte kelepçelenerek gözaltına alındı. Sarandon'un durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. Ardından dev protesto yürüyüşü barışçıl bir şekilde son buldu.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edilmesi örgütün tarihindeki diğer protestoları gündeme getirdi. Birleşmiş Milletler tarihi konuşmacıyı protesto etmek için salonu terk eden heyetlerin dikkat çekici örnekleriyle dolu.
3: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edilmesi akıllara örgüt tarihinde daha önce yaşanan protestoları getirdi. Birleşmiş Milletler çatısı altında konuşmacıyı dinlemeyerek salonu terk etmek, kuruluşun ilk yıllarına dayanan en eski sembolik protesto biçimlerinden biri. Tarihteki ilk büyük protestolardan biri 1950 yılında yaşandı. Sovyetler Birliği'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Yakov Malik, Güvenlik Konseyi'ndeki temsil tartışmalarını protesto ederek salondan ayrıldı. 1955'e gelindiğinde bu kez sahne Fransız diplomasisinindi. Fransa Dışişleri Bakanı Antoine Pinet, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın Birleşmiş Milletler gündemine alınmasına tepki göstererek heyetiyle birlikte genel kurulu terk etti. Soğuk Savaş dönemi boyunca bu protestolar katlanarak arttı. 1960'ta Küba lideri Fidel Castro kürsüdeyken yaşanan gerilimlerin yanı sıra Sovyetler Birliği'nin Budapeşte'yi işgal etmesinin ardından Macar temsilciler de oturumları protesto etti. 1965'te Gine temsilcisinin usul hakkındaki konuşması sırasında ve Afrika'daki ırkçı apartheid rejimine tepki gösterilen oturumlarda da çok sayıda ülke benzer şekilde salondan çekildi. Yakın tarihte ise 2011 yılında dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ın 11 Eylül ve Holokost çıkışları sırasında ABD ve Fransız heyetleri başta olmak üzere batılı diplomatlar salonu topluca boşalttı. Diplomatik misillemeler son dönemde de sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba yönetimine yönelik sert eleştirileri sırasında ise Kübalı diplomatlar sırasını boşalttı.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı. Seçim zamanında yapılır dedi. Gündemdeki fon soruşturmasına da değindi. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır ifadelerini kullandı.
4: Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Seçim tartışmaları tartışıldığı için erken seçim olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir.
3: Meclis Başkanı Kurtulmuş da erken seçim tartışmalarına girdi. Erken seçime kapıyı kapattı. Beklemiyorum dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ayrı parantez açtı.
4: Her şey tıkır tıkır yolunda işliyor. Allah'a çok şükür, Allah bozmasın. Fitne çıkarmak isteyenlere, provoke etmek isteyenlerine, bölgede terör ve kan görmeye alışmış olanların heveslerine rağmen bu süreç Allah'ın izniyle sonuna kadar başarıyla yürütülecek ve nihayete erecektir.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde meclis çatısı altında yapılanacak izleme komisyonu için hızlıca kurulacak mesajı verdi.
4: De facto bir komisyon olacağı için herhalde öyle çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok. Daha fonksiyonel. Zaten bir yürütme görevi de üzerinde olmadığı için, yani alacağı bir karar, hazırlayacağı bir rapor da bu komisyonun olmayacağı için daha fonksiyonel bir komisyon şeklinde bunu kurarız.
3: Kurtulmuş, yeni ve sivil bir anayasanın zorunluluk olduğunu da vurguladı. Vaktinin geldiğini söyledi. Gündemdeki fon soruşturmasını da değerlendirdi. Mecliste bir araştırma komisyonu kurulması gündeme gelirse gereğinin yapılacağını söyledi.
4: Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Vallahi kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
0: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının akışını değiştirecek ses kaydı ortaya çıktı. O ses kaydı arama kurtarma ekiplerinin yanlış noktalara yönlendirildiği iddialarını doğruladı. Soruşturmada ikinci dalga operasyonda yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı.
5: Akutçular orada yok, orada bir şey. Komutanım, bunu genelkurmaydan aldık komutanım. Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
3: Dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı işte bu sözlerle isyan etti. İddialara göre Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterini arayan ekipler defalarca yanlış noktalara yönlendirildi.
5: Başkanım Altıntaş, evet komutanım. Kemal, evet komutanım. O çünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Rüstemen orada. Evet komutanım. Herkes orada, akurçular orada, yok orada bir şey. Komutanım, bunu genelkurmaydan aldık komutanım. Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
3: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının akışını etkileyecek telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalar, kazazedeleri arayan ekiplerin yanlış koordinatlara gönderildiği, vakit kaybettirildiği iddialarını doğruladı.
5: Başkanım Altıntaş, evet komutanım. Ya Kemal, evet komutanım. Çünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Rüstemen orada. Evet komutanım. Herkes orada. Akurçular orada. Yok orada bir şey. Komutanım, bunu genelkurmaydan aldık komutanım. Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
3: Öte yandan soruşturma genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda ikinci dalga operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
6: Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.
3: MİT'in desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7: Bakın, radar kayıtlarının, HTS kayıtlarının o tarihte silinmesi başlı başına bir örgütsel eylem.
3: 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
7: Helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu biz öğrendik.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul Ekosistem Buluşması'nda Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik hedeflerini açıkladı. 175 milyar lira yatırım aldığını belirtti.
8: Teknoloji ve girişimcilik dünyasının Şampiyonlar Ligi'ni Terminal İstanbul'da bir araya getiriyoruz.
3: Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda yeni bir eşik daha aşıldı. Kamu desteğiyle oluşturulan fon hacmi 130 milyar liraya ulaştı. 1091 teknoloji girişimi toplam 175 milyar lira yatırım aldı.
8: Bugüne dek 5,8 milyar liralık kamu kaynağını girişimlerimizin büyüme yolculuğuna yönlendirdik. Kamu kaynaklarımızın oluşturduğu kaldıraç etkisiyle 130 milyar liralık fon hacminin oluşmasını sağladık.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 200 bin metrekare kapalı alanda binlerce teknoloji firmasına ev sahipliği yapacak Terminal İstanbul Ekosistem Buluşması'nda konuştu.
8: Her ölçekteki modern çalışma ofisleri, kuluçka merkezleri, dünyanın önde gelen girişimcilik kuruluşlarının yürüteceği hızlandırma ve mentorluk programları, ortak prototipleme ve üretim merkezleriyle Ar-Ge laboratuvarlarına ev sahipliği yapacak bu teknoloji üstünde yenilikçi fikirler geliştirilecek, yenilikçi teknolojiler tasarlanacak, prototiplenecek ve test edilecek.
3: Teknoloji, girişimcilik ve yatırımcıları bir araya getiren buluşmada Bakan Kacır, yapay zeka, biyoteknoloji, yarı iletkenler ve kuantum teknolojilerinden söz etti. Terminal İstanbul'un kuruluş amacına değindi.
8: Atatürk Havalimanı'na yeni bir misyon kazandırmak için Atatürk Havalimanı terminalini Terminal İstanbul markasıyla bir girişimcilik fabrikasına dönüştürüyoruz.
3: Öte yandan genç nüfusa sahip olduğunu vurgulayarak teknolojiye hızla uyum sağladıklarına dikkat çekti. Gelecek vizyonunu aktardı.
8: Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde gerçekleştireceği çok daha büyük atılımların ön gösterimi fragmanı. Hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklardan doğması ve Turkonlarımızın değerlemesinin 100 milyar doları aşması.
0: Adana Seyhan'daki otogalericiler sitesinde iddiaya göre bir kişi tam 25 esnafı vadeli çeklerle kandırdı. O dolandırıcı onlarca lüks aracı alıp bir gecede sırra kadem bastı. Geriye ise 110 milyon liralık devasa bir mağduriyet ve ellerinde karşılıksız çeklerle kala kalan esnaflar kaldı.
9: Mağdurların çoğu otosentrada. Zaten biliyoruz bu işi.
3: Güven verdi. Vadeli çekleri dağıttı. 110 milyon liralık lüks araç vurgunu yapıp sırra kadem bastı.
10: 100 milyondan fazla diyorlar.
3: Her şey site esnaflarından Bilal Sezer'in bir başka esnaf olan Mecit Can'la samimiyet kurmasıyla başladı. Çevresine dürüst ve sözünleri bir imaj çizen Sezer bu güveni kısa sürede ticarete döktü.
11: Bize vaatler verdiler. Dürüst, güvenilir biri, sözünün adamı. Dır dediler bize. Bizi bu şekilde kandırdılar. Araçlarımızı verdikten sonra kayboldu bu.
3: Gözüne kestirdiği 25 esnaftan 40-60 gün vadeli çeklerle onlarca araç satın alan şüpheli bu otomobilleri piyasa fiyatının çok altında satarak hızla nakite çevirdi.
12: Kızıma hediye ettim. Bir ev vardı evliliğinde. Onu da kredisini çekip alıp götürdü.
3: Çeklerin vade günü yaklaşırken iş yerini kapatıp kaçan Sezer'in ardından bankaya koşan esnaf çeklerin karşılıksız çıkmasıyla sarsıldı.
10: Bilal'in çeklerini getirip bizden araba aldı. Çeklerde karşılıksız çıktı. Mağdurum 4 milyon lira param gitti. Söylenen rakam 100 milyon üstü.
3: Aracı olan Mecit Can ben de mağdurum diyerek kayıplara karıştı. Toplamda 110 milyon lira dolandırılan esnaflar soluğu karakolda aldı.
12: Bizim bu işte zaten haberimiz yoktu. Bizden 4 tane araba alındı. Hatta yaklaşık 4 milyona yakın benim çocuğuma.
13: TGRT FM Haber.
14: Şimdi reklamlar.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
17: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
14: Reklamları dinlediniz.
18: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz ve benimle mutluyum da. Güzel bir hafta sonunda birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle birlikte. Ben Hülya, bütün anneleri, anne adaylarını, bebekleri selamlıyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Temiz hava alabildiğimiz, mevsimin tadını çıkartabildiğimiz bir hafta sonu. Doğumuna az kalmış olan annelere ise elbette çok heyecanlılar. Ama bu heyecanın yerini çok yakın zamanda bebek sesleri, uykusuz geceler, biraz bakımsız haller alacak ama tabii ki tarifi imkansız bir mutluluk bunlara eşlik edecek ve bütün olumsuzlukların üstünü örtecek. Bebeğinize kavuştuğunuz o an çok kıymetli. Ondan sonraki günler de öyle. Birbirinize alışmak için çaba harcayacaksınız. Özellikle bu süreçte emzirmek en önemli odak noktanız olacak. Hiç kimseye aldırmayın. Kim ne derse desin, her annenin sütü bebeğine yeter ve iyi gelir. Çok küçük bir grup için istisnalar var ki onu da zaten doktorlar çok çabuk tespit ediyorlar. Siz emzirmeye odaklanın. Bebeğinizin sevgisine, kokusuna, hareketlerine odaklanın. Biraz dinlenmeye, bol su içmeye, sıvı tüketmeye odaklanın. Besin gruplarına proteini biraz arttırarak ilave yapın. Onun dışında herhangi bir eke, herhangi bir desteğe hiç ihtiyacınız yok. Pozitif düşünün, bol sıvı tüketin, özellikle bol su tüketin ve bebeğinizle her anın tadını çıkartın. İçinde bulunduğumuz ay anne sütü ve emzirme farkındalık ayı, aynı zamanda meme kanseri farkındalık ayı. Hemen her yerde bu iki önemli konuyla ilgili etkinlikler yapılıyor. Biz de bu etkinliklerin bazılarına katılıyoruz ve sizler için röportajlar derliyoruz. Bugün iki değerli konuk ağırlayacağız. Misafirimiz olacaklar. Öncelikle erken doğumun risklerinden konuşacağız. İkinci konumuzsa bebeğini emzirmeye hazırlanan ya da emziren annelerin beslenme kurallarıyla ilgili olacak. İkinci konumuz bu konu hakkında bilgiler verecek. Vakit kaybetmeyelim ve hemen bilgilenmeye başlayalım. Sevgili dinleyiciler, kadın doğum uzmanı operatör doktor Serpil Kırım bizimle birlikte. Kendisi aynı zamanda tüp bebek uzmanı. Bugün biraz doğum sürecinden, bu süreçte yaşanabilecek problemlerden konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz Serpil Hanım.
1: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok güzel. Sizlerin sesini duydum, daha iyi oldum.
0: Biz de öyle, çok teşekkür ederiz. Serpil Hanım, doğum oldukça keyifli bir süreç aslına bakarsanız. Siz takip ederken de öyle, biz sizin paylaştıklarınızı görürken biz de çok mutlu oluyoruz. Aileler de eminim öyle ama her şey her zaman istendiği gibi gitmiyor. Hamile olduğunu öğrendiği andan itibaren ailenin, annenin, babanın içinde mutlaka tedirginlikler de oluyor. Biraz bugün bu tedirginlik sebeplerinden, biraz aileyi, süreci erken doğuma götüren olumsuzluklardan konuşacağız. Siz genelde anne adayıyla kaçıncı haftada karşılaşıyorsunuz eğer planlanan bir gebelik değilse?
1: Ülkemizde şöyle bir durum var. Gebelik planlaması sırasında çok fazla hekime başvurma gibi bir rutinimiz yok aslında. Genelde şöyle oluyor. Gebe olduğunu öğreniyor. Acil gecikmesi olduktan sonra hekime başlıyor. Ama aslında yapılabilse bir 9 ay öncesinden, 8 ay öncesinden gebelik planlamaya karar verildiğinde karşılaşabilsek, o zaman tüm beden

0: Dedi 6. haftada geldi anne adayı size. Belirtilerden bahsetti, test yapıldı, pozitif çıktı. Ondan sonra rutin olarak ne görmek istiyorsunuz ve bu rutini bozan, size endişelendiren durumlar var mı?
1: Şimdi şöyle, öncesinden biz aile kadın bedenindeki eksiklikleri bilemediğimiz için, ne olduğunu bilmediğimiz için rutin evlilik testlerimiz var. Bunlara bir bakıyoruz. Bunlara baktığımızda artık fetüs yerleşmeye başlamış oluyor. 6. haftada kalp atışlarını duyuyoruz. Yani bebek oluşumu, organ gelişimi başlangıcı oluyor. Dolayısıyla biz versek de onun bedende bir kan seviyesinin belli bir orana gelip de bebeğe geçme miktarının istediğimiz seviyelerde olmasını sağlamamız için bir zaman geçmesi gerekiyor. En az ortalama 2-3 hafta. Dolayısıyla biz o dönemde testler yaptığımızda bir eksiklik fark ettiğimizde aslında biraz da işler ya gecikmeler yaşanmış olabiliyor. O nedenle biz diyoruz ki yani öncesinden gelebilenler öncesinden gelemezlerse yine rutin baktığımız testler var. Neler var mesela? Tiroid hormonlarına bakıyoruz. Bir problem var mı? Bir sıkıntı var mı? Çünkü tiroid hormonlarında erken dönemdeki düşüklerin bir kısmı TSH değerlerindeki problemlerden kaynaklanıyor. Bir de bu kısım çok fazla bilinen bir kısım değil. Neden? Rutin bizim test değerlerimiz erişkinlerdeki sınır değerleri olarak görülüyor. Dolayısıyla gebeliklere özgü sınır değerleri bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de burada özellikle gebelik takip eden doktorlarla gebelik takip etmeyen doktorlar arasında bir referans değeri arasında bir farklılık oluyor. Bizim tüm çalışmalarımız TSH değerinin gebeliğin erken dönemlerinde 2,5'un altında olması şeklinde istiyoruz. Hem erken gebelik kayıpları yaşanmasın diye hem de biliyorsunuz ki tiroid hormonları bebeğin zeka gelişimiyle ilgili. Ve önlenebilir zeka geriliğinin en sık nedeni hipotiroid. Yani bir tane ilaç veriyorsunuz ve tamamen engelleyebiliyorsunuz. Ona nedenle zaten rutin Sağlık Bakanlığı'nın doğduktan sonra tarama testlerinin içinde bulunuyor. Fenilketonuri ile hipotiroid taraması. Gebeliğin erken döneminde hepatitlerine, işte sarılık var mı, geçirilmiş herhangi bir hastalık var mı, toksoplazma, rubella gibi yine daha çocukluk çağında geçirdiği hastalıklara, hayvanlardan bulaşan hastalıklar şu anda mevcut var mı yoksa geçirmiş, bağışıklık kazanılmış, onlara bakıyoruz. Yine hemoglobin değerlerine, D vitamini, B12 gibi bebeğin organ gelişimini etkileyebilecek ve annenin daha çok direkt bebeğin zaten size düşünün 70 kilo bir ortalama anne adayı olsun. Bebeğin 70 kilogramlık bir deposu var. Annenin o her şeyi alır zaten. Hani bebek anneden mevcut deposunda olan her şey var ama anneyi biz eğer yeterli de miktarda depolarını dolduramazsak, destekleyemezsek bu sefer annenin olumsuz hayatı etkilenir. Her annedeki olumsuz etkilenmeden bebek de mutlaka etkilenecektir.
0: Dolayısıyla bu depoların sağlam olması, hani o biraz planlanan gebelikte istememizin sebebi işte bu depoların ne kadar dolu olduğunu bilmememiz ve elimizden geldiğince bunları dolu tutmaya çalışmamız.
1: Aynen. Demir depoları, D vitamini, mesela ülkemizde D vitamini çok ciddi sıkıntı var. Yani rutin yaptırdığımızda hiçbir dizinin D vitamini, yani bizde dahil yani standart 30'un altında, hepsi 30'un altında çıkıyor. Yani 30'un civarlarına getirmek istiyoruz. Yine işte her gebenin D vitamini, işte demir alması, işte bunun dışında tiroidle ilgili iot destek tedavilerine başlanması, multivitamin mineral desteklerine başlanmasını öneriyoruz. Çünkü bunları yiyeceklerle alma imkanımız maalesef yok. Hep soruyorlar işte almadan olmaz mı? Almadan olmuyor. Çünkü onu biz etkin dozajda alabilmemiz için yememiz gereken, almamız gereken ürün miktarı çok fazla ve bir bedenin bunu kabul etmesi mümkün değil.
0: Yani bırakın alıp yemeyi, bedenin bile kabul etmesi mümkün değil. O yüzden takviye şart bu noktada.
1: Evet, evet. Bu noktada takviye şart. Hani hepimiz aynı noktadayız. Dışarıdan bir şey almayalım istiyoruz ama bir de mevcut koşullar var. Şu anki zamanda yediklerimiz, aldıklarımız ve yaşam koşulları bunları doğal olarak elde edebileceğine imkan veren bir süreç değil.
0: Doğru.
1: O yüzden güvenilir yerlerden vitamin mineral desteklerimizi almamız gerekiyor.
0: Burada da ama tabii doktor kontrolü çok önemli. Doktor önerdikten sonra ona güvenerek ilerlemek en doğrusu. Tedirgin olmaya gerek yok yani.
1: Ya aynen, çok güzel bir noktaya değindiniz. Mesela çoğu zaman da şöyle oldu, işte bunu verdiler, bunu önerdiler, bunu aldım. Aslında hani platformlarda konuşulanlardan, işte arkadaşım kullandı, ben de onu kullanımından ziyade hekiminize gidip, çünkü geç değil, hekiminize gidip hekiminizin önerdiği durumlarda herkese, herkesin aynı imizlerle vitamin içeriğini kullanması gerekmiyor. Belki senin ona ihtiyacın yok.
0: Tabii.
1: Ama rutin kullanılanlar ve işte popüler olan bazı ürünler var. Hani ben bunu kullanmaya

0: başladım. İşte bu arkadaşım kullandı, ben de kullanayım. Çok doğru bilgiler değil.
1: Bu arada söz... Affedersiniz, buyurun lütfen.
0: Bir de şöyle bir durum var. Eskiden şu vardı. Hani biz ilaç vermekte ya da destek vermekte çok zorlanırdık. Bakın bu çok kısa bir sürede oldu. Yani yaklaşık 7-8 yıl içinde oluştu. Hı-hı. Son 5 yıl içinde böyle oldu. Şimdi hani bıraktırmakta çok zorlanıyor. Vitamin mineral desteği hani onsuz, hani kulaktan dolma bilgilerle.
1: Hı-hı.
0: Vitamin ve mineralsiz kimse gezmiyor ama doğru bilgilerle gelmiyorlar.
1: Bir de bunu zannediyorum sosyal medyanın da rolü var. Sosyal medyada her gördüklerini hemen kullanmak yerine mutlaka yine doktorlarına danışmaları gerektiğini hatırlatalım. Ürün önemli değil. Hangi ürün olursa olsun kullanmadan önce bir anne adayının mutlaka doktoruna danışması lazım.
0: Çok önemli bir şeye noktaya parmak bastınız. Bir de burada şey var. İçeriğine bakıyorlar mesela. İçeriği diyor ki işte aynı etken madde. Ama o etken madde nereden geliyor? Nerede üretiliyor? Hangi firma tarafından yapılıyor? Onun etkinliği maddenin adından ziyade alındığı yerle de çok ilintili.
1: Bir de emilimi bile farklı olabiliyor Serpil Hanım.
0: Bu önemli. İşte o nedenle yani çok yüksek miktarda alıyorsunuz ama bir yararlanma olmadığı için. Siz onun aslında çok küçük bir miktarı vücutlarınızdan
1: yararlanabiliyorsunuz. Evet. Şimdi tiroidden bahsettiniz. Tiroid hastası genç hanımlar. İşte biz anne olmak istiyoruz ama çok zorlanıyoruz. Doktorlar izin vermiyor. Tedavi belli bir noktaya gelene kadar hamile kalmayın diyorlar şeklinde serzenişte bulunuyor. Ama buna rağmen planlanmayan gebelik yaşayan anne adayları da var, tiroid hastası. Onları nasıl takip ediyorsunuz? Erken dönem düşüklerin önemli sebeplerinden biridir dediniz. Şimdi ben eminim ki bizi dinleyenler tedirgin oldular.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Bazen bana da geliyor. Çok yüksek değerlerde tiroid değerleri yükselmiş olarak geliyor. Ben gebe olduğunun farkında değil, işte muayene sırasında gebe olduğunu fark ediyor ya da işte adet geçmesine başlıyor. Bu durumda çok büyük panik yapacak bir durum yok. Neden yok? Yüksek dozajda ilaçlar, ondan öncesinde ben takviyelerle, beslenme düzeniyle, işte yod takviyesiyle, yaşam tarzı değişiklikleriyle tiroidleri belli bir seviyede tutabiliyoruz. Ama gebe kaldıktan sonra bunları yapmaya çok zaman olmadığı için ilaç tedavilerini öneriyoruz. Ve ilaç tedavileri kullandığımızda çok kısa sürede istediğimiz optimal dozajlara geliyor tiroid seviyeleri ve bunlardan bebekler çoğunlukla etkilenmiyorlar. Hı-hı. Benim bahsettiğim grup takipsiz grup. Farkında Hı-hı. olmadan, yani rutinde tiroidle ilgili sıkıntı olduğunu bilmeden, mesela şöyle diyeyim, 3 tane düşüğüm var diyor, bir araştırıyoruz, bakıyoruz, aslında tiroidle ilgili sıkıntısı var gibi.
1: Düşükler belki de bundan kaynaklanmış.
0: Belki de ondan kaynaklanmış. Yani düşüklerin bir kısmının zaten sebebi tiroidle ilgili sıkıntılar. Hani araştırdığımızda böyle oluyor. Ama genelde dediğim gibi ben hasta geldiği zaman gebe, bakıyorum tiroid değerleri yüksek, ilacını yazıyorum, değerlendiriyorum. 3 hafta sonra kontrole çağırdığımda zaten beklediğim dozlara geliyor.
1: Düşmüş oluyor ve hamileliği de daha rahat geçiriyor.
0: Bir de tiroid ilaçları gebelikte rahatlıkla kullanılabiliyor. Bebeğe bir zararı olan, anneye zararı olan hamile engel ilaçlar değil.
1: Peki genel anlamda özellikle riskli gebeliklerin sebepleri nedir?
0: Riskli gebelikler şöyle, en çok bizim gebelikte karşılaştığımız şeylerden bir tanesi tansiyon, hipertansiyon, şeker, yine gestasyonel diyabet oluşması, ailesel bir diyabet yatkınlığı varsa, mesela bu da biraz göz ardı edilen noktalardan bir tanesi. Ailesel bir diyabetik yatkınlık varsa, annede babada diyabet varsa ya da daha öncesinden geçirilmiş olan gebelikte bir diyabet öyküsü varsa, şeker hastalığı öyküsü, mutlaka bu gebelikte başlangıcından taramalara, takiplere başlamak lazım. Hı hı. Yani böyle 6. ayı beklemek gerektiğini düşünüyorlar. O 4, yani 24-28 hafta bizim için yaptığımız taramalar ya da takipler herhangi bir risk faktörü olmayan, herhangi bir koruyan, normal standart sağlıklı olduğunu düşündüğümüz gebeler için. Hı hı. Bu öncesinden ailede varsa mutlaka bakılması lazım. Yine ailede kalp hastalığı, tansiyon hastalığı, kronik hastalıklar varsa o gebelerin birazcık daha yakın takip edilmesi gerekiyor. Tansiyon yüksekliği, yine şeker hastalığı bebeklerde gelişme geriliği ya da baklazanın dediğimiz daha fazla anormal gelişmelere neden olabiliyorlar. Zamanlaması, doğum zamanlaması değişiyor. Bebeklerde oluşacak olan organ gelişimleri ne kadar etkileyebiliyor. Dolayısıyla biz öncesinden gebeliğin erken döneminde bunları fark eder de kontrol altına alırsak diğer gebelerden hiçbir fark olmuyor aralarında. Yani bizim asıl sıkıntımız, yani hekimli olarak karşılaştığımız problemler takipsiz ve sonradan fark ettiklerimizde. Gebeliğin erken dönemlerinde fark edip de takibimizi ona göre yaptıklarımızda %99 herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. %1 ya da 2 tane gebelikte sıkıntı oluyor. O da yaşamın olağan akışında olan bir durum.
1: Aslında belki de bu yayından aklımızda kalması gereken mutlaka gebelerin takipte olması ve bu takibin de doktorun söylediği periyotta olması. Ya bir sıkıntım yok, doktora gitmeyeyim, tamam işte ilk ayda gittik ya da ikinci ayda gittik, artık bir de doğuma yakın görürüz doktoru. Bu doğru bir yaklaşım değil.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani en azından gebe kalmayı planladıklarında bir kez olsa bile sinir testi, şu anda da servis kanseri farkındalık ayındayız. Sinir testinin yapılması, rahim ağzında bir problem var. Çünkü gebelikte orada anormal bir hücrelenme, yapısal bozukluk varsa gebelikte bu artabiliyor. Biz gebelikte onu alttan muayene rutininde yapmadığımız için, hani bir şikayeti olmadığı sürece gebelik başında sadece servis testi değerlendiriyoruz. Dolayısıyla onları gözden kaçabiliyor, ilerleyebiliyorlar. Gebelik önce mutlaka sinir testini yapıp rutin kan ve idrar tahlilini yaptırıp onlarda bir problem varsa, 3 ay depoların dolması için beslenme, yaşam tarzı değişikliğini yapıp gebe kalınırsa çok daha sağlıklı ve keyifli bir gebelik süreci geçebilirler.
1: Peki hazır kanserden bahsetmişken o zaman biraz da o konuya girelim. Hamile ama kanser hastası ya da hamileliği sırasında teşhis kondu. Böyle bir durumda nasıl bir takip yapılıyor Serpil Hanım? Çok belki sıra dışı, çok az görülen bir durumdur. Yani inşallah az görülüyordur. Böyle bir durumda hiç kaldınız mı? Böyle hastanız oldu mu?
0: Yani şöyle, bir rahim ağzı kanseri, bir meme kanseri, her kanserin farklı bir durumu var ama rahim ağzı kanserinden bahsedecek olursak, eğer anormal bir hücre değişiklikleri varsa rahim ağzından, biz gebelikte rahim ağzının belli bir kısmına kadar müdahalede bulunabiliyoruz. Oradan biyopsi alabiliyoruz, örnek alabiliyoruz. Ama şu bir gerçektir ki annede bir sıkıntı varsa önce anne hayatıdır. Bebek ikinci noktada bırakılır. Yani her zaman için birinci olarak anne hayatı, ikinci noktada bebeğin yaşam hakkıdır. Dolayısıyla annenin yaşamını tehdit edecek bir durum varsa oturup toplanıp aileyle birlikte konuşularak annenin tedavisi ön plana çıkartılır. Çünkü annenin tedavisi geciktiğinde, annenin yaşam şansı azalacaksa, olumsuz bir nokta olacaksa, bebek burada ikinci planda tutulmak durumundadır. Anne olmadan bebeğin devam etmesi mümkün değildir. Ama eğer bebeğin yaşama 28. haftaya kadar, yani dışarıda artık biliyorsunuz teknoloji çok ilerledi, 24'lere kadar bu işte. 24 haftaya kadar bebeği, mesela bir kanser testi koyduk, bebeği dışarıda bir yoğun bakım şartlarında tutup da gelişimi
1: büyütebileceksek
0: o noktaya kadar palyatif, yani destek tedavilerle devam edip o noktadan sonra doğumu gerçekleştirip annenin ant tedavisine geçebiliyoruz. Her koşula göre değişebilen bir durum.
1: İşte yine doktor kontrolüne geldik değil mi? Aslına bakarsanız.
0: Doktor kontrolüne geldik, evet.
1: Ve şanslıyız diye düşünüyorum. Çünkü biz eskiden mesela doktora ulaşım oranlarını verdiğimizde üzülürdük. İşte annenin hamilelik sırasında doktora ulaşamadığı için kaybedilen bebek oranlarını verdiğimizde ya da anne hayatını kaybetme oranlarını verdiğimizde üzülürdük. Ama şimdi bu oranlar da düştü. Çünkü doktora ulaşım da kolay. Öncelemek anlamlı. Yani biz bunu önemseyip anneyi, bebeği, hayatını önemseyip mutlaka doktora gitmeliyiz. Özellikle şehir hayatı içinde belki bu biraz daha kolay ama kırsaldakiler için biraz daha zannediyorum anneyi ve bebeği önemsemek ve doktor kontrolünü düzenli yapmak kıymetli.
0: Çok önemli. Meme kanseri farkındalık ayı olduğu için bir de meme kanserinden bahsedeyim. Gebelikte ve gebelik sonrasında memenizde herhangi bir kitle varsa, elinize bir şey giriyorsa, ne olursunuz bunu süt düğümlenmesidir, hani olur diye geçiştirmeyin. O şekilde atladığımız vakalar olabiliyor. Yani herhangi bir dönemde memede elinize gelen bir nokta kadar bile bir şey varsa, bir lezyon, bir sertlik, bir anormallik, normal dışı fark ettiğiniz bir şey varsa mutlaka hekime gidin. Bütün takipleriniz dışında. Çünkü göz ardı ediliyor. Gebelikte böyle, özellikle lavatolos döneminde ya da gebeliğin son dönemlerine doğru, memede sanki kitle olabilirmiş gibi bir yanlış algılama var. Olmaz. Öyle bir şey olmaz. Yani bir kitle varsa o kitlenin araştırılması lazım. İşte bağlanamaz.
1: Öyle bile olsa bunu doktorun söylemesi gerekir. Biz bağlamayalım. Yani diyelim ki süte bağlı bir şey ama bunu mutlaka bir doktorun görüp evet bu süte bağlı bir durum, endişe edilecek bir durum yok, emzirmeye devam et demesini beklemeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Tabii biz bugün aslında biraz da konumuzu farklılaştırdık sohbet ederken. Aslında biraz erken doğuma yol açan sebepleri konuşacaktık. Bir iki cümleyle ondan da isterseniz bahsedelim, sonra önümüzdeki günlerde yeniden bu konuyu gündeme alırız.
0: İnşallah konuşuruz. Erken doğumda şöyle bir şey var. Erken doğumun en önemli sebeplerinden bir tanesi rahim ağzı yetmezliği. Bu her bir ağrı olmadan eğer doğum gerçekleşiyorsa rahim ağrısı yetmezliğine bağlanabilir. Onun dışında 37 haftanın altında doğum gerçekleşiyorsa biz buna erken doğum diyoruz. Erken doğum sebepleri arasında yani immün enfeksiyonlar olabilir, gelişme geriliği olabilir, dediğim gibi rahim ağrısı yetmezliği olabilir, başka geçirmiş enfeksiyonlar olabilir, immünolojik immün sistemi yani kadının bağışıklık sistemiyle ilgili problemler olabilir. Bunların tedavileri yapıldığı zaman çoğunlukla erken doğumlar önlenebiliyor.
1: Hı hı. Yine de bugün hakikaten hep belki birkaç cümlede bir tekrar ettik ama doktor kontrolünde olmak erken doğum riskini de azaltacak. Doktor ona göre zaman zaman işte dikiş atıldı diyorlar. Bu da erken doğumu engellemek için yapılıyor. Bazen dinlenme veriliyor, bazen çalışıyorsa eğer iş hayatına ara vermesi isteniyor. Bütün bunlar erken doğum riskini azaltmak için. Ama her şeye rağmen doktor kontrolündeyseniz emin ellerdesiniz demektir. Burada da kararı doktora bırakmak, kontrolleri ihmal etmemek ve uyum sağlamak önemli.
0: Aynen. Rahim ağzı uzunluğunu biz 22. hafta civarında bir penetoloji doktoru gördüyse değerlendiriyor ya da bize muayene geldiyse biz değerlendiririz. Rahim ağzı uzunluğu bizim belirlediğimiz standartlarımızın altındaysa o zaman dediğimiz gibi dikiş koyarak ya da aileye belli tedaviler vererek onu erken doğumu engelleyebiliyoruz. Özellikle ilk doğumunda erken doğum olanlar mutlaka doktorlarıyla konuşmaları lazım. Tekrar erken doğum olma ihtimalleri var. İşte o grubun daha öncesinden işte dikiş konulması ya da belli tedaviler başlayarak ikinci gebenin erken doğum olması engellenebiliyor.
1: Peki çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere Serpil Hanım. İyi günler diliyorum.
0: Herkese iyi bakın, iyi yayınlar.
1: Kolay gelsin. Sen de katıl derim, katılın
2: evim. Şimdi reklamlar. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Sevgili Bahattin Aslan'la sohbet edeceğiz. Uzman diyetisyen Bahattin Aslan'la. Bugün biraz anne sütünü konuşacağız. Anne sütünü arttıran yiyecekler ve annenin nasıl beslenmesi gerektiği konumuz olacak. Merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk. Anne size çok başvuruyordur doğumdan evet. Sonra anneler. İki konu için. Biri kilo verelim, biri de aman sütümüz azalmasın.
2: Kesinlikle. Eskiden doğumdan sonra anneler başvuruyordu bize daha çok ama şimdi... Hamile kaldığı andan itibaren anneler başvurmaya başlıyor. İlk istedikleri şey bizden kilolarını nasıl koruyabilecekleri, çok kilo almadan televizyondaki işte sanatçılar 3 kilo 5 kilo alıyor. Hemen doğumdan sonra ya kalkıyor yine incecik kalıyor. Biz böyle nasıl kalırız diye. Artı hamilelik esnasında yaşanan gestasyonel diyabet tarzındaki şikayetler için başvuruyorlar. Doğumdan sonra biz diyoruz annelere ilk hemen nasıl zayıflayacağım diyor doğum sonrası. İlk 4 ay 5 ay bizi hiç görmeyin diyoruz. Sadece biz o esnada bebeğin bundan sonraki hayatında sağlıklı yaşayabilmesi için annenin de bebeğe en sağlıklı en kaliteli sütü verebilmesi için nasıl beslenmesi gerektiği ile ilgili bilgi veriyoruz.
1: Bunun zaten için
2: tabii bununla ilgili hastanemizde eğitimler de oluyor bizim. Burada doğum yapan annelere hem gebelik esnasında hem de doğum yaptıktan sonra düzenli bir şekilde eğitimler veriliyor. Bunların amacı şu. Anne, çoğu yeni doğum yapan anneler. Ne zaman bebeğini besleyecek? Nasıl besleyecek? Aylara göre farklılık var mı? Su vermeli mi acaba anne? En büyük sıkıntısı o. Sadece anne sütü yeterli mi? Bunlar bizim için önemli. Bir anneye bizim ilk söyleyeceğimiz şey şu. Doğduktan sonra hemen ilk yarım saat içerisinde anne sütü vermeli. Sezeryanla doğumlarda bu biraz zor oluyor. Ama normal doğumlarda annenin sütü daha hızlı geliyor. Sezeryanla doğumlarda da biraz işte sıcak banyolar, biraz loğusa şerbetleri falan belki bu işte etkili maalesef. Çok kalorili ama etkili. Anne sütü gelmesi çok çok önemli. Bebeği doğru emzirmesi çok önemli. Artı bundan sonra annenin düzenli protein, karbonhidrat, vitamin, mineral açısından dengeli beslenmesi gerekiyor. Yani sadece şeker yiyerek annenin sütü gelmez. Birçok kişi onu sanıyor. Çok şekerli yemek, çok gıda yemek, çok sütünün olacağını düşünüyor ama bu bir hormondur. Salınmayla, beyindeki uyarıyla da etkilidir. Anne sütü için bebeğin düzenli emmesi gerekiyor. Gün içerisinde 8-10 defa, 12 defa bebeğini emzirdiği zaman düzenli olarak süt gelecektir. Zaten bebek büyüyorsa sütünün kalitesi çok iyi demektir. İlk gün gelen veya ilk 12 saatte gelen süt çok önemli bir süttür. Matür süttür ve bunun içerisinde bağışıklık sistemini güçlendirecek aşılar vardır. Yağlar vardır ve bebeğin bundan sonraki hayatındaki en önemli şeyleri ilk sütten alır annesinin. O süt daha koyudur rengi, daha sarıdır. Daha
1: çok
2: yoğun bir
1: evet,
2: daha farklı bir kıvamıdır. Bu sütten sonra bu süt bir süre sonra kendini daha açık renkli berrak bir süte bırakır. Bu sütte devam sütüdür. Çocuk için büyüme ve gelişme faktörleri vardır içinde. Tabii ki annenin sütünün kalitesi yemesiyle de alakalı. Süt demek protein demektir. Bakın.
1: En temel protein.
2: Evet, en temel anne sütü. Bebeğin ilk 6 ay hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ek gıda da dahil. Büyümesi ve gelişmesi yeterliyse sadece anne sütünde kesinlikle biz ek gıda ve mama önermiyoruz hiçbir şekilde. Anneler onu yanlış değerlendiriyor. Çocuk her ağladığında hani demek ki sütüm az geliyor gibi mamaya yüklenmeye
1: doğmuyor
2: çalışıyorlar. Doymadığını düşünüyor ama düzenli zaten haftada bir kontrole çağırıyor doktorlar. Büyüme eğrilerine bakılıyor. İlk 6 ayda çocuk aylık bazda 800 gram almalı diyoruz. Çocuk bunun üzerinde alıyorsa anne sütü yeterlidir. Ekstradan gereksiz bir mamayı neden verirsin? Ama bir tombik bebek seviyor.
1: Bir de etraf çok anneyi etkiliyor.
2: Evet, annenin etkilenmesi doğal etraftan. Ama takip edeceği kişi çocuk doktorunu takip edecek. O ne diyorsa onu takip edecek. Beslenme uzmanlarını takip edecek. Biz onlara diyoruz. Birincisi güzel bir kahvaltı yapın. Kesinlikle kalkın yumurtanız, peyniriniz, sütünüz, meyveniz hepsi bir arada olan güzel bir kahvaltı yapın. İlk önce en önemlisi bu. Yumurta olmazsa olmazı. Bakın olmazsa olmazların ekstra söyleyeceğim. Yumurta olmazsa olmazı. Tatlı bir şey canları çekiyorsa meyveyle yapılmış kompostolar olabilir. Artı şekeri az reçeller olabilir. Ama bizim en önemli şeyimiz bal pekmez burada. Çünkü pekmezde demir var. Balda da yüksek oranda faydalı olan maddeler var.
0: Anne alacak bunları.
2: Evet, anne alacak. Düzenli olarak anne bunları yiyecek. Sonra birkaç saat sonrasında arasında meyvelerle, özellikle bol sulu mevsimine göre meyvelerle kendisini beslenmesini devam ettirecek. Öğlen yemeklerinde, mutlaka yemeklerinde et, tavuk, balık neyse etli bir yemek olacak. Sebzenin de içinde olabilir, ayrı da olabilir bu. Yanına pilav tercihlerini işte süt veren annelerde biz bulgur pilavını öneriyoruz. Ama bulgur pilavını da sebzeli yapın diyoruz. İçerisine biraz havuç katın. Çünkü o da sütü arttırır. Veya
0: soğanı,
2: bezelye katın. Sarımsaklı, soğanlı tarzda. Bu tarz şeyler çünkü süt salgısını arttırıyor. Güzel bir salata.
0: Soğan özellikle çok tavsiye ediliyor.
2: Soğanın süt salgısını arttırdığı söyleniyor. Özellikle yeşil soğan. Onu da söyleyeyim. Mevsimine göre buluyorlarsa salatalarına doğrarlar. Midelerine dokunmuyorsa. Bu dönemde şöyle bir şey düşünmesinler. Yok ağzım kokar, şu olur, bu olur. Çocuğunuzun sağlığı her şeyden önemli. Zaten çok fazla dışarı çıkamayacağınız bir dönem.
0: Rahat olun.
2: Evet, rahat olun, yiyin, için.
0: Oturun.
2: Ziyaretçi de çok fazla gelmesine gerek yok küçük eve. Biz çok fazla.
0: Evet,
2: çünkü kış dönemi başlıyor. Bu dönemde doğum yapmış annelere çok ziyaretçi gelirse çok da hastalık gelecek demektir. Bebeklerin daha bağışıklık sistemleri oturmadığı için. Anne mutlaka süt, yoğurdu bol miktarda tüketecek. Çünkü süt salgısı var. En az gün içerisinde biz diyoruz 1 litreye yakın süt içecek anne. İçecek çünkü süt kaybı
0: süt
2: da var.
0: Getirir.
2: Evet. O beyinde ulaşan bir şey. Hani süt içtiğiniz için illa süt olacak diye bir şey değil ama o düşünce bile çok çok önemli. Annenin ruhi açısından, rahatlığı açısından. Süte melisa katabilirler. Rezene biraz katabilirler kaynarken, sıcak seviyorlarsa. Tarçın katabilirler. Bu da bebekte ve kendisindeki gaz şikayetlerini azaltır. Çok çok önemli. Gazdan dolayı birçok şeyi yiyemediklerini düşünüyorlar.
0: Evet,
2: kayısı, elma suyu karışımı sütü arttırabilir. Bazı süt arttırıcı çaylar var karışım şeklinde. Değişik firmaların ismi önemli değil. Gittiğiniz zaman söylersin süt arttırıcı çaylar. Onlardan bir iki fincan içmek işinize yarayabilir rahatlıkla. Ama beslenmenizde hani öyle çok devasa bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Emzirdiğiniz için kalsiyuma ihtiyacınız var. Demire ihtiyacınız var. Sütünüzde kaybedebileceğiniz muhtemel olan vitamin, mineraller. Bunları yerine koymak önemli. Ne çok yemek ne az yemek. En önemli şey bebeği emzirebilme durumu. Ve sabah, öğle, akşam 3 net öğün yemek. Aralarda da süt, yoğurt gibi ürünleri aralarda bakın. Etin yanına süt, yoğurt tüketmeyin diyoruz. Aralarda tüketin. Sütünüzü, yoğurdunuzu. Diyelim yemeği yediniz. Bir saat sonra kuru kuruya çay içeceğinize gereksiz. Bir bardak sütünüzü için. İkindi saatinizi, yani çayın yanına bisküvi yiyeceğinize yoğurdunuzu koyun, meyveyle yiyin. Bunlar sizin süt salgılarınızı daha iyi arttıracaktır. Çünkü protein, vitamin, minerali aynı şekilde alacaksınız.
0: Sütün çok olması gibi aynı zamanda kalitesinin de iyi olması önemli.
2: Zaten sütün yeterliliği bebeğin büyümesiyle ölçülebilen bir şey. Yoksa anne sütünün ne kadar miktarda geldiğini ölçebilmesi için otomatikmen her öğünde değişebilir. Sağması lazım. Sağmayla da süt tam olarak gelmeyebilir.
0: Eşit olmaz bebeğin,
2: evet,
0: gelmesi.
2: Evet, eşit olmaz. O yüzden bebeğin büyümesi baz alınır. Süt yeterli mi yetersiz mi olduğu konusunda. Anne sütünün çok yetersiz olduğunu düşündüğü ve sütün gelmediği durumlarda da zaten doktorlar ona göre alternatif yöntemler veya mama tercihleri yapıyorlar.
0: Evet, bir ek gıda.
2: Evet, o zaman ek gıdaya ihtiyaç duyuyor.
0: Biberon olmaması tavsiye ediliyor. Peki bu dönemde esrafdan hakikaten çok ciddi baskılar oluyor. Bu baskıları nasıl yönetebilir anne? İşte çok şekerli gıdalar, yöresel tatlar, sen süt veriyorsun, ay daha fazla yemelisin baskıları. Bunları nasıl yönetelim?
2: Bu baskılar artık yeni dönemlerde çok fazla değil. Özellikle okumuş, eğitimli annelerin olduğu yerlerde anne zaten ona izin vermiyor. Çünkü kitaplardan da okuyor. Ama ataerkil yapı şeklinde birlikte yaşayan annelerde bu bir sıkıntı. Çünkü kayınvalidesi veya annesi direkt olarak zaten onlar bir çocuk nesli büyütmüşler. Unutmadıklarını düşünüyorlar belli şeyleri ama insanlar unutur esasında. Sürekli olarak şunu ye bunu ye herkesin söylediği bir fikir vardır. Ama bu fikirlerin hiçbiri bilimsel değil. Kişinin kendilerine uyguladığı şeylerdir. Hani zamanında diyelim ki kendisi patates yemiştir. O dönemde sütü artmıştır. Belki patatesten değil ama çok patates yediği için sütünün arttığını düşünüyor. O zaman diyor patates yersen sütün artıyor. Başka biri geliyor ben çok bulgur yedim diyor. Bulgur benim sütümü artır diyor. Başka biri geliyor yok diyor. Onların hiçbiri önemli değil diyor. Biz çok yoğurt yedik diyor. O sütümüzü artırıyor. Esasında yeterli dengeli beslenmek. Sadece diyorum kalsiyuma ihtiyaç biraz artıyor. Kalsiyum kaynaklarından biraz daha fazla beslenmek. Demir ve D vitamini kaynaklarından fazla beslenmek. Fazla dediğimde %10-20'lik bir ek biz yapıyoruz bunu. Ama yeterince süt salgısı oluyor. Çünkü eğer süt olmazsa o zaman aç gezen toplumlarda üreyememeleri lazım. Bebeklerini hiç besleyememeleri lazım. Ben Afrika'daki görüyorum anneler bebeklerini emziyor. Yiyecek yok ortada. Çok az miktarlardaki yiyeceklerle bu bebeklerini büyütebiliyor birçoğu. Yani burada annenin rahatlığı önemli.
0: Şimdi ona
2: kafa psikolojisi evet. Rahat olan annenin sütü rahatlıkla gelir.
0: Şimdi tam onu söylemek üzereydim. Babası eğer bebeğini seviyorsa, çocuğunu seviyorsa annesinin psikolojisini yüksek tutacak ki süt olsun.
2: Aynen öyle olacak. Destek olacak babada. O zaman rahat olur. Her kafadan bir ses çıkar. Dediğim gibi anne doğumdan sonra okuyacağı birçok makale var. Hastanelerin verdiği broşürler var. Hastanedeki ebe hemşireler var, beslenme uzmanları var, çocuk doktorları. Hepsi ona bir şeyler söyleyecek. Ve söylediği şeyler literatürde olan şeyler. Hani kendi başımızdan geçen şeyleri anlatmayacaklar. Literatürde bilimsel. Olan bilimsel şeylerden bahsedecekler.
0: Tabii ki tecrübe de önemli ama ikisini birleştirdiğinizde değil mi?
2: Her dönem değişiyor. Her dönem değişen diyoruz ki insanlar sürekli değişiyor, gelişiyor. Beyin yapıları değişiyor. Daha farklı. Yeni doğan çocuklar da ben bu dönemlerde görüyorum. Küçücük çocuklar var. Alıyor anında cep telefonunu. Sanki anne karnında cep telefonu kullanmayı öğrenmiş. Ekranında parmaklarını gezdiriyor. Daha bu çocuk 6 aylık, 5 aylık. Şimdi siz götürün. Çok yaşlı bir insana hiç telefon görmemiş. Bunu verin ne olduğunu bilmez bunun. Çocuk demek ki kalıtımsal olarak görmeyle veya bir sonraki nesilde daha farklı yetişiyor. Daha alıcı şekilde yetişiyor. Yetiştiği için gerekli bir şey değil.
0: Buradan bir hatırlatma da hani gereksiz beslenip fazla kilo alan annelerin sonrasında bebek bakımıyla ilgili sıkıntılar yaşadığı yönünde.
2: Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi normal koşullarda hamilelikte diyoruz 12-13 kilo aldı. Hamilelik haricinde de ilk 6 ayda anne emzirdiği için depolarının büyük bir kısmını kullanacak. Zaten 6. aydan sonra ek gıdalar geçiyor. Ondan sonraki bebek beslenmesi çok daha basit. Çünkü bebeğin dışarıdan aldığı ek gıdalar neredeyse 1000 kaloriyi tutuyor. Anne sütü orada 200-300 kalorilik bir etki yapıyor. Yani psikolojik biraz etkisi devam ediyor. Tabii psikolojik sosyal etkisi devam ediyor. 2 yaşına kadar da süt varsa emzirebiliyorsanız emzirin diyoruz. Ama çalışan annelerde bu çok zor oluyor. Genelde ben piyasada gördüğüm kadarıyla çalışan anneler en fazla 6 ay 1 yıl emzirebiliyor. Çoğu da emziremiyor bile. Çünkü odaklanmaları değiştiği için çocuğa olan odaklanmaları bir kısmı işe kaydığı için sütünü orada sağmak zorunda kalıyor. Bir odaya da geçip sağacak stres sıkıntıyla birlikte, iş durumuyla birlikte tabii süt durumu ortadan kayboluyor. Evde olanlar da hiçbir şey yapmadan bütün gün sütüm olacak diye ye hiç fark etmez. Sütünün miktarı çok fazla değişmez. Ekstradan yağlanırlar. Normalde hamilelikteki 12-13 kilonun 6-7 kilosu zaten hamilelik doğum esnasında gidiyor. Geri kalan o 6-7 kiloyu da 6 ayda rahatlıkla süt verimi ve salımında veriyorlar. Anne bir geliyor diyor ki ben diyor hamilelikte az aldım ama diyor emzirirken çok aldım. Sütüm olsun diye yiyebildiğim kadar yedim diyor. Sütünüz oldu mu diyor. Yok diyor çok fazla da sütüm olmadı. Neden yediniz diyorum. Ne bileyim olur diye yedim diyor. Ondan sonra da bıraktım zaten.
0: Bir vicdan azabı ama biliyor musunuz? Hani yemezsen evet. Ve süt olmazsa.
2: Vicdan azabı yapmasınlar. Yemezsem süt olmaz diye bir kural yok. Emzirme biçimi dediğim gibi annenin rahatlığı. Normal alması gereken eti, sütü, yumurtası, peyniri, yoğurdu. Bunları düzenli tüketen annenin zaten sütü olur.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. İyi yayınlar dilerim.

Anne olacağınızı öğrendiğiniz andan itibaren başlayan o sen iki canlısın fazla yemelisin sürecinin doğru olmadığını, bu söylemin aksine sağlıklı dengeli beslenmenin hem anne adayları hem de bebek için çok kıymetli olduğunu, emzirirken de yine bol sıvı tüketmek gerektiğini bir kere daha uzmanların ağzından duyduk. Efendim ayrılırken ne diyelim, böyle ev ziyaretine gelenler, anne adayını, anneyi, özellikle emziren anneyi ziyaret edenler ayrılırken lohusaya sütlerinle kal derler. Biz de öyle, sütünüzün bol olduğu, bebeğinize yettiği, onu büyüttüğü, onu mutlu ettiği bir hafta olsun inşallah. Programımızı kaçıranlar için tekrarının yarın saat 17'de olduğunu da hatırlatalım. İzninizi isteyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ücretli reklamlar.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: iletebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Portföy yönetim şirketine ait fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar olan yatırımcı hareketleri incelemeye alındı. Özellikle son 3 aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılar mercek altında.
7: Fon soruşturmasında inceleme genişledi. 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi. Tutuklananların sayısı ise 51'e yükseldi. Lüks yatlar, milyonluk araçlar, kısa sürede katlanan servetler, milyarlarca liralık fon trafiği, yüz binlerce yatırımcı. Fon soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar peş peşe ortaya çıkıyor. Tasfiye edilen 131 yatırım fonunun şirket yöneticilerine uzanan dosyada vurgunun izi bu kez şüphelilerin birinci derece yakınları da dahil oldu. Hesaplar donduruldu. Dosyaya giren çelişkili ifadeler soruşturmanın kapsamını daha da genişletti ve fon soruşturmasında tutuklama dalgası sürdü. En son gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında geçmişe dönük inceleme başlattı. Yatırımcı hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan kapsamlı kayıt talep edildi. Savcılık ayrıca son 3 aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adeti tutar ve bakiye bilgilerini de mercek altına aldı.
6: Sıcak bir gelişme daha. Vanlı Karahaydar'a yönelik ikinci soruşturmada otoparktaki araçlarından servet çıktı. İki araçta 934 milyon TL tutarında döviz ele geçirildi. Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci kara para aklama soruşturmasında operasyon düzenlendi. İstanbul Maslak'taki bir otoparkta park edilen araçlarda yüksek küpürlü banknotlar halinde gizlenmiş toplam 64.700 adet döviz ele geçirildi. Aramalarda 16.440.000 euro ve 700.000 dolar olmak üzere Türk lirası karşılığı yaklaşık 934 milyon TL tutarında servete el konuldu. Suçta kullanılan iki otomobil muhafaza altına alınırken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık milyonlarca euronun kaynağını ve kara para aklama ilişkisini araştırmaya devam ediyor. Mekke ittifakında ilk somut adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Genelkurmay Başkanları Riyad'a ortak askeri desteği masaya yatırdı.
7: Mekke ittifakının sahadaki ilk adımı atıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları Riyad'da ortak askeri desteği görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz Bin Hamid El-Ruvayi Riyad'da bir araya geldi. Toplantıda 3 ülkenin ordusu arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi, istihbarat işbirliği, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirmenin yolları ele alındı. Yazılı açıklamaya göre 3 genelkurmay başkanı Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu tehditleri gözden geçirdi. Ardından 3 isim Mekke Anlaşması'nı derhal etkili bir askeri işbirliğine dönüştürme konusundaki ortak kararlılığı teyit etti. Genelkurmay başkanları Husilerin Mekke şehrini ve Suudi Arabistan'ın sivil ekonomik altyapısını hedef alan saldırılarını da şiddetle kınadı. Mekke Savunması Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Anlaşma 3 ülkeden birine yapılan saldırının hepsine yapılmış saldırı olarak kabul edilmesini öngörüyor.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD temaslarını sürdürüyor. Fidan mevkidaşlarıyla görüşmelerinin yanı sıra düşünce kuruluşları ve akademisyenlerle düzenlenen toplantıya katıldı.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki temaslarını sürdürdü. Fidan, ABD'de düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Değişen dünyada çok taraflılığın yeniden değerlendirilmesi başlıklı oturumda açılış konuşmasını yapan Fidan, katılımcıların sorularını da cevapladı. Bakan Fidan bir diğer görüşmesini El Salvadorlu mevkidaşı ile gerçekleştirdi. El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile görüşen Fidan, görüşmenin ardından çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına imza attı. Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzalez ile bir araya geldi. Daha sonra Bakan Fidan, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Fatuma Javla ve Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humayun Kobir'i de kabul etti. Bakan Fidan öncesinde de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya gelmişti.
6: Amerikan basınına göre İran'ın Hürmüz'ü açmak için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini Trump reddetti. İddiaya göre ABD, Kasım seçimlerinden sonra büyük İran saldırısına hazırlanıyor.
7: ABD Başkanı Donald Trump barış planını reddetti. İran'a yönelik askeri operasyonlar kapıda. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın arabulucular vasıtasıyla Hürmüz'ün açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes planı Washington tarafından kabul görmedi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin duyurduğuna göre Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik büyük askeri saldırıları yeniden başlatmayı değerlendiriyor. Operasyonların bekletilme nedeninin ise ABD ordusunun azalan mühimmat stoklarını diğer küresel riskler için yedekte tutma isteği olduğu iddia ediliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise barış istediklerini ancak ABD'ye güvenmediklerini yineledi. İran Cumhurbaşkanı ABD'nin asıl amacının İran rejimini devirmek olduğunu vurguladı.
6: Filistin'e destek verdiği için İngiliz müzisyen Ed Sheeran turnesinden çıkartılan rapçi Macklemore'un isyanı meyvesini verdi. Sheeran'ın konserleri fırtına gerekçesiyle iptal edildi. So I say free
7: Palestine. Sahnede Filistin'e destek verdiği için konser programından çıkartılmıştı. Ancak ahı tuttu dedirten bir gelişme yaşandı. Ünlü ABD'li rapçi Macklemore, Filistin yanlısı tavrı nedeniyle İngiliz müzisyen Ed Sheeran'ın konser turnesinden çıkartılmıştı. Ardından turnedeki birçok sanatçı programdan çekildiklerini açıklamıştı. Ed Sheeran'ın konserleri sonunda iptal edildi. Gerekçe ise Boston ve New England bölgesinde şiddetli fırtına uyarısı. Organizatörler kararın seyirci ve çalışanların güvenliği için alındığını açıkladı. Ancak kamuoyu asıl nedenin Macklemore gerginliği olduğu konusunda hemfikir.
8: So I say free Palestine.
7: Ed Sheeran, Macklemore'un turneden çıkartılmasına sessiz kalmış, gelen yoğun eleştiriler üzerine özür dilemek zorunda kalmıştı.
8: So I say free Palestine. I say free Lebanon.
6: Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Türktaş'ın ifade işlemleri için Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.
7: Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın ismi uyuşturucu operasyonuna karıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması Konya'ya uzandı. Yeni Parti İl Başkanı Nejat Türktaş gözaltına alındı. Türktaş, CHP'deki mutlak butlan kararından önce Konya CHP İl Başkanı'ydı. Görevden alındıktan sonra soluğu Özgür Özer'in yanında almış ve yeni partinin kurucu il başkanı olmuştu. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Türktaş'ın ifade işlemleri için Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.
6: Bolu'da aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da olduğu 19 sanığın yargılandığı davada savcı esasa ilişki mütalaasını verdi. Mütalaada tutuklu sanık Tanju Özcan hakkında 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
9: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
7: 19 sanıklı davada savcı mütalaasını verdi. Tanju Özcan'ın 217 yıla kadar hapsi istendi.
9: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
7: Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması yürütüldü. Tanju Özcan, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak cezaevine gönderildi. Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada sıra savcının mütalaasını açıklamasına geldi. Duruşmada mütalaasını hazırlayan savcı, sanıkların marketler, ruhsat, kurban, hak ediş, beton ve kafe başlıkları altında toplanan 6 ayrı olayda karıştıkları suçları ayrı ayrı değerlendirdi.
9: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan, biz vermeyiz demiyoruz.
7: Mütalaada diğer sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezaları istendi. Tanju Özcan için de 32 mağdura karşı nitelikli dolandırıcılık suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap, icbar suretiyle irtikap, icbar suretiyle irtikaba teşebbüs ve rüşvet alma suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis talep edildi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek bir sonraki duruşma 19 Ekim'e ertelendi.
6: Sakarya'da DAEŞ operasyonu yapıldı. 3 tutuklama var. Detaylara bakalım. Sakarya'nın Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde geçmiş dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından biri sınır dışı edilirken 3'ü tutuklandı. Görüntüleri izliyorsunuz. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi belge bulunan 3 Irak, 1 Suriye uyruklu toplam 4 şüpheli Adapazarı ve Serdivan ilçelerindeki özel harekat polis destekli operasyonel çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındılar. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. İşlemlerin ardındansa adliyeye sevk edilen bir şahıs serbest bırakıldı. Akabinde sınır dışı işlemleri için Göksem'e 3 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
5: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Hatıralar.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Sizlerle yeni bir Hatıralar programında beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken programımızı açıyoruz.

Değerli dinleyiciler, meşhur gazetecilerden Hikmet Feridun eskiyi de en iyi anlatanlardan birisiydi. Usta kalemiyle uzun zaman eski İstanbul hayatını çok çeşitli bakış açılarıyla bizlere anlatmasıyla tanınır. Hikmet Feridun aynı zamanda dünyanın hemen her tarafını o zamanki kısıtlı imkanlar çerçevesinde gezen ve bunları gazete ve dergilerde neşreden, böylece insanların, o zamanki Türk insanının dünyaya açılan penceresi vazifesi gören, rolü gören bir gazeteciydi. Şimdi onun bir hatırasını nakletmek istiyoruz. Yaşadığımız ilkleri anlatıyor Hikmet Feridun bu hatırasında. Biz Türkiye'nin ilkler kuşağıyız. Sanmıyorum ki bizim kadar çok ilk gören olsun, bir başka nesil olsun. Bizim kadar çok ilkler yaşayan bir başka nesil olsun. Çocukluğumda ilk otomobiller İstanbul sokaklarında çoktan dolaşmaya başlamıştı. Ama bir gün bizim mahalleye bir otomobil girdi. Yer yerinden oynadı. Kıyametler koptu sanırsınız. Otomobilin peşinde çığlıklar atarak koşan korkunç bir çocuk kalabalığı. Mahalle halkı camları açmış, kafesler kalkmış, başlar dışarıya fırlamış. Sahiden de tarihi bir gün. Mahallede bir otomobil. Belki de mahallede ilk otomobil. Zaten çocuklar için otomobiller bir, turistler iki. Bunlardan daha merak edilecek ne vardı ki? Kara gözlüklü, omuzlarında fotoğraflar asılı, istakozlar gibi yanmış ilk tipik turistler daha yeni yeni İstanbul sokaklarında boy göstermeye başlamışlardı. Bunlar biz çocuklar için aydan yeni gelmiş insanlardı. Civarda turist göründü mü aşağı ve yukarı mahallenin bütün çocukları tabur tabur peşlerine takılır, Johnny Johnny diye koşardık. Bütün turistler, çocuklar, büyükler için de Johnny'ydi. Bakır rengi yanmış suratlarının ortasındaki çini çini mavi gözlerle baktıkça da cin görmüş gibi korkardık. İltifat etmek için zavallı adam elini uzatsa feryatlarla kaçardık. Turist bu, maazallah insanı yerde. Daha büyüyünce Türkiye'de ilk lüks otomobiller, ilk otomobil yarışları, ilk kadın şoförler. Sınıf arkadaşlarımdan birkaçı Sanayi Nefise Mektebi Alisi'ne, yani Güzel Sanatlar Akademisi'ne geçmişlerdi. Bir gün bu çocuklardan Hakkı, şimdi Paris'te meşhur Türk ressamı Hakkı Anlı, "Bak Namık İsmail geçiyor," dedi. Akademinin meşhur hocası Namık İsmail ve altında İstanbul'un en meşhur otomobili. Basık, alçak, yerden yapılı, upuzun ve yıldırım hızı ile giden meşhur Lancia arabası. Kaç oktanlı benzin yakıyordu bilmiyorum ama köşeyi bir tayyare gürültüsüyle döndü ve gözden kayboldu Namık İsmail. Derken çok meşhur bir kadın şoför, hem de otomobilcilik tarihimizde romancı Burhan Cahit Morkaya'nın eşi Samiye Burhan Cahit Morkaya girdiği yarışların hemen hepsini kazandı ve bir defasında da korkunç bir tehlike atlattı. Ağır surette yaralandı. Samiye Morkaya spor tarihçilerimizin hatırlayamadıkları bir isimdir. Bir kadın rekortmendir. Hem de ilk.

Yine o tarihlerde gazetelerde şöyle ilanlar çıkardı. Elektrik cereyanını haiz kiralık hane. Şehrin İstanbul yakasında elektrik yeni yeni evlere giriyordu. Aynı günlerde Büyükdere'de Bahçeköy'deki Orman Fakültesi'ne imtihan verip girmiştim. Bir de mektebe gittim ki koca mektepte elektrik yok. Gaz lambası ile Orman Fakültesi. Mektepte iki gece yattıktan sonra sıkıntı bastı, vazgeçtim bu işten. Dönmedim. Eğer o zamanlar Orman Mektebi'nde elektrik olsaydı şimdi ben yazar değil yüksek orman mühendisiydim. Elektrik öylesine yeni bir şeydi ki İstanbul Erkek Lisesi'nde teneffüs zamanlarında çocukların en büyük eğlencesi şu idi. El ele tutuşurlardı. En uçtaki çocuk çıplak elektrik prizini eline değdirince hep birden tır diye sallanmaya başlardık. Cehalete bakın siz.

Ve Türkiye'de başka bir ilk. İlk radyolar. İnanılmaz bir şeydi. Akşam gazetesinin sahibi Kazım Şinasi'nin kardeşi Nazım Dersan pek iyi bir insandı. Bütün yazı işlerine taksitle radyo almak istiyordu. 50 lira fiyat ile ayda 5 liradan 10 taksitte ödenmek üzere. Hemen bir liste yaptık. Vanu yani Vala Nurettin, Cemal Nadir Güler, Selami İzzet Sedes, Enis Tahsin Til, İskender Fahrettin, Nurullah Ata yani Nurullah Ataç bile listeye girdi. Böyle medeni bir konfora sahip olmak kim istemez? Ve ilk radyolar geldi. Gayetle ağır madeni birer kutu. Ayrıca iki kutu da makara. Kimi bakır, kimi kurşun telle sarılmış. Bunlar dalga bobinleriymiş. Hangi dalgayı dinlemek isterseniz makinenin kenarına o makarayı takacaksınız. En kısa dalga, kısa dalga, orta dalga, uzun dalga. En uzun dalga. Hepsinin makarası ayrı. Tak bobin, çıkar bobin. Bir gün bir radyo müzesi kurulsa baş köşeyi alacak olan bu demir kutular şimdi antika. Tıpkı borulu gramofonlar, silindir şeklindeki plaklar gibi. Türkiye'de ilk sesli film, renkli film, üç boyutlu film ilk gösterildikleri zaman yer yerinden oynamıştı. Roland Coleman ve Wilma Bankin'in Şafak Sökerken'i, Anita Paj'ın Broadway melodisi hadise olmuştu. Bir gün İsmail Cem'in babası, dünyanın en tatlı insanı İhsan İpekçi bizi İpek sinemasına çağırdı. Sadece iki aile için hususi bir matinede üç boyutlu film gösterecekti bizlere. Elimize garip birer gözlük sıkıştırdı. Bir gözün camı koyu yeşil, bir gözün camı koyu kırmızı. Ve sinema başladıktan sonra sahiden de perdede kalkan şümendifer sanki çiğneyecekmiş gibi üzerimize doğru koşmaya başlamıştı. Aslanlar neredeyse omuzlarımıza çıkacaktı. İhsan İpekçi Türkiye'de sinema sanatının en önde giden adamıydı. İlkler kuşağının tabur çekicisiydi. Ve galiba da yeryüzünde ilk kez üç boyutlu filmler birçok memleketlerden evvel Türkiye'de onun eliyle gösteriliyordu. Aynı taktiğin mahsulü olan Cinerama Londra'da bile çok sonra gösterilmişti. Bizde ilk Türkçe dublaj filmlerini de İhsan İpekçi yapmıştı.

Gelelim telefon babına. O günlerde telefon edecek abone ahizeyi kaldırdığı zaman mesela şöyle derdi: Matmazel 323. Haydi telefon numarasının kısalığını bir tarafa bırakalım. Ama niçin matmazel? Çünkü otomatik olmayan telefon santrallerinde çalışanların hepsi ekalliyetlere mensup genç kızlardı. Yani matmazeller. Hala da telefonu açınca matmazel diye başlayanları görüyor ve işitiyoruz. Halbuki o zamanın matmazelleri şimdi çoktan

Daktiloğlu asri arzuhalci. Daktilo ile müessir, yani tesirli arzuhaller yazılır. Ve herkes makineli arzuhalciye koşardı. Daha muhkem yazılsın diye. Derken ilk yolcu uçakları, İstanbul'dan Avrupa'ya giden ilk yolcu tayyarelerinin o zaman Büyükdere'den kalktıklarını yazmıştım. İtalyanların Aero Espresso şirketinin İstanbul Birindize arasına koyduğu deniz tayyareleri çok da rağbet görüyordu. Yine aynı hatıramda dediğim gibi tayyareyle İstanbul'dan Avrupa'ya kız kaçırmaya başlamışlardı. Yeşilköy Havalimanı Büyükdere'den çok daha sonra açıldı. Ve ilk tecrübe uçuşlarında ilk uçanlar arasında biz de vardık. Hava yolları zamanında bir günlük gazeteden çok daha mühim dergi olan 7 günden 3 kişiyi ilk uçuşa davet etmişti. Usta gazeteci Sedat Simavi, ben ve Naci Sadullah. İbrahim Alaaddin Gövsa'dan başka tüm kadro. Öteki gazetelerden gelen bir arkadaşı annesi Yeşilköy'e kadar getirmişti. Uçağa binmeden evvel ana oğul defalarca sarılıp helalleştiler. Bindik, bağlandık ve havalandık. Ne inanılmaz bir şey. 15 dakika İstanbul üzerinde. İşte adalar, işte Bostancı, işte Sultanahmet, işte Ayasofya, işte Bayezid. Hepsi 15 dakika içinde. Ve Yeşilköy'e indik ki 7 gün ekibinden başka ayakta kalan yok. Havalanmadan evvel annesiyle helalleşen arkadaşımız için ambulans lazım olmuştu. İyi gidi günler. Sonra İlk sivil havacılık hareketleri. Mesela Mühürdar'dan Fener yoluna doğru ilerlerken bakarsınız tepenizde pır pır küçücük bir uçak. Süzülür, gelir, önünüzde sokağın ortasına inerdi. Vecihi Hürkuş. Biraz sonra da pır pır yine sokaktan havalanırdı. Kendi eliyle yaptığı tayyare ile tipik havacılık delisi Vecihi. Öylesine gözü pek adamdı ki en cüretkar Amerikan pilotlarından biri, hem de iddiaya girdiği halde onun tayyaresiyle uçmaya cesaret edememiş. Memleketine döndüğü zaman da Vecihi için yazdığı bir yerde, bir yazıda mukaddes havacılık deliliğine tutulmuş olan bu adam sözlerini kullanmıştı. Vecihi bu hastalığını kızına da geçirmişti. Baba kız beraber uçarlardı. Vecihi onu planörcü ve paraşütçü olarak yetiştirmek istiyordu. Fakat bir havacılık gününde, bir büyük merasimde daha 20 yaşını doldurmayan güzel kız babasının ve yurt büyüklerinin gözleri önünde tayyareden paraşüt ile atladı ve yere çakılıp can verdi. Paraşütü açılmamıştı. İlk mektep sıralarında bize ilk öğretilen mektep şarkısı havacılara aitti. Kahraman Fethi Nuri Sadık düşüp can verdiler diye bağırırdık. Ama daha hayatının Nisan ayındaki Vecihi'nin kızı da Fethi Nuri Sadık gibi unutulmaz bir hava kurbanı oldu.

İşin trajik yanını bırakıp biraz daha eğlenceli ilklere göz atalım. İlk plajlar. Çocukluğumuzda nerede bugünkü plajlar? Ahşap, etrafı sıkı sıkı tahta kapaklarla kapalı deniz hamamlarından ne haber? Sıcak günlerde büyüklere takılıp biz de bu deniz hamamlarına giderdik. Yedikule, Samatya, Yenikapı, Salı Pazarı ve Boğaz bunlarla dolu idi. Çapkınlar yüze yüze deniz dibinden gelip tahtaların aralıklarından gözetlemesinler diye etraflarında devriye kayıkları dolaşırdı kadınlar hamamının. Pek de derme çatma şeylerdi. Deniz mevsimi gelmeden bir iki gün önce ve birkaç saat içinde çakılır, içeride karşıdan karşıya ipler gerilirdi. Çocuklar koltuklarının altında kurutulmuş kabaklarla girerlerdi. Alınan bütün tertibata rağmen deniz çapkınları yine de kayıklarla dolaşıp veya dipten dalmak suretiyle yaklaşıp kadınları taciz ederler, bekçi kayıkları peşlerine düşerdi. Ta ki Beyaz Ruslar İstanbul'a gelinceye kadar. Beyaz Ruslar geldi, işler değişti. Millet kadınlı erkekli ve açıkta denize girmeye başladı. Aman yarabbi, kıyametler alameti. O günlerde evlerde konuşulan tek mevzu, İstanbul sahillerinde, Florya kıyıları.

Deccal'ın çıkması eli kulağındaydı. Dünyanın sonu gelmişti. Erkekler ve kadınlar mayo namını verdikleri ve ancak diz kapaklarından biraz aşağıya inen bir takım deniz fanileleri giymek suretiyle denize girmekteydiler. Kollar, omuzlar tamamen üryan. Ah bu beyaz Ruslara! Değerli dinleyiciler, yeri gelmişken Hikmet Feridun Bey, bu beyaz Ruslarından biraz bahsedelim. Beyaz Ruslar kim? Malum 1917 yılında Rusya'da Bolşevik ihtilali oldu. Komünistler iktidarı ele geçirdiler. Diğer Rusları da armut toplamıyor elleri tabii. Onlar da buna mukavemet ettiler. Bolşeviklerin alameti kırmızı renk olduğu için bunlar Kızıllar adını aldılar. Bunlara karşı gelenlere de Beyazlar dediler. Beyazlar Çar taraftarı, komünizm aleyhtarı olarak uzun zaman bu Kızıllarla mücadele etti. Tabii bu arada Çar idam edildi. Ailesinden fertler öldürüldü ve Çar taraftarları ağır bir darbe aldı. İngiltere, Fransa ve Amerika maalesef harpten yeni çıkma sebeplerle çıktıkları için beyazlara yardım edemedi. Ve beyazlar çok muazzam sayıda oldukları halde mağlup olmuş, yenilmiş Rus ordusuna dayandıkları için Kızıllarla baş edemedi. Birer ikişer, birer ikişer yenildiler. General Wrangel ve Amiral Kolçak iki taraftan Kızıllarla savaştılar fakat yenildiler. Bunun üzerine Rusya'da muazzam bir beyaz kıyımı başladı. Kızıllar beyazları kıymaya başladılar. Bunun üzerine beyazlar gemilere canlarını zor atarak kaçtılar. Nereye kaçtılar? Batıya gidemezler. Savaş yeni bitmiş. Kabul eden yok. İstanbul'a geldiler. Ve bu beyaz Rusların gelişi günlerce sürdü. Aylarca, yıllarca sürdü. 1918'den itibaren uzun zaman bu beyazların İstanbul'a gelişi devam etti. Bu beyazlar hatta ayrı bir moda meydana getirdiler İstanbul'da. Beyaz Ruslar en başta haraşa modası meydana getirdiler. Kısa saç, kadın saçı. O zamana kadar kadınlar saçlarını hep uzattıkları halde bu beyaz Rusların gelişiyle kadınlar arasında kısa saç modu oldu. Peki beyaz Ruslar saçlarını için kısa kestirmişlerdi? Çünkü gemide gelirken bitlenmişlerdi. Bundan kurtulmak için saçlarını iyice kısa kestirdiler. Onların zarureten yaptıkları bu hareket İstanbul'da moda oldu. Bunun dışında beyaz Ruslar o zamana kadar İstanbul'un hayatına alışılmadık yerlerde rol aldılar. O zaman pastane, kafe gibi yerler açtılar. Beyaz Ruslar İstanbul'da hayatlarını idame ettirebilmek için fotoğrafçılık yaptılar mesela. Yani İstanbul halkının bilmediği işleri yaptılar. Gece kulüpleri açıldı ve beyaz Rusların çoğu gayrimeşru bir hayat yaşadılar. Yani hayat kadını olarak çalıştılar. Kocaları da gazinolarda, kulüplerde garsonluk yaptı. Bu işin hazin bir tarafı da var. Tabii bu beyazlar içinde çok soylu, zengin ailelere mensup olanlar da vardı. Bunlar da bu memleketlerinden sürüldükten sonra tabii bu soyluluğun, zenginliğin bir kıymeti yok. İstanbul'da çok aşağı bir hayat yaşadılar. Fakat İstanbul'un ahlakını ve hayatını da değiştirdiler. Hatta sadece İstanbul'un değil, Anadolu'ya da yayılmıştır. Ankara'daki Karpiç bile beyaz Ruslardan bir aşçıdır. Borç çorbası o günlerden kalmadır. Lahanadan ve yapılan limonlu borç çorbası beyaz Rusların bize bir yadigarıdır. Daha sonra bu beyaz Rusların çok azı Türkiye'de kaldılar. Büyük bir kısmını Arjantin vize verdi ve Arjantin'e gidip oraya yerleştiler. Bunlardan Rusya'ya dönen pek olmadı. Amerikalı oldular. Ama işte bu beyaz Ruslar 1920'li yıllara damgasını vuran bir hareket oldu İstanbul'da.

Ve yine neşeli bir ilkle bitirelim sözlerimizi diyor Hikmet Feridun Es. Türkiye'de ilk danslar, ilk dans salonları, ilk dans konkurları. Bu ayrı ve upuzun bir tarihi araştırma konusudur. İlk Cumhuriyet Balosu'ndan sonra Türkiye'de dans öğrenmek hevesi bir hastalık haline gelmişti. Profesör Haçaduryan'ın Livre d'Engagement adını verdiği öğrenci anlaşma defteri tamamen dolmuştu. Milletvekilleri Charleston, Tango, Vals, One Step, Foxtrot öğrenmek için kuyruğa girmişti. Türkiye'de dans kuyruğu, Gülhane Parkı'nda Concours de Danslar yapılıyordu. Bu yarışmaları kazananlara mükafatlar veriliyor, hatta Avrupa seyahatleri temin ediliyordu. Türkiye'de ilk dans rüzgarları ne Lodos'a benzer, ne Poyraz'a, ne de Karayel'e.

Hikmet Feridun Esin bir başka hususiyeti de mizahi ve hoş üslubuyla çocukluğunun İstanbul'unu, yani 20. asır başlarındaki İstanbul'u bizlere anlatmaktır. Dolayısıyla pek çok örf adetimiz, geleneğimiz, eski Osmanlı sosyal hayatı Hikmet Feridun Esin kaleminde hayat bulmuştur. Bu hafta onun Oldu da Bitti Maşallah başlıklı bir hatırasını sizlere aktarmak istiyoruz. İsimden de anladığınız gibi bu sünnet geleneklerini anlatan bir hatıradır. Gelin de şimdi nerede efendim o eski sünnet düğünleri diye söze başlamayın. Eskiler kızların bir mürüvveti var, erkeklerin iki mürüvveti var derlerdi. Kızların bir mürüvveti evlenmeleri, erkeklerin ilk mürüvveti sünnet, ikinci mürüvveti evlenmek. İşte sünnet düğünü böylesine mühim bir hadiseydi. Yaşı ilerleyip de sünneti gecikmiş bir erkek çocuğu mahallede arkadaşları arasında alaya alınırdı. Evde kalmış kız gibi ailenin gailesi olurdu. Anne her akşam kocasının başının etini vır vır yerdi. Ayol bey, bu çocuğu ne zaman kestireceğiz? Vallahi konu komşunun yüzüne çıkamıyorum. Koskoca delikanlı oldu. Bugün evlendirsek yarın çoluk çocuğa karışacak, hala sünnetsiz. Mektep dönüşü araba altında kalsa öldüğüne yanmam, sünnetsiz gidecek ciğerparem evladım diye dert yanardı. Ama bey de ne halt etsin? O zamanlar sünnet merasimleri pek şatafatlı, pek debdebeli ve ailenin şanına uygun bir şekilde olurdu. İnce sazdan tutunu sokkabazına ve ayrı ayrı kurulan sofra sofra ziyafetlerine kadar her şeyiyle kız evlendirmekten daha pahalıya patlardı. Bazen bir sünnet düğünü bir ev bütçesini değil, koca bir devlet bütçesini, bir imparatorluk bütçesini bile sarsardı. Osmanlı tarihinde böyle debdebeli sünnetler çoktur. En son büyük sünnet Nişantaşı'nda yapılmıştı. Sonradan tahta geçecek olan Sultan Reşat'la beraber çoğu İstanbul'dan olmak üzere memleketin çeşitli yerlerinden gelen 10 bin çocuk kesilmişti. Evet, yanlış duymadınız, 10 bin çocuk. Muazzam sünneti biz yaşta olanlar büyük babalarından çok dinlemişlerdir. Bu sünnetin hikayeleriyle başı dolan Akşam gazetesindeki arkadaşım tarihçi Mustafa Ragıp Esatlı neler anlatmazdı ki? Daha sonra bir sünnet hakkında bir dizi yazı bile neşretmişti. Mustafa Ragıp Esatlı bu meşhur sünnetle alakalı şunları anlatırdı. Sünnet için uygun görülen bölge Teşvikiye Camii'nden itibaren bütün Nişantaşı, ıhlamur ve bugünkü top ağacını içine alan çok geniş bir saha idi. O zamanlar buralarda ev falan yoktu. Böylesine geniş sahaya bir karış açık yer kalmamak üzere binlerce acam halısı serilmişti. Saraydaki tarihi çadırlardan başka en pahalı kumaşlardan yüzlerce yeni çadır yaptırılmıştı. Nişantaşı sırtlarında adeta rengarenk bir ordugah kurulmuştu. Geceleri binlerce mumun yakıldığı, yine renk renk yüzlerce Venedik avizesi. Davetli olan tüm ecnebi sefirler ve hanımları içinde muazzam çadırlar kurulmuştu. Resmi bir sünnet düğünü idi bu. 12 gün 12 gece. Cambazından hokkabazından, orta oyunundan konserlerinden tutun da Viyana'dan getirilen bir operet grubunun temsillerine kadar ara verilmeksizin 1200 aşçı ve yamağının çalıştığı 100'e yakın mutfak çadırı, kaynayan binlerce kazan, kurulan hesapsız sofralar. Sünnet edilen 10 bin çocuğa ilkel olarak 5'er altın lira hediye ve ayrıca bütün büyükelçilerin kendilerinin ve hanımlarının getirdiği görülmemiş derecede nadide hediyeler. Atlas kutular içinde binlerce pırlantalı saat başta olmak üzere. Bu sünnet düğünü için bu kadar çok şey harcanmıştı ama çok şey kazanmıştık. Kazandıklarımızdan bir tanesi de Nişantaşı'dır. O zamana kadar kimse buranın masalsı güzelliğinin farkında bile değildi. Bu büyük düğünden sonra Nişantaşı Nişantaşı oldu. Dostum Mustafa Ragıp da yarım asır orada oturmuştu.
İşte eskiden debdebeli düğünler böylesine bir yıkımdı. Padişahların bile güç dayandığı bu masrafa, efkaf ketebesinden yani vakıflar katiplerinden Rüknettin Bey nasıl dayansın? Ama bir akşam efendi eve gelince ne görsün? Hanımın başında çatkı, gözler ağlamaktan fincan fincan. Ne o hanım der demez, kadıncağız boşanır. Ah daha ne olsun dostlar, daha ne olsun? Bana yine lakırdı soktular. Önüne gelen bizim oğlanı gösterip soruyor. Ayol, bu delikanlının pilav zerdesini ne zaman yiyeceğiz diye. Geçen hafta çocuğu çarşı hamamına götürdüm de, git babanı da getir. Yakında sakalını da kestireceksin. İkisini beraber kestirirsin diye az daha çocuğu çıplak koyuyorlardı hamamdan. Bunun üzerine artık bıçağın kemiğe dayandığına hükmedilir ve borç harç da olsa sünnete karar verilirdi. Evet ama kime? Koskoca Ubeydullah Paşa'nın torununu kim sünnet eder? Hacı Fidan. Kaç para olursa olsun. Ya ince saz? Komşumuz Udi-i Şehir Agop Efendi nezaretinde bir heyet. O da oldu. Peki hokkabaz? İşte bu mühim. En uygunu yine Portakaloğlu. Çengi? Vazgeçin efendim. Sonra yemek olarak 3 kazan fıstık üzümlü, hatta bademli pilav. 3 kazan çam fıstıklı kuş üzümlü zerde. Tulumbacılar eski sünnet düğünlerinde tam sandık kadrosuyla tabii davetli sayılırdı. Tabii senatör gibi. Burada şimdiye kadar kimsenin üzerinde durmadığı, hatta farkına bile varmadığı bir noktayı izah etmek istiyorum. Mahallenin o afili, o fiyakalı, o belalı tulumbacıları bölgelerindeki fakir çocuklar için kendilerini birer sünnet meleği sayarlardı. Fakir çocukları sünnet babası addederlerdi kendilerini. Eski tulumbacılar için mahallede sünnet, yangın söndürmek kadar mühim bir işti. Çeşitli tulumbacı sandıkları, eskiden tulumbacı sandıkları vardı. Tulumbacılar her ay belli maktubi bir parayı buraya verirlerdi. Emniyetli bir adam bu parayı tutar, biriktirir, nemalandırır. İcap ettiği zaman, tulumbacı hasta olduğu zaman şudur budur, bu tulumbacı sandığından yardım ederdi. İşte bu tulumbacı sandıklarından fakir çocuklara efendim ne yapar yapar ucuzundan, hatta bedavaya eli çabuk sünnetçi, amatör bir saz takımı, beleş hokkabaz, meccani yiyecek bulurlar. Mahallenin fakir çocuklarını toplu bir halde kestirirlerdi. Hem de ekseriya her zaman tulumbanın alesta durduğu büyük meydanda. Yani Cinci Meydanı'nda, Çeşme Meydanı'nda, Karagümrük Meydanı'nda. Davul, zurna, tef, dümbelek sesleri arasında ve çardakların altında. Çingeneler oynatılırken tulumbacılar da onlarla karşılıklı halay çekerlerdi. Hele Bahriye çifte tellisinde. Bir defasında Cinci Meydanı'na tel çekip cambaz bile getirtmişlerdi. Gazellerine pek hayran oldukları Hafız Burhan'ı yaka paça götürdükleri olurdu sünnet düğününe tulumbacıların. Tulumbacıların tertipledikleri böyle toplu sünnet merasimlerinde fakir çocuklar arasında bir yahut iki paşazade de olurdu. Ve çok garip biri bulunurdu. Yaşlanmış, sünneti çok gecikmiş, fırsat bulup sünnet olmamış biri. Yahut mesela Tatavla sandığından, yani Kurtuluş mahallesinden Müslüman olmuş eski bir Rum tulumbacı. Sünnet edilecek zatın mutlaka eski bir tulumbacı olması şart değildi. Hak dinine ulaşmış, hatta 45'lik 50'lik kim olursa olsun. Böyle yaşlı sünnetliklere baltalık ünvanı verilirdi. Onlar da çocuklar gibi sünnet entarisi, sünnet takkesi giyerler, başlarına gümüş tel takarlardı. Sünnetçi, hokkabaz, ince saz, düğün yeri aranırken bir taraftan da evdeki büyük hazırlıklara başlanırdı. Evvela hallaç çağrılıp bütün yataklar attırılırdı. Vaktiyle hallaçlar vardı.
pamuk ve yün yatakları atarlardı. Kendilerine mahsus aletleriyle mahalle mahalle gezer, yatakları, yorganları, efendim yastıkları atarlardı. Senede bir kere yün ve pamuk yastığın atılması adetti. Bunların dükkanı olanları da vardı. İşte sünnet mevsimi hallaçların bayram ettiği bir mevsimdi. Günlerce sürerdi bu halaçların işi. Sonra çocuğun sünnet kıyafeti, mavi sünnet entarisi, hotoz şeklinde mavi sünnet takkesi, üzerinde sırma işleme maşallah yazan mavi hotoz, çocuğa nazar değmesin diye. Çocuğun bu kıyafette Eyüp Sultan'a gitmesi şarttı. Bizde fes gibi sünnet takkesinin de mazisi pek eskilere kadar dayanır zannedilir ama öyle değildir. Sünnet takkesi Sultan II. Abdülhamit zamanında ortaya çıkmıştır. Ondan evvel telli sünnet kavuğu, destari kavuk, telli sünnet külaha takılırdı. Çocukları Eyüp Sultan'a bunlarla götürürlerdi. Nitekim bugün de sünnet kıyafeti, sünnet üniforması çok değişmiş. Hakan'dan Yaver'e kadar. Değişmeyen tek şey omuzdan atılan kırmızı kordele. Çağdaş tarihçilerimizin yazdıklarına göre bugün sünnet teli adetine de yalnız İzmit ve havalisinde riayet edilmekteymiş. Evet, şilteler pufla gibi atıldı. Sünnet üniformaları dikilip bohçalandı. Sünnetçi bulundu. Şimdi gelelim çocuğu kesilirken oyalayacak insana, yani hokkabaza. Onlarla nasıl anlaşacağız? O tarihlerde büyük hokkabaz denilince akla yalnız Yahudi hokkabazlar gelirdi. Hokkabazlıkta rakipsiz birer dahi idiydi bunlar. 1591 yılında yaşayan dünyanın en inanılmaz hokkabazı Samurkaş'tan tutun da Portakaloğlu'na kadar. Meşhur cümleleriyle ortaya çıkarlardı. Aman benim pehlivanım, buyur sultanım ustacığım. O devrin nefes kesici illüzyonistleri. Ama sonra sahnelerimize Herman geldi. İstanbul'da bir Alman hokkabaz, korkunç bir adam. Herman marifetlerini Beyoğlu'nda meşhur Naum'un tiyatrosunda teşhir ediyordu. Seyredenlerin dili tutuluyordu. Bunları görenler eğer bu yaptıklarını eskiden yapsaydı sihirbazlığına verirlerdi diyorlardı. Evet, İstanbul'a gelen Herman böyle bir Herman'dı. Gösterdiği marifetleri seyredenler gözlerine inanamıyorlardı. Seyircilerin mendillerini, saatlerini alarak parça parça edip cayır cayır yaktıktan sonra tekrar sapasağlam olarak sahiplerine iade ediyordu. Elindeki iskambilleri, seyircilerin başlarındaki şapkaları uçuyor ve havada tutuyordu. En sükseli numarası ise Japon kelebeği numarasıydı. Renk renk kağıtlardan yüzlerce kelebeği tiyatro salonunda uçuruyordu Herman Efendi. Bizim Yahudi hokkabazlar o zamanlar Alman Herman'ın da Yahudi olduğunu, hatta dedelerinin meslek piri Samurkaş'tan el aldığını iddia etmişlerdi.

Neyse biz bunları bir tarafa bırakalım da kendi işimize bakalım. İşte her şey tamam. Şimdi sıra geldi Eyüp Sultan ziyaretine. Arabi ayların her ilk cuması Eyüp Sultan tıklım tıklım olurdu. Bir ayak bin bir ayakta. Mahşerden bir numuneydi. Sünnet çocuklarından başka kısmeti bağlı kızlar da gelirdi. Öğle ezanında müezzin efendi bu kızların öteberi eşyasını minareden sallardı kısmetleri açılsın diye. Sonra da bu eşyayı yine kendilerine geri verirdi. Fakat kızların kısmetlerinin açılmasında en büyük keramet Eyüp Sultan Hazretleri'nin musluklarındaydı. Evlenmemiş kızlar. Hatta bazen kuyruk haline gelip bu musluktaki su gibi kısmetim açılsın diyerek musluğu açarlar ve açık bırakıp yürüyüp giderlerdi. Hala da öyledir. Musluğu kaparsanız kızın kısmetine mani olursunuz. Onun için sünnet olacak yaramaz çocuklara sıkı sıkı tembih edilirdi. Sakın musluğu kapama, dayağı yersin diye. Çocuklar buna son derece dikkat ederlerdi. Fakat arkadan gelen ve kısmetinin açılmasını dileyen başka bir kız musluğu evvela kapar, sonra açık bırakıp yürür giderdi. Adet, inanış böyleydi. Niçin Eyüp Sultan? Efendim, Hristiyanlar nasıl Noel Baba'yı, Santa Claus'u, Saint Claus'u çocuk dostu olarak inanıyorlarsa, Müslümanlar da çocuk dostu olarak Eyüp Sultan Hazretlerine inanırlardı. Yalnız sünnet için değil, kız olsun, oğlan olsun, her başı sıkılan çocuğu Eyüp Sultan Hazretlerine, çocuklarının sevgilisine götürürlerdi. Hatta Hristiyan Osmanlılar bile çocuklarını Eyüp Sultan'a getirirlerdi. Efendim, Eyüp Sultan ziyaret edildikten, türbede dualar edildikten sonra çocuk şöyle ihtişamlı elbisesiyle dönüşte mutlaka meşhur Eyüp oyuncakçılarına uğranırdı. Aynalı araba almak için. Oyuncakçılar kız çocukları için aynalı beşik, erkek çocuklar için de aynalı araba yaparlardı. Ve de tahtadan kaynana zırıltısı. Böyle döndürülünce sesler çıkaran kaynana zırıltısı. Her kaynana zırıltısının aynı sesi çıkardığını zannederseniz aldanırsınız. Ne münasebet. İncesi, ortası, kalını, yani bariton sesli kaynana zırıltıları da vardı. Oyuncakçı bunları iyi bilirdi. Ve hacı yatmaz. Öyle bir oyuncak bebek ki ne tarafa çevirirsen çevir bir türlü devrilmez, ayakta durur, sallanır. Buna hacı yatmaz derlerdi. Çocuklar bu oyuncakları çok severdi. Tabii asıl büyük heyecan sünnet gününde toplanırdı. Eski evlerin hemen hepsinin bahçesi vardı. Onun için sünnet merasimi ekseriye orada yapılırdı. Ağaçların altında. Buralar ansızın çıka gelen tulumbacılar içinde rahat olurdu. Sas heyeti kurulmuş çardağın altında icrayı ahenk ederdi. Muayyen sünnet hediyeleri vardı. Saat ve mürekkepli hokka takımı başta gelirdi. Bazen öylesine çok saat hediye gelirdi ki dut ağacının altında karyolasına kurulan sünnet çocuğunun bileklerinde 10-15 tane saat görülürdü. İstersen 5'ini Alaturka kur, 5'ini Alafranga. Bahçede yapılan bu sünnet düğünlerinde bugün akla yatmayacak bir hediye daha vardı o zamanlar. Kuzu veya oğlak keçi yavrusu. Çocuklar bu iki küçük güzele bayıldıkları için babalarından sünnet hediyesi olarak isterlerdi. Kuzular ve oğlaklar karyolanın yanına bağlanırdı, en yakın ağaca. Şimdi çocuklar kuzu oğlak yerine bisiklet istiyorlar. Kuş ve zengin çocukları için midilli de hediye edildiği olurdu. Tabii bu Hikmet Feridunes bunu 30 sene önce anlatıyor. Şimdi çocuklar artık ne bisiklet ne midilli istiyorlar. Bilgisayar istiyorlar veya başka, efendim, cep telefonu istiyorlar. Buna benzer hediyeler istiyorlar. Hediyenin de zamanı değişti. Tabii bu sünnetler, antır parantez söyleyelim, ekseriya yaz başlangıcında yapıldığı veya yaz sonunda yapıldığı için hep bahçelerde yemek verilebiliyor ve kuzuydu, oğlaktı isteniyor. Yoksa kışın sünnet merasimi yaptırmak o zamanlar pek adet olmamıştı. Sünnet
Ticaret yapılırken hokkabaz def vurup oldu da bitti maşallah, adam olur inşallah diye avaz avaz bağırırdı. Farfaracı çocuğun acı feryatlarını annesi duymasın diye. Ama mahallenin öteki yaramaz küçükleri, yani sünnet olacak çocuğun arkadaşları bu sırada hep bir ağızdan yumurtanın sarısı şarkısına başlarlardı. Hani yumurtanın sarısı gitti gitti yarısı şarkısı. Kirvenin elinde kirve derler, çocuğu tutan sünnet olurken çocuğu tutan adama kivre derler. Bu ailenin sevdiği, güvendiği birisi olur ve çocuğun masraflarının bir kısmını da bu kivre karşılar. Çocuk kivrenin elinde tepinip ağlarken tam kesim sırasında gitti gitti yarısı sözlerini işitince büsbütün feryadı basardı. Bu arada ağzına lokum tepilirdi bağırmasın diye. Karga tulumba sünnet çocuğu yatağına götürülürken yumurtanın sarısı şarkısını söyleyen haylazlar da birkaç tokat ile mükafatlandırılırdı. Cumhuriyetten sonra daha ucuz olsun diye 200-300 kişilik toplu sünnetler moda haline gelmişti. Düğün yeri için küçük çiftlik parkı, Bellevue bahçesi, yani meşhur gazinolar seçilirdi. Bu surette oranın sas heyetlerinden de istifade edilmiş olunurdu. Bunlara müşteri bulmak için gazetelere şöyle ilanlar verilirdi. Muhteşem Hitan Cemiyeti, yani sünnet cemiyeti, hitan sünnet demek. Düğünlerdeki sünnet yemeğin menüsü de hemen hemen muayyendi. Düğün çorbası, haşlama kuzu eti, domatesli hıyar salatası, fıstık üzümlü pilav ve zerde. Ama nerede? Meşhur tekerlemenin zerdesi, pilav da zerde, düğünde nerede? Evet, nerede o eski sünnet düğünleri şimdi? Nerede? Evet değerli dinleyiciler, geçmiş günlerin usta kalemlerinden gazeteci seyyah Hikmet Feridun Es'in oldu da bitti maşallah serlevhalı hatırası bu kadar. Haftaya başka bir hatıralar programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın. Hatıralar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: Dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında unutmayalım, Türk dinine sahip çıkan millet tarihine ve geleceğine de sahip çıkar ifadelerini kullandı. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj paylaştı. Türkçemiz milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır dedi. Erdoğan Türkçenin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmanın, çocukların ve geleceğin dile olan sevgisini güçlendirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı unutmayalım ki diline sahip çıkan millet tarihine ve geleceğine de sahip çıkar dedi. Vanlı Karahaydar'a yönelik ikinci soruşturmada otoparkındaki araçlarından servet çıktı. İki araçta 934 milyon TL tutarında döviz ele geçirildi. Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci kara para aklama soruşturmasında operasyon düzenlendi. İstanbul Maslak'taki bir otoparkta park edilen araçlarda yüksek küpürlü banknotlar halinde gizlenmiş toplam 64.700 adet döviz ele geçirildi. Arabalarda 16.440.000 euro ve 700 bin dolar olmak üzere Türk lirası karşılığı yaklaşık 934 milyon TL tutarında servete el konuldu. Suçta kullanılan iki otomobil muhafaza altına alınırken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık milyonlarca euronun kaynağını ve kara para aklama ilişkisini araştırmaya devam ediyor. Fon soruşturması genişliyor. Dosyadaki toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. 7 portföy yönetim şirketine ait fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar olan yatırımcı hareketleri incelemeye alındı. Özellikle son 3 aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılar mercek altında.
5: Fon soruşturmasında inceleme genişledi. 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi. Tutuklananların sayısı ise 51'e yükseldi. Lüks yatlar, milyonluk araçlar, kısa sürede katlanan servetler, milyarlarca liralık fon trafiği, yüz binlerce yatırımcı. Fon soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar peş peşe ortaya çıkıyor. Tasfiye edilen 131 yatırım fonunun şirket yöneticilerine uzanan dosyada vurgunun izi bu kez şüphelilerin birinci derece yakınları da dahil oldu. Hesaplar donduruldu. Dosyaya giren çelişkili ifadeler soruşturmanın kapsamını daha da genişletti ve fon soruşturmasında tutuklama dalgası sürdü. En son gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında geçmişe dönük inceleme başlattı. Yatırımcı hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan kapsamlı kayıt talep edildi. Savcılık ayrıca son 3 aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adeti tutar ve bakiye bilgilerini de mercek altına aldı.
4: Amerikan basınına göre İran'ın Hürmüz'ü açmak için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini Trump reddetti. İddiaya göre ABD, Kasım seçimlerinden sonra büyük İran saldırısına hazırlanıyor.
5: ABD Başkanı Donald Trump barış planını reddetti. İran'a yönelik askeri operasyonlar kapıda. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın arabulucular vasıtasıyla Hürmüz'ün açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes planı Washington tarafından kabul görmedi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin duyurduğuna göre Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik büyük askeri saldırıları yeniden başlatmayı değerlendiriyor. Operasyonların bekletilme nedeninin ise ABD ordusunun azalan mühimmat stoklarını diğer küresel riskler için yedekte tutma isteği olduğu iddia ediliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise barış istediklerini ancak ABD'ye güvenmediklerini yineledi. İran Cumhurbaşkanı ABD'nin asıl amacının İran rejimini devirmek olduğunu vurguladı.
4: Hürmüz bir türlü açılmayınca Irak petrolü için kendi rotasını oluşturdu. Suriye limanlarına gelen benzin yüklü tanker konvoyları karayoluyla Irak'a sevk ediliyor.
5: Hürmüz açılmadı. Yeni petrol rotası Suriye. Onlarca dev benzin tankeri Suriye-Irak hattında böyle görüntülendi. Hürmüz'ü kullanamayan Irak, akaryakıt ihtiyacını karşılamak adına Suriye üzerinden transit bir koridor açtı. Suriye'nin Baniyas limanına deniz yoluyla getirilen binlerce ton ithal benzin, limandaki depolara boşaltıldıktan sonra tanker kamyonlara yüklendi. Baniyas'tan hareket eden 77 tankerlik ilk dev konvoy, toz bulutları arasında Irak sınırına doğru yola çıktı. Transit anlaşma kapsamında taşınan benzin, Suriye'nin iç piyasa stoklarına dokunulmadan Katarlı aracı bir şirket koordinesinde Irak Devlet Petrol Organizasyonu SOMO'ya ulaştırılıyor. Daha önce Irak'tan Suriye'ye yakıt taşımak için kullanılan bu lojistik hat, Hürmüz'deki kriz sonrası ters yönde çalışarak Irak'ın can damarı haline geldi. Öte yandan İran ve Irak arasında diplomatik resleşme de tırmandı. Hürmüz ablukasına tepki gösteren Irak yönetimi hava sahasını ve havalimanlarını İran uçaklarına tamamen kapattığını duyurdu.
4: Soykırımcı Netanyahu'nun yapay zeka destekli gizli takip sistemi kurduğu ortaya çıktı. Basın danışmanı Jonathan Yürih'in medya kuruluşlarını ve gazetecileri bu sistemle 90 saniyede bir izlediği anlaşıldı.
5: Bir skandalı daha ortaya çıktı. Soykırımcı Netanyahu'nun yapay zekalı gizli takip ağı ifşa oldu. Basın danışmanı Jonathan Urich'in medya kuruluşlarını ve gazetecileri yapay zeka destekli bir sistemle gizlice takip ettiği ortaya çıktı. Bu yolla Urich, Netanyahu ve eşi hakkında yayınlanan haberleri anlık olarak takip etti. Skandal Urich'in kaynak kodlarını internette açık bırakmasıyla açığa çıktı. Haaretz gazetesine göre Claude modeliyle çalışan yapay zeka sistemi 50 medya kuruluşunu ve siyasetçiyi her 90 saniyede bir mercek altına aldı. sistemden gelen anlık verilerin aktarılması için Netanyahu ve eşi Sara adına iki ayrı WhatsApp grubu kurulduğu belgelendi. Yazılımın 1 Eylül'den bu yana kesintisiz çalıştığı ve bugüne kadar 19 binden fazla izinsiz tarama gerçekleştirdiği saptandı. Takip listesinin zirvesinde ise Kanal 12 ve gazeteci Amit Segal yer alırken Netanyahu'yu destekleyen mecraların alt sıralara konulması dikkat çekti.
4: Mekke İttifakı'nda ilk somut adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Genelkurmay Başkanları Riyad'a ortak askeri desteği masaya yatırdı.
5: Mekke İttifakı'nın sahadaki ilk adımı atıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları Riyad'da ortak askeri desteği görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz Bin Hamid El Ruvayi Riyad'da bir araya geldi. Toplantıda 3 ülkenin ordusu arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi, istihbarat işbirliği, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirmenin yolları ele alındı. Yazılı açıklamaya göre 3 genelkurmay başkanı Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu tehditleri gözden geçirdi. Ardından 3 isim Mekke Anlaşması'nı derhal etkili bir askeri işbirliğine dönüştürme konusundaki ortak kararlılığı teyit etti. Genelkurmay başkanları Husilerin Mekke şehrini ve Suudi Arabistan'ın sivil, ekonomik altyapısını hedef alan saldırılarını da şiddetle kınadı. Mekke Savunması Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Anlaşma 3 ülkeden birine yapılan saldırının hepsine yapılmış saldırı olarak kabul edilmesini öngörüyor.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD temaslarını sürdürüyor. Fidan, mevkidaşlarıyla görüşmelerinin yanı sıra düşünce kuruluşları ve akademisyenlerle düzenlenen toplantıya katıldı.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki temaslarını sürdürdü. Fidan, ABD'de düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Değişen dünyada çok taraflılığın yeniden değerlendirilmesi başlıklı oturumda açılış konuşmasını yapan Fidan, katılımcıların sorularını da cevapladı. Bakan Fidan bir diğer görüşmesini El Salvadorlu mevkidaşıyla gerçekleştirdi. El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile görüşen Fidan, görüşmenin ardından çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına imza attı. Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzalez ile bir araya geldi. Daha sonra Bakan Fidan, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Fatuma Cavla ve Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humayun Kobir'i de kabul etti. Bakan Fidan öncesinde de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya gelmişti.
4: Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Türktaş'ın ifade işlemleri için Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.
5: Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın ismi uyuşturucu operasyonuna karıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması Konya'ya uzandı. Yeni Parti İl Başkanı Nejat Türktaş gözaltına alındı. Türktaş, CHP'deki mutlak buttan kararından önce Konya CHP İl Başkanı'ydı. Görevden alındıktan sonra soluğu Özgür Özel'in yanında almış ve yeni partinin kurucu il başkanı olmuştu. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Türktaş'ın ifade işlemleri için Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.
4: Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte hibrit çalışma modeli yasal zemine kavuştu. Yeni düzenlemeyle çalışanların iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler iş sözleşmesiyle belirlenecek. Çalışma saatleri de yine sözleşmede yer alacak.
0: kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz.
6: Pandemiyle hayatımıza girdi. Milyonlarca çalışan faydalandı. Hibrit çalışma modeli artık uygulanacak. Uzaktan çalışma yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
0: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
6: Yeni düzenlemeyle işin bir bölümünün ofiste, diğer bölümünün ise evden, yani uzaktan çalışma yöntemiyle yürütülmesi yasal bir çerçeveye oturtulmuş oldu. Uzaktan çalışma modeli 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programda da yer almıştı.
0: Özellikle 15-29 yaş nüfusu, eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programlar. Ben onu da reform olarak görüyorum.
6: Bu adımla çalışanla işveren arasındaki mesai belirsizliği de ortadan kalkıyor. Yeni kurala göre işçinin haftanın hangi günler ofiste, hangi günler uzaktan çalışacağı ve net mesai saatleri iş sözleşmesine açıkça yazılmak zorunda.
0: Çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım. Dolayısıyla o anlamda bir reform çok faydalı olur.
6: Evden çalışma sistemi herkesi kapsamıyor. Özellikle tehlikeli kimyasallar ve radyoaktif maddelerle yapılan riskli işlerle stratejik öneme sahip görevler uzaktan çalışma kapsamının tamamen dışında bırakıldı. Beyaz yakalıyı yakından ilgilendiren bu yasal zeminle iş dünyasında daha esnek bir dönemin kapıları resmen aralandı. Esnek çalışma modeli, çalışanların alışılagelmiş 9-18 mesai saatlerine ve sabit ofis düzenine bağlı kalmadan zaman ve mekan açısından özgürlük tanıyan bir iş düzeni olarak biliniyor.
3: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda geçen hafta anlatmaya başladığımız Hindistan'ın büyük evliyalarından Nizamüddin Evliya Hazretlerinin hayatının kalan kısmını konuşmaya devam edeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bize çeşitli yolunun büyüklerinden olan bu büyük zatın hayatının kalan kısmını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Geçen hafta anlatmaya başlamıştınız. Nizamüddin Evliya Hazretleri Hindistan'ın çok büyük evliyalarından. Bugün de hala çok ziyaretçisi olan bir evliya. Hayatının kalan kısmını sizden dinlemek istiyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Efendim geçen bölümde anlatmıştık. Sultan Celaleddin Halaci. Ve Sultan Alaeddin Halaci, bu iki padişah çok seviyor Nizamüddin Evliya'yı diye anlatmıştık.
0: Evet.
1: Fakat Sultan Alaeddin Halaci vefat ettikten sonra onun yerine geçen Kutbuddin Halaci, bu da halaçlardan. Efendim Nizamüddin Evliya'ya karşı küsesürru. Yani kim ve düşmanlık besliyor Alper Bey. Tabii yanındaki müzevirler var. Efendim aleyhde tezviratta bulunuyorlar. Ve bunlar diyorlar ki efendim diyorlar padişaha, bu Nizamüddin Evliya'nın sadaka olarak dağıttığı ve harcadığı servetini bu onu sık ziyaret eden şehzadelerden ve devlet adamlarından topluyor. Yani böyle şikayet ediyor. Efendim, siz bir emirname, bir talimatname yayınlasanız da devlet adamlarının, devlet erkanının gidip ziyaret etmesini, Nizamüddin Evliya'yı ziyaret etmelerini yasaklasanız diyor. Ve böyle emir çıkartıyorlar yani. Nizamüddin Evliya da bunu duyuyor, harcamalarını iki katına çıkartıyor Alper Bey.
0: Evet.
1: Efendim yani gelenlerin sayısı, istifade edenlerin sayısı daha çok artıyor tabii.
0: Daha çok artıyor. Cık,
1: Allah Allah. Yani sultanın çıkartmış olduğu bu emrin, hani kimse ziyaret etmesin emrinin, yani hiçbir tesiri olmadı. Bilakis arttı.
0: Evet.
1: Diyor ki Kutbuddin Halaci, ya diyor ben yanılmışım. Şeyh Allah'tan destek alıyor.
0: Anlıyor
1: aynen böyle
0: onu,
1: demiş
0: evet.
1: Yani. Ama Nizamüddin Evliya'nın bu kerametine rağmen Nizamüddin Evliya'ya karşı düşmanlığını devam ettirdi. Devam ettirdi.
0: Gördüğü halde.
1: Evet.
0: Yani.
1: Bir gün sultan onu haber gönderdi, huzuruna çağırdı. Nizamüddin Evliya şöyle dedi. Ben sufi bir kişiyim. Sufiyim yani. Sufiler dergahından dışarı çıkmaz. Ben de dergahımdan dışarı çıkmam. Daha önemlisi her sufi silsilesinin kendine mahsus hiç değişmez ananeleri vardır. Gelenek diyorlar ya şimdi.
0: Evet.
1: Bizim büyüklerimizin hiçbiri saraya gitmemişler. Ve herhangi bir sultanın mahiyetinde bulunmamışlardır. Bu bakımdan sultanın arzusunu, emrini yerine getiremeyeceğim. Lütfen beni kendi halime bırakınız diyor Nizamüddin Evliya. Maruf Sultan bu cevapla tatmin olmuyor Alper Bey. Nizamüddin Evliya'nın her hafta iki defa huzuruna gelmesi için yeniden emirler gönderiyor. Nizamüddin Evliya'da sultanın hocası Ziyaüddin Rumi varmış. Demek ki Rumi denilmesinin sebebi şudur. Celaleddin Rumi derler. Anadolu'ya efendime söyleyeyim Diyar-ı Rum derlerdi. Türk dünyasında, Müslüman dünyasında
0: evet.
1: Diyar-ı Rum derlerdi. Bunun için Konya'daki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine de Celaleddin Rumi derlerdi. Yani Molla-i Rumi derler veya efendim Afganistan'dakine de Molla-i Cami derlerdi. Tamam mı? Onun için bu sultanın hocası Ziyaeddin-i Rumi imiş.
0: Anadolu'dan demek.
1: Anadolu'dan gelmiş demek ki. Enteresan evet. Yani. Bu zata haber gönderiyor Nizamettin Evliya. Efendim, hiçbir dinin velilere ve masum talebelerine zulmedilmesine izin vermeyeceğini sultana anlat ve onu bu hususta ikaz et diye haber gönderiyor. Bu haber Ziyaeddin Rumi'ye ulaşmadan Ziyaeddin Rumi vefat ediyor Alper Bey. Yani sultanın Kutbuddin Halaci'nin hocası vefat ediyor. Şimdi sultan Ziyaeddin Rumi'nin dergahına Fatiha merasimi için bütün saray erkanıyla beraber o dergaha gitmiş, yani Fatiha merasimi için. Nizamettin Evliya da birkaç talebesiyle beraber, demek ki Ziyaeddin Rumi alim bir zat.
0: Evet.
1: Efendim, o vefat etti ya, onun için o dergaha gitmiş. Dergaha girer girmez orada bulunanların hepsi ayağa kalkmışlar. Nizamettin Evliya dergaha girer girmez. Şimdi Nizamettin Evliya, sultan tabi orada önceden gelmiş, sultana selam vermiş. Fakat sultan Kutbuddin Halaci'ye selam veriyor. Selama cevap vermiyor. Selamını almıyor yani.
0: Görmezlikten geliyor. Yani.
1: Evet. Şimdi sultan Kutbuddin Halaci Nizamettin Evliya'ya kendisinden fazla saygı gösterilmesini, hürmet edilmesini ne çok kızıyor. Çok kızıyor. Mirasından sonra bir karar alıyor ve bu kararını Nizamettin Evliya'ya gönderiyor. Emir şöyle: bütün saray erkanı ve devlet görevlileri gibi Nizamettin Evliya da her ayın ilk günü selam için sultanın divanında bulunacaktır. Ferman gönderiyor böyle. Nizamettin Evliya'ya da bu fermanı alimlerden kurulu bir heyetle gönderiyor. Şimdi alimler istirham ediyorlar Nizamettin Evliya'dan. Nizamettin Evliya da buyuruyor ki, bakalım Allahu Teala'nın bu iş için izni ne olacak? Ve onlara diyor ki, siz yanımdan ayrılın diyor. Gidin, gidebilirsiniz diyor. Heyet sultanın yanına geliyor. Böyle de diyor, demek ki gelecek buraya diyor her ayın ilk günü.
0: Öyle anlıyorlar.
1: Huzurunuza
0: yani.
1: Gelecek, evet. Fakat birkaç gün sonra Nizamettin Evliya talebelerinin yanında önce gelen büyüklerimizin adetlerine aykırı, ananelerine aykırı hiçbir şey yapmayacağım.
0: Gitmeyeceğini söylüyor.
1: Selam yani. Alayına katılmayacağım.
0: Evet, gitmeyeceğini
1: diyor.
0: Söylüyor.
1: Evet. Talebeleri yani hayrete düştüler.
0: Şaşırıyor.
1: Dehşete düştüler. Gerginliği artırdı. Fakat ertesi gün bir haber geldi ki Sultan Kutbuddin Halaci sarayında uyurken en güvenilir adamlarından biri olan Hüsrev Han tarafından başı kesilerek öldürülüyor Alper Bey.
0: Gün doğmadan neler evet. Doğardı denilen cinste.
1: Şimdi bu Kutbuddin Halaci

0: Öldükten sonra Delhi'ye geliyor. Gıyaseddin Tuğluk. Bu da Türk. Tuğluk dediğine göre
1: Evet.
0: Tuğ kim söyler
1: Türk,
0: kullanır?
1: Türkler
0: Türkler.
1: kullanır.
0: Tuğluk.
1: Evet.
0: Delhi'ye geliyor ve o iyiliksever sultan olan Hüsrevan'ı öldürüp tahta geçiyor. Daha önceki sultanın yani Hüsrevan'ın o dağıttığı bütün paraları herkeslerden geri istiyor. Hani bütün ihtiyaç sahiplerine dağıttı ya
1: Evet.
0: Hüsrevan hazinedeki parayı. Efendim herkes paraları sultana gönderiyor. Bu Tuğluk'a, Gıyasettin Tuğluk'a gönderiyor. Nizamettin Evliya hiçbir şey göndermiyor Alper Bey. Diyor ki o paralar Allahu Teala'nın malıydı. Allahu Teala yolunda gitti. Bu cevap sultanın Gıyasettin Tuğluk'un hiç hoşuna gitmedi. Parayı geri alma yollarını araştırdı.
1: Verdiği parayı nasıl geri
0: Evet.
1: alabileceğini düşünüyor.
0: Sonra saray ailesi Nizamettin Evliya'yı kıskanıyorlar ya. Gıyasettin Tuğluk'u Nizamettin Evliya'ya karşı kışkırtıyorlar. Efendim neticede sultana bağlı alimler ile Nizamettin Evliya arasında bir kırgınlık oluyor. Bu alimler Nizamettin Evliya onlara bazı hadis-i şerifler naklediyor. Yani hadis-i şerifleri okuyor, söylüyor. Fakat o alimler enteresan yani sultanın iyice kölesi olmuşlar demek ki. Hadis-i şerifleri kabul etmiyorlar Alper Bey. Nizamettin Evliya'nın
1: Çok
0: söylediği
1: ilginç,
0: hadis-i
1: evet.
0: şerifleri. Dergahına geri dönüyor Nizamettin Evliya ve diyor ki Delhi alimlerinin ve saray adamlarının içini bize karşı kıskançlık, düşmanlık bürümüş diyor. Onlar sevgili Peygamberimizin aleyhisselam mübarek hadis-i şeriflerini dinlemeyi bile reddettiler diyor. Efendim böyle itirazı gayri kabili olan şeylerle münakaşa etmeye ancak Hazreti Peygamber'in aleyhisselam hadisine inanmayanlar cesaret edebilirler. Sultanın yanında bunlar hadislerin en sahihlerini bile kabul etmeye reddettiler. Çok mağrur konuştular. Şimdiye kadar diyor ben Efendimiz Aleyhisselam Hazretlerinin herhangi bir hadis-i şerifini nakseden, kabul etmeyen bir alimi ne gördüm ne de duydum buyuruyor Nizamettin Evliya. İçinde böyle yanlış yollara sürükleyen münazaraların yapıldığı bu şehir nasıl böyle parlak bir vaziyette kalabilir diyor. Allah Allah. Yani korkarım ki diyor şehrin bu şekildeki alim ve dini liderlerindeki iman, inanç noksanlığı sebebiyle diyor Allahu Teala'nın cezası kıtlık, salgın hastalık ve sürgün şeklinde Allahu Teala'nın cezası bu şehre gelebilir diyor. Gerçekten de bir süre sonra Delhi'de çok büyük kıtlık ve salgın hastalık meydana geliyor. O sultan ve maiyeti ve o hadis-i şeriflere karşı gelen alimler o kıtlıkta ve salgın hastalıkta, sari hastalıkta ölüyorlar Alper
1: Yok
0: Bey.
1: olup
0: Yok
1: gidiyorlar.
0: olup gidiyorlar. Nizamettin Evliya'nın nasıl yaşadı diye şey yapıyorlar. Şunları yaparak yaşamış. Hayatı şunlarla geçmiş. Daima insanlara da bu yolda nasihat verilmiş. Hocası çünkü emretmiş bunu ona.
1: Evet.
0: Daima kendini mücahede ile meşgul eyle. Feridüddin
1: Genci
0: Genişi.
1: Şeker
0: Evet.
1: Hazretleri, evet.
0: Boş kalmak şeytana alan açar.
1: Tabii.
0: Şeytanın çalışma sahası senin boş kalmandır.
1: Şeytanın oyuncağı olur
0: Evet.
1: yani.
0: Bizim yolumuzda muvaffakiyetin yarısı oruç tutmaktır diyor. Diğer yarısı da namaz kılmak ve hacca gitmek ile kazanılır diyor.

0: kendini ve talebeni terbiye et. Bir diğer husus, bütün günahlardan kaçın. Bir diğeri, başkalarını düzeltmeden önce mümkün olan bütün gayretini kendini düzeltmeye sarf et diyor.
1: Önce kendini düzelt diyor yani.
0: Benden diyor ne duymuş isen o duyduğunu etrafa yay. Hocası Feridüddin Genç Şeker böyle buyurmuş. İnzivaya çekileceksen, inzivaya, onu namazın cemaatle kılındığı camide yap. Orada inziva yap. Hmm. Enteresan. Nefsini hiçbir şey istemez hale getir. Dünyayı yok ve ehemmiyetsiz olarak gör. Hırstan ve bütün dünya düşüncelerinden vazgeç. Ey Nizamüddin, Feridüddin Genç Şeker böyle nasihat ediyor. Senin yalnızlığın veya inzivan seni Allah'a bağlılıkla meşgul etmelidir. Yani inzivaya çekildiysen efendim Allah-u Teala'ya bağlılıkla meşgul ol. İnzivada onu yap. Eğer böyle bir inzivadan ve mücahidelerden yorgun düşersen daha küçüklerini yap. Eğer nefsinle bir meselen olursa onu uyku ile tatmin et, memnun et. Sana kim gelirse ihsan ve inayetini, teveccüh ve keremini onun üstüne yağdır. Böyle 12 tane nasihatı var. Şimdi tabii böyle hayırseverliği mükemmel bir zat Nizamüddin Evliya neden kaynaklanıyor bu biliyor musunuz? Hocası Genci Şeker'in duası berekatıyla oluyor. Evet. Çünkü Nizamüddin Evliya'ya şöyle dua etmiş. Feridüddin Genci Şeker'in dergahında bir sebze yemeği pişirmiş Nizamüddin Evliya. Feridüddin Genci Şeker'in önüne koymuş. Nizamüddin demiş, bu sebze yemeğini çok güzel pişirmişsin. Çok lezzetli olmuş.
1: Beğenmiş.
0: Beğenmiş. Tuzu da uygun olmuş. Yani tuz da koyuyor ya yemeğe. Tuz da demek ki Nizamüddin Evliya'nın evliya hocası Feridüddin Genç Şeker'in yediği şekilde
1: damak
0: koymuş
1: tadına
0: yani.
1: Göre koymuş demek. Evet.
0: Allahu Teala dergahında sana çok tuz tüketmeni, harcamanı nasip etsin. Buna seni muvaffak etsin. Böyle dua etmiş. İşte bu duası bereketiyle Feridüddin Genç Şeker'in efendim dergahı fakir fukara ile dolar, ihtiyaç sahipleriyle açlarla doyar, dolar. Bunların hepsini Nizamüddin Evliya doyururmuş. Bu doyurma işine hala devam ediyor o dergahta.
1: Evet, ya, orayı ziyaret eden bir arkadaş söylemişti. Çok, hala günlük 1000 kişi orada yemek yiyor diye yani.
0: Çok tuz harca. Yani benim kaynanam da öyle derdi. Evladım derdi. Enteresan ya, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet
0: çok
1: eylesin.
0: Çok güzel bir söz. Efendim ben hiç onu unutmuyorum, onun o sözünü. Derdi ki evladım, efendim bir insanın nasıl olduğunu anlayabilmen için asgari bir kilo tuzu onunla beraber yemen lazım derdi. Enteresan. Yani bu şunu demek istiyor. Tuzu yemeğin içine bir çimçik katarsın değil
1: aynen,
0: mi? Şöyle.
1: Azıcık yani.
0: Bir çimdik katarsın, atarsın, tuzu ekersin. Efendim ye şimdi bir kilo tuz. Ne zaman biter?
1: Çok vakit geçirmeyi kastediyor
0: işte. Onu kastediyor işte.
1: Anlayabilmek için o kişiyi.
0: İşte öyle demiş Feridüddin Genç Şeker. Sana çok tuz harcamayı, harcamaya muvaffak olmayı nasip etsin diyor. Kıyaspur köyünde, kabri de orada Kıyaspur'da Nizamüddin Evliya'nın. Bir gün bir yangın çıkıyor. Bütün evler yanıyor Alper Bey. Efendim yangın söndürülüyor, talebelerine diyor ki gidin yanan bütün evleri sayın, her eve iki tepsi yemek, iki testi su ve iki gümüş dağıtın. Kayıplarından dolayı duydukları acılarını teselli edin. Efendim çok kanaatkar tabii. İşte o ilk anlatmıştık Sultan Celaleddin Halacı. Nizamüddin Evliya'nın Delhi'deki ilk zamanlarında aşırı derecede fakr-ı zaruret içinde olduğunu öğrenince ona bazı hediyeler gönderdi. Ve Nizamettin Evliya'nın bir köyün gelirini ben başlamak istiyorum Nizamettin Evliya. Acaba izin verip verir mi vermez mi talebeleri evet. vasıtasıyla sorduruyor. Fakat Nizamettin Evliya Sultan'ın bu teklifini kabul etmedi. Benim köye ihtiyacım yok. Ben ve benimle beraber olanlar sadece Allah-u Teala'ya güveniriz. O bizim ihtiyaçlarımızı gözetir. Talebelerden bazıları diyorlar ki işitince bunu, efendim diyorlar, siz günlerce açlığa ve susuzluğa dayanabilirsiniz. Fakat yiyeceksiz bizim halimiz ne olur?
1: Biz dayanamayız.
0: Eğer sultanın teklifi kabul edilseydi, bizim vücudumuz da ruhumuz da beraber rahat ederdi, muhafaza ederdik diyorlar. Fakat bu talebelerin bu sözlerine karşılık o, efendim hepsi onu terk etse bile yalnız olarak yoluma devam ederim diye karar aldı Alper Bey. Çok enteresan bu.
1: Evet.
0: Efendim diğer sufilerle istişare etti. Bütün sufiler hep birazdan dediler ki eğer sultanın teklifini kabul etseydin, yani o köyün gelirini kabul etseydin, senin dergahında su bile içmezdik diyor diğer sufiler. Efendim Nizamettin Evliya onların bu hassas davranışları dolayısıyla tebrik ediyor. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Sizin gibi kardeşlerimize bağlılıkta bana yardımcı olan arkadaşların olduğunu görmek beni mesut ediyor, bahtiyar ediyor demiştir.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Emniyet şeridinin
6: tabii vefatından bir müddet önce rüyasında sevgili peygamberimizi gördü. Sevgili peygamberimiz ona buyurdular ki Nizam seni bekliyorum. O günden sonra Nizamüddin Evliya yani vefatını beklemeye başladı. Vefatından 40 gün önce yemekten tamamen kesildi. Daha hiçbir şey yememeye başladı. Ve bir şeyler yemesini istediklerinde Resulullah ile aleyhisselam buluşmaya heves eden, arzu eden birisi nasıl yemeğin lezzetini bulabilir dedi ve yemedi. Durumu ağırlaştığında da ilaç almasını söylediler. İstirham ettiler şu ilaçları alın diye. Talebesi Emir Hüsrev'in şu mealdeki beytini okudu. Farisi beyt tabi. Aşk derdiyle yanan hastaya sevgiliye kavuşmaktan başka hiçbir şey fayda
7: İlaç
6: vermez.
7: İlaç kar etmez. Evet. Evet.
6: Efendime söyleyeyim. Vefatından bir gün önce hususi hizmetlerini gören dergahında İkbal adında bir zat varmış. Bu İkbal'e diyor ki dergahta ve erzak deposunda ne varsa hepsini fakirlere dağıt. Böyle emrediyor. Böylece diyor ben de Allah-u Teala'nın huzurunda hesap vermekten kurtulayım diyor. Bu kadar da düşünceli efendim. Tabii vefatından önce az önce bir deri çantası varmış kendisinin. O deri çantasından bazı şeyler varmış. Çıkartıyor. Bu hediyeleri talebelerine dağıtıyor. Ve talebelerine diyor ki bu çeşitliği yolunu anlatmak için Hindistan'ın bütün köşelerine gidin diye emrediyor. Efendim sonra hocasından kendisine intikal eden mukaddes emanetleri hocasına da onun hocalarından intikal etmiş tabii. Bu mukaddes emanetleri Hacı Nasreddin Mahmud Çırağı veriyor. Çırağı veriyor. Delhi'de otur ve insanların cefasına katlan buyuruyor. Efendim ondan sonra da vefat ediyor. Tabii o devamlı onun dergahından yemek yiyen o ahali, o garip kuraba ihtiyaç sahipleri efendim yani bağlıları, devlet adamları, talebeleri, halifeleri kedere, mateme boğuluyor. Hepsi cenaze merasimine iştirak ediyor. Sultan Muhammed Tuğluk, Nizamüddin Evliya'nın kabri üzerine büyük ve muhteşem bir türbe inşa ettiriyor. O türbe evet. Var işte. Efendim, şimdi Nizamüddin Evliya, fakir gariben halkın ihtiyacı görülsün diye, hani sularını kolayca içsinler diye, yemekler kolayca suyla pişsin diye bir sarnıç inşa ettiriyor. O zamanın sultanı da muhalif Nizamüddin Evliya'ya, o da sarayda kendisi için ayrı bir bölüm, ikinci bir saray inşa ettiriyor. Ve tabii talimat veriyor, ne kadar usta varsa inşaat ustası, inşaat işçisi hepsi gelecek benim inşa ettiğim saray inşaatında çalışacak diyor. Böyle talimat evet. Veriyor yani. Allah Allah. hem de akşama kadar çalışacaklar. Fakat hani insanlar Nizamettin Evliya'nın efendim inşa ettirdiği sarnıçta çalışıyorlar ya, gündüzleri sultanın şeyinde çalışırlarmış.
5: İnşaatında.
6: Geceleri de şeyde çalışırlarmış.
5: Sarnıçta.
6: Sarnıçta. Nizamettin Evliya'nın inşa ettirdiği sarnıçta. Fakat akşam olunca karanlık olurmuş. Bir şey görünmezmiş. Nasıl yapalım diye Nizamettin Evliya'ya sormuşlar. Nurettin Mahmut ona bundan dolayı çerağı denildi zaten. Nurettin Mahmut vasıtasıyla. Buyuruyor ki Nizamettin Evliya, sarnıçta çıkan suyu kandile yağ niyetiyle koyun diyor. Öyle buyuruyor. Kandillere yağ niyetiyle koyuyorlar. Böylece gündüz gibi aydınlanıyor dergah. Efendim görüyorlar.
5: İnşaatı o şekilde.
6: Gündüz sultanın inşaatında, gece Nizamettin Evliya Hazretleri'nin sarnıcında çalışıp bitiriyorlar. Onun için Nurettin Mahmud'a çerahi lakabı verilmiş. Kendisinden sonra o posta oturmuş orada zaten. Nurettin Mahmud Çerahi Hazretleri. Sarnıç böylece tamamlanmış. Böyle çok menkıbeleri var. İsterseniz böyle bırakalım. Allah-u Teala bizi şefaatine nail eylesin. Çok büyük zat. Efendim çeşdiye yolundan. Ama hayatını işte okuduk. Yani hiçbir böyle şeylik yok. Ne derler ona? Aşırılık yok, bir şey yok. Yani aşırılık derken şeriatı garre-i Muhammediye'ye,
5: evet.
6: Yani dini İslam'a mugayir. Hiçbir
5: şey
6: hareketi yok, hiçbir şeyi yok. Hep Allah-u Teala'nın rızasını gözetmiş. Allah-u Teala'nın kullarının,
5: evet.
6: Efendime söyleyeyim, kullarının doyurulması için uğraşmış. Onların ihtiyaçlarını gidermek için uğraşmış. Çok iyiliksever de bir zat. Efendim herkese nasihat etmiş. Sultanlara, sultanlar hayran olmuşlar. Bazıları da düşmanlık etmiş.
5: Olmuşlar.
6: Nasipsizler ama biz onu seviyoruz.
5: Evet.
6: Allah-u Teala onun şefaatine
5: amin.
6: Bizi de izleyicilerimizi de dinleyicilerimizi de nail eylesin.
5: Nail eylesin. Amin.
6: İnşallah bizlere şefaat eder. Efendime söyleyeyim. Bizi efendim Alper Osman Genç Bey ile Mahmut Kemal Aydın ismindeki iki mümin böyle televizyon programında evet. anlatmıştı. Efendim radyo programında anlatmıştı. Bizi methetmişlerdi. Ya Rabbi bana onları bağışla. Günahlarını
5: İnşallah.
6: Affet dese Allah-u Teala'ya. Değil mi?
5: Böyle, ne kadar
6: hoş olur.
5: Olur. Evet.
6: Beni dinlediler, öğrendiler. Efendim izleyiciler, dinleyiciler değil mi? Onları da affet ya Rabbi. Onları da bana bağışla. Der mi der yani?
5: Der inşallah diyecektir.
6: Der ben
5: yani.
6: İnanıyorum buna.
5: Evet. Niye demesin?
6: Allah-u Teala hepimizi aff ve mağfiret eylesin.
5: Amin. Ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Vaktimizin kalan kısmında gene dönem itibariyle üniversitelerin açılacağı dönem yaklaşıyor. Talebe kardeşlerimiz tercih yapıyorlar, yerleşmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda da kalacak yer arayışı içindeler. İhlas Vakfı'nın öğrenci yurtları var. Yüksek öğrenim öğrenci yurtları üniversite talebelerine yönelik ve bu yurtlarda devletin öğrencilere sağladığı imkanlar var. Bundan da İhlas Vakfı'nın statüsü itibariyle faydalanabilecekler.
6: Tabii.
5: Hem o konuyu hem de yurtlarla ilgili öğrencilere ve velilere hitap edecek şekilde
6: Tabii.
5: genel bir bilgilendirme yapmanızı istirham ediyoruz.
6: Tabii.
5: Buyurun.
6: Efendim siz çok güzel girizgah yaptınız. Bizim İhlas Vakfı kamu yararına çalışan bir vakıf olduğu için İhlas Vakfı'nın yurtlarında kalan öğrencilere devletimiz sağ olsun beslenme barınma yardımı ödemesi yapıyor.
5: Evet.
6: Bu beslenme barınma yardımı şimdiye kadar hep şöyle oldu. Hemen hemen mesela geçen sene de öyleydi. Öğrencinin ödeyeceği toplam ücretin yarısını devlet bizim yurdumuzda kalan,
5: evet.
6: yani İhlas Vakfı'nın yurdunda kalan öğrencilerin banka IBAN hesap numaralarına devlet yatırıyor.
5: Evet.
6: Yani yarısı zaten ücretin devletten geliyor. Tamam
5: çok
6: mı efendim?
5: Çok büyük bir imkan aslında.
6: Çok çok büyük bir imkan.
5: Çok büyük bir imkan.
6: Çünkü bize bunu, bizim öğrencilerimize niye yapıyor bunu? Eğer İhlas Vakfı olarak biz o yurtları, yüksek öğrenim erkek öğrenci yurtlarını açmasak çeşitli muhtelif şehirlerde, efendim devlet oralarda yurt yapmak
5: yurt
6: mecburiyetinde kalacak.
5: Evet.
6: Efendim bu da bir maliyet meselesi,
5: külfet.
6: Şey meselesi. Biz bu maliyete katlanmışız. Yapmışız bu yurtları.
5: Evet.
6: Değil mi efendim? Yurtları açmışız. Yani devleti bu yükten kurtarmışız Alper Bey.
5: Evet.
6: İşte kurtardığımız için bizim yurtlarımızda kalan öğrencilere devlet beslenme, barınma yardımı ödüyor. Bu
5: öğrencinin
6: çok güzel bir şey.
5: İBAN hesabını, evet, IBAN numarasına
6: öğrenci,
5: bizzat
6: evet.
5: yatırılıyor
6: devlet
5: bu
6: yatırıyor.
5: Para. Devlet yatırıyor.
6: Devlet
5: bizzat
6: yatırıyor.
5: Devlet tarafından
6: biz
5: yatırılıyor.
6: Biz yatırmıyoruz yani. Devlet yatırıyor.
5: Hemen hemen yurt ücretinin yarısını devlet karşılamış evet. oluyor öğrencinin
6: evet
5: aslında.
6: Evet efendim. Böyle çok büyük bir para da değil. Şimdi mesela bir ev kiralamaya kalkışsa bir öğrenci, 2-3 arkadaş beraber olsalar, bir araya gelseler, inanın
5: altından kalkamazlar.
6: Altından kalkamazlar. Şundan dolayı
5: evet.
6: Kirayı belki öderler.
5: Kirayı ödenir. O sıkıntı
6: efendim,
5: değil.
6: Efendim mesela kirayı öderler de o da az değil Alper Bey.
5: Kaldı ki
6: mesela
5: evet.
6: 45 bin lira.
5: 50 bin lira.
6: Kira 50 bin lira. 60 bin lira. Hele evet. öğrenci deyince ev sahipleri ödeyemez diye daha
5: ağzını
6: fazla.
5: Ağzını dolduruyor bir evet. veriyor derler. Evet.
6: Evet. evet. Yani dolayısıyla mesela 45 bin lira olsa
5: 3 kişi tutsalar
6: 15'er bin lira. Ya
5: 15
6: bin liraya
5: onunla da bitmeyecek.
6: Aşağı yukarı bizim yurdumuzda
5: zaten kalır.
6: Ama bizim yurdumuzda şu avantajı var. Evde kalsa bulaşık yıkayacak, bulaşık.
5: İşte, evet.
6: Yemek yapacak,
5: temizlik yapacak.
6: Ya
5: yemek yapacak.
6: De bırak, önce karın doyacak
5: evet.
6: Alper Bey.
5: Bulaşık yıkayacak.
6: Efendim söyleyeyim. Karnını doyurması lazım. Karnı doyurması için de marketten, pazardan bir şeyler alması lazım. Onları şeyi açıp, ocağı açıp pişirmesi lazım. Pişirmeyi biliyor mu? Çorba karıştırmayı biliyor mu? Pilav yapmayı
5: yumurta
6: biliyor mu?
5: Yumurta kırmayla hayat geçmez yani.
6: Yumurtayla sırf hayat geçmez
5: hayat
6: dediğin
5: geçmez.
6: Gibi.
5: Aynen.
6: Efendim yurtta 3 öğün yemek
5: hem
6: var.
5: Hem de güzel yemek var.
6: Tabii sabah kahvaltısı var, öğlen yemeği var, akşam yemeği var. Oh fıstık gibi yemeğini yiyecek, bulaşık derdi yok. He?
5: Öyle temizlik
6: ya, yemek
5: derdi.
6: Yapmaktan daha zordur bulaşık yıkamak.
5: Evet,
6: ha?
5: Evet.
6: Efendime söyleyeyim. Yani
5: altından
6: kalkamazlar da ders mi çalışacak?
5: O. Bu işlere mi
6: yemek
5: bakacak?
6: Yemek mi yapacak, bulaşık mı yıkayacak değil mi?
5: Evet.
6: Efendim ders çalışmak için etüt odalarımız
5: var.
6: Etüt odasında güzelce çalışsın.
5: Hem de 24 saat açık.
6: Evet, etüt odasında geceleri de çalışabilir
5: evet.
6: sabaha kadar.
5: 24
6: serbest.
5: Saat açık yani.
6: Ama odada yatakhanede şey yapamaz yani. Mesela 2 kişi kalıyor veya 3 kişi kalıyor. Bir öteki arkadaşları uyuyordur.
5: Rahatsız olmasınlar diye.
6: Rahatsız olacaktır.
5: Gece belli bir saate
6: gece
5: kadar.
6: Gece 11'de en geç 12'de filan ışık daha yanmaması lazım.
5: Yanmaması lazım evet.
6: O zaman da çekilir etüt odasına. Etüt evet. odasında rahatça çalışsın değil mi efendim?
5: Aynen.
6: Yani çok büyük imkanlar var. Hiç öyle uğraşmasınlar. Gelsinler bizim yurtlarımıza, ev ortamı, ev gibi,
5: evet.
6: yemek anne yemeği gibi, tencere yemeği,
5: evet.
6: güzelce yesinler, güzelce derslerini çalışsınlar, okullarını bitirsinler, bir an önce okullarını bitirip efendim iş hayatına atılsınlar, annelerini babalarını sevindirsinler,
5: onların sırtından efendim, yükü alsınlar
6: böylece bu hayata başlasınlar.
5: Tabi.
6: Ben tavsiye ediyorum efendim, bizim web sitemiz var www.ihlasvakfi.org.tr www.ihlasvakfi.org.tr veya telefon numaramız var 0212 451 49 00, 0212 451 49 00. Burayı da arayıp bilgi alabilirler. Web sitemize girip yurtlar sekmesine tıklayarak efendim yurtlarımızın adreslerini görebilirler.
5: Hangi şehirlerde olduğunu
6: hangi
5: görürler.
6: Hangi telefon numaralarını görürler orada.
5: Telefon eder, ararlar, randevu
6: tabii,
5: ararlar.
6: Giderler.
5: Gider, ziyaret ederler.
6: Evet.
5: Yemek yerler.
6: Tabii ister arkadaşıyla gitsin, ister annesiyle babasıyla gitsin, ister kardeşiyle gitsin.
5: Hep beraber de gidebilirler.
6: Hep beraber gitsinler, baksınlar.
5: Gelsinler. Gelsinler.
6: Kalsınlar ya. Evet. Tanısınlar bizim yurt müdürlerimizle, müdür yardımcılarımızla. Öyle değil mi?
5: Evet.
6: Bekliyoruz efendim bizi öğrencilerimizi.
5: Gerçekten öğrenciler için evet. Çok güzel
6: Sen
5: imkanlar.
6: Sen de yurt mezunusun
5: Tabii
6: Alper
5: ki ben
6: Bey.
5: İhlas Vakfı'nın Draman'daki yurdunda kaldım.
6: Bak işte hukukçusun, avukatsın.
5: Okurken.
6: Kim serbest avukatlık yapıyorsun. Evet.
5: He? Yani iyi ki de kalmışım diyorum. Dönüp baktığım zaman.
6: Yurtlarda kalmışım
5: yurtta
6: diyorsun
5: kalmışım.
6: Değil mi?
5: Evet, Draman'daki yurtta kaldım. Fatih Draman'da, İstanbul'da. Hem çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Hem çok güzel büyüklerimizle tanıştık. Çok güzel vakitlerimiz oldu. Yani bütün öğrenci kardeşlerimize hem de velilere, anne babalarına tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer çocuklarının düzgün, güvenli bir ortamda, güvenli bir yerde kalmalarını istiyorlarsa gelsinler, çocuklarını İhlas Vakfı'na emanet etsinler.
6: Geçenlerde birisi geldi, efendim tesadüfen ortopedi mütehassısı, efendim hastanesini söylemiyorum da bizim vakıf merkezine yakın bir hastanede çalışıyor. Beraber kalmışsınız Draman yurdunda. Mahmut Kemal Bey diyor, sizi diyor, efendim ben söyleyeyim, sizin beraber program yaptığınız Alper Bey diyor, efendim biz yurtta, aynı yurtta beraber kaldık diyor, İhlas Vakfı'nın evet. yurdunda orada evet. yetiştik diyor. Bakın diyor, ben doktorum diyor, ortopedi mütehassısı yani uzman
5: evet.
6: efendim siz de hukukçusunuz, avukatsınız evet. yani.
5: Yani
6: güzel insanlar yetişmiş
5: yurdumuzdan
6: yani.
5: Gerçekten Tabii. çok güzel insanlar evet. yetişti.
6: Doğrudur.
5: Meslek sahibi, saygın insanlar yetişti. Evet. Dediğim gibi ben tavsiye ediyorum.
6: Tamam.
5: Allah razı olsun Amin. İhlas Vakfı'ndan, sizden
6: Amin.
5: De.
6: Amin efendim.
5: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: Motosiklet kazası Trabzon'un Arsin ilçesinde kaydedildi. Akşam saatleriydi. 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hızını alamadı, trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet taklalar attı. Sürücü metrelerce savruldu. Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Neyse ki sağlık durumu iyi. Oyun oynarken metrelerce yükseklikten su kuyusuna düştü. 13 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi. Korkutan olay kiliste meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuk ağzı açık bırakılan su kuyusuna düştü. Çocuğun çığlıkları üzerine mahalleli sokağa döküldü. Suriyeli çocuğun kurtarılması için ekipler seferber edildi.
5: Çıkabiliyor mu şu anda?
6: Gel abi. Geç.
4: Zamanla yarışan ekiplerin nefes kesen operasyonuyla kuyudan çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, hafta sonu haberleriyle karşınızdayım. Kara Haydar adıyla bilinen Vanlı iş insanı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik İstanbul Masak'ta operasyon düzenlendi. Paraların saklandığı belirlenen iki şüpheli araçta yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon lira değerinde avro ve dolar ele geçirildi. İki lüks otomobile el konulurken bir şüpheli gözaltına alındı.
1: Göz kamaştıran düğün yapılmış, servet değerinde kilolarca altın takılmıştı. Araçtan çıkan paralar hepsini unutturdu. Milyarlık bagaj patladı. Otoparktan adeta Merkez Bankası çıktı. Ankara merkezli kara para operasyonunda hedef Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'dı. İstanbul Masak'taki otoparka gece yarısı şafak baskını yapıldı. Polis ekipleri şüpheli iki lüks aracı abluk altına aldı. Araçların kapıları açıldı ve gizli bölmelerde arama başladı. Ekipler bagajları açtıkça gözlerine inanamadı. Gizli bölmelerden adeta servet fışkırdı. Ele geçirilen paraların dökümü dudak uçuklattı. Araçlardan tam 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar nakit para çıktı. Toplamda 64 bin adetten fazla banknot elden ele geçirilerek korumaya alındı. Makinelerle saatler süren sayımın ardından paranın Türk lirası değeri netleşti. İki lüks araçta saklanan paranın toplam değeri yaklaşık 934 milyon lirayı buluyordu. Kara paranın taşınmasında kullanılan iki otomobile de anında el konuldu. Baskında olayla bağlantılı bir şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi bu milyarlık nakit paranın yasa dışı kaynağını çözmek için soruşturmayı derinleştiriyor. Soruşturmada Mehmet Fatih Tançalan, banka hesabını kullandığı akrabası ve eşi Çağla Öz kara para aklamaktan tutuklanmıştı.
0: Fon soruşturması genişliyor. Dosyadaki toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. 7 portföy yönetim şirketine ait fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar olan yatırımcı hareketleri incelemeye alındı. Özellikle son 3 aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılar mercek altında.
1: Fon soruşturmasında inceleme genişledi. 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi. Tutuklananların sayısı ise 51'e yükseldi. Lüks yatlar, milyonluk araçlar, kısa sürede katlanan servetler, milyarlarca liralık fon trafiği, yüz binlerce yatırımcı. Fon soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar peş peşe ortaya çıkıyor. Tasfiye edilen 131 yatırım fonunun şirket yöneticilerine uzanan dosyada vurgunun izi bu kez şüphelilerin birinci derece yakınları da dahil oldu. Hesaplar donduruldu. Dosyaya giren çelişkili ifadeler soruşturmanın kapsamını daha da genişletti ve fon soruşturmasında tutuklama dalgası sürdü. En son gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında geçmişe dönük inceleme başlattı. Yatırımcı hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan kapsamlı kayıt talep edildi. Savcılık ayrıca son 3 aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adeti tutar ve bakiye bilgilerini de mercek altına aldı.
0: Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Türktaş'ın ifade işlemleri için Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.
1: Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın ismi uyuşturucu operasyonuna karıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması Konya'ya uzandı. Yeni Parti İl Başkanı Nejat Türktaş gözaltına alındı. Türktaş'ı CHP'deki mutlak butan kararından önce Konya CHP il başkanıydı. Görevden alındıktan sonra soluğu Özgür Özer'in yanında almış ve yeni partinin kurucu il başkanı olmuştu. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Türktaş'ın ifade işlemleri için Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nda konuşmak için kürsüye doğru geldi. Biz de şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek üzere kameralarımızı salona çeviriyoruz.
2: MÜSİAD'ımızın kıymetli mensupları, dost ve kardeş ülkelerimizin değerli iş insanları, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. (Gülüyor) 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Farklı kıtalardan, farklı bölgelerden, farklı coğrafyalardan, özellikle bugün aramızda bulunan ve bizlerle beraber buraya teşrif eden tüm misafirlerimize, dünyanın incisi güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Çarşamba günü başlayan fuarın bugün kapanışını gerçekleştiriyoruz. Stand ziyaretlerinden panel oturumlarına, ikili iş görüşmelerinden diplomatik misyonlar resepsiyonuna, ülke ve panel sunumlarından İşbirliği anlaşmalarına hepinizin inşallah verimli, bereketli, somut neticeler üreten dolu dolu bir organizasyon geçirmiş olmanızı temenni ediyorum. Artık geleneksel hale gelen MÜSİAD Expo fuarlarının 21.sini yine başarılı bir şekilde icra eden MÜSİAD ailemizi yürekten tebrik ediyorum. Aynı şekilde fuarın ve forumun tüm sponsorlarına, Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere bu programlarda emeği bulunan kurum, kuruluş ve firmalarımızın tamamına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında kurulduğu günden bu yana kendi içinde bir ve bütün, dünyada söz ve nüfus sahibi, etkin ve saygın, güçlü bir Türkiye için büyük bir fedakarlıkla çalışan MÜSİAD ailemizin tüm mensuplarına bugün bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu süre boyunca gerek MÜSİAD'a gerekse ülkemize katkı yapmış fakat artık aramızda olmayan tüm kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şu hususu özellikle ifade etmek isterim. Türkiye'nin ekonomik ve ticari potansiyelini dünya ile buluşturan MÜSİAD, yurt içi ve yurt dışındaki 14 binden fazla üyesiyle 60 bin işletmeyi temsil ediyor. Yaklaşık 3 milyon kişiyi istihdam ediyor. Ülkemizin yanı sıra dünyanın 84 ülkesindeki 184 şube ve temsilcilikle geniş yelpazedeki faaliyetlerini güçlü bir şekilde sürdürüyor. İş dünyasının görüş, öneri ve beklentilerini samimiyetle aktarmaya devam eden MÜSİAD'ımızı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İki yılda bir düzenlenen MÜSİAD Expo fuarlarımız ise Türkiye'nin üretim, ihracat ve yatırım kapasitesini küresel iş dünyasıyla bir araya getiren, firmalarımızın yeni pazarlara, yeni coğrafyalara erişimini kolaylaştıran, en önemlisi de Türkiye merkezli yeni ticari işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sunan yapısıyla maşallah her seferinde gözümüzü kabartıyor. Fuara ilgi ve katılımın bu yılda fazlasıyla yüksek olduğunu memnuniyetle öğrendim. MÜSİAD Expo'nun bir fuar olmanın ötesine geçerek uluslararası ticaret, yatırım, iş diplomasisi platformu haline dönüşmesinden ülkemiz adına gurur duyuyorum. Kıymetli misafirler, insanlık tarihine şöyle bir baktığımızda şunu hepimiz çok net görüyoruz. Bazı kritik eşikler vardır ki bir defa aşıldığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Son yıllarda yapay zeka başta olmak üzere teknolojide yaşadığımız devrim niteliğindeki dönüşüm bunlardan biridir. Avantajlarını sağlıktan eğitime, bilişimden ulaşıma, tarımdan ekonomiye, her alanda hissettiğimiz yapay zeka hem bireysel hem de iş hayatımızı yeniden şekillendiriyor. Gün geçtikçe gelişen yapay zeka modelleri ve robotik teknolojiler üretim ve tüketim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Şurası bir gerçek ki reel sektör yapay zekanın imkanlarını ne kadar kullanıyorsa girişimci, sanayici, yatırımcı da bu yeniliklerden o kadar istifade ediyor. Burada dikkatlerden kaçmaması gereken asıl tehlike şudur. Yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne gerekli önemi vermezseniz arzu ettiğinizin tam tersi neticelerle karşılaşabilirsiniz. İnsanı insan yapan değerleri, aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar, tüm bu teknolojiler fayda değil, tam tersine zarar getirir, Allah muhafaza, geniş çaplı bir yıkıma sebebiyet verir. Tam da bu yüzden kamu yönetiminden özel sektöre, akademiden iş dünyası ve sivil topluma bu konuların derinlikli bir şekilde ele alınması gerekiyor. Hele ki ahilik gibi köklü bir kültürün mirasçıları olarak bizim böyle bir meseleye duyarsız kalmamız zaten düşünülemez. Müslümanlar olarak ekonomik ve ticari münasebetlerimizi de hayatımıza yön veren temel değerler ışığında sürekli gözden geçirmek durumundayız. 29. Uluslararası İş Forumu'nun yapay zeka çağında insanın ve iş dünyasının dönüşümü başlığıyla tertiplenmiş olmasını bu bakımdan çok kıymetli buluyorum. Forum kapsamında düzenlenen oturumlarda fikir, tespit ve önerilerini dile getiren tüm katılımcılara bir vesile tebriklerimi iletiyorum. Bu platformlarda yapılan ufuk açıcı istişarelerin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, değerli iş insanlarımız, küresel sistemin hem meşruiyet, hem temsil, hem de adalet boyutlarıyla çıkmaza girdiği günlerden geçiyoruz. Bilhassa ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Ticaretten enerji arzına, gıda güvenliğinden ekonomik yaptırımlara, pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz. Yakın geçmişte fikir tatilleriyle çözülen meseleler bugün füze ve drone tatilleriyle çözülmeye çalışılmaktadır. Gücü yetene düzeni ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurmaktadır. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabımda bu soruna özellikle dikkat çektim. Filistin'den Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye, Arakan'dan İran'a, içerisinden özellikle barışın, adaletin, sağduyunun yer almadığı hiçbir reçetenin sahada karşılığı olmadığını ifade ettik. Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.

Değerli kardeşlerim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler Kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 335 kurşunla vahşice şehit edilen Hint Recep yavrumuzun hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Biz şahsen son nefesimize kadar adalet mücadelesi içinde olacağız. Türkiye ve Türk milleti aynı şekilde bunun mücadelesi içinde olacak. Hangi dinden, kültürden, kökenden olursa olsun adalete inananlar bunun mücadelesi içinde olacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak Genel Kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Şahsımızı ve ülkemizi ahlaksız iddialarla hedef koymalarının sebebi işte budur. Türkiye vicdanlı, onurlu, ahlaklı ve yürekli duruşuyla hem mazlumlara umut olmuş hem de diğer ülkelere cesaret aşılamıştır. Genel Kurul salonunda ve kürsüsünde insanlığın müşterek vicdanına tercüman olan tüm ülkeleri ve liderleri gönülden tebrik ediyorum. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Aziz kardeşlerim, kıymetli misafirler, bir yandan hem bölgemize hem de insanlığa umut olacak hakkaniyetli çözümleri savunurken, diğer yandan ülkemizi bu risk ve tehdit ortamından uzak tutacak politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık. Ekonomi politikamızın dört sütununu, yani üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için gerektiğinde şartları zorlayarak her türlü adımı attık. Çevremizi saran istikrarsızlığa rağmen iş dünyamızın geleceğe güvenle bakabileceği bir iklimi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Burada çok kısa bir şekilde bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi değerli dostlar, geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini %3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük.
Ekonomimiz 2026'nın ilk çeyreğinde %2,6. İkinci çeyreğinde ise %2,3 oranında büyüdü. Böylelikle Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 2002'de 3616 dolar olan kişi başına gelirimiz yaklaşık 5 kat artışla 2025'te 18.103 dolara çıktı. Ekonomimizin büyüklüğü ise cari fiyatlarla 1 trilyon 602 milyar dolar oldu. İhracat tarafındaki başarılarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürüyoruz. 2002'de 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız 2025'te 273,2 milyar dolara yükseldi. Bu yılın Ağustos ayındaki ihracatımız geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %8,1 artarak 23,5 milyar doları buldu. Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 185 milyar dolara erişti. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ihracatımızı 280 milyar doların üzerine taşıdık. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatımızın ise Ağustos ayı itibariyle 125 milyar dolar civarına geldiğini tahmin ediyoruz. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın toplamının 405 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz. İhracatçı firmalarımızın sayısına baktığımızda da tablonun bütününe yayılan başarıyı daha net görebiliyoruz. 2002'de ihracat yapan firmalarımızın sayısı yalnızca 33 bin iken 2025 yılında tam 168 bin firmamız ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve

0: 4,2 milyar dolar destek sağladı. Bankamızın bu yılki ihracat destekleri Ağustos 2026 sonu itibariyle 44 milyar dolara yaklaştı. Doğrudan yabancı yatırımlarda da önemli mesafeler kat ettik. Sadece geçen yıl yatırımlarda 3,3 milyar dolar net giriş elde ettik. Yurt dışındaki Türk yatırımları ise 2025 yıl sonu itibariyle 70 milyar doları buldu. Burada saymaya vaktimizin el vermeyeceği daha pek çok başarıya, rekora, müsiyadımızla ve sizlerle birlikte ulaştık. 20 gün önce açıkladığımız yeni orta vadeli programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. MÜSİAD'ımız başta olmak üzere emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Programı teşrif eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.

sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı dua ve şükür. Birbirimize ve din büyüklerimize dua etmek zorundayız. Peygamber Efendimiz bir Müslüman arkadaşının gıyabında dua edince bir melek de ona aynısını Allahü Teala sana da versin diye dua eder buyuruyor. Meleğin duasıysa elbette kabul olur. Bize bir nimet gelmesine sebep olanlara hem dua ve teşekkür etmeli hem de Allahü Teala'ya şükretmeli. Nimete şükretmek iki yolla olur. Birincisi tövbe edip kıymetini bilmekle, ikincisi de o nimetin bize olan faydasını fark etmekle olur. Allahü Teala'nın bir yerde olan rahmet ve nimetinin hepimize olan faydasını çok iyi anlamak lazım. Zira bu rahmet ve nimet oradan kalkarsa arkasından oraya azab-ı ilahi gelir. Dua etmek gibi dua istemek de çok güzeldir. Bütün büyükler dua almayı yollarının esası kabul edip herkesten dua istemişlerdir. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri herkesten dua alırdı. Onu Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri yapan bir köylünün "Ya Rabbi bunun kalp gözünü aç" diye ettiği dua olmuştur. Meğer o köylü mübarek bir zatmış. Kimin ne olduğunu biz bilemeyiz. Dua nelere sebep olur bilinmez. Eshab-ı kiramdan Nevfel isimli bir yiğit vardı. Evli ve iki çocuğu vardı. Bir savaşta şehit düştü. Geri dönülürken Resulullah Efendimiz öndeydi. Hazreti Nevfel'in hanımı, "Ya Resulallah, Nevfel nerede?" dedi. "Nasıl cevap versin mübarek? Nevfel geride kaldı" buyurdu ve devam etti. Biraz sonra Hazreti Ali geldi, ona sordu. Baktı ki Resulullah Efendimiz cevap vermemiş, "O nasıl versin?" O da arkayı işaret edip devam etti. Sonra Hazreti Osman'a, ondan sonra da Hazreti Ömer'e sordu. Onlar da söyleyemediler, arkayı işaret ettiler. Hazreti Ebu Bekir en arkada kalmıştı. Nevfel'in hanımı bu sefer ona sordu. Anladı ki Resulullah Efendimiz ve diğerleri cevap vermemişler. Allahü Teala'ya sığınıp, "Ya Rabbi, bir gönül ki yıkmaktan Habibin ve kardeşlerim sakındılar. Ben zor durumda kaldım. Eğer Nevfel'in şehadet haberini verirsem Habibine muhalefet etmiş olurum. Eğer geri kaldı geliyor desem yalan söylemiş olurum. Ya Rabbi yardım et" diye dua edince o anda okun yaydan çıktığı gibi kılıcı elinde Nevfel süratle geldi. Selam verip "Buyur ya Sıddık, emrine hazırım" dedi. Ondan sonra Nevfel nice yıllar yaşadı. İki oğlu daha oldu. Sonra Yemame cenginde şehit oldu. Onun için duanın neye tesir edeceğini kimse bilemez. Akıllı olan dua alır. Allahü Teala'nın milyarlarca kulu içinden birini seçip ehli sünnet itikadını, bu yolun büyüklerini tanımayı, sevmeyi ve dinimize hizmet etmeyi nasip etmesi onun için büyük nimettir. Ne zengin kafirler var, kuvvetlisi de var, güzeli de var. Hepsi zengin de olsa, çok kuvvetli de olsa kafirler bütün varlıklarını bırakıp cehenneme gidecekler. Onlardan biri bizim yerimizde, biz de onun yerinde olabilirdik. Nimetin büyüklüğünü buradan anlayalım. Bize biri bir bardak su verse, yemek ikram etse teşekkür ederiz. Doğru iman ve ehl-i sünnet alimlerini tanıma nimeti neyse elbette çok şükretmeli. Onların bıraktıkları emanetlere sahip çıkarak, onların verdikleri sözleri yerine getirerek şükredeceğiz. Şükretmek de bıraktıkları emanetlere, yani kitaplarına ve evlatlarına, talebelerine sahip çıkmakla olur. Kitaplarına sahip çıkmak, okumak ve okutmakla, evlatlarına ve talebelerine sahip çıkmak da onları üzmemek ve haklarını yerine getirmekle olur. Yoksa sadece çok şükür demekle şükredilmiş olmaz. İmam Rabbani Hazretleri Allah'a şükretmek, ona inanıp emir ve yasaklarına riayet etmekle olur buyuruyor. Şükür çeşitlerinden bazıları. Allah'ı tanımanın şükrü. Bildirdiği emir ve yasaklara riayet edip hubbu fillah ve budu fillah üzere olmak, yani sevdiklerini sevip düşmanlarına düşman olmak ve ayrıca çok elhamdülillah demektir. Peygamber Efendimiz'i tanımanın şükrü, ehl-i sünnet itikadı üzere olup
başta eshab-ı kiram olmak üzere sevdiklerini ve onu sevenleri sevmek, sevmediklerini ve onu sevmeyenleri sevmemek sünnetiyle amel etmektir. Bir büyüğü tanımanın şükrü, eserlerini okumak, okutmak ve yaymak, talebeleriyle birlik beraberlik içinde olmaktır. İmanın şükrü, doğru iman bilgilerini Allahü Teala'nın diğer kullarına ulaştırmak, hubbu fillah, budu fillah üzere olmak. Yani sevdiğini Allah için sevmek, sevmediğini de Allah için sevmemektir. Günün şükrü, Allahümme ma esbaha bimin nimetin evbi ehadin min halkike, feminke vahdeke la şerike leke, felekel hamdü veleke şükr diyen gündüzün şükrünü yerine getirir. Akşam ma esbaha yerine ma emsa diyerek okuyan da gecenin şükrünü yerine getirmiş olur.

0: Arkası yarın.
1: Besmele. Senaryo Ünal Bolat. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Rol alan sanatçılar: Selman, İskender Bağcılar. Çavuş, Engin Şanal. Birinci asker: Doğan Aybay. İkinci asker: Yavuz Şeker.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, istediğimiz bir şeye kavuşamadığımızda üzüntüsüz olmak mümkün değil benim için diyor. Yani üzülüyorum kavuşamadığım şey için. Hani sabret diyorsunuz. Her şer gibi görünen de hayır vardır diyorsunuz ama ben böyle deyip geçemiyorum diyor. Geçiştiremiyorum diyor. Bende mi bir sakatlık var diyor.
1: Yok. Sakatlık falan yok. Biz insanız. Sebeplere yapışırız. Bir şey elde etmek için şey yapınca eğer başaramazsak üzülürüz. Hasta oluruz. Doktora gideriz. İlaç alırız. Sebebe yapışırız. Eğer gecikirse üzülürüz. Acı duyarız, ağrılarını duyarız. Bunun için ızdırap çekeriz. Peki, bu haldeyken sabır neydi? Orada sabır neresinde onun? Sabır isyan etmemekte. Üzülüyorum ya, üzülmek isyan değil ki. Bu insanın elinde değil ki. Hani daha net anlaşılması için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte en son dünyaya gelen evladı vardı. Oğlu vardı. O vefat etti. Vefat edince ağladı. Bunun üzerine Ashab-ı Kiram sordu. Ya Resulallah, siz bizi ağlamaktan men etmediniz miydiniz? O zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben buyurdu ki hayır. İnsan üzülür, ağlar. Gözyaşı döker. Bu insan çünkü. Ben sağlamaktan men etmedim. Bir yakınını kaybettin. Veyahut da aynı şekilde bir şeyin olmadı. Sebeplere yapıştın. Elindeki avucundaki hepsi gitti. Üzüldün. Hatta oturdun ağladın. Ben sizi isyan etmekten men ettim. O ne demek? Niye bu benim başıma geldi? Niye benim işime mani oldu? Niye Allah-u Teala bana vermedi? Haşa. Bundan men ettim buyuruyor. Sen sebebi yapıştın ama olmadı. Elbette ki üzülürsün. Hatta birçok emek verdiysen, ne bileyim maddi şeyde ortaya koyduysan, bunlar da uçup gittiyse, ağlayabilirsin bile. Bir yakınını kaybettiğin zaman elbette ki ağlarsın. Ama niye benim başıma geldi, niye benim yakınım öldü deyip itiraz kabiliyle Allah-u Teala'ya bu şekilde böyle söylemek ondan men edilmişizdir. Hastalandın, ağrı çekiyorsun, ağrıdan da oluyor, ağlıyorsun. Ah vah diyorsun, inliyorsun. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri hastanın ağrılar sebebiyle ah vah demesi Allah-u Teala'ya Allah der gibi gelir buyuruluyor. Dolayısıyla onu iyi anlamak gerekir. Yani dinleyicimiz de bu soruyu sorması, kendisini tebrik ederiz. Çünkü açık net olmuş. Siz anlatıyorsunuz da ben üzülüyorum diyor. Bende bir sakatlık var. Yok, sakatlık falan yok. Biz insanız.
0: Herkes üzülüyor yani. Dinleyicimiz başkalarına üzüntü zahir etmiş ama.
1: Şöyle anlaşılmış dinleyicimizin ifadesine göre. Yatırım yaptım. Bir sürü para harcadım. Emek sarf ettim. Aylarca çalıştım. Ama sonunda elde avuçta bir şey kalmadı. Ben de elimi kaldırıp sabrediyorum ya Rabbi deyip oynamak. Yok öyle bir şey ya.
0: Çok güzel oldu, çok güzel oldu.
1: Yok öyle. Öyle bir şey değil bu. Öyle bir şey değil bu. İnsan üzülür. İnsan bu. Ağlar, sevinir, güler. Böyle bir varlığız biz. Böyle bir varlığız. Bütün mesele neşelendiğimiz zaman da hududu geçmeyeceğiz. Derdi bela geldiği zaman da çizgiyi, o hududu geçmeyeceğiz. Allah rahmet eylesin. Emel abiler buyururlardı ki bütün kıyamet hududu geçmekte meydana geliyor. Evde karı koca arasında Allah-u Teala'nın emrettiği, ikisinin de vazifesi ve haklar var. Bunlara tecavüz edildiği zaman sınır tecavüzü derdi hemen abiler. Devletlerin de sınır tecavüzü. İnsan da Rabbine karşı Allah-u Teala'nın koyduğu sınırlar var. O sınırı geçmek tehlikeli. Yoksa bu sınırın bu tarafında güleceğin de ağlayacaksın da gülerken de sınırı geçmeyeceksin. Aa çok neşeliyim, getirin aynı şekilde şişeleri, patlatalım aynı şekilde vodkaları. Yok öyle bir şey. Eğleneceksin, güleceksin. Ama Allah-u Teala'nın haram ettiği yere girmeyeceksin. Efendim çok param oldu, ben istediğimi yaparım. Hayır. Allah-u Teala dediğini, Allah-u Teala'nın dilediğini, Allah-u Teala'nın izin verdiğini, helal ve mubah olan şeyleri. Hatta mesela kitaplarda anlatılıyor. İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh Hazretleri de anlatıyor. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hayatını anlatan kitaplarda geçiyor. Mesela büyüklerden bazıları, hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hilafet makamına gelmiş talebesi. Onun da talebeleri var falan. Hani şikayet vaziyetinde hani hocalarının aynı şekilde bazen ava gittiğini söylüyorlar falan. Şikayet ediyorlar yani Allah adam ava mı gidermiş falan değil mi? İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri buyuruyorlar ki, o da insan buyuruyor. Şimdi kabz ve bast kelimelerini kullanmışlar. O kabz sıkıntı demek. Öyle sıkıntılı zamanlarda o büyüklerde, evliyada o sıkıntıyı dağıtmak için hani krabayla gider, ondan sonra şey yapar. Hani hayvanları öldürmek için değil de ok atar, bilmem ne atar, enerjisini şey yapar, o sıkıntıyı giderir.
0: Karavanı atar, bile
1: karavanı atar, evet.
0: Ama bir şey atar yani.
1: O sıkıntısını o şekilde giderir. Ona izin verin ve aleyhinde de konuşmayın buyururlar. Yani o kabz halini, sıkıntı halini gidermek için aynı şekilde onlar yapıyor. Yoksa haşa, oyun, eğlence, zevk Allah-u Teala'yı unutmak için değil buyuruyorlar. İmam-ı Gazali Hazretleri de anlatıyor. İnsan mesela sıkıldığı zaman veya şey yaptığı zaman Allah-u Teala'nın helal ve mubah kıldığı bazı şeyler var. Onlarla nefsi evlendirmeli. Bak haram demiyor. Helal ve mubah kıldığı şeylerle nefsi evlendirmeli. Peki nasıl olur falan? Herkesin aynı şekilde kendisine göre bir eğlencesi var. Şu E5'ten geçerken siz de görüyorsunuzdur da. Bir adam vardı falan. E5'in kenarında şortunu giyiyor, sabahları koşuyor. Gördün mü?
0: Tabii. Her gün görüyorum.
1: Egzoz gazı yutuyor.
0: Üstünü de çıkarıyor. Bronzlaşmış vücudumu gösteriyor.
1: Allah Allah. Tövbe yarabbim. Adama girsem heyecanlı anlattı. Ben E5'in kenarında falan şu kadar kilometre yürüdüm, spor yapayım. Ya süper yapıyorum, bu kadar egzoz gazı yutuyor.
0: Size de tavsiye eder yani.
1: Ya tavsiye eder. Ya ondan sevk alıyor, ayrı bir mesele. Yani herkesin yani haram işlemeden helal ve mubah olan şeylerle eğlenmesine izin verilmiştir. Mesela devlet adamları da şimdi sarayda bazen böyle ne diyorlar onlara? Onları eğlendiren palyo çekimi
0: soytarı diyorlar.
1: Soytarı diyorlar değil mi?
0: Soytarılar.
1: Böyle soytarılar aynı şekilde böyle soytarılar. Bulunuyor. Onlar böyle tuhaf tuhaf yapmış hareketleriyle koca devletin işi, kafa onunla bununla şey yapıyor falan filan. Zihin boşalması gerekiyor. Zihin, ben Emel abi de dikkat ederdim. Emel abinin en çok Karadeniz fıkraları hoşuna gidiyor. Karadeniz fıkraları hoşuna
0: gidiyor. Emel abide de çok fıkra vardı yani.
1: Evet.
0: Çok güzel fıkralar var.
1: Enteresan şeyler anlatıyorlardı falan. Ve kendi de anlatıyordu falan. Emel abinin de aynı şekilde gülmeye ihtiyaç var. Bu et ve kemikten yaratılmış bir bedendir. Et ve kemikten yaratılmış. Devam süreti aynı şekilde. Baskı, stres, patlar o. Sinirler de patlar. Dolayısıyla yani dinleyicimiz sorduğu iyi oldu. Biz bir işe başlarız. Her el ve mubah işe başlarız. Niyetimiz aynı şekilde, bir hedefimiz var, ona ulaşmak. Sebebe yapıştık, şartlarına uyduk, dua ettik, yola çıktık ama hedefe ulaşamadık. Tabii ki üzülür. Ama isyan edilmez. Şimdi mesela evliyadan bazıları o strese girmemek için vilayet yolunda gelen evliyadan çok inzivaya çekilirmiş. Ne demek bu inziva? Tek başına gidiyor mesela bir yerde, dağda bir ev var ve bazıları mesela şartlar müsaitse bir mağara bulduysa mağarada. Kimseyle görüşmediği için bir şey duymuyor, bir şey işitmiyor, onu gerecek, sinirlenecek bir şey olmuyor. Yani kendisini daha çok toparlıyor, Allah-u Teala daha çok veriyor falan. Ama nübüvvet yolundaki büyükler öyle anlatmıyor. Bu yolda inziva yok buyururlar. İnziva var ama onların yaptığı gibi değildir.
0: İnsanlardan uzeti de kaçarak değil.
1: Değil. Halk içinde hak ile olabilmek.
0: İnsanların arasında.
1: Evet, insanların arasında. İnsanlardan gelen sıkıntılara tahammül etmek, insanlara yardım etmek, onlara iyilik etmek ama karşılığını da hep Allah-u Teala'dan beklemek. Yoksa insanlardan değil, aa ben bu adama aynı şekilde iyilik yaptıydım, bakmayın körlük ediyor falan, dönüp bakmaz bile yani. İyiliği yapar ve gider. Yani, hatta bir hadise anlatılıyor da, evliyadan bir zat aklen özürlü olanları, çünkü onlar üzerindeki elbiseyi falan düşer, akıl olmadığı için cart diye yırtar, ayakkabı yeni aldıysa bile götürür çamura basar falan, onları toplar, karınlarını doyurur, üzerindeki elbise artık iyice şey olduysa, yırtıldı giyilemeyecek hale geldiyse, onlara yeni elbise alır giydirir, yeni ayakkabı alır giydirir ve onlarsa bu yeni elbiseleri falan bakar, bir iki falan, ondan sonra bir taraftan cart diye yırtar, ayakkabıyla çamurun içerisine girer, bir de bu zatı taşlarlarmış. Bu zat hiç aldırış etmezmiş onlardan gelen taşa, onların yaptıklarına, niye böyle yapıyorsun, akıl yok zaten. Bir gün bir tanesi gitmiş, demiş efendim, demiş çok özür dileriz ama demiş, biz sizi tanıyoruz, biliyoruz. Siz bunlara iyilik ediyorsunuz ama bunlar nankörlük ediyor. Bunlar demişler hani yapılan, yaptığınız yardımı, desteği, kadirini, kıymetini bilmiyor. Hatta sizi taşlıyorlar bile. Cevap. Buyuruyor ki ben onlar işi yapmıyorum ki. Bunların sahibi yok mu? Yani bunları yaratan yok mu? Bunların aklını kim aldı? Yaratan. Ben ondan bekliyorum mükafatını. Ben bunlardan mükafat beklemiyorum ki. Takdir beklemiyorum. Hürmet, saygı da beklemiyorum. Ben Rabbimin rızası için bunlara yardım ediyorum. Muhtaçtırlar. Ben de aynı şekilde mahşer günü muhtaç olacağım. Allah Teala o zaman buyurur. Hadis-i şeriflerde var. Meleklere sorarmış, bu kulum dünyada ne yaptı? Ya Rabbi işte aklen özürlü, muhtaç, fakir, yetim, bunlara hep yardım ederdi. Muhtaçlara. Allah Teala tekrar sorarmış meleklerine. Yani benim muhtaç kullarıma yardım mı etti? Evet ya Rabbi işte. Tarihi, zamanı, şeyi, görüntüleri bile var. Allah Teala buyurmuş ki o muhtaç olan kullarıma yardım etti. Şimdi kendisi muhtaç. Şimdi ben ona yardım edeyim. Ana. Ya Mustafa Bey, benim senin hani milyon dolarlarımız var. Milyar mıydı ya? Neyse unutuyorum böyle. Para çok olunca bilemiyorsun.
0: Paranın önemi yok hocam. Yok. Adının önemi yok.
1: Ya sınırlıdır elindeki para. Sınırlıdır yapacağın. Yeryüzünde 8 milyar insan var. 8 milyarın hepsini ev yapabilir misin? Verebilir misin? Yok. Her gün evine aynı şekilde erzak gönderebilir misin? Yok. Her gün hepsini giydirebilir misin? Mümkün değil. Hiç kimse yapamaz bunu. Çok zengin olan da yapamaz bunu. Ama Allah-u Teala o 8 milyar insanı doyuruyor. Rızkını veriyor. Yiyeceğini yaratıyor.
0: Her gün, yiyeceğini. Her an.
1: Ve her gün her an. Şimdi böyle bir Rab. Buyurur ki hadis-i şerifte. Sen dünyada benim muhtaç kullarıma yardım mı ettin? Şimdi sen muhtaçsın. Şimdi bir yardım edeyim. Nasıl yardım eder Cenab-ı Hak? Bunun günahı var mı?
0: İşte doğru.
1: Şu kadar. Sildim.
0: Bitti.
1: Bitti. İflastan kurtuldun. Ya Rabbi sevabı az. Öyle mi? 500 son sevap verdim. Verir o değil mi? Değil mi?
0: Yaradan mı?
1: Hatta bunu sor, şey yapmayın. Yani sırattan falan da öyle şey yapmayın. Direkt al götürün cennete diye emir verdi. Sıratı bile fark etmedi yani geçerken. Aldılar götürdüler. Rüzgar gibi aldılar götürdüler. Cennete koydular. Ya ne büyük mükafat. Ne büyük mükafat. Dolayısıyla dünyada üzüntü var, neşe var, dert var, ağlamak var, üzülmek var, gülmek var. Burası böyle bir yer. Burası böyle bir yer. Gülmenin de aşırısı, üzülmenin de aşırısı, ondan sonra ne bileyim ağlamanın da aşırısı, gülmenin de aşırısı. Yani sınırı geçer. Allah-u Teala isyan olur. Nimet verildi çok, aynı şekilde sınırları geçerek eğlenmeye kalkıyorsun, sınırı geçtin. Derdi bela verdi, orada da ağlayarak sızlayarak isyan ettin, sınırı geçiyorsun. O tehlikeli. Yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte oğlu vefat edince ben size ağlamak demen etmedim. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir buyurmuşlar açık net bir şekilde.
0: Ben size isyan etmekten
1: aynı şekilde men ettim buyuruyorlar.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sen de katıl derim, katılın
1: evim. Şimdi reklamlar.
2: Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.

petrol ürünlerine yönelik vergilerin kısmen iade edilmesini istedi. Şoförler bir kamyonu çalıştırmanın günlük maliyetinin 400'de 500 avroya ulaştığını belirtti. Eurostat verilerine göre Portekiz'de yakıt fiyatları Ağustos ayında yıllık bazda %24 arttı. Dizelin litre fiyatı ise 2 avroyu aştı.

0: Merhaba efendim, hafta sonu haberleriyle tekrar karşınızdayım, ben Okan Ateş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nın kapanışında kürsüye çıktı. Gündeminde soykırımcı İsrail vardı. İşgalci Siyonistlerin maskesi inecek diyen Erdoğan, Filistin halkının yalnız olmadığını vurguladı. Netanyahu'nun hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
1: Bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 335 kurşunla vahşice şehit edilen Hint Recep yavrumuzun hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak Genel Kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır, soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Bolu kampında konuştu. Türkiye'nin büyüklüğünü her yerde anlatacağız dedi. Kılıçdaroğlu CHP'deki arınma sürecine ilişkin de mesajlar verdi.
2: Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Asıl olan Türkiye'nin çıkarlarıdır. Türkiye'nin saygınlığını ve Türkiye'nin büyüklüğünü, bölgedeki etkinliğini, dünyadaki etkinliğini her yerde anlatacağız.
3: Türkiye'nin büyüklüğünü her yerde anlatacağız dedi. İsim vermeden Türkiye'yi yurt dışında şikayet eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
2: Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır. Önemli olan sağlıklı politikaları sürdürebilmesidir.
3: CHP milletvekilleri yeni yasama dönemi öncesi Bolu Abant'ta kampa girdi. Kampın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
2: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Hesabını. Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş. Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. Belediye başkanınızın bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
0: Fon soruşturması genişliyor. Dosyadaki toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. 7 portföy yönetim şirketine ait fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar olan yatırımcı hareketleri incelemeye alındı. Özellikle son 3 aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılar mercek altında.
3: Fon soruşturmasında inceleme genişledi. 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi. Tutuklananların sayısı ise 51'e yükseldi. Lüks yatlar, milyonluk araçlar, kısa sürede katlanan servetler, milyarlarca liralık fon trafiği, yüz binlerce yatırımcı. Fon soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar peş peşe ortaya çıkıyor. Tasfiye edilen 131 yatırım fonunun şirket yöneticilerine uzanan dosyada vurgunun izi bu kez şüphelilerin birinci derece yakınları da dahil oldu. Hesaplar donduruldu. Dosyaya giren çelişkili ifadeler soruşturmanın kapsamını daha da genişletti ve fon soruşturmasında tutuklama dalgası sürdü. En son gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında geçmişe dönük inceleme başlattı. Yatırımcı hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan kapsamlı kayıt talep edildi. Savcılık ayrıca son 3 aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adeti tutar ve bakiye bilgilerini de mercek altına aldı.
0: Kara Haydar adıyla bilinen Vanlı iş insanı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik İstanbul Maslak'ta operasyon düzenlendi. Paraların saklandığı belirlenen iki şüpheli araçta yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon lira değerinde avro ve dolar ele geçirildi. İki lüks otomobile el konuldu. Bir şüpheli gözaltına alındı.
3: Göz kamaştıran düğün yapılmış, servet değerinde kilolarca altın takılmıştı. Araçtan çıkan paralar hepsini unutturdu. Milyarlık bagaj patladı. Otoparktan adeta Merkez Bankası çıktı. Ankara merkezli kara para operasyonunda hedef Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'dı. İstanbul Maslak'taki otoparka gece yarısı şafak baskını yapıldı. Polis ekipleri şüpheli iki lüks aracı abluk altına aldı. Araçların kapıları açıldı ve gizli bölmelerde arama başladı. Ekipler bagajları açtıkça gözlerine inanamadı. Gizli bölmelerden adeta servet fışkırdı. Ele geçirilen paraların dökümü dudak uçuklattı. Araçlardan tam 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar nakit para çıktı. Toplamda 64 bin adetten fazla banknot elden ele geçirilerek korumaya alındı. Makinelerle saatler süren sayımın ardından paranın Türk lirası değeri netleşti. İki lüks araçta saklanan paranın toplam değeri yaklaşık 934 milyon lirayı buluyordu. Kara paranın taşınmasında kullanılan iki otomobile de anında el konuldu. Baskında olayla bağlantılı bir şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi bu milyarlık nakit paranın yasa dışı kaynağını çözmek için soruşturmayı derinleştiriyor. Soruşturmada Mehmet Fatih Tançalan, banka hesabını kullandığı akrabası ve eşi Çağla Öz kara para aklamaktan tutuklanmıştı.
0: Rusya'nın Zaporijya'daki sağlık tesislerine düzenlediği İHA saldırısında bir kişi yaralandı. İki sağlık tesisi hasar gördü. Ukrayna ise Rusya'daki petrol rafinerileri ve savunma sanayisine ait tesislere hedef aldı.
3: Savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya ve Ukrayna gece boyunca birbirlerinin kritik noktalarına hedef aldı. Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya sağlık tesislerine İHA saldırısında bir kişi yaralandı. İki sağlık tesisi hasar gördü. Tesislerden birinde yangın çıktı. Diğerinde ise patlama nedeniyle odalarla ambulans ve araçlarda hasar meydana geldi. Saldırılarda Kiev'de hedef oldu. Yetkililere göre Rusya'nın hava saldırılarında başkente bir apartman yerle bir oldu. Bir süpermarkette de yangın çıktı. 4 kişi yaralandı. Kiev'de bir fast food zincirine ait bir gıda deposunun Rus hava saldırısında imha edildiği bildirildi. Rusya tarafı da Ukrayna'nın yoğun İHA saldırılarını planladığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı 19 farklı noktada 592 Ukrayna İHA'sının engellendiğini duyurdu. Perm valisi Dimitri Mahonin ise 9 İHA'nın düşürüldüğünü, bir sanayi tesisinin vurulduğunu ve bir kişinin öldüğünü açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı hava saldırıları sürerken, enerji, savunma ve sivil altyapıya yönelik saldırılar çatışmanın ekonomik ve insani etkilerini artırıyor.
0: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya Patriot füzelerinin üretimi için lisans verilmesine onay verdiğini açıkladı. Böylece Ukrayna, Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri kendi topraklarında üretmek için gerekli lisansa sahip olacak.
3: ABD'den Ukrayna'ya Patriot füzesi üretimi için yeşil ışık geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzelerin üretimi için lisans verilmesi konusunda nihai kararı aldığını açıkladı. Zelenski, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta gerçekleştirdiği temaslarının ardından gazetecilere konuştu. Trump'la yaptığı görüşmede Patriot füzelerinin üretimi için lisans talebini gündeme getirdiğini belirten Zelenski, anlaşmanın sağlandığını söyledi. Zelenski, Trump'ın Ukrayna'ya Patriot füzelerinin üretimi için gerekli lisansı verme konusunda nihai kararı aldığını açıkladı. Ukrayna lideri, görüşmede savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalarında ele alındığını aktardı. ABD'nin Rusya ile üçlü teknik toplantı yapılmasını önerdiğini belirten Zelenski, toplantının nerede yapılacağı konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin önerildiğini söyledi. Tarih konusunda ise ABD'den öneri beklediklerini ifade etti. Zelenski ayrıca Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin sağlanması için Türkiye, Mısır, Hindistan ve Orta Doğu ülkeleriyle çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Ukrayna lideri Rusya'dan bu konuda henüz yanıt gelmediğini belirtti.
0: 26 yaşındayken hayatını şüpheli bir şekilde kaybeden Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame cinayet şüphesini gözler önüne serdi. Emekli paşa olan baba Ethem Büyükışık'ın hukuk mücadelesi devam ediyor.
4: Sırtına demir bir çubukla katledilen evladımızın naaşının öldürüldüğü yerden sabah bulunduğu noktaya taşındığını ve taşındığı noktadan da daha sonra polisler tarafından bu sefer tekrar pozisyonu değiştirilip başka bir yere taşındığını ortaya koyduk.
3: Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, 2018'de öldürülen oğlu Dorukhan Büyükışık için hukuk mücadelesi veriyor.
4: Tüm kolluk görevlilerinin ve bu adli tıp personelinin, 62 adli tıp profesörünün, doçentinin, tamamının hakim karşısına çıkartılarak yargılanması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmasını görmeden bu işin peşini bırakmayacağım.
3: Dorukhan Büyükışık henüz 26 yaşındaydı. 2018'de cansız bedeni İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir inşaat alanında bulundu. Canına kıydığı iddiası gündeme geldi. Ama baba Büyükışık işin peşini bırakmadı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Başkanlığı dosyayı yeniden açtı. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 262 sayfalık iddianame kabul edildi.
4: 27 metre yükseklikteki çatı katından düşerek hayatını kaybetti diye oğlum hakkında gerçek dışı bilirkişi raporu tanzim ettiler.
3: İddianame ile birlikte dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü, Şehit Ayhan Tanrıverdi Polis Merkezi Amiri, Olay Yeri İnceleme Büro Amirleri ile inşaat şirketinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanık hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklık suçlarından 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
4: Hesap soracağım ve mutlaka benim oğlumu katletmelerinin bedelini ödemelerini sağlayacağım.
0: Ankara'da eşine az rastlanır bir vahşet yaşandı. Bir adam Ali Arduç'un tezgahından köfte aldı ancak yemeği yiyip parasını ödemedi. Köfteci parayı isteyince de yerden aldığı kaldırım taşıyla defalarca vurup başını ezdi. 2 gün boyunca hastanede hayat mücadelesi veren 46 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
5: kendi halinde ekmeğinde birileriydir. Yani kaldırım taşıyla vurmuş kafasına.
3: Başına defalarca kaldırım taşıyla vurdu. Yetmedi, üstüne bir de yerde tekmeledi. Hesabı isteyen köfteci müşterisi tarafından vahşice katledildi.
5: Hesap isteyince de aralarında küfürlü bir tartışma oluyor.
3: Ali Arduç Ankara'nın Altındağ ilçesinde köfte tezgahı işletiyordu. Akşam saatlerinde bir müşteri geldi. Köfte sipariş etti. Yemeği bir güzel mideye indirdi. Sıra hesabı ödemeye gelince yan çizdi.
6: Burada yemek yiyorlar. Yemekten sonra herhalde bir ödeme mevzusundan dolayı tartışma çıkıyor.
3: Köfteci parasını istedi. Adam vermedi. Tartışma çıktı. Gözü dönmüş müşteri yerden aldığı kaldırım taşıyla köfteci Ali Arduç'un başına defalarca vurdu. Arduç kanlar içinde yere yığıldı. Ancak cani adam durmadı. Bu sefer de köfteciyi dakikalarca yerde acımasızca tekmeledi.
6: Geliyordu, tezgahını kuruyordu. Düzgün bir esnaftı, kimseye bir zararı yoktu.
3: 46 yaşındaki köfteci ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 2 gün boyunca hayat mücadelesi verdi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 23 Eylül'de gerçekleşen olayın ardından katil müşteri polis tarafından yakalandı.
7: TGRT FM Haber.

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Sal, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Hüseyin Selim Kaya yardımcı olacak. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim uzman klinik psikolog Huriye Tak hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Merhaba hocam. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Görmeyeli. Çok sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de teşekkür ederim. Aşağı yukarı sizinle bir yıl önce yapmıştık son programımızı.
1: Evet. Ölüm hakkında yapmıştık.
0: Ölümle hatta. Alakalı. Evet. Ondan önce de depremle alakalı bir program yapmıştık sizinle. Evet hocam. Bugün de travma insanı nasıl etkiler diyoruz, öyle mi? Evet. Travma insanı nasıl etkiler diyoruz bugün programımızın konumuzun başlığına. Ve geçmişle bugün demişiz, geçmişte yaşanan yaralayıcı olaylar bugünümüzü etkileyebilir mi sorusuyla başlayalım.
1: Yani siz de farkındasınız tabii ki etkiliyor. Aslında geçmişte yaşadığımız her şey bugünü etkiliyor ama ne kadar etkiliyor, nasıl etkiliyor bu kısmı biraz önemli. Hatta hani bir söz var, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye. Hakikaten geçmişte sütle böyle bir deneyimi olan insanın yoğurt sıcak olmamasına rağmen onu üfleme davranışı oluyor.
0: Temayülü.
1: Yani dolayısıyla deneyimlerimiz bizi etkiliyor. Evet. Ama nasıl etkiliyor?
0: Psikologların bir şeyi var. Geçmişe bir inelim. Çocukluğa inelim, değil mi?
1: Evet.
0: O meşhur
1: Çok
0: bir
1: seviyoruz onu. Çünkü hakikaten bizi şekillendiren, davranışlarımızı şekillendiren bir önceki deneyimlerimiz. O deneyimden bir şey çıkarıyoruz, bir ders çıkarıyoruz, bir şey elde ediyoruz. Bir sonraki deneyimde de onu kullanıyoruz. O yüzden biz biraz geçmişteki deneyimlerini sorguluyoruz. Çünkü bugün mesela yine aynı atasözü üzerinden düşünelim. Yoğurdu üfleyerek yiyen birini görünce ya bu niye bu yoğurda üflüyor diye insan düşünüyor.
0: Yoğurt soğuk bir şey. Üflemeye
1: evet,
0: gerek var mı?
1: Diye düşünüyor. Hı-hı. Ve soruyoruz daha önce işte beyaz yoğurda benzeyen yediğin ve hani ağzını yakan bir şey mi oldu da sen üfleme davranışını geliştirdin diye. Aynı şekilde işte bugün işte gereksiz şeylere sinirlenen aslında tehlike yokken korkan insanlara da soruyoruz. Hani böyle durumlar senin için daha önce tehlike mi olmuştu? Buna benzer bir şey seni acıtmış mıydı, zarar mı vermişti de şimdi böyle davranıyorsun diye. O sebeple hani biraz çocukluğa inme meselesi söz konusu oluyor. Temeller de çocuklukta atılıyor.
0: Evet. Bir de hani ağacın köküne bakılır. Böyle bir atasözü var ama şimdi tam hatırlayamadım onu. Ama kök esas önemli.
1: Evet.
0: Kökte çocukluktan başlıyor tabii ki.
1: Aynen öyle. Evet. Hatta belki daha öncesi bile olabilir. Nasıl bir ailemizin olduğu, nasıl bir toplumun içine doğduğumuz kısmı. Yani bunların hepsi aslında bizim zihnimizin işleyişini etkiliyor. Biz olayları yaşıyoruz. Mesela işte çocukluk dönemini düşünelim. Okula başlıyoruz. İşte ailemizle güzel anılarımız oluyor, kötü anılarımız oluyor. Onları dosyalıyoruz zihnimizde, kaldırıyoruz arşive. Sonra yenilerini yaşıyoruz. Kaldırıyoruz, yenilerini yaşıyoruz. Ama çok yaralayıcı bir olay olduğunda onu bir türlü elimiz arşive kaldırmaya gitmiyor. O artık masada kalıyor. Kaldıramadığımız için de arşivde değil ya gözümün önünde sanki bugünmüş gibi gözümün önünde. Bugün yaşananlarla aynı masada duruyor o dosya. Bu sefer bugün yaşadığım her şeyde ben o olayın etkisini daha yoğun hissediyorum.
0: Evet.
1: Mesela işte hani çok utandırıldığı bir anı düşünelim bir insanın. İşte tahtaya çıktı, öğretmeni de çok utandırdı, bir şeyi yanlış yaptı ya da arkadaşları dalga geçti. Bu arşive gitmiyor eğer utanç çok yoğunsa ve bugün herhangi bir dili sürçsün, çok utancağı bir şey olmasa bile dili sürçsün ya da işte ayağı tökezlesin bir şey olsun sanki o zamanki utancını yeniden yaşıyormuş gibi etkileyebiliyor ya da o utancı yaşamamak için o durumların hepsinden kaçan birine dönüşüyor.
0: Evet.
1: Yani kaçınma da aslında bir etkileme biçimi, geçmişin bugünümüzü etkileme biçimi.
0: Evet, bu tip olaylara diyoruz travma diye, değil mi hocam?
1: Evet, yani bizi ne kadar etkilediğiyle ilişkili. Şimdi her şey herkes için de aynı travma olmuyor yani. Mesela ikimiz de aynı öğretmenle birlikte okuduğumuzu varsayalım. Aynı şekilde öğretmen size de bana da aynı şekilde davrandı, işte utandırdı falan. Ama sizin için travma olurken benim için olmayabiliyor. Siz orada çünkü yaşadığınız duygu daha yoğunsa siz kaldırmıyorsunuz o dosyanızı, masada bırakıyorsunuz. Ben kaldırabiliyorum hani.
0: Evet.
1: Kişiden kişiye değişiyor.
0: Etkisi herkes için aynı değil.
1: Değil, aynen.
0: Evet, geçmişte yaşanan yaralayıcı olaylar bugünümüzü etkiler diyoruz kısaca, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Evet. Her zor yaşantı travmatik bir etki bırakır mı hocam?
1: İşte aslında hani az önceki gibi bırakmayabilir.
0: Hı hı.
1: İşte belki kişisel farklılıklar olabilir. Ya da o dönemki destek mekanizmalarımız da farklı olabilir. Mesela sizin öğretmeniniz de sizi utandırdı. İşte bilemediniz çarpma işlemini. Küçük düşürdü, tembeller sırasına aldı. Aynı öğretmen bana da aynı şekilde davrandı. Ama siz eve gittiğinizde annenize babanıza bunu anlatmadınız. Anlatamadınız, çekindiniz. İşte anlatırsam onlar da utandırır dediniz. Belki anneniz babanız da utandırandı. Ben anlattım diye varsayıyorum. Benimkiler dediler ki, aa öğretmeni yanlış yapmış. Senin utanacak bir şeyin yok. Çalış, bir daha yap falan dediler. Siz hiç anlatamadınız. Sizin dosyanızda bu utanılacak bir olay diye yazdı ve masanızda duruyor. Benim dosyama, aa bu utanılacak bir şey değilmiş, değiştirilebilir bu durum diye yazdığı için ben o dosyayı kaldırılabilir görüyorum.
0: Evet.
1: Dolayısıyla birimiz için travma olurken birimiz için olmayabiliyor.
0: Evet.
1: Yani etrafımızdaki insanların bize davranışları, daha önceki deneyimlerimiz, bazen de düşünme biçimimiz. Yani mesela siz dediniz ki bu olayı yaşadınız. Dediniz ki ya vardır bunda bir hikmet, vardır bir sebebi. Belki de bu benim işte daha çok çalışmamı sebep olacak. Ben buradan bunu çıkardım dediniz. Daha da çok çalıştınız. Bir sonraki deneyiminiz işte öğretmen aa bravo falan dediği bir deneyim oldu. Ben de bunda kırıldım, yıkıldım. Dedim ki yani ben demek ki bunları başaramayacak biriyim. Ve bu utancı da bir daha asla yaşamak istemiyorum. O zaman bu ben okul meselesini kafamda bitiriyorum. Hiçbir şekilde ben bu okul için bir şey yapmayacağım, çalışmayacağım. En azından çalışmıyor derler. Hani yapamadı demezler diye.
0: Okulumu değiştireceğim diyebilirim.
1: Belki okulumu değiştireceğim, kaçınıyorum. Belki okuldan kaçmalarım başlıyor falan. Hani ben böyle davranınca bu benim için yine travmatik bir dosya olarak masamda sorunlu kalıyor. Ama siz üstüne yeni bir şey yaptınız, yeni bir deneyim elde ettiniz. Kendinizle ilgili fikriniz de değişiyor. Diyorsunuz ki ben bunu değiştirebiliyormuşum. Ben işte utandım evet o deneyimde ama sonrasında çok çalıştım. Öğretmenim de aferin dedi. Demek ki ben çalışınca yapabilen biriyim diye siz düşünüyorsunuz.
0: Evet.
1: İkimiz de farklı etkiliyor düşünce
0: bazı
1: biçimi.
0: Bazı insanlarda umursamaz olabilir.
1: Evet, bazen aşırı umursamaz olabilir.
0: Evet.
1: Bu da aslında travma etkisi.
0: Öyle mi?
1: Hı-hı. Mesela genelde erkeklerde bunu çok görüyoruz. Çok böyle yaralanmış işte çocukluk döneminde olabilir. Babası çok ezen erkekler olur ya da çok şiddet görmüş kişiler olabilir. Onlar bununla baş etmek için artık sistemi kapatıyorlar. Yani çok rahatsız edici, hem fiziksel bir tehdit şiddet mesela. Hem de duygusal olarak da bir insanın dayak yemesi onun benliğine de zarar veren bir şey. Bu kaldırılacak bir şey değil. Özellikle de bir çocuksan. Hani dünya demek ki sürekli bana tokat atan, fiske vuran bir yer. Ben hep böyle insanlarla karşılaşacağım. Fiziksel ya da duygusal. Ben hep aşağılanacağım, küçük görüleceğim gibi bir algısı oluşabilir çocuğun. Böyle durumda da bunu yaşamamak için hissizleşiyor çocuk.
0: Evet.
1: Hiçbir şey hissetmiyor. Hani dayak arsızı derler ya.
0: Dayak arsızı.
1: Yani bir şey hissetmeyerek onunla baş ediyor. Başka türlü her seferinde yeniden yıkılacak.
0: Evet.
1: Bu sefer de genel olarak böyle duygularına da hissiz. İşte üzülünecek bir şey olduğunda da hissiz.

0: Ettiğinizde diyorum ki ya kusura bakmayın ben konuşamıyorum. İnsanlar önünde konuşamam diyorum. Kaçınıyorum yani yapamayacağıma inanıyorum. Bir böyle anlayabilirim. Niye kaçınıyorum? Herkes konuşabiliyor. Ya da bu bir tehlike değil ki hani bana zarar veren bir şey var mı? Yok. Neden konuşamayayım ki? Hani aslında düşündüğümde. O zaman bu anormal tepki bir başka bir şeyin, başka bir geçmiş olayın etkisi olmuş olabilir. Ya da geliyorum, konuşuyorum, bir şeyi yanlış söylüyorum, eksik söylüyorum, atlıyorum vesaire. Sonra çok utanıyorum. Hani bir daha sizinle yüz yüze gelmek istemiyorum, sizden kaçınıyorum. Ya da işte agresif davranıyorum. Kendi yaptığım bir hatadan dolayı size de sert agresif davranıyorum. Yani siz bende bir gariplik olduğunu anlarsınız değil mi? Neden böyle davranıyor ki bu kadın dersiniz yani. Bir sorun var deyip belki kenara atarsınız zihninizde. Ama hani bu kişi bize geldiğinde biz öyle demiyoruz. Yani burada bir gariplik var. Bu kişinin bu kadar agresif davranmasının hiçbir sebep yokken. Ya da işte oradan o durumdan kaçınmasının ya da çok utanmasının bir sebebi olmalı diye oradan başlıyoruz. Tabii her zaman hani böyle davranış sorunları olarak da ortaya çıkmak zorunda değil. Bazen mesela hani yine aynı örnekten gidelim. Çocukken utandırıldım, canlı yayına çağrıldım ya da işte sahnede sunum yapıyorum vesaire. Birden ellerim titremeye başlıyor. Ya da ne bileyim işte mide ağrılarım, bağırsak hareketliliğim böyle şeyler olmaya başlıyor. Yani fiziksel etkiler de görülebiliyor. Yani o zamanı hatırlatan herhangi bir şey. Aynısını bir daha yaşamayacağım zaten. Geçmişte yaşadığım hiçbir şeyin aynısını yaşamayacağım. Ama yenileri de onunla benzerlik kuruyorum. Diyorum ki o da bir performanstı, bu da bir performans. O zaman tehlike.
1: Evet.
0: O zamanki gibi tehlike de hissediyorum.
1: Belki yine benzer bir durumu yaşayabilirim, korkusu mu?
0: Evet. Yani aynı durum olmasa da ben benzer duyguyu yaşayacağım diye inanıyorum. Bir de hani kendimle ilgili de algım değişebilir. İşte dinleyiciler de hatırlarlar geçmişlerinden mutlaka sürekli anlattıkları, hiç unutamadıkları, onları etkileyen olaylar olmuştur. Ne bileyim işte düğün zamanı. Kayınvalidesinin yaptıkları mesela unutulmaz. Yıllar geçer anlatırlar anlatırlar ya da işte doğum anıları. Artık hani çocuklar 30-40 yaşına gelmiştir. Anne hala işte doğumda şu olmuştu böyle olmuştu diye anlatır. Bazen işte çok travmatik askerlik anıları. Mesela işte benim babam Şırnak'ta askerlik yapmış hala anlatır hani. Çok yıl geçti üzerinden ama orada yaşadığı olay onu çok etkiledi. Ve benzer duyguları yaşayacağım endişesiyle hep onu canlı tutmak istiyor zihin. Çünkü hani orada bir zarar gördü ya canı acıdı işte kalbi kırıldı. O gördüğü zararı bir daha görmemek için ben uyanık olmalıyım gibi bir plan yapıyor zihin. Ama aynı tehlikeyi bir daha yaşamıyoruz. Mesela hep şey örneğini verirler bizim alanda. Ceylan Aslan. İşte Ceylan Aslan'la karşılaştığında panikler, gözleri fal taşı gibi açılır, donar kalır, titrer, terler vesaire. Ama sonra Aslan gider, Ceylan devam hayatına. Hani o titreme de biter, işte donup kalma hali biter. Ya bir daha Aslan gelirse diye düşünmez, o hayatına devam eder. Ama insanlarda tehlike gitse de o tetikte olma hali kalıyor. Mesela bazı insanlar görürsünüz sizde koltuğun ucuna oturur. Böyle yerleşemez bile. Her an kaçacakmış gibi. Ya da işte konuşurken çabuk çabuk konuşur. Hani bir cümlesini bitirecek sonra da savaşa koşacak gibi. Hani böyle bir panik hali. Böyle etkileri kalabiliyor insanların üzerinde
1: Aslında
0: travmaların.
1: hayvanlarda da kalıyor hocam. Bir takım yaşadıkları kendisinden sonra gelecekler için sanki genlerine işliyor gibi.
0: Daha içgüdüsel kısmı söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: Evet. Yani şöyle mesela hayvanlarda tehlikenin nereden geleceğini biliriz. Ona evrimsel korkular deniyor. Mesela kalabalıktan korkmamız bizim anlaşılır bir şey. Hayvanlar da kalabalıktan korkar çünkü kalabalık bir hayvan grubu senin türüne zarar verebilir gibi. Hani bu baştaki korku anlaşılır ama biz şimdi insan olarak rasyonel düşünebiliyoruz.

0: bakıyoruz. Bu kalabalık tehlikeli bir kalabalık mı? Aynı şekilde yine irkilip böyle kaçınma hali varsa, evet, bu etkilenmiş olduğumuz anlamına geliyor.
1: Evet. Evet hocam. Geçmişten bugünümüzü, geçmişin bugünümüzü etkilediğini böyle fark ederiz diyorsunuz.
0: Yani insanlar arası ilişkilerde, kendi başımıza verdiğimiz tepkilerde, ani reaksiyonlar olabilir. Durumla uyumsuz verdiğimiz tepkilerde aslında çoğunlukla fark edebiliriz.
1: Evet. Bu etkiler duygularımızda, bedenimizde, davranışlarımızda, ilişkilerimizde nasıl ortaya çıkabilir?
0: Mesela duygularda o durumla uyumsuz dediğim şöyle oluyor. Örneğin küçük bir şu bardak şu an yere düştü. Küçük bir ses çıkardı ve küçük bir ses büyük bir tehlike olamaz. Ama benim duygum sanki büyük bir tehlike, yani birazdan işte savaş başlayacakmış ya da az önce büyük bir deprem olmuş gibi yoğun bir korku yaşıyorsa durumla uyumsuz bir duygum çıktı anlamına geliyor. Yani coşkulu bir duygu yaşıyorum. Bu bazen hani korku duygusunda olmuyor sadece, diğer duygularda da olabilir. Hani panik, endişe oralarda da olabilir. Ya da yoğun suçluluklar duymak, yoğun pişmanlıklar duymak. Yani çok basit bir karar mesela. İşte şuraya mı oturursun, buraya mı oturursun diye sordunuz. Ben de burayı seçtim, oturdum. Sonra diyorum ki aslında oraya otursam daha rahat ederdim. Orası daha iyiydi. Ay nasıl ben böyle bir karar verdim gibi böyle bir pişmanlığın içine düşüyorum. Halbuki bu hayatımda neyi değiştirdi? Çok da büyük bir şeye sebep olmadı. Ama buna rağmen benim pişmanlık duygum çok büyük.
1: Evet.
0: Ya da hani benim etkim aslında az. Yani dünyada olup bitenlere etkim az. Ama sanki her şeyin sorumlusu benmişim gibi. Her durumla ilgili yine kendimi suçluyorsam burada da bir hani duygularda uyumsuzluk var diye düşündürüyor. Hani bu da bizim için burada bir anormallik var. Bu tehlikeye işaret etmiyor. O zaman hani bir şey var burada, bu farklılığı bulmam lazım diye bizi yine belki geçmişe, travmaya ya da bugün yorumlayışımıza götürebilir.
1: Evet. Mesela bir hoca diyelim ki bir konu üzerinde konuşuyor. İnsanların yanlışlarını anlatıyor. Yanlış yapılan işleri anlatıyor. Onun anlattığı her şeyi sanki ben yapıyormuşum gibi algılıyorum.
0: Evet.
1: Halbuki o genele hitap ediyor ve genel olarak zaten yapılan yanlışlardan bahsediyor. Ama söylediklerinin hepsini sanki ben yapıyormuşum gibi düşünüyorum. Ben üzerime alıyorum. Öyle mi?
0: Evet evet. Yani hani okulda bazı çocuklar vardır. Hani onlara hiçbir şey, zaten yaramazlık da yapmazlar. Onlara da kızılmaz falan ama öğretmen bütün sınıfa kızdığında en çok onlar etkilenir. Sanki kendi hataları suçlarıymış gibi falan. Halbuki ondan bahsedilmiyor dediğiniz gibi.
1: Evet.
0: Ama hani onun kendini suçlama kapasitesi ya da işte o duygunun yoğunluğu daha farklı. Bazen mesela bunu öfke duygusunda da çok yoğun yaşayabiliyoruz. Hani çok küçücük şeylere aşırı tepkiler veriyor insanlar. Yani her şey büyük bir saygısızlıkmış gibi, yok sayılmış gibi algılıyor. Yani genelde biz ne diyoruz? Çok alıngan biri. Evet ama neden o kadar alıngan? Hani bu durumda onu tehdit eden, ona zarar veren hiçbir şey yoktu mesela. Ama o duygusunu çok yoğun yaşıyor. Ya da büyük tepkiler veriyor. Çok kızılacak bir şey olmamasına rağmen. Çünkü her an tehlikede hissediyor. Yani karşıdakinin sözcükleri de onun için bir tehlike olabilir. Ya da içinde bulunduğu ortam da onun için tehlikeli bir ortam olabilir. Böyle olunca da hep savunmada olması lazım. Yani hep kılıcı kalkanı elinde gezen birisi olması lazım.
1: Devamlı tedbirle.
0: Evet.
1: Peki hocam bir ara verelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Hürriyet Ak hocamla birlikteyiz. Kendisiyle travma insanı nasıl etkiler konusunda konuşmaya devam edeceğiz.
2: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini alt üst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman klinik psikolog Huriyet Ak Hocam'la birlikteyiz. Kendisiyle travma insanı nasıl etkiler diyoruz. Evet, geçmiş ve bugünden bahsettik hocam bundan önceki bölümde. İyileşme sürecinden söz edelim bu bölümde de. Evet, bu etkiler kalıcı mıdır? Bu travma etkileri kalıcı mıdır?
1: Kalıcı olmak zorunda değil aslında. Yani yeni deneyimler yaşadıkça aslında değiştirebiliriz. Oradan öğrendiğimiz bilgiyi değiştirebiliriz. Mesela yoğurt süt meselesini düşünelim. Hı hı. Yoğurdu üfleyerek yiyordum. Sonra bana güvenen, işte benim güvendiğim biri dedi ki ya aslında yoğurt o kadar sıcak değil. Bir üflemeden dene bak nasıl olacak dedi. Ben de güvendim. Hani cesaret ettim. Beni desteklediler falan denedim. Aa, hakikaten üflemediğimde de sıcak değilmiş. Şimdi bu artık benim için yeni bir bilgi. Artık ben o sütten ağzımın yanması deneyimiyle yaşamak zorunda değilim. Yoğurdun başka bir şey olduğunu biliyorum. Bundan sonra yoğurt, süt onlara benzeyen bir şey gördüğümde ayırt edebiliyorum. Ona benziyor mu, benzemiyor mu? Burada işte ne yapabilirim? Yani tehlike olarak bakmıyorum. Değişebiliyor. Yani çok şükür ki değişiyor. Çünkü hani beyin de böyle çok katı değil. Beyin elastik. Yani yeni şeyler eklenebiliyor. Yeni anılarla fikrimiz değişebiliyor. Katı bir şekilde aynı şeyi düşünerek yaşamak zorunda değiliz.
0: Değiliz. Peki o şekilde olan insanlar da vardır.
1: Var.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Onlar da ama hastalar artık, öyle mi?
1: Destek almaları gerekiyor. İyi olur, evet. Yani işte bir şekilde öyle bir sistemi olmayan, yani yanında ona destek olan, bak yoğurt o kadar süt gibi değil falan diye anlatan biri yoksa, ya da güvendikleri hiç kimse yoksa, böyle destekleyici bir ortamda yeni deneyimler yaşama fırsatı olmadıysa, bazen de hani hayat her şey böyle çok üst üste gelir ya. Sen tam yoğurt tamam bu soğuktur diye yiyeceksindir, yine sıcak bir sütle karşılaşırsın falan, defalarca ağzın yanar üst üste. Hani o zaman da bu bilgiyi değiştirmek zor oluyor. Ne bileyim işte, okulda hocası utandırmıştır, eve gelir annesi bir de azarlar, utandırır, sonra büyür işe başlar, iş yerinde patronu da çok zalim bir adam çıkmıştır. O da sürekli ezerek iş yaptırıyordur, suçlayarak, aşağılayarak. Şimdi hani böyle üst üste deneyimler olunca da bunun biraz değişmesi zor olabiliyor.
0: Evet.
1: Bazen tabii hem deneyimler, bazen de kişinin çok katı olması. Çok canının yanmış olması. Oradaki şiddet de yoğunsa bunu değiştirmek de zor oluyor. Mesela çok acı bir şekilde bir yakınını kaybetmiş birisi olduğunda, işte travmatik bir kayıp, ne bileyim can çekişerek kaybettiği ya da uzun hastalıklarla kaybettiği biri
0: veya
1: olduğunda,
0: genç yaşta kaybettiği,
1: ya da evet hani böyle bir durumda kişinin bir sonraki kayba da toleransı düşüyor ya da zorluklarla ilgili baş etme gücü düşüyor, etkileme süreci de daha farklı oluyor tabii ki.
0: Başlangıçta bir şeyler yapılamaz mı? İnsanın alıştırılması gibi. Mesela ölüm hadisesiyle alakalı diyelim. Bütün herkes ölecek. Bir gün mutlaka ölecek. Bunun bir şeyi yok. Bütün insanlar ölecek. Dolayısıyla bu konuda insanlar konuşurlarsa, söylenenleri dinlerlerse, sonuçta da bu kadar büyük bir travma yaşamayacak.
1: Şimdi ölüm biraz daha farklı yani. Zaten ölüm hem kafamızın çok alamadığı karmaşık bir şey, hem inancımızla, ölümle ilgili inandıklarımızla böyle bir yere yerleştirebileceğimiz bir şey. Ve doğal bir şey, önlenemez bir şey. Yani büyümek kadar, doğmak kadar da doğal bir şey.
0: Evet.
1: O ayrı bir konu. Ama travmatik bir ölüm olduğunda, travmatik bir kayıp olduğunda, yani sevdiğin birinin can çekiştiğini izlediğinde, mesela denizde boğularak ölen yakınları olan danışanlarım vardı. İşte göç sırasında denizde boğulmuş yakınları ve hani cesetlerinden tespit ediyor, kimliğini tespit ediyor. Gördüğü manzaralar çok korkunç. Yani böyle ölümler biraz travmatik ölümler. İşte şişmiş bir beden, çürümüş bir beden, işte balıklar tarafından yenmiş bir beden. Hani bunlar bizim çok böyle kabul edebileceğimiz şeyler değil, normal ölümler değil. O yüzden hani travmatik hakikaten insanın üzerinde yoğun bir etkisi olabiliyor.
0: Evet. Bu etkiler kalıcı mıdır veya kalıcı olmaya devam eder mi?
1: İşte hani değişebilir hakikaten. Yani sonrası değişmesi zor olur. Zor olabilir. Yaşadığımız şeyin şiddetine göre. Ama değişmek için hep bir fırsat, imkan var. İşte bazı durumda yani çok şanslı olabiliriz. Güzel, iyi olaylar da yaşayabiliriz. Onlar da değiştirebilir. İşte iyi insanlarla karşılaşabiliriz. İyi insanlarla ilişkiler kurmuş olabiliriz. Onlar değiştirebilir. Bazen de hani destek almadan değişmez. Yani destek evet. ihtiyacı olur.
0: Ne zaman destek almak gerekir? Psikolojik destek almak gerekir.
1: Bu yani birincisi bu belirtiler hayatını felç ediyorsa. Mesela işte ne bileyim iş yerindeki patronu da azarladı, küçümsedi falan dedim. Sonra artık işe gitmek istemiyor, gidemiyor. Bazen hani işe gitmek istemiyorum da demiyor insanlar. Hep işe gideceği zaman bir hastalığı oluyor, bir şey oluyor. Bazen hani bu sadece davranış düzeyinde de olmayabilir. Gece uykularında sıçrıyor. Hiç böyle kesintisiz uykusu yok. Sıçrayarak uyanıyor sürekli. Hep böyle tilki uykusu derler değil mi? Hep böyle tetikte gibi uyuyor. Bir şey çıt olsa uykum çok hafiftir, ben hemen uyanırım diyor. Ya da her uyanışında çok sinirli. Çünkü korkarak uyanıyor.
0: Bir rüyanın etkisiyle uyanıyor.
1: Hiç önemli değil. Rüya bile olmasına gerek yok. Her uyanış onun için bir tehlikeye uyanmak gibi. Çünkü uykuda duruyor. Hani bütün yaşam duruyor gibi oluyor ya. Deneyimleri duruyor. Uyanınca kaldığı yerden devam edecek. Onun kaldığı yer neresi? Tehlike. O çünkü hep tehlikede gibi yaşıyordu. Kaldığı yer tehlike olduğu için yine tehlikenin içine uyanmış gibi. Böyle bir panikle, korkuyla, bazen öfkeyle bağırarak falan uyanıyor. Hani bunlar ciddi işaretler. Bazen de insan yaşadıklarının etkisiyle etrafındaki insanlara da zarar veriyor. Yani zalimleşiyor, kötü davranıyor ya da işte çocuklar üzerinde şiddet uyguluyor. Genelde ebeveynler hani en zayıf alan orası olduğu, en kontrol edebildikleri alan orası oldukları için kendi travmalarını çocuklarını döverek çıkarıyorlar. Tabii ki bundan dolayı pişman olabilirler. İşte herkes çocuğunu çok sever ama kontrol edemediği bir öfke hissediyor çocuklar üzerinde. Ve verdiği tepkiler ya çok agresif ya işte çocuğun canını yakacak tepkiler oluyor. Bunlar bizim için alarm. Bunlar kesinlikle hani destek alınması gereken noktalar.
0: Evet. Çocuk da dolayısıyla annesinin veya babasının bu davranışlarından sonra kendisi
1: evet.
0: ileride bunları yapabiliyor.
1: Yapabilir. İşte az önce konuştuğumuz çocuk olabilir. Dayak arsızına dönüşebilir. Evet. Zalimleşen biri olabilir. Böyle birbirini de devam ettiriyor yani bu döngü. Birinin travması varsa o ötekine geçiyor, öteki ötekine geçiyor. Böyle bulaşarak devam ediyor gibi oluyor.
0: Evet. Bu psikolojik destek sürecinde geçmişin zorlayıcı etkileriyle nasıl çalışılır? Veya siz nasıl
1: yani
0: çalışıyorsunuz?
1: Farklı farklı yöntemler var. Ama genelde o travmatik anları bulmayı tercih ederiz. Yani bu kişi şu an çocuğunu dövüyor. Mesela çok öfkesine hakim olamıyor. Çok sinirleniyor çocuğu sözünü dinlemediğinde ve ona şiddet uyguluyor. Ya da hani kendine zarar veriyor. Kendini kesen, işte zarar veren davranışları var falan. Bunu nasıl bir duyguyla yapıyor? Onu anlamaya çalışıyoruz. Oradaki tahammülsüzlüğü anlamaya çalışıyoruz. Zaten çok hızlı bir şekilde o travmatik anıyı bize getiriyorlar. Diyorlar ki işte zaten ben şunu da yaşamıştım. Orada da böyle olmuştu. Hani dosya masada ya zaten. Kaldırılmadı.
0: Evet.
1: O yüzden hemen onu anlatıyor. Bu sefer biz o geçmişte bir türlü arşive kaldırılamayan dosyayı bir didik didik birlikte inceliyoruz. Hakikaten orada olan nasıl bir şeydi? O yaşadığı olay genellenebilir mi? İşte ben örneğin bir trafik kazası yaşamıştım diyor kişi. Ve o trafik kazasına kimse yardım etmedi. Orada ben saatlerce ambulans bekledim falan. Ben de anladım ki dünya böyle bir yer. İnsanlar birbirine yardım etmez. Bu dünyada belki tek başımayım. Hani her şeyi tek başıma yapmam lazım. Ve bu acılara katlanmak zorundayım gibi bir şey çıkardı. Ama şu anda da tek başına üstesinden gelemediği her zorlukta öfkeleniyor. İşte mesela çocukların bakımı. Bir kişi bir yani çocuğa bir kişi bakamaz. Bunu kendi başına yapmaya çalıştığında hep yetememiş hissediyor ve bu yüzden öfkeleniyor, belki şiddet uyguluyor. Şimdi biz o dosyasına bakıyoruz. Onun dosyasında ne var? Tek başına kaldığı, çaresiz hissettiği bir an var. Bu anı bir daha bir gözden geçiriyoruz. Orada niye tek başına kalmıştı? Orada yaşadığı olay işte dünyada yaşayacağı bütün olayları mı ona işaret ediyor? Hani genellenebilir mi? Yoksa farklı bir olay mı? Hani o süt, bu yoğurt mu? Gibi böyle ayırt ettirmeye çalışıyoruz. Ve orada yaşadığı o olayı anlamlandırmasını, bazen insanlar bundan ders çıkarıyor. Diyor ki hani o olayı yaşamam da benim hayatımda işte şöyle bir olaya sebep oldu. Böyle bir anlam buldum. Oradan şöyle bir ders çıkardım. Hayata dair bunu öğrendim gibi. Pozitif bir anlamlandırma da yaşayabiliyor. O da bizim için avantaj.
0: Evet. Zor mu hocam bu tip danışanlarla uğraşmak?
1: Zor tabii ki. Zor. Çünkü hani insan kendi meselelerini de tabii ki ortaya dökmek durumunda kalıyor. Mesela danışan anlatıyor travmasını. Aynısından terapiste de olabilir. Benzer bir durumu o da yaşamış olabilir. O zaman sen de tetiklenirsin, yani sen de o anları hatırlarsın, gerçekçi bir yaklaşım yapman da pek mümkün olmayabilir. Ya da hani hiç yaşamadın diyelim, çok ağır olaylar anlatıyor insanlar, yani büyük çaresizlikler anlatıyor. Yani bir insan olarak bunlara da kayıtsız, hissiz kalmak mümkün değil. Yani bir taraftan sen de üzülüyorsun, keşke böyle bir şey yaşamasaymış diyorsun. Özellikle mesela çocukluk travmalarında, istismarda vesaire. Hani bu olmaması gerekiyordu ya. Bu insan keşke bunu yaşamasaydı. Kimse bunu yaşamasın dediğin olayları dinliyorsun. O açıdan zorlayıcı. Ona bir de eşlik ediyorsun. Hani danışanla birlikte. Şimdi o onun anlattığı duygu yoğunluğunun içine sen de dahil oluyorsun. O odadaki hava öyle bir hava oluyor. Ve buna yoğun maruz kalmak tabii ki zor.
0: Zor. İnsan geçmişini değiştirmeden nasıl iyileşebilir hocam?
1: Aslında hani hiçbir şekilde geçmişi değiştirmiyoruz. Yani böyle bir şansımız yok. Ama mesela az önce söylediğim gibi olaydan bir anlam bulmak. Bunu yaşamıştım ve hayatıma böyle bir anlam kattı. Yani tabii keşke yaşamasaydım. O gün o kazayı hiç yaşamasaydım ama o kazadan sonra ben anladım ki hayat çok değerliymiş. Ve benim her an zamanım bitebilirmiş. O yüzden ne yaşıyorsam hani güzel yaşamalıyım. Emin olduğum şeyleri yapmalıyım. Zamanı öyle çarçur etmemeliyim gibi bir ders çıkardım mesela. O zaman bu benim için çok iyileştirici. Hani buradan kurtulmak, buradan çıkmak çok daha kolay. Ya da işte ne olabilir? Hani o durumla ilgili kazayı yaşadı. Keşke sola dönmeseydim. İşte şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım gibi keşkeleri var. Kendini suçlamaları var. Belki hata onda, belki değil, bilmiyorum. O suçluluktan da kendini affedebilmesi, özgürleştirebilmesi yine süreci kolaylaştırıyor. Yani ben evet böyle de bir hata yaptım ama insan olduğum için bir hata yapma ihtimalim var.
0: Her zaman var.
1: Telafi için, yani suçlulukla ilgili yapabileceğim şey, telafi için de şunları yapıyorum. Bundan sonra çok dikkat ediyorum gibi böyle bir şeyler bulma ihtiyacımız var. Bir de hani o anının kurbanı olmadığımızı hatırlamak da önemli. Yani çocukken babam beni çok dövmüştü diyor mesela kişi. Ben de o yüzden insanlara acımasız davranmak gerektiğini öğrendim. Öyle hayatta güçsüz olmayacaksın. Herkes seni döver. Babam bile dövüyorsa herkes senin üstüne basıp geçmeye çalışır. Seni ezerler diye inanıyor. Ama hani çocuklukta buna tutunup bütün ömrü böyle yaşamaktan çıkmak lazım.
0: Evet.
1: Yani bir yetişkin olarak o zamandı, bugün yeni bir şey var. O babamdı, dünya başka bir yer. Hani bütün dünya babam gibi insanlarla dolu değil gibi böyle ayrımları yapabilecek bir yetişkin zihninde olmak hani bütün süreci kolaylaştırır. Onun geçmişin esareti altında yaşamak zorunda değiliz aslında.
0: Evet. Geçmişte bu tür olaylar çok yaşanıyordu. Dövme, kırma, efendim incitme. Bugün de var mı hocam? Bu olaylar çok mu?
1: Var ya, yani şiddet azalmadı. Yani çalışmalar da öyle söylüyor. Eğitim düzeyi etkili değil mesela şiddet üzerinde. Biraz daha duygusal bir şey insanların şiddete eğilimleri.
0: Okullarda pek kalmadı gibi biliyorum.
1: Neyse ki biraz böyle yasal düzenlemeler tabii ki çok işe yarıyor. Şu an hani hem yaptırımı var okuldaki şiddetin, hem ebeveynler de bilinçli. İşte çocuğu dayak yiyince bunu normal karşılamıyor. Hani dövemez, böyle bir şey olamaz falan diyor. O açıdan bence de hani eğitimde şiddet oldukça azaldı. Ama
0: onun karşılığında da öğretmenlere şiddet başladı.
1: Akran şiddeti var. İşte daha geçenlerde hani haberlerde izledik maalesef. Hani çocukların birbirine olan şiddeti çok arttı. Yani kontrol edilemez düzeyde olmaya başladı.
0: Okulların içerisi için tedbirler alındı ama bir yeni olay var. Dışarıda şiddet uyguladı. Evet. Hem de silahla.
1: Evet. Yani gençler arasında çok yaygın. Hani şiddet de başlı başına ayrı bir konu aslında. Ama birçok insanı travmatize ediyor. Mesela şimdi o haberleri izleyen, okula yeni başlayan çocuklar var. Korkuyorlar. Veliler aynı şekilde. İşte o okulun velisi olan bir sürü insan korkarak çocuğunu okula gönderiyor. Ya da o olaya şahit olanlar. Yani tetikteler şu anda. Şimdi burada işte travmatik etkiyle aslında kendimizi korumak için aldığımız o önlemleri de ayırmak önemli. Şimdi buna ne diyeceğiz? Travma etkisiyle mi korkuyor bu kişiler? Hayır. Durumla uyumlu bir korkuları var. Çünkü daha güncelde böyle bir şey yaşandı. Ama ne yapacağız? Bütün hayatımızı da böyle tetikte mi geçireceğiz? Çocukları okula göndermeyecek miyiz? Hani o da değil.
0: Evet. Mesela 1970'li 70'li yılların sonu 80'li yıllar üniversitelerde çok büyük olaylar vardı. İşte hatta 12 Eylül'ün gerekçesi olarak ortaya çıktı o olaylar. Anneler, babalar çocuklarını okula gönderirken büyük sıkıntı içerisindeydiler. Tereddüt ediyorlardı. Göndermesem mi, gitmesem mi şeklinde. Çünkü her gün okullarda, üniversitelerde daha doğrusu yaşanan büyük travmalar vardı. Büyük sıkıntılar vardı, ölümler vardı.
1: Yani o neslin belki de kaygılı bir nesil olmasına sebep oldu. Yani o travmalar insanları tetikte insanlara dönüştürdü. Belki işte aşırı koruyucu, kollayıcı, işte çocuğuna yapışan aileler belki doğurdu hani.
0: Evet. Yine mesela trafik kazalarının çokluğu geçmişte daha fazlaydı bu. İnsanların trafikten korkmalarının sebebi oldu. Evet. Sanki yola çıkmamak gerekiyormuş gibi bir hissin içerisinde oluyor insanlar. Halbuki yaşayacak yani. Yola da çıkacak, araçlara da binecek.
1: Evet.
0: Evet, trafiğe de çıkacak ama böyle bir korku yaşıyor tabii insanlar. Hocam bir ara daha verelim.
1: Tamam.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de İletişim Dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman klinik psikolog Huriye Tak Hoca Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle travma insanı nasıl etkiler başlıklı sohbetimizde devam edeceğiz efendim.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
3: Aklınızda bulunsun.

0: TGRT FM Haber.
1: Siyonistlerin maskesi inecek diyen Erdoğan, Filistin halkının yalnız olmadığını vurguladı. Netanyahu'nun hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
2: Bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günler de mutlaka gelecektir. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 335 kurşunla vahşice şehit edilen Hint Recep yavrumuzun hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak Genel Kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir.
1: Kara Haydar adıyla bilinen Vanlı iş insanı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik İstanbul Masak'ta operasyon düzenlendi. Paraların saklandığı belirlenen iki şüpheli araçta yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon lira değerinde avro ve dolar ele geçirildi. İki lüks otomobili el konuldu. Bir kişi gözaltına alındı.
3: Göz kamaştıran düğün yapılmış, servet değerinde kilolarca altın takılmıştı. Araçtan çıkan paralar hepsini unutturdu. Milyarlık bagaj patladı. Otoparktan adeta Merkez Bankası çıktı. Ankara merkezli kara para operasyonunda hedef Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'dı. İstanbul Masak'taki otoparka gece yarısı şafak baskını yapıldı. Polis ekipleri şüpheli iki lüks aracı abluk altına aldı. Araçların kapıları açıldı ve gizli bölmelerde arama başladı. Ekipler bagajları açtıkça gözlerine inanamadı. Gizli bölmelerden adeta servet fışkırdı. Ele geçirilen paraların dökümü dudak uçuklattı. Araçlardan tam 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar nakit para çıktı. Toplamda 64 bin adetten fazla banknot elden ele geçirilerek korumaya alındı. Makinelerle saatler süren sayımın ardından paranın Türk lirası değeri netleşti. İki lüks araçta saklanan paranın toplam değeri yaklaşık 934 milyon lirayı buluyordu. Kara paranın taşınmasında kullanılan iki otomobile de anında el konuldu. Baskında olayla bağlantılı bir şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi bu milyarlık nakit paranın yasa dışı kaynağını çözmek için soruşturmayı derinleştiriyor. Soruşturmada Mehmet Fatih Tançalan, banka hesabını kullandığı akrabası ve eşi Çağla Öz kara para aklamaktan tutuklanmıştı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD temaslarını sürdürüyor. Fidan mevkidaşlarıyla görüşmelerinin yanı sıra düşünce kuruluşları ve akademisyenlerle düzenlenen toplantıya katıldı.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki temaslarını sürdürdü. Fidan, ABD'de düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Değişen dünyada çok taraflılığın yeniden değerlendirilmesi başlıklı oturumda açılış konuşmasını yapan Fidan, katılımcıların sorularını da cevapladı. Bakan Fidan bir diğer görüşmesini El Salvadorlu mevkidaşıyla gerçekleştirdi. El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile görüşen Fidan, görüşmenin ardından çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına imza attı. Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzalez ile bir araya geldi. Daha sonra Bakan Fidan, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Fatuma Cavla ve Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humayun Kobir'i de kabul etti. Bakan Fidan öncesinde de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya gelmişti.
1: Mekke İttifakı'nda ilk somut adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Genelkurmay Başkanları Riyad'da ortak askeri desteği masaya yatırdı.
3: Mekke İttifakı'nın sahadaki ilk adımı atıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları Riyad'da ortak askeri desteği görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz Bin Hamid El Ruvayi Riyad'da bir araya geldi. Toplantıda 3 ülkenin ordusu arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi, istihbarat işbirliği, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirmenin yolları ele alındı. Yazılı açıklamaya göre 3 genelkurmay başkanı Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu tehditleri gözden geçirdi. Ardından 3 isim Mekke Anlaşması'nı derhal etkili bir askeri işbirliğine dönüştürme konusundaki ortak kararlılığı teyit etti. Genelkurmay başkanları Husilerin Mekke şehrini ve Suudi Arabistan'ın sivil ekonomik altyapısını hedef alan saldırılarını da şiddetle kınadı. Mekke Savunması Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Anlaşma 3 ülkeden birine yapılan saldırının hepsine yapılmış saldırı olarak kabul edilmesini öngörüyor.
1: Amerikan basınına göre İran'ın Hürmüz'ü açmak için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini Trump reddetti. İddiaya göre ABD, Kasım seçimlerinden sonra büyük İran saldırısına hazırlanıyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump barış planını reddetti. İran'a yönelik askeri operasyonlar kapıda. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın arabulucular vasıtasıyla Hürmüz'ün açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes planı Washington tarafından kabul görmedi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin duyurduğuna göre Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik büyük askeri saldırıları yeniden başlatmayı değerlendiriyor. Operasyonların bekletilme nedeninin ise ABD ordusunun azalan mühimmat stoklarını diğer küresel riskler için yedekte tutma isteği olduğu iddia ediliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise barış istediklerini ancak ABD'ye güvenmediklerini yineledi. İran Cumhurbaşkanı ABD'nin asıl amacının İran rejimini devirmek olduğunu vurguladı.
1: Rusya'nın Zaporijya'daki sağlık tesislerine düzenlediği saldırısında bir kişi yaralandı. 2 sağlık tesisi hasar gördü. Ukrayna ise Rusya'daki petrol rafinerileri ve savunma sanayisine ait tesislere hedef aldı.
3: Savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya ve Ukrayna gece boyunca birbirlerinin kritik noktalarına hedef aldı. Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya sağlık tesislerine İHA saldırısında bir kişi yaralandı. 2 sağlık tesisi hasar gördü. Tesislerden birinde yangın çıktı. Diğerinde ise patlama nedeniyle odalarla ambulans ve araçlarda hasar meydana geldi. Saldırılarda Kiev'de hedef oldu. Yetkililere göre Rusya'nın hava saldırılarında başkente bir apartman yerle bir oldu. Bir süpermarkette de yangın çıktı. 4 kişi yaralandı. Kiev'de bir fast food zincirine ait bir gıda deposunun Rus hava saldırısında imha edildiği bildirildi. Rusya tarafı da Ukrayna'nın yoğun İHA saldırılarını planladığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı 19 farklı noktada 592 Ukrayna İHA'sının engellendiğini duyurdu. Perm valisi Dimitri Mahonin ise 9 İHA'nın düşürüldüğünü, bir sanayi tesisinin vurulduğunu ve bir kişinin öldüğünü açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı hava saldırıları sürerken, enerji, savunma ve sivil altyapıya yönelik saldırılar çatışmanın ekonomik ve insani etkilerini artırıyor.
0: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman klinik psikolog Hürriyet Ak Hocam'la birlikteyiz. Travma insanı nasıl etkiler başlığıyla devam ediyoruz programımıza. Evet hocam, geçmiş ve bugünden söz ettik. İlk bölümde iyileşme ile alakalı konuştuk. İkinci bölümde bugün yaşanan olaylarla ilgili konuşalım bu bölümde de. Evet, gerçi biraz bahsettiğiniz zaman bugün yaşadığımız zorlayıcı olaylar geleceğimizi etkileyebilir mi diyelim ve buradan devam edelim.
1: Yani tıpkı aslında geçmişin bugünü etkilemesi gibi bugün de gelecek için bir geçmiş olduğu sebebiyle etkiliyor tabii ki. Yani biz bugün işte en son çocukların birbirine uyguladığı şiddeti düşünelim. Böyle bir şey olacağını tahmin etmezdik. Çocuklar bunu düşünmezdi, diğer çocuklar, veliler bunu düşünmezdi. Tahminleri neydi? Çocuklar okula gidecekler. Maksimum ne olabilir? İşte bağırış, çağırış, böyle bir kavga olabilir. Tahminleri buydu ama tahminleri bozuldu. Şimdi bu sefer öngörülebilir olma meselesini yitirmiş oldu insanlar. Yani yarın yine aynısı olur mu, olmaz mı? Tahmin edemiyor. Biz her sabah güneş doğacağını öngörebiliyoruz deneyimlerimizden. Ama hani bir gün güneş doğmasa bu sefer öngörümüzü yitirmiş olacağız. Yani tahmin edilemeyen bir güne uyanmak insanı tedirgin ediyor. O yüzden geleceğimizi de çok etkileyecek.
0: Evet. Benim çocuğumun sınıfında da böyle bir
1: olur mu?
0: Birisi olabilir mi?
1: Evet.
0: Düşüncesi.
1: O yapar, bu yapmaz. Hani bu tahminlerimiz de yıkılır.
0: Evet.
1: Belirli bir süre.
0: Tabii okulların bir takım tedbirler alması, devletin bir takım tedbirler alması da bu işin bir diğer tarafı.
1: Hı hı.
0: Bu yaşananlardan dolayı.
1: Hı
0: hı. Nitekim bazı tedbirler alındı. Mesela bu okuldaki katliam sonrası,
1: hı hı.
0: bu yılki öğretim yılında işte güvenlikçilerin artırılması,
1: hı hı.
0: okula giriş çıkışların bir takım kontroller altında olması gibi. Evet hocam, böyle bir olayın uzun vadeli etkilerini azaltmak için olayın ardından neler yapmak gerekir?
1: Yani bu olay bizi nasıl etkiledi? Bunu anlıyor olmam lazım. Yani panikledim, üzüldüm, öfkeliyim. Ne yapacağım? Bunları güvendiğim birileriyle konuşacağım. Mesela hani sizinle sohbet ederken bu konuyu açıyorum mesela ben. Çünkü aklıma geliyor, bundan etkilendim. Ve etkilenişimi sizinle konuşarak, sizin de hani bu durumun normal olmadığınızı söyleyerek ben de rahatlıyorum. Bu bana iyi geliyor. Ya da hani çok korktuğumuz bir olay yaşadık diyelim ki, işte Allah korusun hani yine bir bugün yaşadığımız bir kaza oldu diyelim. Sonrasında o hissettiğim şeyle, tabii güvenliğim sağlandıktan, sağlığım yerine geldikten sonra o duygunun zıttına ihtiyacım var. Çok korktuysam mesela şefkate ihtiyacım var. O şefkati alacağım kişilerle iletişimde olmak. Birbirimize sarılmak, mesela sarılmak çok iyileştirici bir şey. Sakince dinlemek, ona alan açmak, konuşabilmesi için alan açmak. İşte yargılamamak, ay keşke şöyle yapsaydın, keşke bunu deseydin, orada senin de hatan var falan demeden önce bir olayı yaşamış kişiyi dinlemek. Bunu anlatabileceğimiz ilişkilerimizi sürdürmek. Yani ilişkilere yatırım yapmak, sevdiğin insanlarla, önemsediğin insanlarla bağlarını sıkı tutmak, böyle düştüğün anlarda yumuşak bir düşüş yapmanı sağlayabilir. Kalkmanı kolaylaştırabilir. Destek isteyebilmek, mesela çok etkilendiğim bir şey yaşadım diyelim ki, hemen arayıp anlatacağım bir dostum olması lazım. Yardımını isteyebileceğim biri olması lazım. Eğer bu varsa o zaman toparlanabiliyorum. O zaman dosyayı işte arşive kaldırmak biraz daha kolay oluyor. Çünkü diyorum ki böyle bir olay yaşadım ama hala sevdiğim, beni düşünen, işte beni önemseyen insanlar var. Hala işte şefkatli insanlar var.
0: Benim arkamda duran insanlar var.
1: Evet, evet. Destekleniyorum. Ya bir şekilde toparlarım gibi bir inancım oluşuyor. Bu olduğunda iyileşme tabii ki çok daha kolay. Yani travmatik etkiden kurtulmuş oluyorum aslında.
0: Evet. Çocuklar için hangi yaşantılar özellikle zorlayıcı olabiliyor hocam?
1: Yani çocukların travmaları gibi düşünelim.
0: Evet.
1: Mesela aslında bir çocuk için her şey çok zor. Çünkü dünya çok yeni. deneyimlemediği, hepsini yeni öğreneceği bir yer. Ve hani ilişkide olduğu kişiler de annesi babası. Hani ve annesi babası olmadan da bu yeni dünyanın içinde hayatta kalamaz. Onlara muhtaç. Böyle bir durumda bir çocuğun annesi babasıyla ilgili mahrumiyeti onun için ciddi bir zorlu yaşam olayı diyebiliriz. Yani ona muhtaç olduğun kişinin olmaması gibi düşünün. Bir çocuğun annesinin babasına erişememesi, uzakta olması ya da işte vefat etmiş olması. Ya da muhtaç olduğu, ona bakacak, hani şefkati, ilgiyi alabileceği tek yegane kaynağın ona zarar vermesi. Ya duygusal ya da fiziksel olarak. Bu zararı gördüğünde de yani en muhtaç olduğum yerden aldığım tepki bu benim. Dünya da zaten bilmediğim bir yer, yeni deneyimleyeceğim bir yer. O yüzden bu çok tehlikeli, yani zarar verici. Ya da mesela anne babanın birbirine zarar vermesi. Onların işte, çünkü çok sevdiğin iki insan var. Bir tek onları en çok seviyorsun. Hani dünyada da en çok onlara güveniyorsun. Ve bu iki insan birbirine zarar veriyor. Hani bu yine hem algılayabileceği bir şey değil, mantığına yatmıyor. Hem de çocuğun içinden çıkamayacağı bir kriz oluşturuyor. Şimdi kimi seveceğim? Annem babama bunu yaparken ben annemi nasıl seveceğim? Ya da babam anneme böyle davranırken babamı nasıl seveceğim? Ona kızasım geliyor. Ama kızdığım için de suçluluk duyuyorum. Hani bu çocuklarla ilgili ciddi bir mesele. Yani oradaki yıkım, oradaki hasar çok uzun yıllar üstesinden gelmekte zorlandığımız bir şeye dönüşüyor.
0: Evet. Aslında bu söyledikleriniz hemen her ailede yaşanan şeyler. Hani derler ya böyle, bunlar da işte evliliğin tuzu biberi. Bu tip olaylarda oluyor, yaşanılıyor.
1: Ya nasıl olduğu ve ağırlığı ve sonrasında ne oldu? Yani mesela tartışmayı, kavga etmeyi de çocuk annesi babasından öğrenecek. Öğrenmezse tartışmayı bilmeyen bir çocuk olacak. Kaçacak, tartışmaktan kaçacak. Hakkını aramakla ilgili belki endişe duyacak. Ama nasıl yapılıyor? Yani ötekini küçümseyerek, aşağılayarak, ötekini işte yok sayarak, yani böyle mi tartışılıyor? Eğer buna maruz kaldıysa bunu öğrenecek. O da öyle birisi olacak.
0: Kötü bir tartışmaya, kendisine örnek alacak.
1: Aynen öyle. Ama hani tartışma ne olabilir? Şu olsun, hayır bu olsun. Fikir farklılıkları. Belki hani öfkelenme. Öfkelenmek de yine yanlış değil. Ama öfkeyi yine nasıl gösteriyor? Yani benim öfkem başkalarını bitiren bir öfke mi? Sevdiğim insanlara zarar veren bir öfke mi? Öyleyse bu yine çocuk için zarar verici bir şeye dönüşüyor.
0: Evet.
1: Yani yoğunluklu olarak aslında aile içi ilişkiler. İşte sonra devreye öğretmen giriyor. Öğretmen de, ilk öğretmen özellikle çocuk için çok önemli bir faktör. Yani onun davranışları, onun görmezden gelmesi, işte konuştuk, utandırması, ağır cezalar vermesi, işte vücudunda hasara sebep olacak şiddet uygulaması gibi böyle bir sürü şey çocuğun hayatını etkiliyor. Ama hani en görünmez etki çocuğun ihmal edilmesi oluyor. Yani bir çocuğun istismara uğraması fark edilebiliyor çoğunlukla. Ama ihmal edilmesi görünmüyor. Mesela çocuk bir haksızlığa uğramış. Bizim için çok basit bir şey olabilir çocukların dünyası. Bir haksızlığa uğramış arkadaşları arasında, kuzenleri arasında. Gidiyor koşa koşa işte şöyle oldu böyle oldu falan diyor. Annesi ya da babası diyor ki sen de bir şey yapmışsındır. Mesela burada görülmemek, hani anlattığının duyulmaması çocuk için yaralayıcı bir şey. Bu sefer hani buradan çıkarımı, o da kaldırılmayacak bir dosya olarak duruyor çocuk için. Buradan çıkarımı şu olabilir. Ben hani bir sorun yaşadığımda anlatsam da kimse beni dinlemez.
0: Evet.
1: Haklılığım görülmez.
0: Yahut da ben de böyle bir şey yapmam gerekir ona karşı.
1: Madem böyle bir şey tepki görüyorum, ben yapayım da böyle desinler. Hani o da olabilir dediğiniz gibi.
0: Evet. Bir çocuğun yaşadığı zorlayıcı bir olaydan etkilendiğini nasıl anlarız?
1: Çocuklarda hani konuşanlar da olabilir tabii, gelip hani şunu yaşadım, çok korkuyorum anne baba diye anlatanlar da olabilir. Ama böyle davranışlarında farklılıklar şeklinde de gösterebilir. Mesela istismarla ilgili biz özellikle regresyon var mı diye bakıyoruz. Normalde olmayan bir alt ıslatması çıktı mı? Aslında atıyorum 7-8 yaşında bir çocuk normal tuvaletini söylüyor falan. Ama birden alt ıslatma problemi başlıyor. Ya da birden işte parmak emmeye başlıyor. Ya da işte
0: tırnak yemeye mi?
1: Belki. Ya da işte yerinde duramıyor. Normalde olduğundan daha hareketli. Ya da çok hareketli bir çocuktu. Köşeye pısmış, sessizce duruyor. Oyun oynamıyor. Yani bu mesela alarmdır bizim için. Bir çocuk oyun oynamıyorsa bir sıkıntı vardır. Nasıl yaşayacak? Oyun oynamadan yaşayamaz. Bunların hepsi...
0: Bu kendi başına oynama mı yoksa arkadaşlarıyla mı?
1: Hiç fark etmez. Yani ikisi de.
0: İkisi de.
1: Kendi başına da oynayacak, arkadaşlarıyla da oynayacak. Nefes almak gibi bir şey. Orada bir bozulma olursa bu bir sıkıntı. Bazen oyun oynuyor ama oynadığı oyunlar birden değişiyor. Belki çok aşırı agresif oyunlar oynuyor. Çok vurmalı kırmalı bir şeye başlıyor. Bazen işte teması değişiyor. Yani hangi alanda bir zorluk yaşadıysa onun tekrarını tekrar tekrar oyunlarında oynuyor. Yani böyle farklılıkları fark etmek de önemli. Ya da işte çok karşı gelen bir tavır, çok isyan eden, normalde daha uyumlu bir çocuktu. Birden her şeye itiraz eden, her şeye isyan eden bir çocuğa dönüşüyor. Hani bunlar bizim için işaret.
0: Evet. Bir de hiç bunlar yaşanmamış olsa bile günümüzde efendim işte cep telefonları ya da internet üzerinden oynanan bir takım oyunların tesirleriyle çocuk...
1: İşte o da bir travma.
0: O da
1: zaten.
0: Bir travma.
1: Yani çocuk, yani genel olarak insan zihni söylenenle yapılanı çok ayırt edemiyor. Ya da geçmişi, geleceği çok ayırt edemiyor. Bir durum var, onun duygusu neyse o. Mesela film izlerken korkunç bir film izliyorsak geriliyoruz. Gerçek olmadığını biliyoruz, tehlike yok. Ama o duyguya giriyoruz. Çünkü zihin onu çok ayırt etmiyor. Aynı şekilde hani çocuk için de izlediği o filmler, oynadığı oyunlarda kendi yaşamış gibi o duyguları deneyimliyor. Ve hani bedeninde bunu hissediyor. Gerginlikler, işte ani irkilmeler, hani bunlara da tabii ki sebep olabilir.
0: Evet. Ebeveynler ve bakım verenler nasıl destek alabilir bu konularda?
1: Ya bunu belki fark etmek önemli öncelikli olarak. Tabii şimdi bunu da şey olarak düşünmesin hiç kimse. Bir çocuğun hani böyle bir davranışı varsa kesin çok kötü bir şey yaşadı gibi de düşünmeyelim. Ama bunlar bir işaret. Bunlar bizim için hatırlatıcı olması lazım. Onu görünce biraz çocukla belki oyun oynayarak nasıl iletişim kuruyorlarsa çocuklarıyla bunu fark edip biraz onun dünyasına girip ne olup bittiğini anlamaları iyi olur. Tabii bunu yaparken şimdi hani anne babanın çocuk hayatındaki yeri şu an yetişkinler için olandan çok farklı ya, çok büyük bir yerleri var. Bunu yaparken annenin babanın da kendinin de sakin, hani stabil olması çok önemli. Yani kendi duygusunu yönetemeyen, kendi içinde işte korkuları, endişeleri olan, panikleyen, aniden öfkelenen bir anne babanın çocuğuna destek olması zordur.
0: Yani evet.
1: Böyle bir çocuk, aslında travmatize olan herkes yanında sabit, sakin, tahmin edilebilir. Hani bir sonraki davranışın ne olacağını az çok kestirebildiğin birisine ihtiyaç duyar. Ama ani çıkışları olan bir anne baba, bir olay yaşamış ve etkilenmiş bir çocuğa destek olmakta zorlanır. O yüzden ilk yapacakları şey belki hani kendilerini yatıştırmak, kendilerinde böyle dalgalanmalar varsa hani onu halletmeye çalışmak, ondan sonra çocuğa destek olmak olabilir.
0: Evet. Anne ve baba farklı kişiliklere sahipse, birisi sertlik yanlısı, birisi şefkat dolu.
1: Evet, evet.
0: Böyle durumlarda nasıl olur?
1: Yani bunun avantajı da olabilir. Ama bir miktar kafa karıştırıcı da olabilir. Yani tercihimiz onların olabildiğince normdan sapmayan bir şeye, şiddete, öfkeye, katılığa sahip olması. Çünkü mesela biraz babaların bunu

0: Peki şefkatten de faydalanamıyor çocuk. Çünkü bu sefer o şefkat zehirlenmiş bir şefkat gibi gözüküyor. Hatta genel olarak şefkatten korkuyor. Çünkü peşinden gelecek bir agresyon var ya, uzak durayım, hiç canım acımasın diyor.
1: Evet, bir atasözü var. Yumuşak atın çiftesi pektir der.
0: Yani hepsinin de öyle olmak zorunda değil de
1: Hı.
0: tabii ki itidalli olmak, hani dengeli olmak daha makul.
1: Evet. Orta yolda olmak. Değil
0: Evet.
1: mi? Hem annenin hem babanın. Evet. Aileden birinin geçmişindeki zorlukların etkisini nasıl fark edebiliriz diyelim hocam.
0: Yani aslında yine çok en başta konuştuğumuz şeyle benzer şekilde, mesela eşinizin gece uykularında ani irkilmeleri varsa ya da eşinizin davranışlarında böyle çok tutarsız iniş çıkışlar oluyorsa, ya da birçok böyle yaklaşıyor, çok iyi davranıyor, güvende hissediyor, birden yabancıymış gibi, düşmanınmış gibi tartışıp kavga edebiliyorsa, hani bunlar bizim için ayırıcı şeyler. Bazen işte çocuklarda da işte davranışında farklılıklar görmek falan, bunların hepsi fark etmemizi sağlayabilir. Hem insan ilişkilerinde hem kendiyle olan ilişkisinde, işte dokunduğunda irkilme, yaklaştığında, mesela çocukken şiddet görmüş kişilere yetişkin hayatında da yaklaştığınızda tedirgin olurlar. Ya hani saldıracak gibi bir tepki verirler, ya da böyle çok ürkek, tedirgin tepkiler verebilirler. Bunların hepsi ayırt edici bir şey olabilir.
1: Evet. Bu tip ayırt edici şeyler bazen yanlış da anlaşılmalara da sebep verebiliyor. Mesela bir yaşlıya sormuşlar. Neden hanımınız sizin hep arkanızdan gidiyor? Siz önden tek başınıza gidiyorsunuz. Yani hanımınızla neden yan yana gitmiyorsunuz şeklinde. Hani onu bir anormallik olarak görüyor soran kişi ki soruyor. Onun verdiği cevap da şu. Biz işte savaş yıllarında yaşadık. Dolayısıyla karşımızdan kimlerin geldiğini de bilmiyoruz. Eşini yitirmiş olan, kocasını veya karısını yitirmiş olan birisi de karşımızdan gelebilir. Biz eşimle yan yana gidersek onun mutluluğunu, onun bizim hakkımızda başka türlü düşünmesine sebep olabiliriz. Onun için ben böyle gidiyorum, önde
0: Evet.
1: gidiyorum, eşim arkadan geliyor şeklinde cevap veriyor. Bu
0: Çok
1: tip...
0: güzel bir örnek.
1: Hı-hı.
0: Neye örnek? Aslında travmaya örnek. Yani geçmişte yaşadığı o şey sadece o konuda bir dikkat kesilmesine sebep oluyor aslında. Çünkü benzer şeylerle karşılaşacağını düşünüyor. Yani zihninde sadece o zorluğu yaşamış insanlarla karşılaşma ihtimalini tutuyor. Belki bu ihtimal bugün düşük. Belki bugün hani savaş yok. Belki hani böyle şeylerle karşılaşma ihtimali düşük. Ama o dosyayı masasında tutmuş, oradan yaşadığı deneyimi. Belki biraz içinde suçluluk barındırıyor. Hani suçlu hissetmeyeyim, başkalarına zarar vermeyeyim, kötü bir şeye sebep olmayayım gibi bir şey barındırıyor. Ve bugünkü davranışlarını bayağı şekillendiriyor. Bunu tabii bir yani yaklaşım olarak da seçebilir. Ben o olaydan bunu çıkardım kendime ve hayatımı bu şekilde yaşamaya karar verdim gibi bir şey de olabilir. İster istemez o suçluluktan kaçmak için yaptığı bir şey de olabilir. Hani burada önemli olan nasıl bir motivasyonla bunu yapıyor ve hayatına nasıl etkisi oluyor. Ona zarar veriyorsa ya da hani bunu bütün mutluluklarını gölgeleyen bir şeye dönüştüyse, o zaman travma etkisi olarak ele alabiliriz. Ama mutluluğunu gölgelemiyor ve böyle bir karar aldı, böyle yaşıyorsa, o zaman travma etkisi olarak düşünmeyiz.
1: Normal olarak bakmak gerekir o zaman diyorsunuz.
0: Yani kendisini nasıl yaşadığına göre
1: Evet.
0: değişir.
1: Hocam bir ara daha verelim. Değerli dinleyicilerim, Tegeret FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Huriye Tak hocamla birlikteyiz. Travma insanı nasıl etkiler? Buna karşı bizim tepkilerimiz neler olur, nasıl olur?

0: Bunları konuşuyoruz efendim. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşça
1: kalın. Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmesi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman klinik psikolog Huriyet Ak hocamla birlikteyiz. Kendisiyle travma insanı nasıl etkiler başlığı altında sohbetimize devam ediyoruz efendim. Evet hocam, bundan önceki bölümde son olarak aileden birinin geçmişindeki zorlukların etkisini nasıl fark edebiliriz diye sormuştum. Bu durum aile ilişkilerini nasıl etkileyebilir diye devam edelim.
1: Yani bir eşlerden birinin, yani yetişkinlerden birinin travmatik bir etkisi olduğunu varsayalım. Diğer eşin hayatını da etkiler. Çünkü bu biraz bulaşıcı. Travmatik etki yaşayan kişi tetikte olur. Tetikte olan, yani tehlike algısıyla yaşayan kişi de ya saldırganlaşır ya da böyle çabuk kendi kabuğuna çekilir. Eğer saldırganlaşan versiyondaysa eşi sürekli bununla ilgili mağdur olur. Yani her şeyle ilgili eşini suçlayan bir adama dönüşebilir travma etkisi altındaki biri. Olur olmaz şeylerle ilgili yükselen, agresif davranan birine dönüşebilir. Bu da tabii ki ilişkiyi yıpratır. Hani bir tarafın çok fazla belki verici olmasına sebep olabilir ya da ciddi tartışmalara, sürekli böyle evde bir savaş ortamına sebep olabilir. Çocuklar açısından düşününce de bu tabii ki çocuğun hayatını da etkiler. Yani birbiriyle meselesini halledememiş bir anne babayla yaşamak çocuk için de yeni görevler gerektirir. Hani ne yapacak o zaman? Mesela kardeş varsa kardeşiyle kim ilgilenecek? Anne baba zaten birbiriyle mücadele halinde. Belki işte kavga ediyorlar, sürekli birbirlerine çatıyorlar ya da biri diğerini eziyor, öteki de ne yapacağını bilemiyor, ezilmiş bir şekilde yaşıyor. Böyle bir durumda çocuklardan bir tanesi ebeveynleşir. Ebeveyn gibi davranmaya başlar diğer kardeşlere. O ebeveynlerin boşluğunu şey gibi düşünün, anne baba savaşta, birbirleriyle savaşıyorlar ama savaştalar, yoklar yani. Anne babalığı kim yapacak? Çocuklardan bir tanesi.
0: Muhtemelen en büyük olan.
1: Evet, gibi. Genelde evet öyle olur. İşte ne yapar? Kendi çocukça ihtiyaçlarını ihmal eder, erteler bu çocuk. Kendi çocukla çocukça isteklerini görmezden gelir. Daha böyle öteki odaklı, hani kardeşini, kardeşlerini hayatta tutmak odaklı yaşamaya çalışır. Kendini unutabilir, kim olduğunu bulamayabilir, çok geç bulabilir. Kendi ihtiyaçlarını fark etmeyebilir. Çünkü hep fark etmesi gereken kardeşlerinin ihtiyaçları vardır mesela. Fark etmeyebilir. Yani yetişkin hayatında da mesela acıktığını bile, ama ben anlamıyorum ki, çalışırken acıktığımı hissetmiyorum derler. Ya da işte bir hastalığı vardır. Uzunca süre işaret vermiştir, vermiştir. Onu duymaz. Patlak verdiği anda, aa bunca zaman hiç anlamamışım ki der. Çünkü kendi ihtiyaçlarını duymayı öğrenmemiştir. Buna sebep olan şeylerden bir tanesi de bu olabilir. Yani ötekilerin ihtiyaçlarını çok kollamak zorunda kalmak insanı kendi ihtiyaçlarını körleştirebilir ileriki yaşamda. Yani aslında çok basit bir şey gibi gözüküyor. Hani anne babası kavga etti diye ya da babası annesini ezdi diye ya da annesi babasına böyle davrandı diye bu çocuk nasıl bir etkisi olabilir ki gibi düşündürüyor. Ama hepsi birbirine böyle zincirleme bağlantılı.
0: Anne baba kavgalı değil de, yahut şöyle de bir şey de olabilir mesela. Anne veya babadan ikisinden birisi vefat etmiştir. Diğeri yeniden evlenmiştir.
1: Evet.
0: O kişinin çocuklara davranışı nasıl olur?
1: Evet, bu da bir ihtimal. Ya da hani tek ebeveyn olur. Hani evlenmemiştir de. Ve hani baş etmekte zorlanıyordur ya da kendi duygusal olarak, hani travmatik etki kişiyi duygusal olarak da kapanmasına sebep olabilir. Dış dünya ile ilişkisini kesmiştir, canlılığı azalmıştır. Hani o anneden ya da o babadan alınacak bir verim kalmamıştır.
0: Evet.
1: Yine iş çocuklardan birinin üzerine düşmüş olabilir. Bu da yine travmatik bir etki. Yani aile içinde olan herhangi birinin travması varsa bütün aile bundan nasibini alır. O yüzden hani kişinin kendi meseleleriyle baş etmeyi öğrenmesi, travmasını iyileştirmek için bir şey yapması, geçmişin esaretinde yaşamaması ailesi içinde yapacağı önemli bir adım.
0: Yakınları destek olabilmek için bir şeyler yapabilirler mi?
1: Tabii yani belki hani bunu konuşmaya alan açmak iyi olabilir. Güvende hissettirmek iyi olabilir. Destek almaya teşvik etmek olabilir. Yani şefkat göstermek olabilir. Yani bütün bunlar olumlu bir etki oluşturur.
0: Evet. Hani derler işte anne şey teyze annenin yarısıdır, amca babanın yarısıdır şeklinde.
1: Evet, aile dışındaki insanlar da tabii destek olabilir.
0: Onu söylemek istiyorum. Evet. Destek olurken hangi tutumlardan kaçınmalı?
1: Böyle insanlar birbirlerine iyiliği, güzelliği yaymak için bazen gerçeklikten çok uzak böyle pozitif şeyler söyleyebiliyorlar. Yani her şey harika olacak, sen hiç canını sıkma gibi böyle şeyler söyleyebiliyorlar. Ya da sen dünyanın en harika insanısın, sen dünyanın en güçlü insanısın, hepsini sen atlatırsın gibi böyle çok büyük cümleler kurabiliyorlar. Bunlar iyi gelmiyor travmatize olan kişiye.
0: Biraz değil, çokça da yalan söylem bunlar.
1: Evet, güven de vermiyor. Zaten hani travmatize olan insan dünyayı olduğundan daha kötü bir yer olarak görüyor. Şimdi sen ona diğer uçtan, dünyanın harika bir yer olduğundan, hep iyi şeylerle karşılaşacağından bahsedersen, buna inanması normal hayatını sürdüren birinin inanmasından da daha zor. Ya da hani görme, tamam diyor, hani bu daha güzel, buna inanmak daha rahat, bunu tercih edeyim. Bu sefer de sorunları görmezden gelen birine dönüşebilir.
0: Evet. Bu aile içinde değil de mesela şehir yönetiminde, ülkenin yönetiminde de bazı politikacıların, siyasetçilerin sözleri var hani. Her şey çok güzel olacak diyor. Bir de bakıyorsunuz hiçbir şey güzel olmuyor. Her şey daha beter hale geliyor. Değil mi? Bu da bir travmatize değil mi?
1: Yani bilemiyorum. Şimdi orada slogan olarak kullanmakla travmatize olmuş bir yakınına söylemek biraz farklı. Sloganlar büyük olur. Yani sloganlar zaten abartılı olur.
0: Ama hani yalan da olmamalı.
1: Ahlaki açıdan yalan olmamalı. Hiçbir şey yalan olmamalı aslında.
0: Tabii ki.
1: Yani mesela bu pozitif, aşırı abartılı pozitifliğin yanında biraz böyle aşırı abartılı negatiflik de olmamalı. Tamam, hani seni anlıyorum. Evet, çok kötü o şeyler yaşadın ve bunlar hep olacak. Yapacak bir şey yok. Bunlar başımıza hep gelecek. Bunu hep yaşayacağız. Hani bu da çok yanlış. O kişiyi çünkü o şeyin dehlizlerinin içine daha da çeken bir şeye sebep olabilir. Daha böyle kendi yorumunu kendine saklayıp önce biraz o insanın konuşmasına alan açmak, onun kendini ifade etmesine alan açmak, anlaşıldığını hissetmesi için onun ne dediğine iyi kulak kesilmek. Yani hakikaten iyi bir dinleyici olmak, yani şefkatli, sevgi dolu, iyi bir dinleyici olmak sevdiklerimiz için yapabileceğimiz önemli bir şey.
0: Ve böyle olmak gerekir.
1: Evet.
0: Böyle olmak gerekir derken insan kendisini zorlamalı mı?
1: Beceremediği şeylere zorlasın bence yani. Çünkü her zaman olması gerektiği gibi hissedemeyebiliyoruz. Birine destek olurken de içimde bir sürü nasihat olabilir. Şunu da söylemek istiyorum, bunu da söylemek istiyorum diye demeyi istiyor olabilirim ama kendimi susmaya zorlayacağım. Biraz onu dinleyeceğim. Zorluyorsa bu beni dinlemek için bunu yapacağım. Ama tabii hani bunu da bu zor kendini zorlama meselesini de ötekine destek olacağım diye hani kurtarıcıymış gibi bir kılığa da bürünmemek lazım. Yani öyle bir şey yapacağım ki bu kişiyi bu dertten kurtaracağım. Hani bu mümkün değil. Öyle bir şey yapamayacağım. Kimsenin süper kahramanı olamayacağım. Ama çok iyi bir dost olacağım. Çok iyi bir kardeş olacağım, abla olacağım, işte iyi bir eş olacağım. Yani destek için orada olacağım.
0: Evet. Dinleyicilerimizden birisi mesela şöyle düşünüyor olabilir. Ben de geçmişimde yaşadığım bir şeyin etkisini taşıyor olabilirim diyor. Kendi bizi dinlerken evet. Şimdi. Böyle bir dinleyiciye ne söylemek istersiniz hocam?
1: Öncelikle yalnız değiller. Çünkü hepimizin hayatında zorlayıcı olaylar var. Muhtemelen o kişinin de var. Ve bu tek başına yaşayacakları bir şey de değil. Bu dünyada tek başımıza yaşamıyoruz. Mutlaka etraflarında vardır. Sevdikleri, güvendikleri birileri vardır. Onları hatırlamak, onlarla zaman geçirmek yardımcı olur. Ve bu zorlayıcı, bu etkileri fark eden kişiyi de tebrik etmek gerekir. Çünkü bunu her zaman insan fark edemiyor. Kişinin kendi normali oluyor. Yaşadığı acı, o acıdan çıkardığı olumsuz ders hayatını olumsuz etkiliyor ama onun normali olduğu için bunu fark etmesi de zor oluyor. Bu sebeple bence kendini tebrik etmeli. Bunu nasıl fark ettim? Bana helal olsun demeli. Sonra yalnız olmadığını bilmeli. Hem bu meseleyi benzer şekilde yaşayan insanların varlığı, yani travmasız bir hayat mümkün değil ya da hani zor, hiç zorlanmadan bütün ömrümü yaşadım. Hani bu mümkün değil. Mutlaka vardır zorlandığımız bir şeyler. Bu konuda yalnız olmadığını hem de bu dünyada yalnız olmadığını da bilmeli. Çünkü hep bağ kurduğumuz birileri vardır etrafımızda.
0: Evet.
1: Hani hayatta olmayabilir bazen çok sevdiğimiz, iyi bağ kurduğumuz insanlar. Hayatta olmasalar dahi onlarla kurduğumuz bağ bugün bile bize yardımcı olabilir. Bunları düşünmek, işte o kişilerle iletişime geçmek yardımcı olabilir. Destek almak iyi olur. Önce sevdiklerinden, arkadaşlarından, bunu rahatça paylaşabileceği güvenli insanlardan destek almak, bunu paylaşmak. Olmuyorsa profesyonel olarak psikolojik destek almak da tabii ki iyi olur.
0: Evet. Günümüzde sosyal medya denilen bir yer var. Evet, orada insanlar kendilerini hep iyi yönleriyle tanıtıyorlar.
1: Hmm.
0: Hiç kimse travmalarından söz etmiyor. Hmm. Yahut da yaşadığı kötülüklerden, yanlışlardan hiç söz etmiyor. Hep iyi şeyler görülüyor. En güzel yerlerde oturup kalkıyorlar, en güzel yemekleri yiyorlar gibi.
1: Evet, insanın da kafası karışıyor.
0: İnsanların
1: herkes
0: kafası
1: bu kadar güzel bir hayat yaşıyorsa benim bu yaşadığım ne?
0: Ne?
1: Bu sefer hani zihnimizde şöyle bir şey oluşuyor. O zaman hani dünyada hiç zorluk olmamalı. Yani öyle bir dünya oluşturuyoruz zihnimizde. Dünya dediğin işte hiç zorluğun olmadığı, kötü bir hiçbir günün olmadığı bir yerdir. Ve ben bu şansımı kaybettim. Şu kötü günleri yaşayarak, geçmişimde bu zorlu olayları yaşayarak kaybettim. Ne oldu? Bitti, yandık.
0: Evet.
1: Hani böyle bir şeye dönüşüyor. Halbuki öyle değil. Önümüzde başka yıllar var. O yaşadığımız acılardan elde edeceğimiz dersler, bazen hayatımıza anlam katacak bir şey var. Bazen nasıl kalkılacağını öğrenmek için iyi bir deneyim olarak düşünmek fırsatımız var. Ve belki de hani hiçbir şekilde, hiçbir anlamı olmayan, hiçbir şekilde bir insanın yaşamaması gereken bir şeyi yaşamış da olabiliriz. Ama bundan sonrası var o zaman da. Bundan sonrasında ben ne yaşayacağım, ne yaşıyorum, fırsatlarım neler, kaynaklarım neler, bunlara bakmak.
0: Evet, bir de şunu bilmesi lazım tabii insanların. Dünya bir cennet değil. Ama bunun içinde inançlı olmak, imanlı olmak lazım tabii.
1: Hmm.
0: Yani o ahiret gününe, cennete, cehenneme kişinin inanması lazım. Buna inandığı zaman bu dünya bir cennet değil. Burası bir imtihan dünyası. Bir fani dünya, geçici bir dünya.
1: Hmm.
0: Bunu bilirse...
1: Yani inançlı insanlar için bu travmayla baş etmek adına önemli bir faktör. Çünkü bir anlam bulamıyor ya, insanın kafası karışıyor. Ben bunu niye yaşadım? Bu şimdi benim başıma niye geldi? Yani her zor olay yaşayanın zihninden bunlar geçebilir. Bu çok normal. Buna cevap ararız sonrasında da. Aradığımız bu sorunun cevabı bu da olabilir. İnanan birisi için. Bu bir cevap olabilir ve bu baş etmeyi kolaylaştırabilir tabii ki.
0: Evet. Hocam birkaç dakikamız var. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bu travmanın insanı etkilemesi sonucunda insan bir takım yanlışlıklara da yapıyor, bir takım hatalara da düşüyor. Bunlardan çıkması için...
1: Yani aslında travmatize olmuş biri bunu çok net bir şekilde göremez. O yüzden hani en sonunda bunu fark eden biri varsa kendini tebrik etsin dedim.
0: Evet.
1: Bunu genelde böyle kafa karışıklığı, bir bulanıklık, yani anlamlandıramadığı bir şey. Yani benim başıma hep şunlar geliyor. Niye geliyor? Ya da ben hep gidip böyle durumların içine kendimi sokuyorum. Niye bunu yapıyorum ki? Aslında bunu istemiyorum. Gibi böyle bir kafa karışıklığıyla başlıyor. Sonra eğer hani psikolojik destek sürecine dahil olduysa bu süreçte biz önce bunlarla bir karşılaşma yaşıyoruz. Yani bu olay, yaşadığı olayların etkisi sebebiyle böyle olması, bu da insanlarda bir öfke uyandırıyor. Yani bu iyileşme sürecinde yoğun bir öfkeyle de mücadele ediyorlar. Bunu niye yaşadım, niye benim başıma geldi, o niye bunu yaptı, ya dünya niye böyle bir yer, böyle bir öfke sürecinden geçiyor insanlar. Sonra o öfkenin ardından, yani o öfke aslında biraz hesaplaşma. Onun ardından böyle yavaş yavaş bunu yaşamış olmanın verdiği bir hüzün, üzüntü, biraz belki depresif bir hal. İşte keşke başıma bu gelmeseydi, yazık bana, neden bunu yaşamışım ki gibi böyle daha yavaş, sakin ama hüzünlü bir hal oluyor. Sonra buradan insan kendine dair, dünyaya dair anlamlandırmalar yaptıkça yavaş yavaş artık bu dosya arşivlenmeyi hak ediyor. Diyor ki işte evet, buna yeterince ben öfkelendim, yeterince üzüldüm ve buradan da şunu aldım kendime. Dünyada demek ki şunu yapacakmışım, işte buradaki zamanım kıymetliymiş ya da işte kendimle ilgili şunlara dikkat etmem lazımmış falan gibi bir şeyler çıkardım. Artık bu dosyayı arşive kaldırabilirim. Masamda durmasına, her gün o dosyayla yüzleşmeme gerek yok. Bu noktaya geldikten sonra da artık yeni davranışlar yapabiliyor. Yani geçmişte şunu yaşadım diye ben hep böyle davranıyorumlar bitiyor.
0: Evet.
1: Geçmişte onu yaşadım ama bugün de böyle davranıyorum noktasına geliyor. İşte bu aşamadan sonra biz diyoruz ki travma iyileşmiş. Yok olmadı. Geçmişi silmedik ama iyileşti.
0: Evet. Bu sizin yaşadığınız danışanlarınızla ilgili olarak bu tip travmatize olmuş kişilerle yaptığınız mücadele mi diyelim? Yahut işte onlarla yapmış olduğunuz sorgulamalar. Başarı oranı nasıl hocam? Yani iyiye gidiyorlar mı?
1: Tabii. Bu arada
0: hepsi hani, de gidiyor mu, öyle diyeyim daha doğrusu.
1: Neden gitmesin? Şöyle, travmanın ihtiyacı olan güvenli bir alan. Yeniden güvenlik algısı. Bunu da yapmak için en önemli şey, hani dedim ya, yakınlarına da o yüzden insanlar hiç onları yargılamadan, bir şey öğretmeye çalışmadan önce bir hani dinlemek. Sakince dinlemek. Bu insana çok iyi geliyor. Bu bile başlı başına konuşabilirim. Bu yaşadığımdan dolayı ben suçlanmam. Yaşadığımı rahatça anlatabilirim. Bundan dolayı utandırılmam. Yani bunları bilmek insanları çok rahatlatıyor. Sadece üzerinde konuşabilmek bile kafa karışıklığını gideriyor. Hani neden böyle davrandığını anlamak bile birçok insana çok iyi geliyor. Sonra diyor ki ya demek bu yüzden böyle davranıyormuşum. Bu benim özgür seçimim değilmiş. O olayın etkisiymiş. Peki bu olay olmasa acaba nasıl davranırdım? Özgür seçimim nasıl olurdu? O zaman hem kendini keşfetmek, yani insan karanlığından aydınlanır. Yani o yaralarından, karanlıkta kaldığı yere baktığından kendine yeni bir şey bulabilir. Kendinin kim olduğunu, ne yapmak istediğini daha iyi bulabilir. O yüzden o karanlıkla yüzleşme cesareti başlı başına iyileştirici bir şey.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bilgiler verdiniz. Sağ olun.
1: Ben de teşekkür ederim. Çok keyifliydi sizinle sohbet etmek.
0: Değerli dinleyicilerim, Tegarat FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Bugün bendeniz Faruk Saat programı sunmaya çalıştığım kayıt ve montajda arkadaşımız Hüseyin İlmi Kaya yardımcı oldu. Program misafirim uzman klinik psikolog Huriye Tak Hoca Hanım'dı. Kendisiyle travma insanı nasıl etkiler üzerine sorularımızda programı yapmaya çalıştık. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.

İzleyen polis tanınmamak için parkta kıyafet değiştiren hırsızı tespit etti. Hırsızın bir taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Kadın hırsız otobüste Konya'ya gitmek üzereyken yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık yapan kadın üstelik hamileydi. Kadının ayrıca başka yerlerde yaptığı hırsızlık olaylarından dolayı 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

0: TGRT Haber'den merhaba, iyi hafta sonları sayın seyirciler. 18 bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize canlı bir bağlantıyla başlayacağız. Bu saat dilimi içerisinde özellikle haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle fon soruşturması tüm hızıyla devam ediyor ve bu konuyla ilgili yeni gelişmeler de var. Ankara muhabirimiz Sait Kahraman bize aktaracak. Sait merhaba. Anlaşıldığı kadar daha da genişletildi bu operasyon. Bu sabah itibarıyla da yine yeni tutuklama isimleri de ulaştı. Tüm detaylar sende.
1: Yeni gelişmeleri Adalet Bakanı Akın Güllek geçtiğimiz dakikalar içerisinde duyurdu. Bakan Güllek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni tedbirlerin devreye alındığını açıkladı. Buna göre 1 Temmuz ile 16 Ağustos arasındaki fonlardan yapılan para çıkışları en yüksek tutardan başlanarak incelendi. İncelemelerin ardından 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Ayrıca daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Diğer taraftan mal varlıklarının kaçırılmasının veya el değiştirmesinin önüne geçilmesi için ilgili kurumlara da talimat niteliğinde müzakereler gönderildi. Devir, satış, bağış, ipotek, rehin, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale işlemleri de mercek altında olacak. Adalet Bakanı Akın Güllek açıklamasında özellikle vatandaşların birikimlerinin korunmasına vurgu yaptı. Güllek, soruşturma konusu mal varlıkların herhangi bir hesaba ya da herhangi bir kişi veya şirket üzerine aktarılmış olursa olsun izinin sürüleceğine belirtti. Yani soruşturmanın mali ayağında kapsam genişletilirken şüpheli para hareketlerinin izinin sürülmesi ve mal varlıklarının güvence altına alınmasına yönelik tedbirler devam ediyor. Öte yandan senin de bahsettiğin gibi soruşturma genişleyerek genişliyor şu anda ve sabah saatlerinde de tutuklu sayısı 51'e yükselmişti. Şu anda soruşturma kapsamında yeni tedbirler alındı ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu. 37 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: Peki Sait, bu soruşturma kapsamında özellikle yeni bir operasyon bekleniyor mu veya yeni gözaltılar söz konusu olabilir mi?
1: Şu anda dediğimiz gibi operasyon genişleyerek devam ediyor. Şu anda para çıkışları, para girişleri tek tek kontrol ediliyor ve ilerlediğimiz günlerde tekrardan bu operasyonların devamının gelmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi devir, satış, bağış, ipotek, rehin, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimiyle EFT ve havale işlemleri mercek altına alındı ve bu kapsamda bu aktarılan paralar nereye gitmiş, kimden gelmiş, kime gitmiş, bunlar tek tek kontrol ediliyor. İlerlediğimiz günlerde de bu para çıkışları ve para girişleri tek tek kontrol edilip operasyonların devamının gelmesini de bekliyoruz.
0: Evet, oldukça önemli anlar da yaşanıyor bir yandan. Bu konuyla alakalı elbette para yatıran birçok vatandaş da vardı. Onların mağdur edilmemesi adına da elbette ivedilikle bir çalışma yürütüldüğünü de Sayın Bakan söylüyor bu noktada. Akın Gülley'in özellikle vatandaşları mağdur etmeyeceğiz açıklaması da var. Bu konuyla alakalı neler söylersin özellikle şu an izleyen vatandaşlarımız için de?
1: Adalet Bakanı Akın Güllek zaten geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le toplantı halinde olduklarını söylemişti ki toplantı dahilinde önemli tedbirler de alınacak ve bununla ilgili ilerlediğimiz günlerde hafta içerisinde bununla ilgili açıklamalar yapılması bekleniyor. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Güllek arasında diyaloglar sürüyor ve bu diyaloglar gerçekten ileri seviye diyaloglar. Çünkü her geçen gün bu fon soruşturması genişliyor. Fon soruşturmasının genişlemesiyle beraber toplantıların sayısı da artıyor ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz günlerde bir toplantılar yapmıştı fon soruşturması ile ilgili. Adalet Bakanı Akın Güllek'le bu konuyla ilgili üzerinde bir çalışmalar devam ediyor ve ilerleyen günlerde hafta içinde özellikle bununla ilgili gelişmelerin olmasını bekliyoruz.
0: O halde söylediklerin üzerine vatandaşlar için de yatırımcılar için de özellikle bir yol izlenecektir bu noktada. Yatırımcıların suçla ilgisi bulunmayan vatandaşların da mağdur edilmemesine önem verilecektir. Teşekkür ediyoruz Sait Kahraman, TGRT Haber muhabiri aktardı. Aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Güllek az önce paylaştığı o yazıda sayın seyirciler, hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarını ortaya çıkaracak kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız. Vatandaşımızın hakkını, emeğini ve birikimini korumak için hukukun bize verdiği bütün imkanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz ifadelerini kullandı. Fon soruşturmasındaki bu yeni tedbirler çerçevesinde Sayın Bakan'ın paylaşmış olduğu yazılardı bunlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Türkçemiz tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır dedi.
2: Türkçenin önemine dikkat çekti. Türkiye 100 yılı inşa edilirken sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dili Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
3: Türkçemiz milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır.
2: Erdoğan mesajında Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur ifadesini kullandı.
3: 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemize geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır.
2: Erdoğan, diline sahip çıkan bir milletin tarihine ve geleceğine de sahip çıkacağını da belirtti.
3: Türkiye yüzyılını inşa ederken kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır.
0: İç siyasette yaşananlara şimdi bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Bolu kampındaydı. Türkiye'nin büyüklüğünü her yerde anlatacağız dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arınma sürecine ilişkin de mesajlar verdi.
4: Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Asıl olan Türkiye'nin çıkarlarıdır. Türkiye'nin saygınlığını ve Türkiye'nin büyüklüğünü, bölgedeki etkinliğini, dünyadaki etkinliğini her yerde anlatacağız.
2: Türkiye'nin büyüklüğünü her yerde anlatacağız dedi. İsim vermeden Türkiye'yi yurt dışında şikayet eden yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
4: Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır. Önemli olan sağlıklı politikaları sürdürebilmesidir.
2: CHP milletvekilleri yeni yasama dönemi öncesi Bolu Abant'ta kampa girdi. Kampın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
4: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Hesabını. Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş. Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. Belediye başkanınızın bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
0: Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Türktaş'ın ifade işlemleri için Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.
2: Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın ismi uyuşturucu operasyonuna karıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması Konya'ya uzandı. Yeni Parti İl Başkanı Nejat Türktaş gözaltına alındı. Türktaş, CHP'deki mutlak butan kararından önce Konya CHP İl Başkanı'ydı. Görevden alındıktan sonra soluğu Özgür Özer'in yanında almış ve yeni partinin kurucu il başkanı olmuştu. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Türktaş'ın ifade işlemleri için Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.
0: Kara Haydar adıyla bilinen Vanlı iş insanı Mehmet Fatih Tunçalan'a yönelik İstanbul Maslak'ta bir operasyon düzenlendi. Paraların saklandığı belirlenen iki şüpheli araçta yapılan aramalarda ise yaklaşık 934 milyon lira değerinde euro ve dolar ele geçirildi. İki lüks otomobile de el konuldu. Ayrıca bir şüpheli yakalandı.
2: Göz kamaştıran düğün yapılmış, servet değerinde kilolarca altın takılmıştı. Araçtan çıkan paralar hepsini unutturdu. Milyarlık bagaj patladı. Otoparktan adeta Merkez Bankası çıktı. Ankara merkezli kara para operasyonunda hedef Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tan çalandı. İstanbul Maslak'taki otoparka gece yarısı şafak baskını yapıldı. Polis ekipleri şüpheli iki lüks aracı abluka altına aldı. Araçların kapıları açıldı ve gizli bölmelerde arama başladı. Ekipler bagajları açtıkça gözlerine inanamadı. Gizli bölmelerden adeta servet fışkırdı. Ele geçirilen paraların dökümü dudak uçuklattı. Araçlardan tam 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar nakit para çıktı. Toplamda 64 bin adetten fazla banknot elden ele geçirilerek korumaya alındı. Makinelerle saatler süren sayımın ardından paranın Türk lirası değeri netleşti. İki lüks araçta saklanan paranın toplam değeri yaklaşık 934 milyon lirayı buluyordu. Kara paranın taşınmasında kullanılan iki otomobile de anında el konuldu. Baskında olayla bağlantılı bir şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi bu milyarlık nakit paranın yasa dışı kaynağını çözmek için soruşturmayı derinleştiriyor. Soruşturmada Mehmet Fatih Tan çalan, banka hesabını kullandığı akrabası ve eşi Çağla Öz kara para aklamaktan tutuklanmıştı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması programında bir konuşma yaptı. Bakan Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede yapılan operasyonlar ve son durumu özellikle paylaştı. Son 9 ayda toplam 710 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.
5: Şu anda en fazla ağırlığı yeni nesil suç örgütlerine vermiş durumdayız.
6: Aç kapıyı polis! Özel harekat! Kapıyı kıracağım! Aç kapıyı!
2: Yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi. Operasyonlarla ilgili rakamları paylaştı.
6: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı! Aç!
5: Bu yıl içerisinde 492 organize suç çetesine yönelik olarak 1388 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. 19 tanesi uluslararası bağlantıları da olan suç örgütleri.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması programına katıldı. Konuşmasında 2026 yılında zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 27 binden fazla kişinin tutuklandığını açıkladı.
5: Bu sene içerisinde uyuşturucuya yönelik olarak, madde kullanımına yönelik olarak 34.349 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bunun neticesinde de 27.808 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş durumda.
2: Yurt dışına kaçan suçluların iadesiyle ilgili açıklamalar yaptı.
5: Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların da peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 tane organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında toplamda 714'e ulaştı.
2: Bakan Çiftçi, birçok ülkeden suçluların iadesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.
5: Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da gidip bunları yine takip etmeye ve ülkemize iadesini sağlamaya devam edeceğiz.
2: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da konuşmasında ABD-İran Savaşı, Gazze ve Ukrayna-Rusya Savaşlarına değindi. Krizlerin ortasındayız dedi.
7: Sadece Türkiye'nin bölgesindeki savaşları, çatışmaları değil, bütün dünyayı da değerlendirdiğimiz zaman sosyal, siyasi, ekonomik birçok anlamda krizlerin ortasındayız. Son 50 yılda bölgemizin devamlı bu tür çatışmalarla meşgul edildiğini, istikrarsızlaştırıldığını görüyoruz.
0: Sınırlarımız ötesine uzanalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temaslarını sürdürüyor. Fidan, mevkidaşlarıyla görüşmelerinin yanı sıra düşünce kuruluşları ve akademisyenlerle düzenlenen toplantıya katıldı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki temaslarını sürdürdü. Fidan, ABD'de düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Değişen dünyada çok taraflılığın yeniden değerlendirilmesi başlıklı oturumda açılış konuşmasını yapan Fidan, katılımcıların sorularını da cevapladı. Bakan Fidan bir diğer görüşmesini El Salvador'lu mevkidaşıyla gerçekleştirdi. El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill'le görüşen Fidan, görüşmenin ardından çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına imza attı. Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzalez'le bir araya geldi. Daha sonra Bakan Fidan, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Fatuma Cavla ve Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humayun Kobir'i de kabul etti. Bakan Fidan öncesinde de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya gelmişti.
0: Ve Mekke İttifakı'nda ilk somut adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Genelkurmay Başkanları Riyad'a ortak askeri desteği masaya yatırdı.
2: Mekke İttifakı'nın sahadaki ilk adımı atıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları Riyad'da ortak askeri desteği görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz Bin Hamid El Ruvayi Riyad'da bir araya geldi. Toplantıda 3 ülkenin ordusu arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi, istihbarat işbirliği, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirmenin yolları ele alındı. Yazılı açıklamaya göre 3 genelkurmay başkanı Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu tehditleri gözden geçirdi. Ardından 3 isim Mekke Anlaşması'nı derhal etkili bir askeri işbirliğine dönüştürme konusundaki ortak kararlılığı teyit etti. Genelkurmay başkanları Husilerin Mekke şehrini ve Suudi Arabistan'ın sivil ekonomik altyapısını hedef alan saldırılarını da şiddetle kınadı. Mekke Savunması Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Anlaşma 3 ülkeden birine yapılan saldırının hepsine yapılmış saldırı olarak kabul edilmesini öngörüyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz'ü açmak için sunmuş olduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetti. ABD basınına göre ise Trump, Kasım seçimlerinden sonra büyük İran saldırısına hazırlanıyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump, barış planını reddetti. İran'a yönelik askeri operasyonlar kapıda. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın arabulucular vasıtasıyla Hürmüz'ün açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes planı Washington tarafından kabul görmedi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin duyurduğuna göre Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik büyük askeri saldırıları yeniden başlatmayı değerlendiriyor. Operasyonların bekletilme nedeninin ise ABD ordusunun azalan mühimmat stoklarını diğer küresel riskler için yedekte tutma isteği olduğu iddia ediliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise barış istediklerini ancak ABD'ye güvenmediklerini yineledi. İran Cumhurbaşkanı ABD'nin asıl amacının İran rejimini devirmek olduğunu vurguladı.
0: Çin lideri Xi Jinping'in ABD ziyareti bitti ama yankıları sürüyor. Amerikan basını ülke tarihinde bir ilk olan görkemli karşılaşmayı analiz etti.
2: Çin lideri Xi Jinping'i karşılamak için uçağın merdivenlerine kadar yürüdü. Bu Amerikan protokol tarihinde bir ilkti. Kırmızı halıda yan yana yürüyen ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping iki süper gücün gövde gösterisini sergiliyordu. Milli marşlar çalındığı sırada askeri uçağın gürültüsüyle Trump'ın yüzünü ekşittiği anlar kameralara yansırken Xi'ye gözdağı vermek için uçurdu, kendisi korktu yorumları yapıldı. Amerikan medyası bu zirveyi Soğuk Savaş'ı bitiren tarihi Reagan-Gorbaçov zirvesinden çok farklı değerlendirdi. Basına göre bu ziyaret içeriğin değil biçimin öne çıktığı bir buluşmaydı. Trump'ın İran savaşı nedeniyle düşen oyları ve Çin'in yapay zeka alanındaki gücü Washington'un elini zayıflattı. Trump'a bükemediği eli sıkmak kaldı. Tam da bu nedenle Xi Jinping, Trump'ın şov odaklı çıkışlarına karşı soğukkanlı duruşunu koruyarak uzun vadeli diplomatik stratejisini sergiledi. Zirveden insanlığı koruyacak büyük bir teknoloji anlaşması çıkmadı. Pekin, kendi vizyonunu yapay zekayı kazanan dünyayı kazanır şeklinde özetliyor. Şimdi dünyanın gözü iki ülkenin korkutan mücadelesine çevrilmiş durumda.
0: Rusya'nın Zaporijya'daki sağlık tesislerine düzenlediği İHA saldırısında bir kişi yaralandı, iki sağlık tesisi hasar gördü. Ukrayna'da ise Rusya'daki petrol rafinereleri ve savunma sanayine ait tesisler hedef alındı.
2: Savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya ve Ukrayna gece boyunca birbirlerinin kritik noktalarına hedef aldı. Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya sağlık tesislerine İHA saldırısında bir kişi yaralandı. İki sağlık tesisi hasar gördü. Tesislerden birinde yangın çıktı. Diğerinde ise patlama nedeniyle odalarla ambulans ve araçlarda hasar meydana geldi. Saldırılarda Kiev'de hedef oldu. Yetkililere göre Rusya'nın hava saldırılarında başkente bir apartman yerle bir oldu. Bir süpermarkette de yangın çıktı. 4 kişi yaralandı. Kiev'de bir fast food zincirine ait bir gıda deposunun Rus hava saldırısında imha edildiği bildirildi. Rusya tarafı da Ukrayna'nın yoğun İHA saldırılarını planladığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı 19 farklı noktada 592 Ukrayna İHA'sının engellendiğini duyurdu. Perm valisi Dimitri Mahonin ise 9 İHA'nın düşürüldüğünü, bir sanayi tesisinin vurulduğunu ve bir kişinin öldüğünü açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı hava saldırıları sürerken enerji, savunma ve sivil altyapıya yönelik saldırılar çatışmanın ekonomik ve insani etkilerini artırıyor.
0: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya Patriot füzelerinin üretimi için lisans verilmesine onay verdiğini açıkladı. Böylece Ukrayna özellikle Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri kendi topraklarında üretmek için gerekli lisansa sahip olacak.
2: ABD'den Ukrayna'ya Patriot füzesi üretimi için yeşil ışık geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzelerin üretimi için lisans verilmesi konusunda nihai kararı aldığını açıkladı. Zelenski, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta gerçekleştirdiği temaslarının ardından gazetecilere konuştu. Trump'la yaptığı görüşmede Patriot füzelerinin üretimi için lisans talebini gündeme getirdiğini belirten Zelenski, anlaşmanın sağlandığını söyledi. Zelenski, Trump'ın Ukrayna'ya Patriot füzelerinin üretimi için gerekli lisansı verme konusunda nihai kararı aldığını açıkladı. Ukrayna lideri, görüşmede savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalarında el alındığını aktardı. ABD'nin Rusya ile üçlü teknik toplantı yapılmasını önerdiğini belirten Zelenski, toplantının nerede yapılacağı konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin önerildiğini söyledi. Tarih konusunda ise ABD'den öneri beklediklerini ifade etti. Zelenski ayrıca Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin sağlanması için Türkiye, Mısır, Hindistan ve Orta Doğu ülkeleriyle çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Ukrayna lideri Rusya'dan bu konuda henüz yanıt gelmediğini belirtti.
0: Almanya'da yeni yürürlüğe giren zorunlu askerlik yasasına karşı on binlerce öğrenci sokaktaydı. Ordunun gönderdiği anket mektuplarını yırtan öğrenciler okur grevi başlattı.
2: Almanya'nın alışık olmadığı görüntüler. On binlerce genç zorunlu askerliğe karşı sokaklara döküldü. Başkent Berlin dahil 100 şehirde eylem yapan 45 bin genç okul grevi başlattı. Zorunlu askerliğe karşı okul grevi inisiyatifi tarafından organize edilen yürüyüşte hükümetin askeri politikaları yerden yere vuruldu. Gençler, zenginler savaş, öğrenciler gelecek istiyor. Askerlik yerine mesleki eğitim yazılı pankartlar taşıdı. Filistin destekçilerinin de katıldığı büyük gösteride Alman silahları dünyada cinayet işliyor sloganları atıldı. Gösteride Alman lider Merz de eleştirilerin hedefindeydi. Bazı öğrenciler orduya uygunluğu ölçmek için Alman ordusundan gelen anket mektuplarını kağıt öğütücülere atarak imha etti. Rusya tehdidine karşı asker sayısını 460 bine çıkarmak isteyen Berlin yönetimi 1 Ocak'ta zorunlu askerlik uygulaması başlatmıştı.
0: Pakistan'da ise polis kontrol noktasına bombalı araçla saldırı düzenlendi. 11 kişi öldü, yaklaşık 30 kişi yaralandı. Saldırıyı Pakistan Taliban üstlendi.
2: Saldırı Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde meydana geldi. Yol kenarındaki polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 30 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yetkililer yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Saldırıyı Pakistan Talibanı yani TTP üstlendi. Pakistan'da özellikle Afganistan sınırındaki Hayber, Pahtunva ve Belucistan eyaletlerinde silahlı saldırılar sıkça yaşanıyor. İslamabad yönetimi TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve saldırıları buradan organize ettiğini savunuyor. Afganistan yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor. Belucistan'da ise BLA adlı silahlı grubun saldırıları öne çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgenin Beluçlar tarafından yönetilmesini istiyor.
0: Türkiye'nin ilk yerli ve milli tarama gemisi Mavi Vatan suya indirildi. Denizlerdeki gücümüze güç katacak gelişmeyi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu.
2: Türk tersanelerinde tasarlandı, tamamen yerli ve milli. UAB Mavi Vatan denize indirildi. Tarama ve temizlik faaliyetlerinde artık milli gemimiz görev yapacak.
8: Ülkemize denizci ülkeler sıralamasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasına ülkemizi yerleştirdik.
2: İlk yerli ve milli emici özellikli tarama gemisinin ilk blok kaynağı 10 Nisan 2025'te yapılmıştı. İnşası tamamlanan gemi denizde bulunmuştu.

0: bir vatan, birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacak.
1: Piyasaların dengesi değişti. Kimi yatırımcı bu hafta artışlara sevindi, kimi de kaybettiklerini hesapladı. Peki bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı dersiniz ve hangileri kaybettirdi efendim? İşte haftanın piyasa özeti.
0: Bu hafta en çok hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi? Hafta sonu ile birlikte piyasalar kapandı. Yatırım araçlarında da haftalık tablo ortaya çıktı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, altın ve avro haftayı değer kaybıyla tamamladı. BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 12.840, en yüksekse 13.370 puanı gördü. Endeks haftayı önceki haftalık kapanışına göre %2,90 düşüşle 12.899 puandan tamamladı. Ve güvenli liman olarak kabul edilen altın, sarı metalde bu hafta dalgalı seyir hakimdi. Kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %1,61 azalarak 6.716 liraya geriledi. Çeyrek altının satış fiyatı ise %1,42 azalışla 11.015 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da %1,33 düşüşle 43.860 lira oldu. Döviz fiyatlarında ise dolar haftayı yeşille tamamladı. Avro'da düşüş hakimdi. ABD doları %0,38 değer kazandı, 48,96 liraya çıktı. Avro %0,18 düşüşle 55,85 liraya geriledi.
1: Türkiye'ye sürdürülebilir ve erişilebilir turizm alanında uluslararası bir ödül daha geldi efendim. Londra'da düzenlenen DTG Travel Industry Awards 2026'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Destination for Change ödülünü kazandı.
0: Türkiye'nin turizmdeki başarısı İngiltere'de ödüllendirildi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Londra'da düzenlenen TTG Travel Industry Awards 2026'da ödüle layık görüldü. Bu yıl ilk kez verilen Destination for Change ödülü, sürdürülebilir ve erişilebilir turizm alanındaki çalışmaları nedeniyle Türkiye'nin oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ödüle ilişkin paylaşım yaptı. Ersoy, sürdürülebilir turizm programıyla çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırıldığını belirtti.
2: Turizmde hedeflerimizi somut adımlarla hayata geçiriyoruz. Bu ödül, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir turizm hedefimiz doğrultusunda attığımız adımların başarısını gösteriyor.
1: Sigarayla mücadelede yeni bir dönem başlıyor sayın seyirciler. Tütün ürünleri kanun teklifi Ekim ayında meclise sunulması planlanmakta. 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara tütün ürünlerinin satışı ve kullanımı ömür boyu yasaklanacak. 2040'tan sonra ise tütün ürünleri üretim ve satışı tamamen durdurulacak.
3: Artık daha bizim yani çocukları ve özellikle kız çocuklarımızı korumak için 2015 tarihinden sonra doğanlara hayatları boyunca tütün ürünlerinin kullanımı, içimi, satışı yasaklanıyor.
4: Sigarayla mücadelede tarihi bir döneme giriliyor. 1 Ocak 2015 ve sonrasında doğanlara tütün ürünlerinin satışı ve kullanımı ömür boyu yasaklanacak. Sigara kullanıyor musunuz?
5: Ben kullanıyorum abla. Günde 2 paket falan içiyorum abla. Vallahi ciğerlerim var ya tutmuyor yemin ediyorum. Yani sabahları kalkınca çok kötü oluyorum.
6: 2040'tan sonra tütün ürünleri üretim ve satışı tamamen durdurulacak.
7: Mecburen bırakacak herkes o zaman. Bırakmaları için çok iyi olur. Yararlı bir adım.
4: Yaşı belli bir seviyenin üzerinde olanlar sigara illetine yakalandı. Ancak hükümet şimdi gelecek nesilleri kurtarmak için radikal tedbirler alıyor.
3: 2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin üretimi, satışı vesaire bunlar kökten yasaklanıyor. Belki bu 2040 tarihi bu meclisteki görüşmeler sırasında belki 2033'e, 35'e de çekilebilir diyor umuyoruz.
6: Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı sigarayla mücadele teklifinde sona gelindi. Teklifin detaylarını çalışma ekibinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Toker Ergüder anlattı.
3: Bu Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlanan yeni bir kanun teklifi geliyor.
4: Tütün firmalarının özellikle kadınlara yönelik geliştirdiği slim yani ince sigaralar da artık tarihe karışacak. Yeni düzenlemeyle birlikte sigara paketlerinde tek tip standarda geçilecek.
3: Bizim ince sigara dediğimiz slim sigara dediğimiz sigaraları piyasaya sürdüler. Ve bunları da kadınlara yönelik sürdüler.
4: Çocuk ve gençlerin

0: sigaraya erişimini engellemek adına kimlik doğrulama sistemi de devreye alınacak.
1: Orada işte kişilerin günde kaç tane sigara alacakları görünecek. Eğer zaten kimlik kartlarında yahut da bu verecekleri kartlarda kişilerin yaşları da olacak. O yüzden de artık daha 18 yaşından küçüklerin bu ürünleri satın almaları kesinlikle imkansız hale gelecek.
2: Gelecek nesli korumak için yararlı bir adım olabilir.
3: Sigara paketlerine sağlık vergisi eklenmesi de gündemde. Sağlık vergisinden alınacak para koruyucu ve geliştirici hizmetlere aktarılacak.
4: Çocukları ve gelecek nesilleri korur bence. Sağlık bir ortamda büyüdüm, onun için kullanmıyorum, sevmiyorum.
5: Sigara kullanıyorum, evet. Nefes darlığı yapıyor, yokuş çıkmakta zorlanıyorum. İncek kullanıyorum, kaldırılacakmış herhalde. Yararlı olacağını düşünüyorum.
6: Yargıtay sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapanları ilgilendiren dikkat çekici bir karar verdi. Buna göre hesabın herkese açık olup olmadığına bakılacak. Paylaşımın görünürlük derecesine göre ise ceza verilecek. Takipçi sayısı ise kriterler arasında.
7: Sosyal medyada hakarete Yargıtay'dan yeni kriterler geldi. Hesap açıksa başka, gizliyse başka ceza verilecek. Paylaşımı kim gördü, kaç kişiye ulaştı bunlara bakılacak. Aleniyet varsa cezada oran değişecek. İzmir'in Ödemiş ilçesinde nişanlı bir çift ayrıldı. Ancak ayrılığı hazmedemeyen taraflardan biri diğerine sosyal medya üzerinden hakaretler yağdırdı. Konu yargıya taşındı. Yerel mahkeme hakaret eden kişiye 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Dosya istinafın ardından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi hakaret suçunun oluştuğuna ilişkin değerlendirmede hukuka aykırılık bulmadı. Ancak dosyada önemli bir eksikliğe dikkat çekti. Hakaret içerikli paylaşımlarda aleniyet şartının yeterince araştırılmadığına dikkat çekti. Bu nedenle kararı bozdu. Yargıtay kararına göre önce hesabın herkese açık olup olmadığına bakılacak. Paylaşımların kimler tarafından görülebildiği tespit edilecek. Yani sadece hakaret edilip edilmediğine değil, bu hakaretin kaç kişi tarafından görüldüğü de ceza oranında etkili olacak.
6: Ankara'da eşine az rastlanır bir vahşet yaşandı. Bir adam Ali Arduç'un tezgahından köfte aldı ancak yemeği yiyip parayı ödemedi. Köfteci parayı isteyince de yerden almış olduğu kaldırım taşıyla defalarca vurarak başını ezdi. 2 gün boyunca hastanede hayat mücadelesi veren 46 yaşındaki Arduç hayatını kaybetti.
8: Kendi halinde ekmeğinde birileriydi. Yani kaldırım taşıyla vurmuş kafasına.
7: Başına defalarca kaldırım taşıyla vurdu. Yetmedi, üstüne bir de yerde tekmeledi. Hesabı isteyen köfteci müşterisi tarafından vahşice katledildi.
8: Hesap isteyince de aralarında küfürlü bir tartışma oluyor.
7: Ali Arduç Ankara'nın Altındağ ilçesinde köfte tezgahı işletiyordu. Akşam saatlerinde bir müşteri geldi. Köfte sipariş etti. Yemeği bir güzel mideye indirdi. Sıra hesabı ödemeye gelince yan çizdi.
9: Burada yemek yiyorlar. Yemekten sonra herhalde bir ödeme mevzusundan dolayı tartışma çıkıyor.
7: Köfteci parasını istedi. Adam vermedi. Tartışma çıktı. Gözü dönmüş müşteri yerden aldığı kaldırım taşıyla köfteci Ali Arduç'un başına defalarca vurdu. Arduç kanlar içinde yere yığıldı. Ancak cani adam durmadı. Bu sefer de köfteciyi dakikalarca yerde acımasızca tekmeledi.
9: Geliyordu. Tezgahını kuruyordu. Düzgün bir esnaftı. Kimseye bir zararı yoktu.
7: 46 yaşındaki köfteci ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 2 gün boyunca hayat mücadelesi verdi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 23 Eylül'de gerçekleşen olayın ardından katil müşteri polis tarafından yakalandı.
6: İstanbul Sarıyer'de sokak köpeği kabusu yaşandı. Kireç burnunu esir alan başıboş köpek sürüsü önüne gelene saldırdı. Sahilde spor yapan adamın ölümle pençeleştiği o anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.
7: Sokak köpekleri mahalleyi esir aldı. Önüne gelene saldırarak dehşet saçtı. O korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı. Burası İstanbul Sarıyer. Görüntüler adeta bir korku filmini andırıyor. Sürü halinde gezen başıboş köpekler mahalleliyi canından bezdirdi.
10: CMR'e yazdım. CMR de belediyeye yönlendirmiş. Çocuklar araba çarpma riski var.
7: Sahilde sporunu yaparken arkasından fırlayan köpek de neye uğradığını şaşırdı. Kendini korumak için çırpınan talihsiz adam adeta ölümle pençeleşti.
10: Mehmet Efendi sokakta çocuğumla beraber aşağı inerken bir saldırdılar. Toplu halde saldırdılar. Kaçsaydım muhtemelen bizi ısıracaklardı. Taş atar gibi yapmaya çalışınca bir duraksadılar. Biz de o fırsattan istifade oradan ayrıldık.
7: Sokaklarda rahat yürümek de, çocukları bakkala göndermek de artık hayal. Çağrı'yı eline sopa almakta bulan mahalleli adeta sokak nöbetinde.
11: Bir tane değil, iki tane değil, beş tane değil. Sürü halinde geziyorlar. Sokakta küçük çocuklar var, kadınlar var, yalnız geçemeyenler var. Biz zaman zaman elimize sopayı alıp onlara eşlik geçirip sokağa geçiriyoruz.
7: Şimdi Gözler Sarıyer Belediyesi'nde mahalleli soruyor. Bu sokaklarda güvenle yürümek için daha kaç kişinin ısırılması gerekiyor?
11: Belediye ilgilenmiyor.
6: Samsun'da yaşayan 54 yaşındaki Muzaffer Uzunbacak bağırsak rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gitti, ameliyat masasına yattı. Ancak tetkikleri yapan doktorlar gözlerine inanamadılar çünkü talihsiz adamın kalbi sağda, karaciğeri ise soldaydı, yani tüm iç organları ters taraftaydı.
12: Şunları da açalım.
13: Evet. 54 yaşındayım. Kalbimin sağda olduğunu 26 yaşımda öğrendim ben.
7: Kalbi sağda, karaciğeri solda. Tam 54 yıl boyunca tüm organlarının ters yerde olduğunu bilmeden yaşadı.
13: Kalbin mi yok senin dedi bana. Bu yana ters savaş yapınca o zaman öğrendim ben de.
7: Samsun'da yaşayan 54 yaşındaki Muzaffer Uzunbacağı yıllar sonra kanser teşhisi kondu. Hastalığı 10 binde bir görülen bir vakaydı. Adı situs inversus totalis, yani tüm organlarının yeri tam tersiydi.
12: İnce bağırsağın başlangıcı sağda olması gerekirken, kalın bağırsağın başlangıcı sağda olması gerekirken bu hastamız da solda.
7: Cerrahların ezberi bozuldu. Sağdaki her şey soldaydı. Plan sil baştan yapıldı. Kapalı ameliyatla o kanserli kitle tereyağından kıl çeker gibi alındı.
12: Tüm organlar düşündüğümüzün tersi yönünde.
7: Muzaffer Uzunbacak kitlelerden kurtuldu. Sağlığına kavuşup taburcu oldu.
6: Teknoloji milyarderi Elon Musk, insansız robotların hızlı refleks konusunda insanları geride bırakacağını söyledi. Musk'a göre ise robotlar 10 yıl içerisinde günlük hayatımızın bir parçası olabilir.
7: İnsansız robotların geleceği hakkında kritik bir açıklama geldi.
14: Robotların tepki süresi çok hızlı. Bu konuda bir robotu yenmek çok zor olacak. Çünkü biz biyolojimiz tarafından kısıtlanıyoruz. Ama robotlar da hareket sağlayan mekanizmaları geliştirebilir. Yapay zeka işlem gücünü arttırabilirsiniz. Böylece robotlar insanlardan çok daha iyi olacak ve daha hızlı tepki verecek.
7: ABD'li milyarder Elon Musk'a göre insansız robotlar refleks gösterme konusunda insanı çok geride bırakacak. Silikon Vadisi'nde Çin basınına konuşan Musk, insanların biyolojik sınırları olduğunu, robotların ise geliştirilerek çok daha hızlı reflekslere ulaşacağını söyledi. Sosyal medyada viral olan robot olimpiyatlarına değinen milyarder, artık düşüp devrilen makineler yerine boks yapan, güreşen ve jimnastik hareketleri sergileyen gelişmiş modeller izlediklerini vurguladı. Musk en geç 10 yıl içinde dünyada milyarlarca robotun gündelik hayatın bir parçası olacağını söyledi.
6: Bu haberle 18 bültenini burada noktalıyoruz efendim. Saat başında görüşmek dileğiyle.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan aynalar çıktı. Bilindiği gibi ayna insanın kendini kendi gözüyle tanımasıdır. Onun kendisini görme arzusu varoluşuyla başlar denilebilir. İlk ayna görevini de durgun su yapmıştır herhalde. Suya bakan ilk insan kendi aksini orada görünce çok şaşırdı mı acaba? Tabidir ki o yüzünün dışında kendisini kendine ve hemcinslerine bakarak ve dokunarak tanımıştı. Durgun suyun görevini daha sonraları maden devrinde yüzeyleri parlatılmış madenler aldılar. Selçuklular ve Anadolu Selçukluları da bu tip demir ve tunç aynalar kullanmışlardır. İlk camı ise Sümerler'de görmekteyiz. Onu yansımasından yararlanarak ayna gibi kullanmışlardır. Asya'da bulunan ayna daha sonra Avrupa'ya geçti ve ilk ayna Venedik'te yapıldı. Burada üzerinde duracağımız aynanın kendisi olmayıp onu koruyan çerçevesi, zarfı, aynasından çok çok değerli olan arka yüzü olacaktır. Türklerde ayna lüzumlu eşyalardan biri olup gerektiğinde bakılan, bakılmadığı zaman da yüzü duvara çevrilen bir nesnedir. Tanzimat sonrası ise konaklarımıza endam aynaları denilen büyük boy barok çerçeveli Avrupa aynaları girmiştir. Ona ancak ev halkı sabah temizliklerini yaparken veya dışarı çıkarken bakarlar. Hatta ayna karşısında fazlaca duran gençlere "Ayna karşısında çok durma, günahtır." denilirdi. Bu sözün manasını gençliğimizde çok düşünmüş, mana verememiş, üstelik belki de alay dahi etmişizdir. Bugünse zamanının büyükçe bir kısmını ayna karşısında harcayan gençleri gördükçe o sözün ne kadar geniş manaları olduğunu anlıyorum artık. Birkaç yıl evveldi Kadıköy'de bir arkadaşımın parfümeri dükkanında oturuyorduk. Kendisinin güzellik uzmanı olduğunu söyleyen, yüzüne sürdükleri de kimine göre çok güzel, kimine göre güzelliğini perişan etmiş olan genç bayan, söz modadan açıldığı sırada "Ben modasız yaşayamam, onsuz bir yaşam düşünemiyorum" deyince ben tebessümden biraz öte gülmüşüm. Bana dönerek "Neden gülümsüyorsunuz?" deyince "Bilmem, ninem ve annem hiç yaşamamışlar da ona gülüyorum" dedim. Dil mi güzel, dilber mi güzel sorusuyla yine kendi cevabını veren dil güzel sözümüz ne kadar manalıdır değil mi? Kafalarımızın içini boş tuttuğumuz zamanlardan beri dış görünüşümüz büyük önem kazandı efendim. Halbuki zamanla fizik yapımızın bize ihanet edeceği, onun yerine bilgi ve becerimizin imdadımıza yetişmesi gerektiğini bilmeli ve onu yeni yetişenlere de öğretmeliyiz. Gerçekte Türkler aynaya çoğunlukla bir ibret gözüyle bakmışlar, ona bakarken bir başka derinliği fark etmişler, ondan dini, ahlaki dersler çıkararak edebiyatta, sanatta ve tasavvufta sembol olarak kullanmışlardır. Bakınız, şair Fenni Yozgadi Kayseri'de bir berber dükkanında tıraş olurken saçlarında yeni beliren birkaç ağarmış tel görünce "Ben sanırdım ihtiyar ettim diyarı gurbeti, bilmedim hayfa ki gurbet ihtiyar etmiş beni" diyiverir. Yine aynaya dünyadaki her şeyin bir yansıma olduğunu fark ederek bakan bir başka şair de şöyle demiş: "Ay nedir bu alem, her şey hakle kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim." Evet, biz yine aynanın kendisine dönelim isterseniz. Aynaya bakarak tıraşını olan erkek, saçını tarayan hanım işi bittikten sonra aynaya tarafına duvara çevirirdi.
çevirirdi ama o da duvarda bir yama gibi durmamalıydı elbet. Bu düşüncedir ki Türk insanını sanata yeni bir biçim eklemeye sevk etmiş ve Türk sanatında ayna olayı gerçekleşmiştir. Atalarımızın ayna arkasında akla gelebilen ağaç, fil dişi, demir, gümüş, sedef, altın gibi birçok malzeme ile oyma, kalkma, kesme, kabartma, kalem gibi çeşitli tekniklerle değişik hayvan ve bitki motifleriyle süslenmiş sanat eserleri vücuda getirmişlerdir. Mesela Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğu bilinen aynanın bir hanım eline daha çok yakışacağını düşünebiliriz. Hürrem Sultan için yapıldığı ihtimal dahilinde olan bu fil dişi ayna, Türk oyma işçiliğinin şaheser örneklerinden biridir. Ona bakıp hayret etmemek ve hayran olmamak elde değildir. Bir dış pervaz gibi düşünülen sülüs yazıdan sonra merkeze doğru önce hatayi çiçekler sarmaş dolaş olmuşlar, onları da iç rozetten ince bir bordür ayırmış, bordürün içindeki hatayi ve rumilerin uyumu klasik 16. yüzyılın, ki bu yüzyıl Türk sülüsleme sanatında zirvedir, en güzel örneklerindendir efendim. Klasik Türk süslemelerinin desen çizimi çok zordur. Onun sistemini, ahengini bozduğu an işte bozulmuş olur. Barok ve diğer sanatlarda olduğu gibi zorlandığın yere bir çiçek veya dal getir, olsun bitsin olmaz ve başka çözümün aranması gerekir. O yönüyle de bu ayna çok önemlidir. Ayna 18. asra kadar her çevrede kendi mütevazi ölçüleri içinde yapılıp tezyin edilirken, birdenbire ihtiyaç olmaktan çıkmış ve her yerde kullanılan süs ve dekoratif eşyayla lüksün, eğlencenin ve sefanın simgesi oluvermiştir. Tabii bu daha çok saray ve çevresi için doğrudur. Halksa kendi kadim geleneğini sürdürmüştür. O devri geliniz Haluk Şehzuvaroğlu'nun kaleminden öğrenelim. 18. asırdan itibaren evlerimizin tezyinlerinde ayna mühim bir yer işgal etmiştir. Yabancı sefirlerin Osmanlı hükümdarlarına getirdikleri hediyeler arasında türlü endam ve konsol aynaları bulunurdu. Nemçe elçisi 1762'de 3. Mustafa'ya müteaddit hediyelerle beraber bir de sim pervazlı kebir bir ayna takdim etmişti. Aynı devirlerde Prusya elçisi de Osmanlı hükümdarına sim çerçeveli 90 parmak kebir endam aynasıyla çifte sim pervazlı tülani bir ayna hediye etmişti. 1777 yılında Leh elçisinin getirdiği hediyeler arasında Pariskari bir endam aynasıyla kehribaz pervazlı lehkari aynalar bulunuyordu. Daha sonraları Osmanlı hükümdarlarına devlet adamları arasında ayna hediye etmek adet olundu. Onu takiben aynalar saray ve çevresinde her türlü eşyaya tezyinat olarak girip aynalı dolaplar, çekmeceler, aynalı odalar, aynalı köşkler, aynalı arabalar, aynalı dükkanlar moda oluverdi. Haliç'te aynalı kabak adı üstünde sarayının içi Venedik'ten getirilen aynalarla süslenmiştir. Türk aynalarının arkalarının büyük bir kısmı ise sedeften ve gümüşten yapılmıştı. Sedef aynalarda önceden hazırlanan ön yüze ayna boşluğu açılır, ahşabın arka yüzüne ise sedef döşendikten sonra genellikle kalem işi yapılır, ön yüzünün aynayı dolanan çerçevesinde de yine sedef döşenir ve aynı kalem işi çelikten yapılmış, ucu zeminde kanal açacak şekilde sivriltilmiş alete kalem ve bu aletle yapılan işe de kalem işi denmekte. Bunu da hemen araya sıkıştıralım. Burada devam ettirilirdi. Bu çeşit aynaların arka yüzlerine çoğunlukla Selçuk kartalı, Osmanlı arması ve çiçekler işlenirdi. Bunların bir kısmı duvara asmak için zincir askılı, bazıları da elde tutulsun diye saplı olurlardı.
Bu saplı veya zincirli olanlar yastık aynası da tabir edilirdi. Böyle adlandırılmalarının sebebi ise eski evlerimizde divan ve sedir üzerlerindeki içi hışır doldurulmuş halı yastıkların üzerlerine gelecek şekilde konulmalarından dolayıdır. Gümüş arkalı aynaların büyük bir kısmı ise gümüş kakma, kabartma, çökertme tekniğiyle yapılırdı. Tombak ve telkari aynalara da rastladım. Varlıklı aileler bu çeşit teknik uygulamaları altınla yaptırmışlar ve üzerlerine kıymetli taşlar döşetmişlerdir. Günümüze eski gümüş aynalardan maalesef pek azı gelebilmiştir. Çoğu para basmak ve diğer sebeplerle zaman zaman gümüşe duyulan ihtiyaçtan dolayı eritilmiştir. Bugün elde mevcut olanların büyük bir kısmı son birkaç yüzyılın eserleridir. Sedef aynalara gelince, maalesef sedef aynalarda modası geçti diye tavan aralarına atılmaları sonucu ıslanma ve rutubet neticesinde kısa zamanda ağaçları çürümüş, sedefleri dağılarak yok olmuşlardır. Eldekilerin korunması dileğiyle programımızı yine ayna için söylenmiş ünlü hattatlarımızdan Ali Efendi'nin çok güzel bir sülüs yazıyla def olarak yazdığı bir satırla bitirelim isterseniz. Bu levhada şu söylenmekte efendim: İtme miratı şirkeste, seni yüz surete kor. Yani kırma aynayı, o da seni yüz parça eder. Bir zamanın sandukasından daha hoşça kalın diye sizlerden ayrılırken aman aynalara dikkat edin diyoruz efendim.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
5: Aklınızda bulunsun.
7: Şimdi reklamlar.
8: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
9: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
10: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: reklamları dinlediniz.
1: Sağlıklı Türkiye. Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz terleme. Hepimizin ortak sorunlarından biri olan terleme. Sıcaktan terliyoruz, spor yaparken terliyoruz, sinirlenince terliyoruz. Bazen de hiç bilmediğimiz sebeplerden dolayı terliyoruz. İşte tüm bu soruların cevabını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz, cildiye uzmanı Sayın Metin Oğuz ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz
2: hoş
1: hocam.
2: Hoş buldum hocam.
1: Nasılsınız hocam?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim hocam, teşekkür ederim. Hocam ben hemen sorularıma başlamak istiyorum.
2: Tabii
1: aşırı
2: ki.
1: Terlemenin sebepleri nelerdir hocam?
2: Şimdi biz terlemeyi ikiye ayırıyoruz. Bir genel terleme, tüm vücutta olan terleme, bir de bölgesel terleme. Yani genel terleme olarak düşünürsek bütün vücutta olan terleme, birçok metabolik hastalıklarda, romatizmal hastalıklarda, hormon bozukluklarında, hipertiroide yani guatrın, tiroid bezinin fazla çalışmasında, bu menopoz sonundaki hormonal değişikliklerde aşırı terlemeler oluyor. Bazı enfeksiyon hastalıklarında, kronik enfeksiyon hastalıklarında, romatizma hastalıklarda, özellikle onlarda gece terleme oluyor. Yani bütün vücudu sırılsıklam olacak kadar terliyorlar. Onlar metabolik bir sistem. Ama biz dermatologlar olarak tabii ki daha çok bölgesel terlemelerle uğraşıyoruz. Bölgesel terlemeler, şimdi diğer genel terlemelerde, bölgesel terlemelerde tabii ki birçok psikolojik sorun olduğu gibi, yani kokusu, işte rahatsız etmesi, elbisede gelmesi gibi böyle bir psikolojik ve sosyal problemlere sebep oluyor.
1: Evet, hocam.
2: Ayrıca birçok deri hastalığına da neden oluyor ıslaklık.
1: Evet. Yani,
2: terlemeye bağlı veya ıslaklığa bağlı biz mantar enfeksiyonlarda, diğer enfeksiyonlarda, pişiklerde, koku, birçok şey deri hastalığını sekonder olarak görüyoruz. Aşırı terlemeye bağlı. O yüzden terleme gerçekten çok önemli. Hem kendi başına bir problem, sosyal kişide, sosyal insanda, insanların içine kalışan, çalışan, devamlı günün büyük zamanını dışarıda geçirenler için büyük bir problem. Ayrıca hastalıklara sebep olduğu için de problem. Bu yüzden mutlaka çözüm bulunması gerekiyor.
1: Peki hocam nelere dikkat etmemiz gerekiyor o zaman? Bu hani çok terlememek için, mantar enfeksiyonu kapmamak için.
2: Şimdi öncelikle tabii ki genel bir terlemesi varsa kişinin, kan tahlillerinden geçirilmesi gerekiyor. Bir enfeksiyon var mı? Hormon bozukluğu var mı? Menopozsa, işte menopozda D vitamin eksikliklerinde de aşırı terleme görüyoruz. Ben D vitamini vererek hastaların, özellikle menopozlu hanımların terlemelerin azaldığını çok gördüm. Yani eksikliği tamam. Önce bir genel terleme varsa,
1: önce bir tespit
2: ya dahiliyeci tarafından ya bir cildiyeci tarafından genel bir değerlendirme, kan analizleri gerekiyor. Bölgesel terlemeler zaten belli. Bölgesel terlemelerde ben şöyle açıklıyorum hastalarıma. Vücudun ayarı bozuk. Yani o oraya giden sinirler, sempatik sinirleri hakim ediyor. Yani emrediyor şeye, tel bezlerine çalışmasını emrediyor. Sempatik aktivite olduğu zaman, heyecanlandığımız zaman, utandığımız zaman
1: genelde
2: hemen terlemeler daha da artıyor çünkü. Bu yüzden heyecan durumlu, heyecanlı insanlarda ve düşünün böyle heyecanlıyken eliniz şıpır şıpır terliyor, daha da artıyor. Zaten utanıyorsunuz. Yani bu koltuk altınızdaki izden ya da elinizdeki terden bir utanırken bu utanma hissi terlemenizi de arttırıyor. Biz lokal terlemelerde o bölgeye göre davranıyoruz. Çünkü her bölgeye yapabileceğimiz işlemler farklı. Genel terleme varsa ağızdan alınabilen ilaçlar var. Bu bölgesel terlemelerde kullanılıyor ama onlar bazı yan tesirleri olabiliyor. Ağız kuruluğu yapabiliyor.
1: Evet hocam.
2: Yani çünkü sempatik aktivitenin tam tersini durdurduğun zaman bu sefer tükürük bezleri, tükürük de azalıyor. Ağız kuruluğu yapıyor. Çok aşırı ağız kuruluğu yapanlar. Gözde bulanıklık yapanlar ya da gözde glokom varsa glokomda artma yapabilirler. Onlar sınırlanabiliyor ama gene de kullanabildiğimiz ilaçlar var. Türkiye'de de yurt dışında da ağızdan alınabilen ilaçlar var. Lokal olarak ter önleyici kremler herkes biliyor. Zaten deodoranlar içinde de var. Daha çok alüminyum tuzları. Alüminyum tuzları ter bezlerin ucunu tıkıyor. orada bir tıkaç oluşturuyor ter bezin evet, içinde. Hocam. Dışarı ter çıkamadığı için oradan terleyemiyorsunuz. Yani musluğu hı-hı. kapatmak gibi bir şey. Ama bunun da bir sınırı var. %20'ye kadar konsantrasyonda kullanılabiliyor. O belli bir saat tıkayabiliyor. Yetmeyebiliyor. Lokal olarak başka bu gene ağızdan alan ilaçlar da kullanılabiliyor. Bazıları losyon olarak onu emsin, sinir uçları yatışsın ve ter bezlerini uyarmasın diye. Hı hı. Botoks çok kullanıyoruz terlemelerde. Evet, özellikle koltuk altı terlemeleri. Bizim bugün daha çok değineceğimiz konu koltuk altı terlemeleri. Evet, koltuk hocam. Altı terlemesi çünkü hem kokusuyla bir problem oluşturduğu gibi hem de görüntüsüyle. Elbisedeki evet.
1: sosyal
2: görüntüsü
1: yaşantıyı
2: tabii,
1: da etkiliyor
2: yani
1: hocam.
2: Elbisede görünüyor. Sosyal insanı böyle kitliyor.
1: Evet.
2: Kitliyor. O yüzden çok ne diyelim yaşam kalitesini düşüren
1: düşürüyor.
2: Bir şey.
1: Evet hocam.
2: Bunun için ona daha çok botoks uygulayabiliyoruz. Hı hı. Botokstaki amaç da buraya ter bezlerine hükmeden sinir uçlarını felç etmek. Onlar çalışmadığı zaman ter bezleri de istirahat ediyorlar, dinleniyorlar, çalışmıyorlar. Ama bu geçici bir şey. 4 ile 6 ay kadar sürüyor. Yaz başında koltuk altına yaptırıp yazın sonuna kadar rahat eden hastalarımız var. Ondan sonra iontoforez dediğimiz bir metot var. İontoforez koltuk altında da uygulanabilir ama ele ayağa uygulanması daha kolay.
1: Peki hocam her hastalarda uygulanıyor mu? Yani sizin az önce bahsettiğiniz
2: derecesine
1: gibi,
2: göre.
1: Derecesine göre bu botoksu uygulayabiliyorsunuz.
2: Botoks ellere de uygulanabilir.
1: Evet.
2: Yani biraz daha ağrıdır. Koltuk altında botoks uygulamak daha kolaydır. Ellere de uygulanabilir ama ellerde çok ağrılı. Yani bilekten ya da ayak bileğinden bir uyuşturma yapmadan sonra ve bir de tam deri içine yapamazsınız, kas içine de giderse kaslarda da bir güçsüzlük yapabilir. Oradan da felç ettiği için
1: evet,
2: yani bir elde ayakta güçsüzlük de yapabiliyor. Botoks zor olsa da uygulanabiliyor. Ama iontoforez cihazlara iontoforez elektrik akımına dayanıyor. Belli bir watt'taki elektrik akımına musluk suyundan geçiriyoruz. O da gene sinir uçları aracıyla ter bezleri aracıyla sinir uçlarına uyararak onları birazcık ter bezlerini baskılıyor. O da geçici bir şey. Ama evde bu cihazları alıp kendileri kullanan, rahat eden, özellikle el ve ayak terleme, elinizi sokuyorsunuz 15-20 dakika.
1: Evet,
2: pilli ya da elektrikli aletler var. Çok kullanımlı olanlar var, az kullanımlı
1: peki,
2: olanlar var.
1: Ne kadar sürede etkisini görüyor hocam bu aletler?
2: Ya bunlar da kişiye göre değişiyor. Yani bir hafta 10 günde her gün uygulayıp toparlayıp sonra haftada bir uygulayıp rahat edenler de var, yetmeyenler de var. Çünkü derecesi günün saatine göre bile değişiyor. Sizin psikolojik yapınıza göre bile değişiyor çünkü bu terleme. Rahat olduğunuz zaman az terlerken, heyecanlandığınız zaman, bir şeye takıldığınız zaman, bir şeye aktive olduğunuz zaman, hava sıcaklığı arttığı zaman, havadaki nem arttığı zaman terleme artıyor. Çünkü bütün vücut terlemesi biliyor, o bölgede terliyor. İontoforez cihazından uygulanıyor. Bir de sinir kesme operasyonları var. Özellikle bu sadece koltuk altında pek uygun değil ama ayak ve ele giden, ter bezlerine giden sinirler onu biz uygulamıyoruz. Onu cerrahlar, göğüs cerrahları ya da sinir cerrahları uyguluyor.
1: Evet,
2: koltuk altında bir delikten girerek sempatik sinirleri bulup ya siniri klempe ediyorlar, sıkıştırıyorlar, elektrik iletimi duruyor sinirde ya da kesiyorlar. Klempe etmek daha akıllı kârı. Yani yanlışlıkla bir sinir keserseniz onu tamir etmek, sonra klempe açarsınız bir şey olursa. Ama bunun da yan tesiri olanlar var. Geçen sene belki çok insan gördü, göğüs akciğer delindi böyle bir şey yaparken.
1: Evet.
2: Bir ameliyat bu. Bunu uygulamak ameliyat şartlarında ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılabilecek bir şey. Ama çok böyle aşırı damlayacak şekilde terleyenler bunu tercih ediyorlar. Bunlarda bile ter tamamen gitmeyebiliyor.
1: Evet,
2: ya da hocam. Ya da birkaç ay sonra, bir iki yıl sonra tekrar geri dönüyor.
1: Tekrarlayabiliyor.
2: Çünkü sinir sonra. Sistemimiz de kendini yenileyen bir sistem. Hı-hı. Yani yan kollardan oraları sinirlendirebiliyor. Yan taraflardan, anastomozlardan. Ama koltuk altı bölgesi çok özel. Çünkü ter bezleri güvenli bir bölgede, altında yağ dokusu var, rahat bir bölge. Koltuk altı bölgesinde ilave başka şeyler de yapılabiliyor.
1: Ne gibi hocam?
2: Yani direkt bu ter bezlerini ulaşıp yok ediyoruz. Kolay bir şekilde. Ve koltuk altı ne kadar geniş bir bölge gözükse de çok terleyen bölge genellikle ortada çok dar bir bölge oluyor. Yani çeşme gibi akan bölge dar bir bölge oluyor. Buraya liposuction yapılabiliyor. Yani normal yağ emmede kullanılan gibi bir delikten girip bir aspiratörle koltuk altı derisi emilerek oradaki yağ bezleriyle birlikte ter bezleri de emilebiliyor. Lazer lipolis denen bir metot var biliyorsunuz. O da liposuction alternatif bir şey. Yağ dokusunun içerisine lazeri direkt veriyoruz. Bir tel gibi fiber yöntemi sokuyoruz o dokunun içerisine. Buna endolazer metodu deniyor.
1: Evet hocam.
2: Ve o bölgeyi ısıtıyor. Isıtarak o bölgeyi 50-60-70 dereceye kadar, 70 bile çok ısıttığı zaman oradaki hücreler tahrip oluyor.
1: Evet.
2: Yağ hücreleri tahrip oluyor mesela, eriyorlar. Bunlar ya emiliyor ya da emilmiyor. O yağ eritilmede kullanıyor. Bu yüzden adı lazer lipolis. Ama bu metodun uygulanması koltuk altında da çok kolay.
1: Evet. Bu daha mı çok tercih ediliyor hocam?
2: Çok kolay bir şey. Yani botoks uyguladığınız zaman da uygulayabiliyorsunuz.
1: Evet.
2: Yan tesirleri neredeyse yok denecek kadar
1: evet,
2: az.
1: Evet, çok
2: kolay. Fiyatı da ucuza geliyor. Yani şeyi hesaplarsanız bir botoks enjeksiyonu yerine göre, mahallesine göre diyeyim ben, uygulandığı lüks yere göre
1: evet,
2: 7-800'den 1500 liraya kadar bir uygulama değişiyor.
1: Evet.
2: Uygulayan doktora, işte semtine, hastanesine göre değişiyor. Koltuk altı bir de uygulanan miktara göre değişiyor. Bu bunun 2-3 katına hallolabiliyor. Yani fiyatı da ucuza geliyor ve aynı zamanda ve kalıcı sonuç. Yani %80 kalıcı bir sonuç.
1: Çok iyi hocam, evet.
2: Uygulaması çok kolay. Ameliyathaneye bile gerek yok. Yani bir uygun bir lokal müdahale odasında önce terleyen bölge iyice tespit ediliyor.
1: Evet.
2: Onun için bizim bir iyot nişasta testimiz var. O bölgeye nişasta döküyoruz.
1: Evet,
2: sonra iyot damlatıyoruz. İyot, nişasta ve ter birleşince siyah bir renk oluşuyor.
1: Evet.
2: O siyah rengin olduğu yerler aşırı terleyen yerler. Bazen böyle ter bezlerini tek tek nokta nokta bile görebiliyoruz. Yani kocaman, dediğim gibi bu önemli bir şey. Yani nerelerden terlediğini iyi tespit ederseniz oralara daha iyi müdahale ediyorsunuz. Bunu botoks öncesi de yapıyoruz.
1: Evet,
2: yani botoksu da tam nereye uygulayacağımızı tespit edebilmek için. Sonra tespit ettikten sonra bölgeyi işaretleyip lokal anestezi uyguluyoruz. Çünkü ısı olacak, birazcık ağrı olabilir diye. Lokal anestezi ısıttık, yani 5 dakika içerisinde uyuştuktan sonra küçücük bir iğne deliği. Zaten oradan soktuğumuz o fiber, yani lazer ışınını geçiren o tel gibi madde 1 milim'den de o iğne deliğinden sokup dilt altını yarım metreyle bir yarım santimle bir santim arasındaki dokuyu, deriden alttaki dokuyu ısıtıyoruz. Bunu ya lazer termometreyle dışarıdan sıcaklığı ölçüyoruz ya da zaten o elimizin altında olduğu için elimiz hissediyor. Hani anneler bebeklerini yıkarken ellerini sokup sıcaklığını hissederler ya. 40 dereceye kadar çıktığı zaman zaten parmaklarımız hissediyor onu, o bölgeyi çalışırken. Parmaklarımız altında. Zaten bu işlemi uygularken odanın ışıklarını da kapatıyoruz.
1: Evet.
2: Cildin altındaki lazeri görmek için ışığı da görüyoruz. Yani nereye ne yaptığımızı görerek orayı ısıtıyoruz kolayca. Bölge bölge, bölgeye ayırıyoruz o yapacağımız bölgelerin hepsini. Ya göz olarak ya da baştan işaretleyerek sırayla o bölgeyi ısıttığımız zaman bu işlem bitmiş oluyor. Anında, yani işlemin bittikten sonra terleme durmuş oluyor. Çünkü tahrip oluyor bölgede.
1: Çok iyi hocam yani.
2: İşlemden sonra hafif bir ödem oluyor bölgede. Bir antibiyotik, bir ağrı kesici veriyoruz. Zaten yaptığımız bir tek iğne deliği. Değişik metotlar var. Yani yanlardan girenler var. Ben kendim geliştirdiğim metotta en ortadan giriyorum. Ortadan etrafa yapıyorum. En ortada bir iğne deliği sadece. İğne deliğinden koltuk altı derisine, yani deriye zarar vermeden altındaki o yağ ve ter bezlerin bulunduğu dokuyu pişiriyoruz.
1: Evet hocam. Tamamen yok olmuş oluyor yani.
2: Yani tamamen olmayabilir. %80 olabilir. %50 olabilir. Ama çok büyük şey, avantaj sağlıyor. Hemen. Yani işlemin bittiği anda terleme durmuş oluyor.
1: O çok iyi hocam.
2: Tabii ki. Yani ameliyatın başında ya operasyon başında böyle ıslak gördüğümüz koltuk altı bitiminde kupur oluyor.
1: Evet.
2: Ve diyelim ki yetersiz bir işlem yaptınız. Yani bir iki hafta sonra tekrar kolayca tekrarlayabilirsiniz.
1: O çok güzel zaten hocam. Kalanına... Hem botoks yaptıktan sonra arkasından mesela liposuction da yapabiliyorsunuz zaten. Yani tekrar tedavi uygulayabiliyorsunuz. O da çok güzel bir
2: tabii ki.
1: Yani çünkü...
2: Botoksu yapmıyoruz o zaman. Yani botoks ayrı bir şey. Botoksun yerine lazer lipoliz diyelim.
1: Evet. Hocam bir şey soracağım.
2: Evet.
1: Kullanmış olduğumuz deodorantlar var. Bizim genelde bayanlarımızın kullandığı. Bunların bir zararı var mı?
2: Şimdi böyle bir dedikodu yayılıyor. Alüminyum klorit zararlıdır diye. Kanser yapıyor hayvanlarda falan diye. Hep alüminyum kloritli deodorantlar kötüleniyor. Ama böyle bir kesin bir delil yok. Bunlar genellikle başka alüminyum tuzlarını satan kişiler tarafından. Onlarda da alüminyum var.
1: Evet.
2: Yani başka bu alternatif olarak gösterdikleri terleme deodorantların içerisindeki maddede de alüminyum var. Ama alüminyum klorit değil. Bunların sunduğu deliller de çok yeterli değil. Ve yıllardır kullanılıyor. Böyle bir şey olsa biz şu ana kadar rastladık. Binlerce hasta gördük, binlerce benim kendimi hatırladığımdan beri, hekimlik hayatımdan beri bu deodorantlar alüminyum kloritli olarak kullanılıyor. Ya da alüminyum klorit solüsyonu terlemede kullanılıyor. Böyle bir şey olsaydı şu ana kadar çıkardı ortaya.
1: Evet hocam. O zaman yanlış biliyoruz tabii bunu.
2: Yani bazı şeyler abartılıyor, reklam yapılıyor.
1: Evet,
2: bazı
1: hocam.
2: Başka ticari kaygılar var altında diye düşünüyorum ben. Ama.
1: Evet.
2: Deodorantlardaki alüminyum kloriti söyledim. Böyle bir dedikodu olduğu için. Ama ucuz deodorantlar ya da ucuz parfümler, elde dolmalar, bunlarda çok problemler
1: çok
2: geliyor.
1: Evet,
2: çünkü onlarda alerji geliyor bize genellikle. İçine koydukları o koku maddeleri çakma diyelim tabirle.
1: Evet, doğru.
2: Popüler tabirle çakma oldukları için, sahte olduğu için, içindeki alkol belki metil alkol olduğu için çok alerji görüyoruz. Tahriş görüyoruz. Sadece koltuk altında değil, boyuna da sıkılıyor çok canım biliyorsunuz.
1: Evet, hocam.
2: Oralarda alerjiler. Biz boyun ve koltuk altı da bir alerjik bir reaksiyon gördük mü ilk sorguladığımız şey parfümler, deodorantlar oluyor.
1: Evet hocam.
2: Yani sahte mallarda hep bir şeyler çıkabilir. Çünkü kimsenin ne yaptığı belli değil. Dedim ki bu lazer lipoliz meselesine tekrar değinelim. Çünkü
1: hocam çok özür dilerim. Evet. Bir telefonumuz
2: tabii
1: var.
2: Tabii ki.
1: Alo.
0: İyi günler.
1: İyi günler. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
0: Ben Hinçekmece'den arıyorum Türkan.
1: Buyurun.
0: Ben terleyemiyorum. Onun için bir sorum olacaktı. Yani geçen çok hastalandım ben. Bir türlü terleyemedim. Bunun sebebi nedir acaba? Su içmemek mi?
1: Tabii doktorumuz yani... cevaplasın.
2: Tabii.
0: Tamam.
2: Yani su içmek de olabilir. Kullanılan ilaçlar da olabilir. Bazı ilaçlar biliyorsunuz dediğimiz gibi şeyleri... sempatik sinirler aktivite, özellikle mesela şeyler, kaşıntı ilaçları,
1: evet,
2: antihistaminikler, antihistaminiklerin büyük çoğunluğu, hele eski antihistaminikler, bu sedatif dediğimiz yani sakinleştirici özelliği olan antihistaminikler ağız kurulu yapar, terlemeyi de azaltır. Böyle bir şey olabilir, hastalığıyla ilgili olabilir, hormonal bir şey olabilir, yani hastamızın bir dahili bir kontrolden geçmesi gerekiyor, öyle bir yani bu rahatsızlık verecek derecedeyse.
1: Evet hocam. Hocam peki bol bol su içmesi gerekir mi bununla alakalı da yani hastamız?
2: Şimdi su işi de abartılan konulardan birisi.
1: Genelde
2: Allah bize susama ve işte tuvalete çıkma özellikleri vermiş.
1: Evet.
2: Yani su eksiğiniz olursa susarsınız gider içersiniz. Yani bunların kaç bardak içtiğinizi saymaya aşırı hastalıklar dışında, şeker hastalıkları ya da böbrek fonksiyonu bozukluğu dışında gerek yok.
1: Evet hocam.
2: Abartılıyor bunlar diye düşünüyorum.
1: Evet. Geçmiş olsun efendim. İyi günler dileriz.
0: Teşekkürler. İyi günler.
1: İyi günler.
2: Şimdi dediğim gibi lazerli polis adından da lazerle uygulanan lipoliz sadece şeyde kullanılmıyor bu. Yani koltuk altı terlemesinde kullanılmıyor.
1: Evet.
2: Bu bölgesel yağların eritilmesinde kullanılıyor. Zaten ismini oradan alıyor.
1: Evet.
2: Diyelim ki bu gıdı. Buraya liposuction yapmak çok zor.
1: Evet.
2: Yani orada çalışacak liposuction kanülleri çok ince olması lazım. Çok ince kanüllerle çalışmak düzensiz olur. Bölgesel yağlar eritmekte kollar, bu bölgeler. Şimdi göbek bölgesinde de kullanılabiliyor. Yani vücudu şekillendirmede kullanılan bir şey bu lazer lipoloji zaten.
1: Evet hocam.
2: Yani adı da buradan geliyor. Lazerle yağların yakılması, lizis yakılma erime demek. Yağların eritilmesi metodu. Bunun biz zaten kullanılan bir şey. Biz koltuk altı terlemesi için bu bölgede liposuction da kullanıldığı için liposuction daha agresif, daha çok acı sonunda çünkü iki dokuyu alt ve üst doku birbirinden ayırıyor. Buraya kan doluyor. Yani bizim işlemimizde kanama da çok az oluyor. Yani o bölgede morarma, ameliyattan sonra morarmalar, kanamalar, lekeler, yanıklar çok düşük ihtimal. Sadece birkaç gün elini kolunu hareket ettirirken orada bir şeyler olduğunu hissediyor. Ödem oluyor, şişlik oluyor. Basit bir antibiyotik veriyoruz. Koruyucu olarak bir de ağrı kesici veriyoruz. İhtiyacı olduğu zaman ve küçücük bir iğne deliği dediğim gibi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hocam PRP nedir? PRP'nin açılımını yapar mısınız?
2: PRP, o da moda bir tabir. Evet. PRP, platelet rich plazma. Platelet demek bizim trombosit olarak ya da kan
1: hücrelerinden.
2: Hücre değil. Hı-hı. Hücreden küçük parçacıklar bunlara. Ben onlara ilk yardım çantası diyorum.
1: Evet hocam.
2: Yani çünkü ilk yardım çantası gibi vücutta oluşuyor. İşlem yapıyor. Kanımızın en küçük şekilli elemanı. Hücre değil.
1: Evet hocam.
2: Hücre parçacıkları. Bir hücre yaklaşık 200 parçaya ayrılıp trombosit haline geliyor. Hı-hı. O yani ilk hücreleri tromboblastlar kemik iliğinde parçalandıkları zaman bir tanesinde yaklaşık 200 civarında 200 ya da 400 trombosit oluyor. Bunların içerisinde hormonlar var. Trombosit Driving Growth Factor, Epithelial Endothelial Vascular Growth Factor gibi birçok yani doku iyileşmesini sağlayan hormonlar var. Vücudumuzda herhangi bir yaralanma, berelenme olduğu zaman, kırık olduğu zaman hatta kemik kırıldığı zaman orası kanıyor. Kan da oraya pıhtı oluşuyor. Pıhtı esnasında trombositler patlıyorlar, içindeki maddeleri salıyorlar ve tamir başlıyor.
1: Evet.
2: Yani vücudumuzun tamir sistemi.
1: Sistemi. Evet.
2: Kendi tamircileri. Evet. Yani ya da ilk yardım çantası benim tabirimle.
1: Evet.
2: Bunlar tabii ki iyileşmeyen kemiklerde, kemik kırıklarında tamir için nasıl bunu iyileştiririz diye bize 30 sene önce tıp fakültesinde öğretmişlerdi. Kemik kırıldığında kanama olmazsa o kemik iyileşmez.
1: Evet.
2: Kan iyileşme için gerekli bir şeydir. Bunu sağlayan da trombositler.
1: Evet hocam.
2: Tabii kozmetiğin fırsatçılığı var. Kozmetik dalı fırsatçı bir şey. Hı-hı. Yani nerede bir faydalı bir şey bulursa alır. Hı-hı. Bir yerde ot bulsa onu alır. Böyle bir işlem bulursa onu alır. Yani vücudun başka işlemleri için üretilse, hı-hı, yapılsa bile de bu doku iyileşmesindeki iyileşme aynı botoksla başka amaçlarla nörolojik bozuklukları, kasılmaları durdurmak için, tikleri durdurmak için denendi. Bakıldı, mimiklerde duruyor, kırışıklıkta duruyor. Hemen kozmetik ona atladı botoksa. Bu da PRP de böyle. İlk kullanım sahası dişlerde, yani kemik iyileşmesinde, iyileşmeyen kırıklarda. Buradaki iyileşmeyi görünce, buradaki bunun yaptığı işlemleri görünce kozmetikte de denenmeye başlandı. Hı hı. Ve daha çok üzerine ve işlem miktarı arttıkça da tabii daha çok gelişiyor bir işlem. Daha, hı-hı, ucuzluyor. Bizde ne işe yarıyor? Hı-hı. Yani genel şey çünkü anlatmak şey ama yani ne kadar faydalı bir şey olduğunu anlatıyorum böyle bir şey. Ve vücudun kendi sistemi. Yani en önemli noktası bu. Dışarıdan hiçbir şey almıyorsunuz. Vücudun kendi iyileşme sistemini alıp kullanıyorsunuz kendisine karşı. Biz nerede kullanıyoruz? Biz gençleşmede kullanıyoruz.
1: Evet hocam.
2: Leke azaltmada kullanıyoruz. Hı hı. Çukurları doldurmada kullanıyoruz. Gözaltı morluklarında kullanıyoruz. Hı hı. Ve saçları güçlendirmek için kullanıyoruz.
1: Evet.
2: Çünkü yaklaşık bunun içerisinde, trombositlerin içerisinde 5 büyüme faktörü, 5 tane ve hemen test eden, yani şöyle bir şey, anahtar gibi. Yani anahtar çalıştırıyor hücreyi ve çalışmaya başlıyor. Bir daha anahtara ihtiyaç yok.
1: Evet.
2: Yani bir kere kanaması vücudun o kemik 3-4 ay sürecek iyileşmeyi başlatmaya yetiyordu. Yani bir işlemi başlatıyor. Kök hücrelerin harekete geçiyor daha doğrusu.
1: Evet hocam.
2: Yani doku içerisinde bulunan kök hücrelerin harekete geçiriyor. Bizim kullanma alanımız dermatolojide, estetikte yüz bölgesinde gençleştirme. Buradaki ne sağlıyor? Dolgunluk sağlıyor, gerginlik sağlıyor, kırışıkları azaltıyor, tonunu azaltıyor, üstleri inceliyor çünkü gençleşiyor.
1: Evet, evet.
2: Büyüme sinyali veriyor oradaki trombositler. Gözaltı morlukların içine yapıyoruz, kırışıkların içine yapıyoruz. Derede bir şöyle bir geriye sarıyor. Bir şeyler oluyor orada yani.
1: Evet.
2: Saça kullanıyoruz çoğunlukla.
1: Hı-hı.
2: Saça da özellikle böyle bayan tipi dökülmelerde bazen hiçbir şey ve sebebi de belli değil.
1: Hı-hı.
2: Bütün kan değerleri normal, her şey normal. Ağızdan alınan vitaminlere iyi cevap vermiyor. Bunlarda kullanıyoruz. Bunlarda da saç köklerine belli aralarla deri içerisinde, saç deri içerisinde enjekte ettiğimizde oradaki atıl duran, zayıflamış kıl köklerini büyümeye karşı uyarıyor. Buna bayan tipi dökülmede de kullanırız, erkek tipi dökülmede de kullanırız. Erkek tipi dökülmede ince zayıflamış kılları harekete geçirmek için diğer tedavilere ek olarak, hı hı, gene böyle kanlanmayı canlanmayı arttıran ilaçlarla birlikte kombine kullanınca daha çok oluyor. Mezoterapi vitaminleriyle birlikte kullanınca daha çok etkili oluyor. Hı hı. Şu anda bir başka modada gene kozmetikte kombine tedaviler.
1: Evet hocam.
2: Yani kombine tedaviler. Ben buna, yani, bunu salataya benzetiyorum. Evet. Yani bir salataya zeytinyağı da döküyorsunuz. Limon da sıkıyorsunuz. Başka bir şeyler daha da eklerseniz daha lezzetli oluyor. Evet, daha etkili, evet, daha güzel oluyor. Daha doyurucu oluyor veya. Yani tavuk bile katılıyor artık. Yani salata şeyimiz biliyorsunuz, evet, çok gelişti. Bu tedavilerde de böyle. Yani biz tedavileri artık kombine uyguluyoruz. Yani sana sadece PRP, sadece botoks değil, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, evet, hepsini kombine. Bir seans ondan, iki seans bundan, buraya ondan, oraya ondan. Sonuç daha kısa sürede ve daha güzel oluyor. Hı hı. Yani saçta da uyguluyoruz, yüzde de uyguluyoruz. Hatta saç naklinde uyguluyoruz. Yani saç naklini yaptığımız zaman, saç naklinde de gerçi biraz kanama oluyor. O kanların da tamir etme etkisi var. Söyledik ki kendi vücudun kendi. Abi biz biraz daha iyi olsun.

0: Mekanik temizlikten sonra orada bir canlanma görürdük yani.
1: Evet hocam.
0: Biraz kanayınca bir iki gün sonra bakardık daha kıpkırmızı olmuş deri. Ama bunun mekanizmasını şimdi daha iyi biliyoruz. Buradaki gelen kandaki o trombositler
1: daha etkili.
0: Evet. Bunu hazırlayıp kendimiz veriyoruz.
1: Hocam bir telefon bağlantımız evet. daha var. Alo.
2: İyi günler efendim.
1: İyi günler. Hoş geldiniz. Buyurun.
2: Ben Almanya'dan telefon atıyorum. Doktora bir sorunum var efendim.
1: Tabii siz dinliyoruz.
2: Benim kafam sadece kafam çok terliyor. Yani aşırı terleme var. Buna ne yapmamız gerekiyor?
0: Yani kafa biraz zor bir bölge.
1: Evet.
0: Zor bir bölge. Yani orada bir ağızdan ilaç alınabilir. Hı hı. Botoks da uygulanabiliyor. Bazen yüz terlemelerinde de botoks uyguluyoruz. Yani tüm yüze.
1: Evet.
0: Ben de birkaç kere uyguladım. Mezoterapi tarzında. Yani biz kırışıklık. Yani onu sizi bir hekim görecek, o değerlendirecek. Şimdi biz buradan şey yapamayız, direkt yardımcı olamayız ama botoks bile uygulanabilir. Bölgesel, çok hı hı. düzeyel. Botoksu biz göz kenarına 3 adet, alnına işte 5-6 yere yaparken burada 1 santim arayla çok düşük doz bütün yüzde çok terleyenlerde bölgesel terlemelerde de bazen botoks kullanıyoruz.
1: Evet,
0: tepeye de yapılabilir.
1: Tepeye
0: bir mahsur yok.
1: Tabii. Evet.
0: Çok terliyorsa.
2: Yani benim sadece kafam, başka bir yerim terlemiyor.
0: Efendim. O yüzden zaten bölgesel terlemesi evet. ama bu lazer lipolizi saçınıza uygulayamayız çünkü bu sefer kıl köklerine zarar veririz.
1: Evet.
0: Yani oraya uygulayabilsek çok güzel olur. Kıllar gider.
1: Evet hocam.
0: Evet.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun efendim.
2: Oldu. Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: İyi günler. Hocam PRP'de saç ekiminden bahsettiniz. Şu anda da bayağı gündemimizde saç ekimi. Genelde erkeklerimizin.
0: Yani şimdi saç ekimi tabii ki Türkiye'nin dünyada ender olduğu üstünlüklerden.
1: Evet.
0: Yani fındık gibi. Fındıktaki üstünlük belki kaybediyor.
1: Evet.
0: Zeytinyağında olduğu gibi. Saç ekiminde dünya lideriyiz yani. Dünya çok lideriyiz. Hı hı. Bunun birçok sebebi var ama büyük tehlikeler de var.
1: Evet.
0: Merdiven altı ekim diyebileceğimiz şeyler var yani. En
1: bu
0: büyük
1: çok
0: problem.
1: Önemli hocam.
0: Şu anda saç ekimin Türkiye'deki en büyük şeyi bu.
1: Evet.
0: Maalesef fazla denetleme olmadığı için hiç sağlık personeli bile olmayan kişiler
1: yapıyor artık hocam.
0: Yani böyle küçük polikliniklerde, yerlerde daha ucuz fiyata. Sonra görüyoruz yani yapılmış şeyi. Ucuz diye, yarı fiyatına diye yapılan işlemleri görüyoruz ve tabii biz de kahroluyoruz. Yani Türkiye bu denetlenebilirse dünya lideriyiz. Yani
1: evet,
0: saç ekiminde. Gerçekten en iyiyiz. Teknolojiyi biz üretiyoruz. Yani buradaki kullanılan o punchlar, o teşekkür ederim o üreten arkadaşlara. Yani sadece bizim elemeğimiz, bizim elemanlarımızın elemeği değil. Burada bize alet üreten, o güzel punchları üreten dünyada tek. Yani üretenler şeklinde. Biz de Türkiye'de de işçilik ucuz. Hiç Almanya'da bir hemşire ya da doktor 10 saat 12 saat çalıştıramazsınız.
1: Evet.
0: Hatta cumartesi pazar bile çalıştıramazsınız.
1: Doğru.
0: Biz gece 2'ye kadar da çalışıyoruz. Yani bunun da rolü var. Yani bir Almanya'da 2-3 seansta yapacakları şey biz bir oturuşta 10 saatte yapılıyor. Bunun da rolü var. Üretilen aletlerin Türkiye'de üretilmiş olması ilk bu akupanşların faydası var ve bizim insanımızın emeği, becerisi de var ve Türkiye'de çok iyi. Yeter ki yani merdiven altı yerlere, ucuz yerlere kapılmasınlar.
1: Zaten hocam.
0: Yani,
1: evet.
0: Tamam mı? Kapılmıyor. Kimdir bu, nerededir ona bakmaları lazım. Yoksa
1: evet.
0: saç nakli eğer kişinin arkadaki saçları yeterliyse, tamam mı? Yeterli sıklıktaysa ve beklentileri de şeyse, benim gibi birisi buradan böyle saç beklerse olamayacak. Yani arkadan ne kadar saç çıkabilecekse ona göre yapılabilirse çok güzel sonuçlar alıyor. Yani çok güzel sonuçlarımız var. Bazılarını bir seansta, bazıları iki seansta yapıyoruz. 5000 grafte kadar aldıklarımız var ama yani bunu yalan söyleyip 10.000 graft diyen de var. Kıl. Yani bu konuda sadece yani nasıl biraz önce gelirken zeytinyağı ile ilgili şey vardı. Zeytinyağı da işte markalara güvenin diyor.
1: Evet.
0: Yani içine, çünkü Riviera desem zeytinyağı içiyorsun ama %50'si susam yağı aslında.
1: Evet,
0: bu şeyde
1: dikkat
0: de böyle. Yani
1: gerekiyor.
0: Sağlıkta da böyle. Yani marka. Yani niye marka oldu onlar? Yani bir daha gittiğinizde bulabileceğiniz yerler.
1: Evet.
0: Yani siz bir yere apartman dairesine gidiyorsunuz. Bir iki sene sonra geldiğinizde kimse yok orada.
1: Evet, haklısınız.
0: Yani hocam. Bunun peşini arayamayacağınız gibi. Peşini arayan yerlerde gerçekten Türkiye şu anda dünya lideri ama işte korkumuz bu yanlışlardan dolayı. Lale

0: Senin başına gelen gibi yani orada dahil çok iyiydi. Neydi? Sahte ürün göndermeye,
1: evet,
0: bozuk ürün göndermeye başlayınca alanlar kaçmaya başladı. Yani şimdi Türkiye sağlık turizmi var. Sağlık turizmi sadece şeyle ilgili değil. Yani saçla ilgili değil. Saç, diş, göz, hatta muayene, kanser, hı hı, tedavileri, kalp ameliyatları biz de devamlı içindeyiz. Yani her gün yabancı hastamız var. Yani Avrupa'dan bize sağlık turizmi olarak Avrupa'dan Türkler geliyordu. Onlar değil artık. Yani Araplar,
1: evet,
0: var. Uzak memleketten, Türk devletlerden, Azerbaycan'dan, Rusya'dan gelen şeyler var. Hı hı. Tabii ki sayı olarak saç nakli.
1: Evet,
0: burada
1: evet,
0: saç naklinin bir de motor rolü oldu. Saç naklinden dolayı hastaneler de bu sağlık turizmine yöneldiler.
1: Hı hı.
0: Yani döviz getiriyor.
1: Evet.
0: Yüzümüzü güldürüyor, üstünlüğümüzü, evet, gösteriyor. Güzel bir şey.
1: Çok güzel hocam. Hocam peki iyi bir saç ekimi nasıl olmalıdır sizce?
0: İyi bir saç ekimi öncelikle tabii ki kişi değerlendirecek, görülecek. Yani ne kadar malzemesi, hı-hı, var, ne istiyor?
1: Evet.
0: Ne istiyor? Bu isteklerini malzeme karşılar mı? Sadece saç naklinde değil, bütün kozmetik işlemlerde budur. Yani unrealistic expectation diyoruz. Yani kişinin, hı hı, real olmayan istekleri, beklentileri varsa o hastadan, hı, kaçın.
1: Evet.
0: Derler. Yani bu dolguda da böyle, botoksa da böyle.
1: Evet hocam.
0: Yani kişinin istekleri karşılayabilecekse, bir yeterli malzeme varsa gerisi kolay. Dediğim gibi ekibimiz güzel. Dünya, malzemelerimiz çok güzel. Sabrımız, becerimiz de var. Saatler
1: çok
0: süren.
1: Hocam,
0: 10 saat, 12
1: güzel
0: saat süren operasyonları sadece 1-2 çay kahve arasıyla, hı-hı, yapan teknisyenlerimiz var, doktorlarımız var Türkiye'de. Biz de yapıyoruz. Yani günde 2 tane 12'ye kadar, gece 2'ye kadar yaptığımız vakalar oluyor. Yani yılmadan bu işi yapıyoruz ve çok da ucuz. Yani şeylere göre, Avrupa'ya göre kıyas olmaz. Türkiye'deki diğer operasyonlara göre de ucuz. Yani yarım saat süren bir, hı hı, apandis ameliyatı fiyatına değil, 10 saatlik süren bir şey, hı hı, saç operasyonu. Sadece burada ekip, elemanlar güzel oldu, yani işçilik güzel olunca, malzeme de güzelse çok güzel sonuç elde ediyor.
1: Evet hocam. Hocam peki kadınlara da saç ekimi yapılabiliyor mu? Erkeklere yapılıyor fakat.
0: Kadınlara yapılıyor ama.
1: Evet hocam.
0: Kadınların genellikle saç problemi olanların, hı hı, genel bir dökülme oluyor. Yani saç aldığımız arka bölgeden de iyi olmuyor. Oradan da iyi saç alınabilecek durumda olmuyor. Kadınlarda sadece erkek tipi dökülme varsa, kadınlarda, evet, da erkek tipi dökülme oluyor. Tepe saçları,
1: evet,
0: seyreliyor, inceliyor. Arka taraflar, yan taraflar düzgün oluyor.
1: Hı hı.
0: Onlar da güzel sonuç elde ediyor. Ama genel olarak kadın saçı, hı hı, erkek saçından daha ince.
1: Evet.
0: İnce saçlarda tabii ki hacim problemi oluyor.
1: Hı hı.
0: Ama yapılabilir. Yani uygun vakası yapılır. Yaptığımız, hı hı, çok güzel sonuçları olan vakalarımız var. Almanya'dan var. Hala arıyor. Hasta da yolluyor. Yani, hı hı, müşteri mi diyeyim, hasta diyelim, yolluyor. Ama uygun olmayanlar da var.
1: Hı hı. Peki hangi tedavileri uyguluyorsunuz hocam saç ekiminde? PRP yine aynı şekilde mi
0: uygulanıyor? PRP zaten eğer böyle 2-3 günlüğüne gelmediyse yurt dışında,
1: hı hı,
0: yani genellikle gelenler yurt dışında, buradaysa bir 15 gün sonra kontrol açarım, PRP yapıyorum. Anında da yapılabilir.
1: Saç ekiminde yeterli mi hocam PRP? Yani onun haricinde başka bir şey yapıyor musunuz? Başka bir tedavisi var mı?
0: Veriyoruz tabii ki. Yani bu ince kılları kalınlaştıracak.
1: Evet.
0: Yani kendi, hı-hı, dökülmemiş kıllarını kalınlaştıracak ve dökülmesini durduracak maddeler, tedaviler de veriyoruz. Çünkü biz saç nakli yapmamızın oradaki kendi kıllarının kendi ömürlerini, kendi yollarını çizmesine engel değil. Onlar genetik olarak aldıkları şeye devam ediyorlar. Biz, hı-hı, bunu ilaçlarla engellemeye çalışıyoruz.
1: Evet hocam. Hocam peki hastalar ağrı ya da acı hissediyorlar mı bu ekimi yaparken?
0: Yani ekim yaparken sadece ilk başlangıç anestezi ve 5-10 saniye böyle bir heyecanlı oluyorlar.
1: Evet.
0: Korkudan, hı-hı, veya heyecanla. O esnada birazcık ağrı, hı-hı, hissedince sonra biz bütün bölgeyi birden oluşturmuyoruz. Yapa yapa önce kulak arkasından başlıyorsunuz. Yavaş yavaş yavaş gidiyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Hastayla konuşuyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz. Çay arası veriyorsunuz. Yemek,
1: evet,
0: arası veriyorsunuz. Zaten yarım saat sonra kişi rahatlıyor. Uyumaya başlıyor. Yani, hı hı, uzaktan Avrupa'dan gelenler ertesi, hı hı, gün yaptıysak uyuyorlar güzelce.
1: Evet,
0: o gece uyuyamamış oluyor
1: stresten ya da şey.
0: Ya, uyurken biz işimizi yapıyoruz ya, uyuyup döndürüyoruz, uyandırıp döndürüyoruz yani.
1: Evet hocam. Peki hocam, ekim sırasında diğer saçlar zarar görüyor mu?
0: Yani
1: hastanın kendi saçları.
0: Zaten diğer saçları zarar görecek kadar sıksa yapılmaz onu. Ona ekime gerek yoktur.
1: Evet.
0: Yani seyrek değilse. Yani arada saç koyabileceğiniz kadar bir boşluk yoksa,
1: evet,
0: ona zaten ekim gerek yoktur. Saçı incelmiştir. Ha, o zaman o tür kişilerde PRP zaman kazandırmak için, ekimi 3-5 yıl daha sonra ihtiyaç haline getirmek için PRP diğer tedavilerle birlikte uygulandı. Yani ekim diyoruz sana 5 sene uygularız. Yani bu hani dişte de vardır. Dişi ne kadar ağızda tutabilseniz kârdır. Yani ille de çekip yerine bir protez koymazsınız yani.
1: Evet.
0: 25 dolgu yaparsınız. 2 sene sonra, 3 sene sonra dolguyu değiştirirsiniz derken hani 40-50 yaşında o dişi alıp yerine belki protez ya da şimdi şeyler konuyor. Yani ne kadar vücuda tutabilsek, saçı da öyle.
1: Evet hocam.
0: Ne kadar tutabilirsek, bu dediğim gibi vitaminler, kanlanmayı arttıran sürme maddeleri, ağızdan alınan maddeler PRP ile sağlanıyor. Yani çünkü insan ömrü uzadı.
1: Evet hocam.
0: İnsan ömrü uzadıkça gençlik için yapılan bütün işlemlere, zaten kozmetiğin çıkma nedeni de bu. Yani şimdi evet, saç naklini daha çok gençler istiyor ama bu kimse daha uzun ömürlü olacak. Daha 40-50-60 yaşında da daha yakışıklı olsun.
1: Evet hocam. Hocam, operasyondan sonra, saç ekimi operasyonundan sonra hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor?
0: Sadece istirahat etmesi gerekiyor. Başka bir şey değil.
1: Başka bir şey gerek,
0: başka bir şey gerek yok. Çünkü işlemler güzel yapılıyor. Bu istirahatın nedeni de ödemi önlemek.
1: Evet,
0: çünkü
1: evet,
0: işlem esnasında yaklaşık yarım litre yakın bir serum saçlı deriye enjekte ediliyor. Kanamaları önlemek, deriyi gerip o alırken de rahat alabilmek için. Operasyondan sonra hiç ağrısı olmadığı için kişilerin hiç ağrısı olmuyor. Tek bir tane ağrı kesici veriyoruz o akşam içmesi için. Ertesi gün ağrısız hiçbir şey hissetmiyor. O yüzden oturmak istiyor. Gezmek istiyor herhalde, yurt dışından geldiyse. O zaman da ayakta durduğu zaman tepedeki o bizim enjekte ettiğimiz serumlar alnına doğru iniyor. Ve kamyon çarpmış gibi.
1: Evet,
0: bir yani operasyon çok güzel, her şey çok güzel olduğu halde bir şişlik oluyor alında, gözlerde. Gözler kapanacak kadar hatta 2 gün sonra o sıvı. Ama istirahat ederse, özellikle sırt üstü yatarsa bu yer çekimiyle geriye doğru gidiyor bu sıvılar. Hatta ilk gece, ilk gün çoğu o ilk şeyleri aldığımız kılları aldığımız deliklerden sargıya çıkıyor. Sargıya sızıyorlar. Bir yarısı öyle sızıyor.
1: Evet hocam.
0: Ve bir şey olmuyor. Yani 2 gün istirahat etmesi yetiyor.
1: Bunun haricinde herhangi bir ilaç kullanmıyor yani. Sadece ya, ödemle
0: antibiyotik,
1: alakalı
0: antibiyotik hocam. Yani evet, o da 5-6 gün koruyucu olarak bir tane de arkası. Tek bir tane.
1: Evet hocam. Peki.
0: Sonra da 2 gün sonra yıkanmaya başlıyor. Onu biz gösteriyoruz ya da yani kısa süresi olanlara tarif ediyoruz, sadece evde yapabiliyor. Yani
1: normal yaşantısına devam ediyor hocam.
0: Normal yaşantısına tabii ki 10 gün sonra dönüyor. Yani dokunmaması lazım oraya.
1: Evet.
0: Yani 2-3 gün zaten hiçbir şeyin değmemesi lazım.
1: Evet.
0: O yüzden istirahat ediyoruz. Gezerken, arabaya inip binerken çarpar.
1: Evet.
0: Ektiğimiz kıllar dökülebilir, çıkabilir diye. Hem ödem önleme hem de bir şey dokunmayacak. Çünkü sargılı değil, sargılı değil bölge. Sadece istirahat edecek. 48 saatte o kıl kökleri gene trombositlerin yardımıyla yapışmaya başlıyorlar deriye. Bir haftada oran malı oluyorlar. 2 haftada tam malı oluyorlar. Bir hafta sonra ovalayacak şekilde yıkamayı tarif ediyoruz. 2 gün sonra, 3 gün sonra ovalamadan sadece su akıtarak yıkama. Ama bir hafta, 10 gün sonra da tamamen ovalayarak yıkama serbest.
1: Hocam, hemen çıkmaya başlıyor mu saçlar ekimden sonra?
0: Bazen. Bazen ektiklerimiz hemen büyüyorlar. Büyük çoğunluğu ya da kılların büyük çoğunluğu, bazıları büyüyor, bazıları büyük çoğunluğu orada biraz bekleyip sonra düşüyorlar. 3-4 hafta içinde düşüyorlar ama kökü orada kalıyor. Yani soğan zarı gibi o kılı besleyen, büyüten, üreten
1: asıl sağlıklı esas, olan kökler.
0: Kök değil o, bir üretim merkezi. Orada kök hücreler var, soğan zarı gibi bir şey onu düşünebilirsiniz. Gözükmüyor zaten o. Orada yeri malı olduktan sonra, kendine geldikten sonra ortalama 3 ay sonra çıkmaya başlıyorlar. 6 ayda çıkışların çoğu tamamlanıyor. Hepsi aynı anda çıkmıyor. 6 ayda ama arka bölge, tepe bölgesi, yani geri evet. kısım daha geç çıkıyor. Çünkü ön kısmın kanlanması, bir de alından da kan alıyor.
1: Evet hocam.
0: Arkadan da kan alıyor. Arka kısım, tepe kısmı kanlanması daha düşük herhalde. Gerçi orada da çok kan çıkıyor ama o bölgenin özelliği daha geç çıkıyor. 9 ay, 10 ay sonra çıkanlar evet, var. Daha geç çıkıyor orası. Ve daha az verimli bir alan. Ön tarafa 1 milim arayla ekebilirken arka tarafa 2-3 milim ara vermek zorundayız. Evet. Yani daha az kıl kökü düşüyor. Biz genellikle ilk etapta ön tarafı çok sık yapmaya çalışıyoruz. Yani.
1: Evet, evet.
0: Doğal görünümden dolayı açısını, o asker gibi dizilmesin diye bir düzensiz bir ekmeği sağlamaya çalışıyoruz.
1: Hocam çok fazla peki ekimi yaptırmak zararlı mıdır?
0: Nasıl çok fazla?
1: Yani çok fazla seanslara gelip mesela saç ektirdi, sonra tekrar mesela geldi.
0: Böyle bir imkanınız yok ki.
1: Yok.
0: Böyle bir imkanınız yok. Şöyle yok. Ya sınırlı. Arkadan alabileceğin saç sınırlı. Ya yani şimdiki bizim yaptığımız metotlara iki kere, üçüncüye saç
1: gerek
0: kalmaz.
1: Gerek kalmıyor. Evet hocam.
0: Hem gerek kalmaz hem saç da kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız ameliyatlar büyük ameliyatlar. Yani evet, yoğun hocam. Çok. Bir kere de 4500 5000 greft çıkarabiliyorsanız orada zaten çok fazla bir şey kalmıyor arkada. Hadi bir sene sonra ektiklerinizin arasını sıklaştırmak, bir de tepe kısmı biraz evet, seyrek evet. kaldıysa orası için alabilirsiniz. Üçüncüye kalmaz.
1: Evet.
0: Üçüncüye alamazsınız. Alırsanız asliye saç kalmaz. Yani o kadar çok alıyoruz. Ama bunu her seferinde 500 bin greft alıp 5 seansla da yapabilirsiniz. Biz bunu zaten 1 seansla yapıyoruz.
1: Evet hocam. O çok güzel bir
0: evet.
1: Hocam vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun hocam. Dinleyelim sizi tekrar.
0: Yani kozmetik işlemler güzel şeylerdir ama yani gene marka
1: evet,
0: yerleri. Çünkü kozmetik işlemlerden
1: gerekiyor.
0: Sonra bu saç nakli de olabilir, dolgu da olabilir, botoks da olabilir. Çok pişman olan, hayatı kararan. Yani saç ektirmiş şuradan. İstemiş yapmışlar. Biz asla yapmayız. Yani belli bir çizgimiz
1: evet,
0: var. Sonra onu yok etmek için yıllarca uğraştığımız insanlar var. Şapkasız geçemiyor, pişman oluyorlar. Şekli
1: evet.
0: çok bozuk oluyor. Yani şöyle şöyle ekilmiş ya, yani geriye doğru bakan, yani doğal olmayan şeyler. Şimdi insan gözünün bir şeyi vardır, bir alışkanlığı var.
1: Evet.
0: Bilinçsiz olarak anormali hemen görürsünüz. Yani birisi burnunu yaptığı da anormal olduysa, dudaklarını yaptığı da anormal olduysa ilk oraya görürsünüz. Saç naklinde de güzel olacak derken eğer bir anormallik varsa
1: evet.
0: tam tersine hep siz göze batarsınız.
1: Doğru hocam.
0: Herkes böyle size bakıyor gibi olur. O yüzden bu işlemleri gerçekten marka olan, iyi olan yerlerde size arka çıkabilecek bütün kozmetik işlemler için geçerli bu. Yaptırmanız lazım.
1: Çok önemli hocam
0: evet.
1: gerçekten. Hocam ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için
0: teşekkür
1: çok teşekkür ederiz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Sağlıklı Türkiye.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, kendisini başkasından sadaka isteyecek hale düşüreni Allahü Teala 70 şeye muhtaç eder. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz dini İslam'ın temeli. Değerli dinleyenler, dini İslam'ın temeli imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala peygamberleri bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman İslamiyet yıkılır, yok olur. Allahü Teala Müslümanlara emri maruf yapmayı emrediyor. Yani benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz diyor ve nehyi anil münker emrediyor. Yani yasak ettiğim haramları bildiriniz ve yapılmasına razı olmayınız diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, birbirinize Müslümanlığı öğretiniz. Emri marufu bırakırsanız, Allahü Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez. Bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda gazaya verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Gazanın sevabı da emri maruf ve nehyi anil münker sevabı yanında denize nazaran bir damla su gibidir. Hülasa evlat ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmezseniz mesul olacaksınız. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa, din ve dünya saadetine ererler. Bu saadette anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslümanın evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk, günah öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse, babasına da o kadar günah yazılır. Eğer çocuklara bunlar öğretilmez ve alıştırılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana, baba ve hocalarına da verilir. Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde mealen kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz buyuruluyor. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve dinsiz ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çok Müslüman evladı babaları yüzünden Veyl ismindeki cehenneme gideceklerdir. Çünkü bunların babaları yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasından koşup evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım, onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir. Bütün fenalıkların başı fena arkadaştır. Peygamber Efendimizin bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar sözüyle
Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin gençlikte olduğunu bildiriyor. O halde her Müslümanın birinci vazifesi evladına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'an'ın her harfi için 10 kere Kabe-i Muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir. Evlat büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Bunun için pedagoji, yani çocuk terbiyesi, İslam dininde çok kıymetli bir ilimdir. İbni Abidin de buyuruluyor ki, kendisinin yapması haram olan şeyi çocuğa yaptıran kimse haram işlemiş olur. Oğluna ipek elbise giydiren, altın takan ve içki içiren, kıbleye karşı abdest bozduran, kıbleye ayak uzatmasına sebep olan kimse günah işlemiş olur. Çocuklara ve gençlere şunu da öğretmek lazımdır. Allah-u Teala'nın rızası, dinine bağlı olan ana babanın rızasına bağlıdır. Allah-u Teala'nın gazabı, dinine bağlı olan ana babanın gazabındadır. Peygamber Efendimiz, cennet ana babanın ayağı altındadır buyurmuştur. Yani kişiye dinini, imanını öğreten ana babanın rızasındadır. Ana babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim olsalar dahi onlara karşı gelmek, onlara sert konuşmak caiz değildir. Çeşitli vesilelerle onların elleri öpülüp duaları alınmalı, haklarını helal ettirmelidir. Çeşitli vesilelerle ana babaya çeşitli hediyeler alıp gönüllerini kazanmalı, haklarını helal ettirmeli, dualarını almalıdır. Arada kırgınlıklar varsa bu vesileyle giderilmelidir. Allah-u Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ''Ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana baba evladını çağırdığı zaman emrini dinlememesidir.'' Ana baba kızıp bir şey söylediği zaman onlara karşılık vermemelidir. Emrettikleri şeyleri bir an önce yapıp onları üzmemelidir. Onların üzülüp beddua etmelerinden korkmalıdır. Yanlış bir iş yapıp onları üzünce hemen ellerine sarılıp özür dilemelidir. İnsanın saadeti de, felaketi de, onların kalplerinden gelen ve ağızlarından çıkacak olan sözlerdir. Atılan ok tekrar geri gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bilip hayır dualarını almak lazımdır. Vefatlarından sonraki pişmanlık fayda vermez. Onlar hayattayken ne yapıp edip onları memnun etmelidir. İmanlı olup cehennemden en son çıkacaklar, Allah yolunda olan ana babasının İslamiyete uygun olan emirlerine asi olanlardır. Allah-u Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ''Ya Musa, ana babasını razı eden beni razı etmiş olur. Ana babasını razı edip bana asi olan kimseyi dahi iyilerden sayarım. Ana babasına asi olan bana muti olsa bile onu fenalar tarafına dahil ederim.'' Hasan-ı Basri Hazretleri Kabe'yi ziyaret ve tavaf ederken bir zat gördü ki arkasında bir zembil vardı. Bununla tavaf ediyordu. O zata dönüp arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen daha iyi olmaz mı dedi. O zat şöyle cevap verdi. Bu arkamdaki yük değil babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere buraya getirip tavaf ettirdim. Çünkü bana dinimi imanımı bu öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi. Hasan-ı Basri Hazretleri bu kimsenin yaptığını çok beğendi. Sonra o zata buyurdu ki, babanı kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf ettirsen, fakat bir defa kalbini kırsan, yaptığın hizmet boşa gider. Yine bir defa gönlünü yapsan, bu kadar hizmete karşılık olur. Eshab-ı kiramdan biri gelip Peygamber Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, anam babam çok şefkatsizdir, onlara nasıl itaat edeyim? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdiler. Annen seni 9 ay karnında gezdirdi. 2 sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi. İdare ve maişetini temin eyledi.
Sana dinini, imanını öğrettiler. Seni İslam terbiyesiyle büyüttüler. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu?

0: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dini hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Ölümü hatırlamak. İmam-ı Gazali'den ölümü sordu bir zat. Cevaben o kimseye şöyle etti nasihat. Bir mümin bilirse ki muhakkak ölecektir. Kabir, mezar, mizanı, sıratı görecektir. Ebedi kalacak yer ya cehennem ya cennet, ya ebedi bir azap ya da sonsuz saadet. Bunu iyi bilir ve inanırsa bu kişi, ölümü düşünmekten olamaz mühim işi. Nitekim Resulullah buyurdu, aklı olan ölümü hatırlayıp hazırlanır durmadan. Kim hazırlık yaparsa mahşer için bugün de, cennet bahçesi olur mezarı öldüğünde. Ve her kim de ölümü etmezse hiç tasavvur, olur onun kabri de cehennemden bir çukur. Zira buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, lezzetlere son veren mevti çok yad ediniz. Yine ölüm hakkında buyurdu, ey insanlar, ölümü sizin gibi bilseydi hayvanlar, bir lokmacık yağlı et asla yiyemezdiniz. Zira kederlerinden olurlardı hiç etsiz. Biri sual etti ki Allah'ın Resulünden, şehitlik rütbesine olur mu hiç yükselen? Cevaben buyurdu ki, kim ölümü bir günde 20 kez hatırlarsa şehittir öldüğünde. Yine buyurdular ki Resulullah bir ara, ölüm vaiz olarak kafidir insanlara. Başka günde metini yaptılar bir kişinin. Buyurdu ki, kalbinde ne vardır ölüm için? Dediler ki, ölümden bahsetmez hiç o kimse. Buyurdu, iyi adam değildir öyleyse. Bir gün Resulullah'a sordu biri ensardan, en akıllı kimlerdir acaba insanlardan? Buyurdu ki, ölümü en çok yad edenlerdir ve hazırlık yapmakta acele edenlerdir. Bir veli buyurdu ki, kalbim sıkıldığında ölümü hatırlayıp rahatlarım anında. Ömer bin Abdülaziz toplayıp alimleri, ölüm ve ahiretten konuşurdu ekseri. O kadar ağlardı ki sonra da kederinden, cenaze çıkmış gibi olurdu evlerinden. Hasan-ı Basri dahi otursaydı bir yere, ölüm ve ahiretten bahsederdi ilk kere. Hazreti Ayşe'ye sual etti bir hanım. Dedi ki, kalbim katı, acaba ne yapayım? Ölümü çok hatırla, yumuşar dedi ona. Dediği gibi yapıp kavuştu muradına. Rebi bin Heysem dahi bir mezar kazdı evde. Çoğu vakitlerini geçirirdi o yerde. Derdi ki, az bir zaman unutsam ölümü ben, kalbimin karardığı belli olur halimden. Ömer bin Abdülaziz buyurdu ki bir zata, ölümü düşünürsen kavuşursun rahata. Resulullah gördü ki bir grup insanları yüksek sesle gülerek geçiyor zamanları. Yaklaşıp buyurdu ki, siz bu toplantınızda lezzetleri bozanı hatırlayın biraz da. O nedir ki deyince buyurdu ki, ölümdür. O bütün lezzetleri temelinden götürür.

Salih bin Beşir el-Mürri Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, dua ve sadaka ömrü uzatır deniyor. Siz de programların çoğunda bunu anlattınız, aslında söylemiştiniz. Şimdi ömrü uzatır derken ne anlamamız lazım burada? Gerçekten dua edince, sadaka verince insanın ömrü uzuyor da nasıl uzuyor? Yani yıl olarak mı, hani bizim bildiğimiz manada da uzuyor mu? İşte atıyorum, işte ömrümüz bizim 60 yılken 80 yıl mı oluyor dua edince, sadaka edince? Yani o da Allah-u Teala'nın bizim için takdir etmiş olduğu kader değişmiş olmuyor mu yani? Öyle olunca.
1: Şimdi Mustafa Bey, genel olarak kitaplarda açık net bir şekilde hüküm bildiriliyor. Nedir o hüküm? Dua etmek, ilaç kullanmak ömrü uzatmaz. Eceli geleni ölümden kurtarmaz.
0: Tamam.
1: Efendim, ayet-i kerimede mi? Tabii. Peygamber Efendimiz'in dediği dualarda mı? Evet. Bunlar değişmez. Bunlar sebeptir sadece. Her ne kadar dua etmek, ilaç kullanmak ömrü uzatmaz, eceli geleni ölümden kurtarmaz ise de, ömür, ecel bilinmediği için dua etmek ve ilaç kullanmak emredilmiştir, lazımdır buyuruyor. Bu genellik. Peki sizin sorduğunuz soruda
0: böyle de bir şey var değil mi? Ben de...
1: Var.
0: Yani
1: şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri namazdayken hançerlendi. Ve işte 2-3 gün o şekilde öyle kaldıktan sonra vefat etti, şehit oldu. Hazreti Ömer'in eshabından diye geçiyor. Kabul Ahbar var rahmetullahi aleyh. Tabiinin büyüklerindendir bu zat. İşte toplamışlar falan. Hazreti Ömer vefat etmiş. Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri'nin işte cenazesini şey yapacaklar. Bu orada yüksek sesle diyor ki, eğer Hazreti Ömer'den için, Hazreti Ömer daha yaşamak isteseydi dua ederdi. Zira onun duası elbette kabul olur buyuruyor.
0: Yaşamak isteseydi dua ederdi.
1: Dua ederdi. Yani bu zat diyor ki duaya bağlıydı. Dua etseydi, etseydi ömrü uzardı. Tabi bu öyle deyince bu tabiinden, ikinci kuşaktan, hemen birinci kuşaktan, Eshab-ı Kiram'dan diyorlar ki nasıl böyle söylüyorsun Allah-u Teala? Mealen ecel bir an gecikmez, vaktinden önce gelmez. Mesela o takdim olmaz, tehir olmaz. İki kelimeyle bildiriyor. Takdim öne alınmaz. Tehir sonraya bırakılmaz. Yani dakikası dakikasına, hatta salisesi salisesine gelir. Ölüm meleği vazifesini yapar gider. Onda hiç değişiklik olmaz. Sadece elinde liste vardır, ona bakar. Vakti saati geldi mi şey yapar. Şimdi böyle bir hadise var. Kabul Ahbar buyuruyor ki dua etseydi daha yaşardı. Bunun üzerine Eshab-ı Kiram diyor ki ayet-i kerime var. Evet diyor. Yani sizin o bahsettiğiniz ayet-i kerimede bildirilen ecel geldiği vakit için geçerlidir. O zaman Eshab-ı Kiram soruyor. Bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyorsun sen? Diyor ki kazayı mübrem, kazayı muallak. Yani kazayı mübrem herhangi bir sebeple değişmez. Kazayı muallak, ya ikisi de Allah-u Teala'nın kaderi bunun. Kazayı muallak şarta bağlı. Ama kimse o duvarın arkasını bilmiyor. Kazayı mübrem mi, kazayı muallak mı? Ancak Allah-u Teala bildirirse bilir. Peygamberler de öyle. Kazayı muallak mı, kazayı mübrem mi? Cenab-ı Hak bildirirse bilir.
0: O kısmı bize yani, bildirilmiyor.
1: Bize bildirilmiyor.
0: Biz bilmiyoruz yani.
1: Mesela Allah-u Teala ezelde Mustafa Toköz için Mustafa Toköz işte Osman Hoca'ya elmalığını hediye ederse 20 sene daha yaşayacak.
0: Elma bahçesini.
1: Ha, elma bahçesini.
0: Bahçelerinden birini.
1: Ha, bahçelerinden biri, doğru ya, bir sürü bahçe var. Birini hediye ederse işte Allah-u Teala bir 10 sene daha verecek. Bunu kimse bilmiyor. Ya Mustafa Toköz bunu bilir, Osman Ünlü bilir. Kimse bilmiyor.
0: Bu şey de olabilir mi mesela? Ölmek üzere olan, atıyorum, bir hayvan var. Kedi var, köpek var mesela. Aldık onu baytara götürdük. Mesela. Veterinere götürdük filan. Ya da ona su verdik. Bu bile olabilir mi yani?
1: İlle elma bahçesi değil yani.
0: Yani
1: yani elma bahçesine kıyamadım.
0: Yok, onu verdik.
1: Kaydırdı.
0: O verildi.
1: Bu Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, beğendiği, onun yarattığı mahlukattan herhangi birisine yapılan bir iyilik. Bak, herhangi birisine.
0: Küçük gördüğümüz bir şey yani. E tabii. Mesela.
1: Karınca suya düştü, sen de çıkardın koydun.
0: Bu mesela bile olur yani. Olabilir.
1: Tabii. Allah Teala'nın hoşuna gider, razı olur. Bu kılımı 10 sene daha verdim der mesela. Veya iki kişi dargındır. Haklı olan gitti, barıştı. Özür dilerim, sen haklıydın dedi.
0: Alttan gerek aldı. Yoktu dedi.
1: Ha, gerek böyle yok bir dedi. Şey yaptı. Çünkü böyle bir hadise anlatılıyor. Davut Aleyhisselam kunduruculuk yaparmış. Bir gün Azra Aleyhisselam da gelmiş. Ya, diğer o müşteriler görmüyor Azra Aleyhisselam. Davut Aleyhisselam'ı da Azra Aleyhisselam görüyor. Ondan sohbet ederlerken iki kişi gelmiş. Birisi demiş ki 10 sene dayanacak bana bir ayakkabı yap. Sipariş veriyor. Neyse pazarlık yapılıyor, şey yapıyor. Adam önce parasını veriyor. Ondan çıktıktan sonra Azra Aleyhisselam buyuruyor ki bu sana diyor 10 senelik diyor ayakkabı yaptıracak adamın diyor bir hafta ömrü kaldı. Benim listede yazılı diyor. O yanındaki adam diyor geçen hafta bittiydi onun ömrü diyor. Davut Aleyhisselam tahaccüp ediyor, peygamber bak. De diyor yaşıyor. Azra Aleyhisselam diyor ki bunun diye bir akrabası vardı diyor. Onun araları bozuldu diyor. Bu haklıydı aslında diyor. O Rabbimin emri aynı şekilde küstürme kuyu değil buyuruyor Cenab-ı Hak diyor. Ben diyor suçu üzerime alayım, gidiyor. Alttan alıyor ve meseleyi hallediyor. Allah-u Teala'nın da hoşuna gidiyor. Buna 20 sene ömür verdi buyuruyor. Meğer bu önce davranıp gitmesi ezelde öyle takdir edilmiş. Bu bilmiyor. Öbürsü de bilmiyor. Kimse bilmiyor daha doğrusu.
0: Bu tamamen bizim irademizle olan bir şey ama değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Yani kim tercih ediyor? Onu gidip gitmemek bize bağlı.
1: Onun için din büyükleri biliyorlar, buyuruyorlar ki dua etmek, ilaç kullanmak ömrü uzatmaz ise de yani ecel geleni ölümden kurtarmaz ise de dua etmek, ilaç kullanmak, sadaka vermek, iyilik yapmak emredilmiş. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepler buyurdu. Bunlar yarattığı sebeplerdir. Ben doktora gitmem. Rabbim iyilik verecekse versin. Yok ya. Allah'ım olmaz şey. Doktora da gideceksin. İlaç da kullanacaksın. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir dediği şifa ayetleri var. Onları da aynı şekilde okuyacaksın. Onları da aynı şekilde nasıl kullanman gerekiyorsa onu da o şekilde kullanacaksın.
0: O da emir çünkü.
1: Emir. Ya, diyeceksin ki mesela bizi izleyenler de diyebilirler. Peki netice almazsa biz sebebe yapışırız. O sebebi güç kuvvet verir veya vermez. Efendim ben şu iyiliği yaptım, bir 10 sene daha yaşayacak mıyım ben? Ben ne bileyim ben.
0: Veya doktora gittim, ilaç kullandım, ben artık iyileşmem gerekiyor. Diyemem. Öyle bir şey yok.
1: Yani. Biz hani şeyde bu TRT'nin hazırlamış olduğu o tarihi dizilerde sultanların ağzından öyleydi ama. Bir şey söylettiriyorlar. Biz seferle emredildik, zaferle değil. Onlar bütün gayretlerini şey yapıyor falan. Zaferi ihsan eden Cenab-ı Hak'tır. Abi bakarsın aynı şekilde. Mesela Barbaros Hayrettin Paşa yani kendinden kat kat daha şeyde prevezide şey yaptı. Galip geldi. Ne oldu? Rüzgarı yaratan Cenab-ı Hak yardım ediyor. Rüzgarın şekli şemali değiştiriyor. Karşı tarafa atıl kalıyor. Burası hareketli hale geliyor. Veya aynı şekilde diyelim ki karada harp ediyorlar. Allah-u Teala bir dolu bir şey veriyor düşman üzerine. Yağmur, sel, su falan derken adamın sistemi bozuluyor. Sistemi kuramıyor. Ve netice itibariyle perişan oluyor, yeniyor. Hani Allah-u Teala yardım eder mi? Eder. Ha sen Cenab-ı Hakk'a dua edersen, sadaka verirsen, Allah-u Teala mahlukatına merhametle, şefkatle muamele edersen Allah-u Teala da sana yardım eder mi? Eder. Peki hani başta söylediniz. Efendim bizzat mesela 60 sene yaşayacaksa 80 sene olur mu? Evet oluyor. Evet oluyor. Efendim ben işte şunu yap vereyim de bana Allah-u Teala bir 20 sene daha versin. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey.
0: Onu biz bilmiyoruz. Onu yapacağız.
1: Onu
0: yapmak görevimiz.
1: Mesela bir hadise anlatılıyor. Bunu da İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında anlatıyor. Bir gün bir genç gelmiş. Ana baba yok falan duymuş. Bir de peygamber geldi falan geliyor. Peygamber hanginiz? Peygamberimiz benim diyor falan. Orada huzurda Müslüman oluyor. Bakıyor peygamberimiz acımış ona. Garip. Kimsesiz. Ana baba yok. Çıkmış gelmiş falan. O anda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Peygamberimiz diyor ki bu genci sevdin mi acıdın mı? Evet diyor sevdim mi acıdım. Ama diyor bu gece ölecek bu diyor. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Genç'e soruyor. Diyor ki bir şey arzum var mı? Diyor ki efendim anam yok babam yok. Beni evlendirecek kimse yok. Evlenmek istiyorum ama diyor evlenemedim falan. Öyle deyince Ashab-ı Kiram'dan birisinin gelini kızı varmış. Şimdiki uzatmıyorlar. Hemen o anda nikah ediliyor. Gidiyor. Evlerine aynı şekilde gidiyorlar. Bir de ev tahsis ediyorlar. Peygamber Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra bekliyor o gencin cenaze şeyini.
0: Haberini,
1: ölüm haberini. Ama yok, Ashab-ı Kiram'dan birisini gönderiyor. Diyor ki ya Resulallah, genç kapıya çıktı, gayet neşeliler. Bunun üzerine yanında bulunan Ashab-ı Kiram'la beraber doğru o gencin evine gidiyorlar. Genç kapıda görünce Resulullah Efendimiz çok seviniyor. İçeri girebilir miyiz diye. Tabii diyor efendim, bizim için bereket olur, şeref olur. Diyor ki yattığınız oda, diyor ki toplamayın diyor. Yatağınız falan toplamayın. İçeri giriyor. Peygamberimiz yastığı bir kaldırıyor, yastığın altında yılan var. Diyor ki akşam...
0: Ölü yılan.
1: Evet, ölü yılan. Akşam diyor, nikah hakkı yapıldıktan sonra orada ikram edilen yiyeceklerden artanını evine getirdin. Ne yaptınız onu diyor. Peygamber Efendimiz böyle sorunca o genç diyor ki eve geldim diyor. Hanımla beraber oturduk yiyecektik diyor. Kapı çalındı. İşte diyor çoluk çocuk üç gündür diyor açız, kursağımıza bir şey girmedi. Siz işte düğün sebebiyle size bir yiyecek geldi. Yani Allah rızası için deyince biz de önümüzde ne varsa hepsini aldık, onlara verdik. Sadaka değiştirdi. Ona bağlıydı. Onların o vermesine bağlıydı. O zaman yani Cebrail Aleyhisselam onu kendi inisiyatifiyle Levh-i Mahfuz'a bakarak görmüş. Yoksa o da gerisini o da bilmez. Yoksa Cebrail Aleyhisselam'ın bildirdiği haberlerde hata olur. Kendi inisiyatifiyle, Allah-u Teala'nın emriyle gelmedi. Levh-i Mahfuz'da görüyor. Bu genç diyor, Levh-i Mahfuz'da yazıldığına göre bu gece ölecek. Ama o şeye bağlıymış. Sadaka verince, yani sadakayı vermeseydi, yani onu vermeseydi, o gece o yılan kalkacak, o genci sokacak ve netice itibariyle sabahleyin de cenazesi kalkacaktı. Dolayısıyla bir de emali kasidesinde öldürülen kimsenin eceli munkati değildir buyuruyor. Yani ortadan kesilmiş değildir. Hani buyuruyor ki işte bu tabancayla vuruldu. Yok da işte genç yaşında işte kaldırımda giderken bir taksi geldi, vurdu, öldü falan. Yazık oldu. Ömrü daha yaşayacaktı. Yaşamayacaktı. O kadar takdir edilmiş. Yani kesintiye uğramadı. Allah-u Teala ezelde öyle takdir etmiş.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güneş yükselince, yani işrak vaktinde, güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün günahları affolur. Soğukta, sıcakta, güzelce abdest almak, günahlara kefaret olur. Güzelce abdest alıp huşu içinde namaz kılmak, küçük günahlara kefaret olur. Bu durum ömür boyu devam eder. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Mekke fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'yi tavaf etti. Kâbe'nin çevresinde 360 put vardı. Putlar ayaklarından bakır ve kurşunla yere perçinlenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elindeki bir çubuk ile bir puta işaret ederek meal-i şerifi de ki hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl daima yıkılmaya mahkumdur olan İsra suresinin 81. ayeti kerimesini okudu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elindeki çubuk puta henüz dokunmadan putlar yüzüstü devrildiler. Mekke'de evlerde bulunan putlar da o anda yüzüstü devrildiler. Mekke fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh ile Kâbe'nin içine girdiler. Bazı putlar yüksek yerlere konmuştu. Onları devirmek için el ulaşmıyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, ayağınızı benim sırtıma basarak bu putları indiriniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Ali, sen peygamberlik sikletini çekemezsin. Sen benim sırtıma bas da o putları indir, buyurdu. Hazreti Ali, emre uyarak, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek sırtına basıp, putlara uzanarak, onları birer birer aşağı indirdi. O haldeyken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya Ali, kendini nasıl buluyorsun? Ali radıyallahu anh, Ya Resulallah, bütün perdeler kalktı. Başım arşın tavanına yaklaştı. Elimi uzatsam arşın tavanına değeceğim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, senin halin Allahü Teala'nın işini yaptığın için iyidir. Benim halim de Allahü Teala'nın sevdiği birini taşıdığım için iyidir, buyurdu. Malik bin Avf, Huneyn gazasında kâfirlerin ordu kumandanıydı. İslam ordusuyla savaşmak için yaklaştığı sırada İslam ordusunun içine casuslar göndererek haber getirmelerini istedi. Casusları gidip perişan bir halde geldiler. Malik bin Avf casuslarına "Neden böyle tuhaf bir haldesiniz?" diye sordu. Dediler ki "İslam ordusunda gösterişte atlara binmiş bembeyaz kimseler gördük. Eğer bizimle savaşırlarsa, vallahi biz onların karşısında savaşmaya takat getiremeyiz. Eğer bizi dinlersen, ordunu topla, hemen geri dön. Bizi ve kendini helak olmaktan kurtar." Huneyn gazasında, İslam ordusu önce mağlup olacak gibi bir duruma düştü. Sonra tekrar toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, vaad ettiğin yardımı ve zaferi ihsan eyle, diye dua etti. Bundan sonra, Rabbani yardım ve Sübhani medet yetişti. Beyaz melekler, atlara binmiş oldukları halde, muharebeye katıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şu an, gaza tandırının ısındığı andır, buyurdu. Sonra bir avuç toprak istedi ve o toprağı kâfirlerin yüzlerine serpti ve yüzleri çirkin olsun buyurdu. Kâfirlerden o toprakla gözü dolmadık hiç kimse kalmadı. Sonra hezimete uğrayıp dayanamadılar ve kaçıp gittiler. Bu hususta bir rivayette şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'a radıyallahu anh, "Ey Abbas, bana bir avuç toprak ver," buyurdu. Resulullah böyle söyleyince üzerine binmiş olduğu deve karnı yere değinceye kadar çöktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle bir avuç toprak aldı ve müşriklerin yüzlerine serpti. "Yüzleri çirkin olsun, yardımsız kalsınlar," buyurdu. Allahü Teala onları hezimete düşürdü.

İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Ehl-i Sünnet'in dört büyük imamının birincisidir. Muhammed aleyhisselam'ın parlak olan dininin büyük bir direğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Azam'ın geleceğini haber verdi. Buyurdu: Adem aleyhisselam benimle övündüğü gibi ben de ümmetimden bir kimseyle övünürüm. İsmi Numan, soyadı Ebu Hanife'dir. Ümmetimin ışığıdır. Ve peygamberler benimle övündükleri gibi ben de Ebu Hanife ile övünüyorum. Onu seven beni sevmiş olur. Onu sevmeyen beni sevmemiş olur. İmam-ı Azam'ın takvası çok fazlaydı. Helal yemek için ticaret yapardı. Ortakları vardı. Şüpheli sandığı binlerle lira kazancı fakirlere ve din adamlarına dağıtırdı. Yüzlerce talebesini kendi kazancından besler, ihtiyaçlarını giderirdi. 30 yıl her gün oruç tuttu. Yalnız bayramlarda 5 gün tutmazdı. Geceleri namaz kıldı. Günün çok saatini mescitte ders vermekle, halkın sorularını cevaplandırmakla geçirirdi. Geceleri mescitte ve evinde sahibine ibadet ederdi. 40 yıl yatsının abdestiyle sabah namazını kıldı. Çok kere bir rekatta veya iki rekatta bütün Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Bazen de yalnız bir azap veya rahmet ayetini namazda veya namaz dışında tekrar tekrar okuyup hıçkıra hıçkıra ağlar, sızlardı. İşitenler halini acırdı. Fakirler gibi giyinirdi. Bazen de Allahü Teala'nın nimetlerini göstermek için çok kıymetli elbise giyerdi. 55 kere hac yaptı. Ömrümde bir kere güldüm, ona da pişmanım, demiştir. Az söyler, çok düşünürdü. Bazı din konularında talebesiyle münazara, konuşma yapardı. Bir gece yatsı namazını cemaat ile kılıp çıkarken, bir ayağı kapının dışında

İslam alimleri her Müslümanın öğrenmesi, inanması ve tabi olması lazım gelen farzlardan 54 adedini seçmişlerdir. 54 farz şunlardır. 1. Allahü Teala'yı bir bilip onu hiç unutmamak. 2. Helalden yemek ve içmek. 3. Abdest almak. 4. Her gün vakti gelince 5 vakit namaz kılmak. 5. Namaz kılacağı zaman hayızdan ve cünüplükten gusletmek. 6. Kişinin rızkına Allahü Teala'nın kefil olduğunu hak bilmek, inanmak. 7. Helalden pak libas giymek. 8. Hakka tevekkül ederek çalışmak. 9. Kanaat etmek. 10. Nimetlerin mukabilinde Rabb-i Teala'ya şükretmek. Yani onları emrolunan yerlerde kullanmak. 11. Cenab-ı Bari'den gelen kazaya razı olmak. 12. Belalara sabretmek. Yani isyan etmemek. 13. Günahlardan tövbe etmek. Her gün istiğfar okumak. 14. İhlas üzere ibadet etmek. 15. İnsan ve cin şeytanlarını düşman bilmek. 16. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hüccet, senet tutmak. Onun hükmüne razı olmak. 17. Ölümü hak bilmek ve ölüme hazırlanmak. 18. Allahü Azimüşşan'ın sevdiğini sevip sevmediğinden kaçmak. Buna hubbi fillah ve buhdu fillah denir. 19. Babaya ve anaya iyilik etmek. 20. Marufu emr ve münkeri nehyetmek. 21. Mahrem olan akrabayı ziyaret etmek. 22. Emanete hıyanet etmemek. 23. Daima Allahü Teala'dan havf edip korkarak haram işlemekten sakınmak. 24. Allahü Azimüşşan'a ve Resulüne itaat etmek. Yani farzları yapıp haramlardan sakınmak. 25. Günahtan kaçıp ibadetle meşgul olmak. 26. Ülül emre, kanunlara karşı gelmemek. 27. Aleme İbret nazarıyla bakmak. 28. Allahü Teala'nın varlığını, yani sıfatlarını, mahluklarını tefekkür etmek. 29. Dilini haram, fuhş olan sözlerden korumak. 30. Kalbini masivadan, dünya sevgisinden pak etmek. 31. Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak. 32. Harama bakmamak. 33. Her halde sözüne sadık olmak. 34. Kulağını fuhş ve çalgı gibi münkerat dinlemekten korumak. 35. Farzları ve haramları öğrenmek. 36. Tartı, ölçü aletlerini hak üzere kullanmak. 37. Allah-u Azimüşşan'ın azabından emin olmayıp daima korkmak. 38.

0: Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek. 39. Allahu Azimüşşan'ın rahmetinden ümidini kesmemek. 40. Nefsinin hevasına, yani haram olan isteklerine tabi olmamak. 41. Aç olanı Allah rızası için doyurmak. 42. Kifayet miktarı rızık, yani yiyecek, giyecek ve mesken kazanmak için çalışmak. 43. Malının zekatını, tarladaki mahsulünün uşrunu vermek. 44. Adetli ve lohusa halinde bulunan ehline yakın olmamak. 45. Kalbini günahlardan pâk etmek. 46. Kibirli olmaktan sakınmak. 47. Bâli olmamış yetimin malını hıfzetmek. 48. Genç oğlanlara yakın olmamak. 49. 5 vakit namazı vaktinde kılıp kazaya bırakmamak. 50. Zulmle kimsenin malını almamak. 51. Allahü Azimüşşan'a şirk koşmamak. 52. Zinadan kaçınmak. 53. Şarabı ve alkollü içkileri içmemek. 54. Yalan yere yemin etmemek.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilimiz, tarihi eser zengini ilimiz Edirne'nin yine aynı şekilde meşhur tarihi eserleri bulunan Uzunköprü ilçesinden sesleniyorum. Bu şehre adını veren köprü arka tarafta görünüyor. Geri planda görünüyor. Bu köprü şu ana kadar yapılan tespitlere göre dünyanın en uzun kesme taştan yapılmış köprüsüdür. 1392 metre olduğu söylenir. Araçla ölçtük, aracın kilometresi onu gösterdi. Bunun altında bir 50 metre, 100 metre eksik gibi söyleyenler de var ama Ergene Ovası'nın buradaki genişliği, bu yerleşim yerine kadar genişliği 1,5 kilometreye yakın. Ecdadımız demek ki iki ayağında bunun karada güzel bir yere getirip koymuş. Yani sel basma seviyesinin üstünde bir yere kadar getirmiş. Arkamda gördüğünüz gözlerden şimdi yani yavaş yavaş yürüyerek gidebildiğim kadar gittim saydım. Belki 80 tane göz arkamda gördüğünüz gibi önü doludur. Ben şu anda o gözden su gelse, benim yanıma kadar gelse, ben gene yukarıdayım. O gözler dolu su olsa, buraya kadar da su yükselse, şişse, gene benim ayaklarıma gelmez. Yani benim durduğum yer, köprünün bu gözlerinin hepsini battal etmiş. Hatta önümdeki tarlanın tırmanı, yani hududundaki yükseklik, benden de bir metre daha yukarıda. Beni geçse orayı geçemeyecek. E ne oldu şimdi? Bu gözler var mı yok mu? Yok hükmünde. Var ama yok. Önünde bir sürü kamışlar biçilmiş. Sazlık peyda olmuş. Demek ki bu gözlerden sular gelebiliyor. Şişebiliyor. E işte ilçeyi basmıyor. Öteki gözlerde yükseliyor yükseliyor gidiyor. Hiç olmasa buradaki tarlayı da su basmıyor. Ancak bu köprünün Uzunköprü ilçesi tarafında bir yükselti görüyorum boydan boya baş kısmında. Bu da rahmetli Menderes zamanında Edirne ve civarındaki Meriç, Tunca, Ergene nehirlerinin kenarlarına ta İpsala'ya kadar, İpsala'da dahil, çift sıra sedde yapılmıştı. Ama o 1950-60 arasındaydı. Menderes kaldı mı? Menderes de zamanı geldi, astık. Ama seddeleri kaldı. Bu seddeleri tarlalarımızda sulu ziraat yapalım diye nehirden su çekerken motorumuz zorlanmasın, daha güçlü motora ihtiyacımız olmasın diye seddelerden delikler açtık, gedikler açtık, gedik gedik. Sedde var mı? Var. Ama gedik var. Su ne yapar? O gediklerden şiştiği zaman şimdi Bulgaristan'a kabahat buluyoruz. Ya Bulgaristan suları salıyor da bize şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İyi ama bu seddelerdeki gedikleri niye kontrol etmiyorsunuz? İnsanların hayati tehlikesi var. Ondan sonra askeri araçlara bindirip vatandaşları oradan oraya geçerken görüntülerle vatandaşı kurtardık. Bak Salimen çok şükür. Bu neye benzer? Taşı atıp altını da kafasını tutup acaba çok acıtacak mı acıtmayacak mı kafamı diye denemeye benzer. Siz nehri düzgün tutun, yatağını temiz tutun, Bulgaristan'dan ne gelirse gelsin. Yani Türkiye'nin elinin onlara mahkum olduğunu beyan etmek bizim için övünecek bir şey değil ki. Bakın şimdi arkamdaki gözlerden birisinde şaşırdım kaldım. Bir incir ağacı. İncir ağacı gelmiş. Kuş gübresiyle gelebilir. Selle gelebilir. Rüzgarla gelebilir. Kemerin içerisinde, kemerin 3 metre kadar içerisinde, yani köprünün genişliğine göre 3 metre kadar içinde filizlenmiş. Bakmış ki üstüne güneş gelmiyor. Sabah güneşi ne taraftan? Vaziyeti kestirmiş incir ağacı. Fidan yavaş yavaş yavaş yavaş köprünün içinden alttan gelmiş. Güneşi bulunca da yukarıya yükselmiş. Buyurun. Örnek. Peki bu incir ağacı kesilemez miydi? Şuralar temizlenemez miydi? Madem ki bura böyle tarla oldu, elde edemiyorsunuz. Şuraya düzgün bir kanal yapıp da öbür tarafa versek ne olur? Köprü iki taraftan da battal halde. Buralardan su gelemiyor. Şişse de gelemiyor. Kendi yatağında nehir şişiyor, şişiyor, şişiyor. Etrafına da göller peyda ediyor. Sonra bekliyoruz ki su çekilsin, toprak onu emsin. İşte yağışta kesildiyse zaman içinde su seviyesi kodu düşüyor. Oh çok şükür uzun köprüye bir zarar vermedi. Biz bununla övünüyoruz. Diyoruz ki burada dünyanın en uzun köprüsü var. E bari kullanmıyorsunuz. Her tarafını toprakla örtün. Köprünün kenarına da çay bahçelerini koyun. Şemsiyeleri de koyun. Gündüz gece gençler gelsinler buralarda ferah ferah böyle deniz havası alarak, nehir havası alarak işlere devam etsinler. Bu olacak şey mi efendim? Bu köprü kemerlerinin üzerinde şimdi sıralama görüyorsunuz. Siz de arkamda görüyorsunuz. Görün diye buraya geldim. Demirler çakılmış köprüye. Tarihi özelliği bozulmuş. Bu kimin zamanında çakıldı? Niye çakıldı? Bunun araştırılması lazım. Efendim su getirmişler. Su getirmişler. Peki biz bugün boğazın altını 65 metre derinden delip karşı tarafa insanları nakledecek Marmara'yı yapıyorsak, denizin üzerinden demir yolu geçirecek kadar güçlü köprüler kuruyorsak, burada sadece onluk boruyla, onluk bile yok gibi, ben uzaktan baktım, yana gidemedim, batak çünkü orası, onluk boruyla geçirilecek bir su için şu tarihi esere ben şimdi gitsem bir çivi çaksam, kendimi de birine şikayet ettirsem, desem ki ya git beni şikayet et, tarihi esere çivi çakıyor diye, bana 3 sene ceza verirler. Kaç tane demir var efendim? 80 tanesini ben burada görebildim. Bütün köprü boyunda da bu vardır. Öbür yamacını da hiç gitmedim daha. Gitmek de istemiyorum. Bir yamaçtan size göstereyim. Yeteri kadar zaten dertleniyoruz. Bir de o derdimizi orada artırmayalım. Bu köprüyü 1443-44 yılları arasında 2. Murat Han yaptırdı. İşte 18 senede yapıldı, şu oldu, bu oldu diyorlar. Yok efendim, öyle 18 senede falan değildir. Hakikaten kısa zamanda yapılmıştır. Kesme taştan yapılmıştır. Süleoğlu bölgesindeki ocaklardan taş getirtildiğini zannediyorum. Çünkü Edirne Selimiye'nin taşları kesme taştır, aynı kefeki taşındandır. Biz bugün üzerinden trafiği geçirmemek istiyoruz. Yeni beton köprü yapmışız. Halk harır harır geçiyor. Şimdi bu köprünün üzerinde trafik iki taraflı da akıyor. Küçük araçlar geçiyor. E büyük de bazen kaçamak yapıyor. Efendim biraz sizi de dertlendirdim. Kendim zaten dertlenmiştim. Dertlenmeyen başkasını dertlendiremez derler. Bu köprüyü anlatmaya devam edeceğiz ama burada daha fazla durmak istemiyorum. Daha değişik bir yerden köprümüzü sizlere yine göstermeye çalışacağım efendim. Uzun Köprü Köprüsü'nün menba tarafına geçtik. Biraz önceki gösterdiğim yer mansap tarafıydı. Yani akıp gittiği taraftı. Bu taraf ise geldiği taraf. Ta Istıranca Dağları'na kadar Trakya arazisinin tam ortasından geçmek suretiyle Çorlu'nun hemencik, Çorlu ile Lüleburgaz arasındaki yerden itibaren efendim böyle Trakya'yı ortadan bölüyor ve etrafa bir manada hayat unsurlarını aktara aktara aktara geliyor. Şimdi burada köprü kemerleri yuvarlak. Evvela iki baştaki kemerleri sivri başlamış. Özel olarak yapmış. Sonra yuvarlak yapmış. Sonra tekrar esas nehrin ana yatağının üzerindeki kemerleri sivri yaptığı gibi sel yaranlar da koymuş. Sel yaranlar, sel gelirken orada bir mahmuz olur köprü kemerinin altındaki ayaklarda. O böyle sele hadi öbür göze git, bu gözden öbür göze git diye her geleni o tarafa doğru aktarır. Böylece seli taksim etmiş olur. Yani seli yarmış olur, yanlara doğru yarmış olur. Bu tarihi köprülerin hepsinde sel yaranlara rastlarsınız ve çok da güzel, çok ustaca hesaplı yapılmıştır. Sonra bu köprülerin üstü bugünkü gibi asfalt veya beton değildi. Olamaz da, olmaması lazım. E olmuş. Bu köprünün üzerindeki yağmur suları köprünün yapısına, ayaklarının içine gayri muntazam sızıp da kemerleri bozmasın diye onun zemininde suyu sağa sola aktarıp ayaklardan aktan delikler de olması lazımdı. Bakıyorum yok. Ama yine köprünün bu yüzünde, yani menba yüzünde yine su götürmüşler, kablo götürmüşler, bir şeyler yapmışlar ama demirlerini kırarak kesmemişler. Kırarak oradan koparmışlar. Öbür tarafı da böyle kırarlarsa kırdıkları yerlerde o kesme taşları tahrip etmişler, çatlatmışlar. Demir bükülürken yanına tazik yapmış, oradan kavlatmış taşı, kaldırmış. Arkamda gördüğünüz biraz daha rengi açıkça olan bölüm esas Ergene suyunun geçmekte olduğu yerdir. Şimdi bu köprüde 174 tane göz, 170 tane de kemer var. Evet, bu gözlerin bugün %80'e yakını iki taraftan da dolu vaziyette. İşte biz de geldik. Hemen yanımızda şurada çeltik tarlası var. Bu son yağmurlarda, kuvvetli yağmurlarda bu tarlaların hepsinden sel gelmiş. Zaten otların yatış rengin şeklinden görüyoruz. Köprünün şuradaki gözünün ağzına iki kamyon çeltik samanını yığmış. Peki bu engel mi? Oo, müthiş engel. Müthiş engel. Sel yarandan daha tehlikeli bu. Seli dolayısıyla bu ovaya olduğu gibi yayıyor. Yayıyor da ne oluyor? Karşı tarafı 1,5 metre yüksek. Bu tarafta zaten kemerler yarıya kadar gömülü suya. Bu kemerler böyle değildi. Şimdi biz bu köprüyü Dünya Kültür Mirası için UNESCO'ya müracaat ederek demişiz ki bu bizim dünya harikası bir eserimizdir. Adamlar bu müracaatımız üzerine dünyadaki köprü mimarisinde uzman olan birkaç bilir kişiyi, danışmanı gönderseler, baktırsalar diyecekler ki bu köprü çok küçük ya. Çok küçük. 10 tane gözünden nehir akıyor. Geri kalanı işte süs için yapmışlar canım. Öyle bir su falan akmıyor deseler iftira olmaz. Yalan da olmaz. Böyle diyeceklerinden de korkarım. Ecdadımızın yaptığı bu güzel köprüyü böyle battal bırakmak bizim haddimize de değil, hakkımız da değil. Bu köprüyü yapanın Mustahiddin veya Osmanlı'nın mimarlarından bu Hacı İvaz Paşa olduğu söylenir. Onların hayatı hakkındaki bilgileri belki bugün olmaz ama bundan sonraki günkü programımızda hem 2. Murat Han'ın hem bu köprüyü devrinde tamir ettiren II. Abdülhamit Han'ın, kayıtlarda yok ama onun babası Abdülmecit Han zamanında da Edirne'deki Karaağaç'a giden Mecidiye Köprüsü de çok güzel elden geçirilip tamir edildiği için bu köprünün de mutlaka bir elden geçirildiğine ben inanıyorum. Tarihi kaynakları araştırmalar lazım. Osmanlı arşivine biz diyoruz ki işte Türkler soykırım yaptı falan diyenlere gelin arşivlere bakın diyoruz. Tamam, kendimizi savunmak için arşive sırtımızı dayıyoruz. Doğru da yapıyoruz. O arşivde bu bilgiler de var. Bakıyorsunuz ildeki bilgi kifayetli değil, yeterli değil. İlçedeki bilgi yeterli değil. Bazı menkıbelere bakıyorsunuz, menkıbemse ama halkın tamamıyla tatlı tatlı uydurduğu şeyler. İlerisine giderseniz o menkıbenin, biraz yüksek düşünürseniz kendi milletimize iftiralarla dolu bir menkıbeyi halk benimsemiş. Aa diyor, ah hocam bak var ya diyor, burası şöyle olmuş böyle olmuş. İyi de onun arkasında senin ecdadının medeni bir insan olmadığı görünmüyor mu kardeşim? Bunun için buradaki çeltik sahalarına devlet bilemiyorum tahtit koyar koymaz, bu insanların ekmek parasıdır, memleket ekonomisine büyük katkısı vardır. Ama şu köprü hayata kazandırılmalıdır. Belki tarlalar 50 metre iki taraftan da çekilebilir. Buradan nehrin akışı yapılır. Ondan sonra da çeşitli seddelerle şöyle kıvrım kıvrım güzel bir şekil ortaya getirilir. Kanal İstanbul için mutlaka böyle su hususunda dünyaca uzman kişiler getirilecektir. Bence onların bir hedefi de, daha doğrusu onları getiren devlet idarecilerimiz bir hedefi de şu uzun köprüyü tarihe geçirsinler. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Bu köprü bir gün batar gider, çamurlara gömülür, balçığın içinde kalır. Ondan sonra da ya ne yapalım, kurtaramıyoruz deriz. Şu an kurtarılacak durumda benim kanaatimce. Evet, Mimar Yavaş Paşa kimdi? İkinci Murat Han kimdi? Abdülhamit Han, Abdülmecit Han kimdi? Köprünün öbür başındaki görüntüler de sizlere gösterip onları da anlatıp onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bugünkü süre bizim sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güneşin de güzel bir zamanında köprüyü çok rahat göreceğiniz bir yere çamurlara bata bata geldik. Söylemek istemiyorum ama biz buraya araçla değil yürüyerek hem de çamura bata bata geldik ki aman ayaklarımızdaki çamurlar görünmesin, ayıp olmasın diye. Şimdi buradan sizlere veda edeyim ben. İnşallah bundan sonraki programımızda uzun köprüyü anlatmaya devam edeceğiz. Belki de uzun köprü ilçesindeki tarihi eserler anlatım programımızı da orada belki de nokta koyacağız. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Temaşvarlı Osman Ağa, bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları. 1688-1700, 13 yıl aralığı. Yani bu aralıktaki esaret anıları. Zaten ondan sonra da esaretten kurtulmuş. Bundan önceki bölümlerin kısa özeti olarak Macar haydutlarına yakalanan Temeşvarlı Osman'a kendisini esir edip eline kurtuluş akçesi için kağıt veren Yüzbaşı Fişer'e kurtuluş akçelerini memleketinden almış Temeşvar'dan gelirken birliğin oradan kalktığını görür. Yolda da birliğin arkasından giderken Tuna Nehri üzerinde bir ufak gemide bulunan haydutlardan ekmek isterken onlara yakalanır. Onların elinden kaçar. Arkadaşlar da ondan ekmek bekliyorlar orman kıyısında. 4 gündür aç, susuz vaziyetteler. Su belki Tuna'dan içiyorlardı ama uykusuzdular. Çünkü oralardaki sazlıklardaki sinekler insanları gece uyutmuyor. Gündüzde yol gitmek mecburiyette kalıyorlardı. Ve bu arada arkadaşlarını bulmak için Macarlar bunu öldürmekten vazgeçip tekrar gidelim onları da bulalım da biraz daha fazla para alalım derken orman içinde arkadaşlarını ararken kendinin muhafızı olan Macar'ın elinden sıyrılıp kaçar, yolu bir bataklığa düşer. Bataklıktan da salimen kurtulunca Allah-u Teala binlerce defa şükreder ama orada da çöker kalır. Şimdi bu bölümde, 14. bölümde 13'ten kalan kısmı sizlere artık 13'ten sonraki kısmı aktarmaya çalışacağım. Adamların peşimden gelmediklerinden ve ormanın içinden de artık ayrılıp gemilerine gittiklerinden iyice emin olduktan sonra yavaş yavaş zemini yoklaya yoklaya kıyıda kendime sağlam bir yer buldum. Şimdi ellerim bağlı. Bu bağdan kurtulmalıydım. Yokladım. Suyu görünce meğer ipler gevşemişler. Öyle olur efendim. Çadır ipleri de ordugahlarda falan yağmuru yiyince gevşer. Sonra da tekrar ne hikmetse o su yemiş kendiler gerilir ve çadırın kazığını yerine sökecek kadar da güçlü bir hale gelir. Kısa bir çabadan sonra elimdeki bağlardan kurtuldum. Dişiyle falan demek uğraştı. Artık koşup kaçmak benim için çok kolaydı. Eller serbest. Sudan çıktım. Çıkar çıkmaz arkama bakmadan ve hiç nefes almadan, yani kesmeden, bir saat boyunca koştum. Can derdi efendim. Zombor kasabasına iyice yaklaşmıştım. Önümde bir tepe vardı. Üzerine çıktım. Oturup dinlerken bir taraftan da çevremi kolaçan ettim. Neler var burada? Arkamdan takip eden yoktu bir kere. Onu gördüm. Çevre tamamen ıssız. Güneşin batması da yaklaşmıştı. 1-2 saat akşama var yok. Gökyüzünü hafif bir kızıllık kaplamaya başladı. Birkaç saat önce ümitsizce tepemde palasını, kılıcını vın vın vın döndüren adam varken şimdi ise hayattayım ve çok hoş bir manzarayla dinleniyordum bir tepenin üzerinde diyor. Yani Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsem azdır diye de şükürleri de orada bildiriyor. Ama bu sevinçti fazla sürmedi. Kulaklarımın dibinde gittikçe artmaya başlayan sivrisinek vızıltılarıyla sevincim uçup gitti. Sivrisineğin vızıltısı yeniden beni gerçeklerle yüz yüze getirdi. Üzerime çöken korkuyla düşünmeye başladım. Şimdi ben ne olacağım? Bu sineklerin elinde ne olacağım? Çevrede ne bir insan ne de bir barınak yoktu. Sanki hayvanlar bile terk etmişlerdi bu sıkıntılı yeri. aç ve çıplak, çıplak vaziyette efendim. Ne yapacaktım? Artık açlık var, çıplaklık var ve sivrisinek var. Ölüm gelecekse sivrisineklerden herhalde gelecekti diye düşündüm. Ben bu sivrisineklerden nasıl korunacaktım? Gece olmamasına rağmen şimdiden ortaya çıktılar, vın vın vın vın dolanıyorlar. Geceyi düşündükçe içimi korku sardı. Bezginlik geldi. Sinirlerim iyice bozulmuştu. Öyle ki Macarların elinden kaçtığıma bile pişmanlık duyuyordum. Düşmandan paçayı kurtardım ama sivrilerin eline düştüm. Haydutları öldürselerdi, kılıçla bir anda canımı alırlardı, şehit olurdum. Dünyanın bunca sıkıntısından da kurtulurdum. Şimdi ise sivrisinek iğneleriyle binlerce elem ve cefa içinde eziyet çeke çeke öleceğim diye düşündüm. Bunları düşünürken kendimi tutamaz olmuştum, ağlıyordum. Ya Rabbi, neydi başıma gelenler? Lipova kirazları yiyecektin Osman'a, hiç serzenişte bulunma. Kirazı bir tarafa atmak lazım efendim. Bir taraftan da kendi kendime söyleniyordum. Ya Rabbi, senin ne asi kulunmuşum ki genç yaşta bunca belalara düştüm. Bunda senin kim bilir ne hikmetlerin vardır. Bunları da kabul ediyorum. Ümitsizlik içinde ağlayıp dururken aniden güneşin battığı yönde hareket eden bazı karaltılar gözüme çarptı. Tabii güneşin battığı tarafa bakınca o karaltıları güneşe doğru bakan rahat bir şekilde fark eder. Yani resmi havaya düşmüştür o insanlar. Askerlikte öyle tabir ederler bunu. İleride eskiden Zombor kasabasının bağları ve bahçelikten olduğu anlaşılan yerlerdeki bir ağacın altında kıpırdanmalar vardı. Hayal mi görüyorum acaba? Çünkü kıpırtılar bir görülüyor, bir kayboluyordu. Heyecanlandım. Sivrileri de unuttum. Hayale benzemiyorlar dedim içimden. Eğer hayal değilse ne olabilirdi ki? Evet. İnsana benzetmiştim ama yanılmış da olabilirdim. Karaltı çünkü gördüğüm. Belki de bir hayvandı. İnsan olsa bile dost da olabilirdi ama düşman olma ihtimali daha çoktu. Eğer insansa böyle bir yerde ben nasıl dost bulacaktım? Ama diye düşünmekteydim. Bir taraftan da düşman olsa da problem değil, kaybedecek neyim var? Ha Macarlar öldürmüş, ha sivrilerin elinde kanım emilerek ölmüşüm, ha da buradaki Zombor kasabasının yakınındaki virane bağların arasında bir düşman gelip öldürmüş. Ölüm iki defa geldi, burnumun dibine kadar geri gitti. Üçüncüde de gelirse hoş geldi, sefa geldi diyecek hale geldi Osman Ağa. Evet, benim için en kötü sonuç ölüm olacaktı. Oysa ölümü artık birkaç defa çok yakınımda gördüğüm için ölümü göze almıştım. Hiç olmazsa sivrisinek işkencesinden ve açlıktan da kurtulacaktım. Karnım zil çalıyor. Ölürsem açlık ızdırabı da çekmeyecektim. Yani bir insanın ölümle karşı karşıya geldiğinde neleri nasıl kendine reva gördüğüne bakar mısınız kıymetli dinleyenlerim? İşte bu hatıralar bunun için bize büyük ders niteliğindedir. Onun için bu hatıraları biz radyo idaresi olarak böyle bir program içinde sizlerle paylaşmaya karar verdik. Ben hatıraların içine daldıkça bunu daha iyi anlıyorum. Kararımı vermiştim. Kalktım, ağaca doğru yürümeye başladım. Evet, Osman Ağa yürümeye başladı ama bizim de 14. bölümümüz bitti. 15. bölümde inşallah bundan sonraki programda buluşmak üzere kıymetli dinleyenlerim. Hoşça kalınız.
0: Bir anı, bir hikaye. reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba TGRT FM dinleyicileri. Bir bizim programımızda daha karşınızdayız. Ben Halit Yazıcı.
1: Ben Ünal Bolat.
0: Evlerinize, iş yerlerinize, cep telefonlarınıza konuk olmak istiyoruz. Ünal abi merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Allah'a şükürler olsun, iyiyiz. Nasıl geçiyor?
1: Rabbim iyilik, sağlık,
0: afiyet olsun. Sonbahar ayları, amin cümlemize.
1: Çok şükür.
0: Eylül'ün sonuna geliyoruz.
1: Günü, çok şükür, evet.
0: Balık yiyebildiniz mi?
1: Ha, işte maalesef. Henüz Eylül'ün sonuna geldik, henüz balık yiyemedik.
0: Öyle mi? Nasip evet, olmadı diyorsun.
1: Nasip olmadı.
0: İnşallah nasip oldu. Ünal abi.
1: İnşallah.
0: Gençken sen hiç ipek böceği besledin mi?
1: Ne güzel sorular soruyorsun.
0: Evet.
1: Hiç alakam olmayan sorular soruyorsun.
0: Ya ufakken mesela çocukken ben böyle dut yapraklarıyla tırtırlar ipek böceği kozası olurdu.
1: Ben seyrettim de. Hı. O ipek böceği miydi, tırtıl mıydı bilmiyorum.
0: Ya çok ilginç bir şeydir o, biliyor musun? Bilmiyorum, bazı çocuklar böyle...
1: Efendim entelektüel olunca böyle oluyor zaten.
0: Hiç alakası yok efendim.
1: Bu Adana'da mı, Adana'da mı izlemiştiniz?
0: Adana'da yetiştim, doğru.
1: İşte oradan kaynaklanıyor. İpek böceği biraz orada sanki.
0: İpek değil mi? Değil, Bursa'da daha çok ipek böceği. Zaten ben şimdi şunu söyleyeceğim. İpek böcekçiliği, daha doğrusu ipek... Biliyorsun eskiden ipek yolu vardı. Hı-hı. İpek çok kıymetli bir şeydi, değil mi?
1: Tabii ki.
0: O ipek yolu dünya ticaretini belirliyordu.
1: Tabii ki.
0: Yani ta Çin'den buraya kadar, değil mi? İstanbul'a kadar. Hatta nereye kadar? Koca İzmit'e kadar, özür diliyorum.
1: Oradan da Avrupa'ya kadar.
0: Tabii. Uzanan bir yoldu. Ve ipek çok kıymetli bir maldı. Düşünebiliyor musunuz? O binlerce kilometrelik yola
1: adını vermiş.
0: Adını verdi. Hı hı. Ve de efendime söyleyeyim, her geçtiği beldelerde ayrı medeniyetler kurdurdu.
1: Evet.
0: Mesela bunlardan biri de İzmit'tir.
1: Evet.
0: Hiç oraya gidebildiniz mi?
1: Gitmiştik bir defa.
0: Orada biliyorsunuz Hereke halıları da var.
1: Evet.
0: Hereke var. Osmanlı Sarayı'na yakın olması hasebiyle orada ipek yolu üzerinde de olmasından dolayı bir süre sonra ipek halı.
1: Evet.
0: Ve herek halısı çok kıymetlidir. Hiç malumatınız oldu mu?
1: Efendim.
0: Merakınız oldu mu daha doğrusu?
1: Efendim, geçtiğimiz günlerde bir halıcı ile yapmış olduğumuz bir söyleşide herek halısının saray halısı olduğunu bahsetmişti.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Ve Osmanlı bir büyük elçi tayin ettiğinde, bir yere gittiğinde veya bir görüşme olduğunda protokolde hereke halısı hediye ederdi. Osmanlı nişanesi olarak diye anlatıyordu. Bu güzel tarafımız.
0: Tabii mesela İran halıları da çok meşhur.
1: Ama şu anda hereke halısı artık üretilmiyor diye söylemişti.
0: Yok efendim, öyle şey
1: bakın,
0: olur mu?
1: Eski hereke halısı artık kalmadı diye söylemişti.
0: Ben
1: ve artık bir Japonya'da, bir İran'da, bir Çin'de, ne bileyim şimdi isimlerini bilmediğim için hepsini birden söylüyorum. Bu isimlerle halı üretiliyor dünyaya diye söylemişti.
0: Onu bilemem. Yani şöyle ben hereki karşı tarafı daha yakın biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Güzel de bir yer.
1: Tabii.
0: Ben ara sıra giderim.
1: Halıcılık çok güzel ya.
0: Yok,
1: ama
0: yani,
1: bir kültür ama.
0: Kültür işte, oraya ben gittim, orada şeyi var onun.
1: Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Adam dedi ki sen şu anda 90 metrekare, 100 metrekare ya da işte ne kadar metrekare ise apartman dairesinde halıyla yaşayamıyorsun artık dedi. Çünkü standardın, hayatın ona göre değil dedi.
0: Tabii
1: eski
0: canım, tabii.
1: Eski konaklarda gittiğinde halı var. Halıya göre konak, konağa göre halı oluyormuş dedi. Yani halı sadece serilen bir malzeme olarak düşünme halıyı dedi. Halı hayatın tamamında bir bütün olarak.
0: Tabii halı
1: var
0: bir
1: dedi.
0: Dünya yani. Tabii. Halı bir kültür.
1: Tabii.
0: Halıdaki motiflerin,
1: evet.
0: Efendime söyleyeyim, manaları var.
1: Efendim konunuzu dağıttım, özür dilerim. Buyurun.
0: Estağfurullah, yok. Biliyorsunuz bizim herhangi böyle bir şey üzerinde yok. Ben şimdi
1: evet.
0: İpek yolu aklıma geldi. Ondan sonra hereke aklıma geldi.
1: Evet.
0: Orada tabii saray halıcılığı ve ben şöyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: Mesela İran halısı çok meşhurdur.
1: Hı-hı.
0: İpek halıları. Bir desimetre karede bildiğim kadarıyla, hı-hı, bizim hereke halısında 10 milyon ilmek var.
1: Hı-hı.
0: Değil mi var? Şeyde İran halısında bunun yarısı kadar.
1: Hı-hı.
0: 10 bin de olabilir, karıştırabilirim. Yani yarısı kadar şey var.
1: Çok var. Çok fazla düğüm,
0: evet,
1: var diyelim.
0: Yani dolayısıyla, evet, onu o kadar kıymetli yapan,
1: evet,
0: çok küçük bir alana çok fazla ilmek atılması, düğüm atılması. Tabii.
1: Evet.
0: ve o desenin çıkması ayrı bir dünya.
1: Ve el emeğiyle.
0: El emeği göz nuru. El efendim ne güzel değil mi? Her şeyin işin içinde insan eli, insan emeği değerse ne kadar güzel ve tatlı oluyor.
1: Tabii ki.
0: O yüzden ne kadar emek o kadar keyifli oluyor.
1: Siz hiç el emeğiyle bir şey yaptınız mı?
0: Yani yaptım tabii. Yani
1: mesela ben el emeğiyle tabure yapmıştım kendim. Ortaokulda el işi dersleri, bir resim teknik dersi. Galiba hocamız bu konulara biraz meraklıydı. Malzemeleri yazdırdı. Gittik marangozdan aldık. İşte tutkalını aldık. Marangozda ebatlarını kestirdik. Getirdik orada. Kendi üretimimiz olan tabureyi yaptık. Ben onu uzun yıllarda kullandım aslında tabureyi. Ha, tabureye, çok da sağlam bir şeydi, güzel de bir şeydi. Ben bir tane tabure yaptırdım kendime demiştim.
0: Güzel yapmışsınız.
1: Yani evet. Seni yönlendiriyor bak. El iş olarak yapıyorsun tabii. Değil mi?
0: Zaten marangozluk.
1: Kendin yapıyorsun. Evet.
0: Güzel bir şey.
1: Şu anda mesela ufak tefek evde arızalar olduğunda işte falan filan olduğunda.
0: Tamir tadilat elinizden geliyor yani.
1: Yapar mısınız?
0: Ya elektrik işine pek girmek istemem.
1: Evet.
0: Yani şöyle elektrikli cihazı değil de evin yani priz şeydi çünkü o işler biraz bilgi gerektiriyor ama ufak tefek mesela musluk falan filan
1: efendim şöyle
0: girebilirim
1: oluyor,
0: yani.
1: Şöyle oluyor yapıyorsun yapmaya meraklanıyorsun tamam mı? Ben sana kolay yolunu söyleyeyim.
0: Yaz bozmadan öğrenemiyorsun.
1: İşte yani veya yapamazsan bozuyorsun yani.
0: Bozuyorsun.
1: Onu çalışıyorsun.
0: Evet.
1: Aa diyorsun hata. Sonra biraz tühmü yapıyorsun ama bozuyorsun yani. Yani çok tehlikeli bir şey değil yani. Ya yapıyorsun ya bozuyorsun.
0: Değil tabii canım tehlike yani. Şimdi neyle uğraştığına bağlı.
1: Ya şaka yapıyorsun. Ha,
0: tabii mesela ocağın şeyle uğraşmayacaksın. Tabii. Elektrikle uğraşmayacaksın tabii. Ama musluktu bilmem neydi öyle
1: ama
0: ufak
1: ben biliyorum duymuştum. Elektrik lambasını değiştirmek için internetten usta arayan gençlik vardı onu biliyorum yani.
0: Yok canım, bu normal yani bildiğimiz
1: ampul değiştirmek için.
0: Eskiden sigortalar vardı sen hatırlarsın.
1: Aa, evet.
0: O tel sararlardı bir de para korarlardı.
1: Para en son yöntem yetmezse para
0: koyuyor.
1: Temas etsin diye.
0: Evet aynen öyle.
1: Evet.
0: Hatırladın değil mi?
1: Tabii hatırladım.
0: Şimdiki gibi şak şuk değildi
1: tabii
0: yani.
1: Ki. O tel sararken telin kaç tane olacağını dikkat edeceksin. 2-3 tane olacak. Fazla olursa tabii. Sigorta atmayabilir bir daha tehlike olur falan.
0: Tabii amperi yükselecek.
1: Değil mi?
0: Atma amperi yükselecek. Evet. Değil mi?
1: Evet. Adamın sigortasını attırma falan derler.
0: Evet.
1: Değil mi? Sigorta önemli bir kurtarıcı.
0: Sigorta çok önemli bir kurtarıcı. Sigorta adı üstünde sigorta.
1: Evet.
0: Yani o sigorta olmazsa her şey ters gidebilir.
1: Değil mi?
0: Doğru söylüyorsun. Onun için demin ne dedik? İnsan emeği olan her şey güzeldir.
1: Evet.
0: Ama günümüzde bu insan emeğini raptı zapt altına almak isteyen değil mi? Ne bileyim insanların fikirlerini, insanların bakış açılarını belirli bir yöne kanalize etmek isteyen akımlar da var.
1: Tabii ki.
0: Yani
1: niye olmasın?
0: İşte daha çok satış yapabilmek için değil mi?
1: Hı hı.
0: Efendime söyleyeyim. Ne bileyim daha çok para ya, kazanabilmek için.
1: Ya senden bir adım önde oluyor. O daha çok çalışıyor. Daha çok kafa yoruyor. Ve o üretici oluyor. Sen tüketici oluyorsun. O öne geçiyor. Sen arkada kalıyorsun. Bu tarih boyu bir mücadele olmuş. İpek yolda böyle değil miydi? Yani İpek yoldan lafı açtığı için söylüyorum.
0: Tamam.
1: Bizim bu coğrafyadaki hakimiyetimiz güçlü olduğumuzdan dolayıdır. Biz de İpek yolunu ele geçirmişiz. Ele geçmedi gerek yani gelmişiz yerleşmişiz buraya yani. Ve yıllarca asırlarca burada kalmışız. Ama Batı burada İpek yolunun önemini ikinci plana düşürecek deniz yollarını bulduğu zaman.
0: Evet.
1: Bak boş durmamış yani çalışmış. Ve senin İpek yolun ikinci dereceye düşmüş.
0: Ticari olarak
1: yollardan birisi olmuş yani.
0: Evet, ilk şeyini
1: şu anda halen
0: doğru.
1: Önemi halen devam ediyor tabii. Üçüncüsü de petrol bulununca daha bambaşka bir dünya.
0: Evet.
1: Yani dünya sürekli değişim dönüşüm içindeyse insanlar da buna göre kendilerini araştırmaya, çalışmaya, gücü kaybetmemeye yönelik bir şeyler yapmışlar. Bu halen de var bu devam ediyor yani.
0: Şimdi o güzel de yani.
1: Fakat şu anda şey var. Ben sana geçen dinlediğim bir konudan bahsedeyim.
0: Hı.
1: Bilgi paylaşımı konusu var şu anda. Ve insanlar diyor ki hoca insanlar o kadar çok bilgiyle muhatap oluyorlar ki sürekli bilgi ala ve insanın zekasının bir seviyesi varmış normal şartlarda. Gelen bilgiyi kafasına kıyaslıyor. Doğru mu yanlış mı, bana uyar mı uymaz mı gibi. Fakat o kadar çok akım oluyor ki bilgi akımı.
0: Evet.
1: Kıyaslayacak zamanı kalmıyor. Bilgiyi kıyaslayacak reseptörleri felç oluyor diyor yani. Sonra her geleni dinliyor. Her geleni dinliyor ve daha çok dinlediğine de artık kanıksamaya başlıyor diyor.
0: Yani bir nevi formatlanıyor.
1: Zekalar zombileşti diyor adam yani.
0: Zekalar zombileşti evet. diyor. Evet.
1: Ama çok, güzel bir konuşmaydı evet yani. Şimdi gerçekten şu anda bir bakıyoruz. Saliselerle artık kıyaslamaya başladık. Açıyoruz bir video. Açıyoruz bir paylaşım. Bize uyar mı uymaz mı? 3 saniyede karar veriyoruz. Uymazsa hemen geçiyoruz. Sonra dolayısıyla sen artık bir 10 dakika beni dinle. Sana bir saat şunu anlatayım. Mümkün değil bir saat kimseyi tutamıyorsun. Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerin birçoğu ya boş ver tık geçti mesela şeyi. Bizi kapatıp başka programa geçti belki. Geçebilir yani. Veya meraklı bulduysa dinler. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Bizi aman dinlesin, aman bizden uzaklaşmasın, zap yapmasın veya kanal değiştirmesin diye onun dikkatini çekecek şekilde konuşmalara başlıyoruz.
0: Evet.
1: Ne oldu? Biz de normalin dışına çıktık. O da normal dışına. Böyle bir sistematik bir şey var ya. Kısır
0: o,
1: döngü var
0: o,
1: ya.
0: O dediğin günümüzün gerçeği. İşte çünkü bilgi, yani bilgiyi paylaşmaktan kastettiği.
1: Evet.
0: Burada benim anladığım şu, o kadar çok bilgi var ki değil mi?
1: Evet.
0: Yani bilgi kirliliği demeyeyim de. Bilgi, kaynaklar o kadar çok çoğaldı.
1: Bilgi değil.
0: Eskiden biz öğrenciliğimizde ne yapıyorduk?
1: Kirlilik diyebilirsin.
0: Öğrenciliğimizde ne yapıyorduk? Gidiyorduk kütüphanede. Hı-hı. İşte X bilmem ne noktalar bir ansiklopedi vardı, açıyorduk değil mi? Oradan ödevi yapıyorduk veya bir ilgiyi oradan alıyorduk veya öğrenmek istediğimiz neyse. Ama şimdi her şey elinin altında.
1: Şimdi bak,
0: senin, orada da bir kirlilik var.
1: Şimdi senin öğretmenin, benim öğretmenim çocukluğumuzda diyelim ki öğretmenimiz bu konunun en iyi bileniydi. Şimdi öğretmenler en iyi bilen değil.
0: Tabii yani,
1: yani
0: o
1: çocuğun
0: konuda,
1: gözünde de en iyi bilen
0: çünkü
1: değil.
0: Çünkü bilgi var.
1: Çünkü öğretmenden daha çok bilen akım gelir. Aa ne kadar doğru. O işte orada öğretmen önemli. Yani bu yanlış, bu yönel için yanlış ya yönlendirme gibi. Mesela giriyorsun arama motoruna. 15-20 sayfa bakıyorsun. Sorunun cevabı çıkmıyor.
0: Tabii canım.
1: Tekrar ediyor seni. Orada tutuyor seni. Amaç tabii. Orada tutmak.
0: Tabii.
1: Ama sana öğretmen sorduğu zaman bir bal gibi, sana lokma gibi bilgiyi verir. Öğretmenin farkı bu.
0: Doğru. Şimdi tabii bilginin bilgi var da hani bu şeye benzetiyorum. Demir, vücudun ihtiyacı olan demir değil mi?
1: Hı hı.
0: Demir birçok gıdada var ama bir de vücudun kullanabileceği formda olan gıdalar
1: şimdi
0: var.
1: Şimdi güzel bir şey dedin. Hoca diyor ki doktor, giriyorsun arama motoruna, rahatsızlığını yazıyorsun, belirtiler var. Orada teşhis. Kendini ona göre teşhisini alıyorsun. Ha ben böyleyim falan filan diyorsun.
0: Bir diyor. De git ilaç al kullanmışsınız. Hadi bakalım.
1: Diyor ki siz her şeyi biliyorsunuz ama hiçbir şey bilmiyorsunuz diyor.
0: Evet.
1: İşte olay bu. Yani gelen bilginin ne kadarının
0: doğru, ya,
1: doğru
0: bak,
1: olduğunu.
0: Cümle kendiliğinden geldi ama tabii, böyle yapan çok insan var.
1: Tabii. Bak gelen okuduğun, öğrendiğin, dinlediğin bilgilerin ne kadarı doğru, ne kadarı lüzumsuz, ne kadarı bir provokasyon, ne kadarı yanlış.
0: Seni manipüle ediyor.
1: Seni manipüle ediyor. Bunu anlayacak bilgin yoksa.
0: Tabii. O farkındalıkta
1: rüzgardaki
0: değilsen.
1: Rüzgardaki yel değirmen olursun.
0: Bari. Aynen öyle.
1: Üfürdükçe sallanırsın.
0: Fülülü fül fül fülül.
1: Fül olursun. O zaman ne gerekiyor? Kendin o rüzgarda yel değirmeni olmamak için, rüzgar gülü olmamak için kendin bilgi sahibi olman gerekiyor.
0: Tabii.
1: Bu kadar.
0: Bu kadar basit.
1: Ve yani bu bilgiye sahip olduğunda da bir özgüvenin ayakların yere basıyor. Ben bunu bilirim diyorsun. Hayır burada yanlış diyorsun. Bu yanlış oldu diyorsun. Bu doğru diyorsun. Ondan sonra kendinden başlayarak etrafına faydalı olmaya başlıyorsun.
0: Evet. Dolayısıyla
1: evet,
0: bilgiyi kullanabilmek, efendime söyleyeyim, bilgiyi kendi hayatımızda bize işe yarar hale getirebilmek, hı-hı, için de bilgili olmak,
1: evet,
0: gerekiyor. Doğru mu?
1: Evet.
0: Ya biz o bilgiye sahip olacağız veya o bilgiye sahip olanların yardımını alacağız.
1: Yardımını alacağız.
0: Doğru mu?
1: Evet.
0: Yani şunu yapmayalım, kendi başımıza gidip internetten teşhis koyup da ilaç almaya kalkarsak olmaz mı?
1: Yani işte yani profesyonel yardım diye bir sistem. Madem her şeyin yeniliğini kabul ediyoruz da hayatımızdaki profesyonel yardım konusu bir yenilik oldu, bunu niye kabul etmiyoruz?
0: Ama senin kastettiğin bu değildi. Biz başka yere kaydık gibi sanki, değil mi?
1: Ne gibi?
0: Yani sen daha çok insanların belirli konularda biraz böyle formatlandığını,
1: ya
0: kanalize
1: şöyle,
0: edildiğini, hayır, manipüle edildiğini söylemiştin değil mi? Bunu, ben yanlış mı anladım?
1: Bunu hoca anlatmıştı ekranda hoca. İnsanlar o kadar çok bilgiye muhatap oluyorlar ki artık zekalarını
0: zombi
1: hale geliyor zombi diye anlatmıştı. Ben bu hoşuma gitti. Ben zaten bunun farkında olmaya çalışırım. Konuşmalar hep ona göre düşünüyordum. Ya çünkü biz de sürekli bilgiye bakıyoruz.
0: Şöyle bir bak örnekleme yapalım, her şey yapalım günümüzde. Şimdi elimizin altındaki bu akıllı cihazlara her bilgiye ulaşmak mümkün. Doğru mu? Hemen hemen.
1: Geçen yine bir ünlü denedi.
0: Bir dakika
1: bak ben unuturum. Geçen yine
0: unutabilirsin.
1: Geçen yine bir ünlü, ne demek yaş farkı var? Allah'ım yarabbim yarabbim. Aa unuttum işte abi.
0: Yapma ya.
1: Evet bak yaştan
0: unuttum mu?
1: Evet ya. Tüh.
0: Allah Allah. Ya şaka ben geçen gün bir ünlü dedin.
1: Ben sana dedim ya
0: bir
1: bak
0: ünlü işte, dedin.
1: Yaştan dolayı.
0: Devam et. Unutmamıştım.
1: Şimdi diyor ki çocuklara diyorum ki diyor sen bu akıllı cihaz dedin ya. O akıllı cihazlar var ya dedim diyor. Onları uzat. Kenara koy dedim diyor. Kendisi de böyle sesini kısarak söylüyor. Ben onu canlandırıyorum şu anda. Onları kenara koy. 90 model o eski telefonlar var ya. Onlardan al. Bunu tabii üniversiteye hazırlanan öğrencilere falan söylüyor. Onları al kenara koy. Direkt fark edeceksin arkadaşlarına diyor. Çünkü diyor bu senin çalışma temponu emiyor diyor, mahvediyor seni. Ne kadar güzel dedim ya. Yani telefon yine bir hocadan dinlemiştim ben. Veli toplantısında konuşuyor şeyler. Arkadaşlar diyor. Sayın velilerim diyor.
0: Evet.
1: Telefonu gösteriyor akıllı şey. Bu cihaz sınav öncesinde kenarda durmazsa, o sandalyelere oturulmazsa yarışta kazanılamaz diyor.
0: Yani ben şu örneği verecektim. Şimdi bu kadar bu cihazlardan, akıllı cihazlardan bilgiye ulaşmak kolay kolay da bu televizyonlarda bilgi yarışmaları oluyor.
1: Evet.
0: Tamam mı? Hani soruyor adam üniversite mezunu, gezegeni bilemiyor. Ondan sonra kuzey güney farkını bilmiyor. Çok basit tamam. Şeyler bunlar evet. Bak yani.
1: Bir de koskoca titri var bilmem ne.
0: Bir iki dakika anlatıyor falan. Gizergah. Yani ben şuyum falan. Ondan sonra bu sorularla tosluyor. Şimdi bu bilgi elinin altında da o bilgiler niye yok? İsmail Bey hoş geldiniz efendim. Benim mikrofonun şeyi nerede? Bana mı özel bu? Evet.
1: Özel, evet.
0: İsmail Bey teşrif etti. Evet, doğru. Ondan sonra diyor ki cevap yok. Hani o zaman o kolay erişilen bilgiye nerede onun şeyi işe yarama şekli?
1: Peki. Burada bak.
0: Tabii ara İsmail Bey yiyince konu dağıldı.
1: Yok biraz. Dağılmadı.
0: Güzel, anlatabildim değil mi ne demek
1: anladım istedim. Ben güzel bir konu açtın.
0: Evet.
1: Şimdi bu sosyal medyada olsun, internette olsun bu tür programda çok umulmadık yanılmalar yaşayanları veya bilemeyenleri alay edecek şekilde programlar yaparlar. Şuna evet. Bak falan bunu bilmedi falan. Ama bir şey dikkat etmiyorlar bakın. Orası çok farklı bir ortam. Normalde bir insan bu işi bilir mi bilmez mi değil.
0: Yarışmanın heyecanından bahsediyorsun.
1: Yarışmanın heyecanının bir dakika abicim.
0: Evet.
1: Yarışmanın heyecanını sen yaşadın mı?
0: Bir yaşadım.
1: Yok orada yaşadın mı?
0: Orada yaşamadım.
1: O zaman ne konuşuyorsun?
0: Ama bir dakika dur.
1: Lütfen.
0: Gezegende başka bir şey.
1: Bak lütfen adam diyor ki.
0: Ben buna katılmıyorum.
1: Bir dakika ya niye katılmıyorsun?
0: Katılmıyorum.
1: Söyleyenler var.
0: Tamam.
1: Orada gezegeni. Diyor, orada en iyi bildiğim soruyu dahi yanılmama riskini alarak seçeneklere müracaat etmeye başladım diyor.
0: Tamam ben onu yarışmadan günlük hayatımıza çıkarayım. Tamam mı? Kendi çalışma hayatımızda. Yeni mezun olan arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde de. Tamam mı? Aynı şey gündeme geliyor. Yani bakıyoruz bir takım mevzularda öyle fazla hani daha doğrusu bizim zamanımızdaki kadar donanımlı değiller ve şöyle de bir şey çıkıyor. Diyor ki bir gün biriyle konuşuyorum işte bir mevzu oldu dedim güney nerede falan filan şey bir şey nerede dedim güney nerede deniz tarafında. Sonra dedi ki ya dedi ben yönleri bilmek zorunda değilim dedim. Dedim öyle şey olmaz. Sen bulunduğun yerde yönleri bilmek zorundasın.
1: Efendim bilmek zorunda değilim diyorsa sen ona bilmek zorundasın diyemiyorsun işte.
0: Dedim ben.
1: De. Şimdi güzel yine güzel bir konu. Nasrettin Hoca'dan örnek vereyim.
0: Ver.
1: 40 yıllık sirke mevzu. Hocam demişler sen de 40 yıllık sirke varmış. Var dedi.
0: Çok güzel evet.
1: Biraz alabilir miyim? Versem dedi 40 yıllık olur mu?
0: Vermediğim için 40 yıllık olur. Evet.
1: Şimdi,
0: çok güzel ya.
1: Şimdi,
0: Nasrettin Hoca evet.
1: Şimdi buradan yola çıkarak iş dünyasına sesleniyorum. İş dünyasına. Eleman alışlarında tecrübeli eleman arıyorlar.
0: Bu adamlar nerede tecrübe kazanacak?
1: Kendileri çok iyi. Kendileri açısından bak hep kendini düşünüyorsun. Sen tecrübeli arıyorsun çünkü ben diyorsun buna makine para bağladım. bu kadar imkan var, şu var. Ben eleman yetiştirecek kadar vaktim yok. Tamam senken, adam diyor ki ben sana talibim. Öğrenmek istiyorum ama tecrübesi yok. Peki sen tecrübeli eleman ararsan, öteki tecrübeli eleman ararsa bu çocuklar nerede tecrübe kazanacak?
0: Evet. Çok güzel bir yere.
1: Abi tabii. Lütfen yani.
0: Doğru.
1: Hatta bak, al o elemanı. Madem cihaza, malzemeye yatırım yapıyorsan, 2 senede elemanla yatırım yap. Onu yetiştir. Bir de eleman kazandır.
0: Dediğin çok güzel bir yere geldi ama burada şöyle bir şey var.
1: Örnek vereceğim de ondan sonra.
0: Susayım.
1: Bunu ezbere konuşmuyor bunları.
0: Evet.
1: Bir uluslararası firma.
0: Evet.
1: Fermuar firması.
0: Fermuar firması, evet.
1: 3 tane mühendisiyle görüştüm. Bir röportaj yaptığımda.
0: Evet.
1: Tekstil dedi ki, mühendisi. Dedi ki evet. Mühendisler, bu firma şu anda bütün üretimin %80'ini karşılıyor. Türkiye'de de dahi. Ama 11 sene, sırf 11 sene burada Ar-Ge çalışması için eleman beslemiş. 4 tane eleman.
0: Doğrudur.
1: Böyle başarı böyle oluyor yani.
0: Doğru. Ama
1: al elemanını,
0: çok
1: sene
0: güzel,
1: yatır.
0: Bak, çok doğru şeyler yani. Söylüyorsun.
1: Evet.
0: Ama bizde de şöyle bir şey yok, biliyor musun?
1: Yok.
0: Bir elemanı yetiştiriyorsun. Evet. Mesela bizim başımıza geliyordu.
1: Tamam.
0: Hani yetiştiriyorsun.
1: Seni bırakıp gidiyor.
0: Aynen.
1: Gitsin abi. Bir dakika bak, gitsin. Yine ben çok başarılı bir firma, isim veremiyoruz burada.
0: Veremiyoruz.
1: İsmail abi kızıyor.
0: Sen İsmail.
1: İsmail Bey kızıyor.
0: Oralarda mı? Evet, orada. Evet.
1: O yoksa söyleyelim.
0: Evet.
1: Bak, çok başarılı bir firmanın ortaklarının birisi, patron, bu uluslararası firma.
0: Evet.
1: Görüştüğümde şunu söylüyordu. Bizim firmamızda bir kişi yarın sabah gelse, efendim ben sizden ayrılmak istiyorum dese, hayırdır ya, niye ayrılıyorsun demeyiz. Tazminatını veririz, anahtarlarını bırakır, güle güle deriz, dostça ayrılırız. Veya evet. biz bir elemana, beyefendi, hanımefendi, buraya şimdiye kadar yaptığınız çalışmalar için teşekkür ederiz. Bundan sonra sizinle çalışmayı düşünmüyoruz dese.
0: Evet.
1: Ya desek, pardon.
0: Desek.
1: Bizim elemanımız, ne yaptım ben size ya? Ne kötülüğümü gördün, ne hatam var demez.
0: Demez. Teşekkür İşin gereği ederim, profesyonellik der, bu der.
1: Son cümle.
0: Buyurun.
1: Çünkü der.
0: Çünkü.
1: Çünkü.
0: Çünkü.
1: Bizde her çalışanın bir alternatifi vardır. İkincisi daha güzel.
0: Evet.
1: Bizde çalışan herkesin bizim dışımızda alternatif vardır.
0: Peki. Ünal abi, kısa bir ara verelim. İsmail Bey oradan işaretler yapmaya başladı. Sonra kaldığımız yerden Peki. devam edeceğiz. Efendim, kısa bir ara veriyoruz. Sonra Ünal abiyle bizim programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Efendim tekrar merhabalar. Ünal abiyle bizim programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ünal abi, en son iş yerlerindeki, efendime söyleyeyim, tecrübeli elemanın yetiştirilmesi konusunda yardımcı olmaları gerektiğinden bahsetmiştik ve bir örnek vermiştiniz.
4: Ülkenin kazanması için toplam düşünme anlamında söylüyorum, evet. Ben biraz idealist düşünüyoruz ama doğruluk payı var. Bak şöyle, siz dediniz ki ama bir de şöyle bir durum var, adamı 3 sene eğitiyoruz. Ama adam gidiyor. Ne yapsın firma? Gitsin abi. Gitsin. Ülkesine bir tane başaran insan kazandırdı.
3: Tabii, şimdi makro
4: yani,
3: düşündüğünüz
4: hani,
3: zaman.
4: Hani konuşmuyor muyuz? Elimizi taşın altına koyalım ülkemiz için falan demiyor muyuz?
3: Burada Ünal abi şu konuda elbette haklı. Ben biraz daha burada mikro düşündüm. Daha böyle şirket açısından düşündüm. Ama Ünal abi diyor ki ya orada tamam gidiyor ama ülke kazanıyor diyor.
4: Ya, yani ülkeye hizmet değil mi amacımız?
3: Tabii hizmet.
4: Hepimiz öyle konuşmuyor muyuz? Tabii. Kazancımızda. Ülkem varsa varım demiyor muyuz?
3: Abicim, yine tecrübelerinizle ondan sonra bu da, o yaşanmışlığınızla.
4: Doktor İsmail Maraş demişti ki akupunktur öğretirken.
3: Evet.
4: Ben bize kimse akupunktur öğretmek istemiyordu demişti.
3: Doğrudur.
4: O yıllarda.
3: Doğrudur.
4: Ben herkese öğretmek istedim demişti. 1000 tane öğrencim olsa benim. Bütün hastalarımı o alsa. Onların baş...

0: maalesef genel kültür anlamında geriye gidiyoruz.
1: Burada da şöyle bir şey var.
0: Doğru mu?
1: Doğru. Doğru. Ama evet, bak bir şey daha var burada. Genel kültüre ihtiyaç oranı da günümüze göre eğer ihtiyaç olsaydı o elde edilirdi. Bunu sorgulayalım.
0: Genel kültüre ihtiyaç olsaydı'dan kastın abi?
1: Ya şimdi bak.
0: Ya şimdi genel kültürde ilk önce şimdi, bir tanımını yapalım. Yani tamam, hayatın ya, farkındalığıdır ya, genel kültür.
1: Bir dakika. Hayatın farkındalığına ihtiyaç varsa o da hayat...
0: Yok mu?
1: Bir dakika abicim, yok demiyorum. Ben şimdi günümüzü anlamaya çalışıyorum.
0: Tamam, anlıyorum.
1: Günümüz insanını anlamaya çalışalım.
0: Tamam.
1: Çalışmazsak, teşhis koyamazsan...
0: Tabii.
1: Sonuca varamazsın.
0: Tamam.
1: Diyorum ki bunu bilmiyorlar. Şu kadar gençler sabırsız. İşte gençler kültürü yok. Bu kadar ihtiyaç
0: eskisi
1: yok.
0: Eskisi kadar diyoruz. Şey değil, evet.
1: Bunları tamam dedik.
0: Doğru.
1: Peki ihtiyaç olsaydı bunlar hakikaten bunu şunu elde etmezler miydi diyorum.
0: Şunu mu demek istiyorsun? Kıymet görmüyor.
1: Efendim, kıymet görme değil. Her alışveriş olayında alıcısı ve vericisi var. İhtiyaç varsa bunu öğreniyor insanlar.
0: Abi şu anda biz hep konuşuyoruz ya bunu. Bir konuda bilgili olan insana kıymeti o kadar eskisi kadar değil.
1: Halit Bey, karşılık bunu... karşılık. Karşılığın var mı? Senin karşılığın
0: i̇şte aynı
1: varsa...
0: aynı şey, kıymet demek karşılık. Yani
1: yok, kıymet biraz daha farklı.
0: Ya tamam, biraz daha şeyle
1: kıymet
0: anlatıyor.
1: Kıymet bilmemezde karşıya birazcık itham etme var. Yani tamam, kıymet bilmiyorsunuz. Hayırsızsın
0: tamam,
1: falan
0: karşı,
1: gibi.
0: Yok, o anlamda kullanmadım. Yani kıymeti var mı derken talep ediliyor mu? Heh, o anlamında
1: talep,
0: söyledim.
1: Talep görecek.
0: Talep yok. Ha.
1: Ben şunu, o an ben şunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Kıymeti. Evet.
1: Anne diyor ki o televizyonu başında veliye iletişimciler falan söylerler. İşte şu kadar oturtur. İşte veli kontrol neleri vardır programlar yazılımda. Ya neyi sakınıyorsun çocuğundan sen? O, öbür taraftan psikolog diyor ki annesinin babasının nerede kızacak, nerede aferin alacağını, kaçta gör aslında çocuk seni görüyor diyor, çözüyor seni diyor. Ve senin çocuğun, senin ruhun duymuyor, çocuk her şeyi yine yapıyor sen. Yeter ki seni istesin yani işletmek. Bir anne baba çocuğuna bu anlamda hakim olamaz. Ben demiyorum, psikologlar diyor.
0: Tamam. Bak, şimdi bunun kıymetini...
1: Şimdi şeye geleceğim ben, işte kıymetli, oraya geleceğim şimdi. Bir çocuğa bilgisayarda şunu izleme, bunu yapma diyebilirsin.
0: Evet.
1: Gücün ne kadar yeter? Zekan kadar yeter. Ama bu kitabı okuyacaksın, bunu izlemeyeceksin diyorsun ama senin yasakladığını o merakla saldırıyor. Öğreniyor her şeyini. Oku dediğini okumuyor. Burada çocukta mı kabahat?
0: Şimdi efendim, biz pedagog değiliz ama şöyle bir şey var. Yapma dersenle olmaz o. Yani denetleyebilmen için
1: efendim,
0: biraz daha farklı düşünmen lazım.
1: Tekrar bir dikkatinizi çekiyorum. İhtiyaçtan bahsediyorum ben size. Evet. Yani sen bunu okuyacaksın, bunu yapacaksın diye ona istediğin kadar bir kontrol talimat ver. Hı. Ama öbürüne hiç yapma dediğin halde onu öğreniyor ve yapıyor.
0: Tabii.
1: O cezbediyor.
0: Cezbediyor.
1: Sen kendin niye cezbedecek hale kendini getirmiyorsun da çocuğu suçluyorsun abicim?
0: Diyorsunuz. Doğru.
1: Evet.
0: Evet. Yani bilgiyi daha benim, cazip hale getirmek.
1: Benim suçum ne ya? Öbürü daha güzel yapmış. Ben onu izlemek istiyorum. Bana sen yasaklıyorsun, ille senin eskini bana dayatıyorsun abi, bunu olacaksın. Ya sen de kendini yenile. Anneciğim, babacığım, sen de yenile kendini.
0: Evet.
1: Burada çocukların gençliğin ne kabahati var?
0: Şöyle yani var. Bu... Yok, ben ne demek istediğinizi çok anlıyorum.
1: Peki.
0: Ama hiç siz şimdi bakın, anne baba belirli bir oranda yardımcı olabiliyor ama burada bireyin...
1: Burada tamam, anne babaya bilgi... suçlamanın bir anlamı yok. Anne baba tamam, çaresiz, hepimiz çaresiz.
0: Tamam, biz. Bireyin de edinebilmek için çaba göstermesi gerekiyor biraz.
1: Abi çaba gösteriyor zaten. Yasaklara rağmen öğreniyor. Daha nasıl çaba göstersin?
0: Yasaklara rağmen öğreniyor.
1: Evet.
0: Nasıl yani?
1: Ya programlar yapılıyor. İnterneti kontrol. İşte istemeyen kanallara girmesin, istemeyen sayfalar açılmasın falan diye yasaklar yok mu?
0: Kilitlerden bahsediyorsun.
1: Buna rağmen onlar çözümünü bulmuyor mu? Bak. Bulur biraz mu? Gayret gösteriyor demek ki.
0: O konuda iyi gayret gösteriyorlar.
1: İşte bak, diyorum ki sen öyle bir cazip yap ki kendin seni araştırmaya gayret göstersin.
0: Abi burada gayret, yani iradeyi gayret, gayret iradesi başka taraflara kayıyor. Ben onu söylemeye çalışıyorum.
1: Peki.
0: O da biraz bireyden kaynaklanıyor. Evet. Seneler önce hiç unutmam, üniversite sınavından sonra kim olduğunu hatırlamıyorum ama yine bir görevli bir beyefendi, hı-hı, şunu söylemişti. Hı-hı. Yapılan netlerin, hı-hı, ne kadar düşük olduğundan bahsederken dedi ki ya hadi anlarım, matematikti, fendi. Hı-hı. Bunlar için insan anlayamayabilir, kavrayamayabilir. Efendime söyleyeyim, bir yardım, hı-hı, alması gerekebilir ama tabii, tarih dedi ya, tarih, tamam, çok düşüktü, tamam, tarihte yapacağı

0: Tek şey okumak.
1: Tamam. Ama bak tarih onu cezbetmiyorsa.
0: Ha. Tarih onu cezbetmiyorsa.
1: Bu kadar. Cezbetme kelimesi de şu anda tamam. Gençliğin anlayamadığı olabilir.
0: Tamam doğru.
1: Merakı merakına daha ne diyeyim?
0: İnterest etmiyor mu diyelim.
1: Ha, interest etmiyor.
0: Yani tarih ona. Evet. Evet. Ama işte burada şu sen, oluyor. Yani bak, karşılık
1: ki,
0: bulmuyor.
1: Demiş ki efendim biz Efendimiz'i rüyamızda göremiyoruz. Nasıl falan. Demiş ki kolayı var. Siz demiş her gün ertesi gün tuzlu yemek yiyin demiş. Tuzlu yemek yedirmiştir. Uyuyun.
0: Tuzlu yemek yiyip uyuyor.
1: Evet. Sabahleyin rüyanızı bana anlatırsınız demiş. Hocam tamam mı? Gelmişler sabahleyin ne gördün efendim bir çeşme başında şırıl şırıl şu atıyordu.
0: Tuzlu yiyiz suyunu tabii.
1: Tabii su. Siz demiş susarsanız ya. Su görürsünüz.
0: O kadar ha.
1: Bu yani bir ihtiyaç olursa görürsün yani.
0: Abi ben doğru da bak onunla haklısın ama yani bireysel tarih, irade de olacak abi. Ya ben onu söylüyorum hiç bak, niyetleri yok.
1: Abi bak iradede de onu iradesini ona yönecek şekilde bir ortaya şey koy. Yani sen cezbedecek hale kendini getir. Meraklı hale getir. Onun alıcısı olur.
0: Bu tek, dünyanın bugün, alternatifi bugün tek, olman tek, çok zor.
1: Bugün, ya, o zaman lütfen.
0: Zor yani.
1: O zaman lütfen abi.
0: Gitti gidiyor.
1: Yani hoca da ondan bahsediyor. İnsanlar bilgileri muhatap ola ola zeka zombisi oldu diyor. Yani
0: çok güzel söylüyor. Zeka bir, zombisi.
1: Ve ayırt edemiyor artık diyor. Ondan sonra da ne gelirse dinliyor diyor. Dolayısıyla kişinin
0: evet.
1: Gelen bilgiyi absorbe edebilmesi için bu bana yarar, bu bana yaramaz diyebilmesi için kendisinin kendisi öğrenmesi gerekiyor bazı kaynaklardan. Bu da şimdilik kitaplar oluyor veya öğretmenler oluyor.
0: Doğru, yazılım
1: veya profesyonel yardım alacak kurumlar oluyor.
0: Tabii.
1: Bu çok önemli yani.
0: Önemli tabii. Yani bilgiyi yani oradan öğrendiği her şeyin doğru olup olmadığını anlayabilmek için tabii. De bir altyapın olması tabii. Gerekiyor. Altyapı olmazsa
1: tabii.
0: Farkındalığın olmaz, anlayamazsın.
1: Tabii.
0: Mesela, başka yollara gidersin.
1: Mesela sen kendimden örnek veriyorum. Sen kendi alanında bu kelimeyi biliyorsan, kelimenin etimolojisini biliyorsan, bu kelime sözde öyle de dese hayır kardeşim diyebiliyorsun.
0: Evet.
1: Burada yanlış var diyebiliyorsun. Çünkü öğrendiğin bilgi var.
0: Evet.
1: Tamam mı? Veya nerede, neyin nerede doğru yazılacağını biliyorsun araştırırken. Rastgele bilgi var. Bu diyorsun rastgele bilgi. Bu diyorsun akademik bilgi. Mesela rastgele bilgiyle akademik bilgiyi ayırmak için de bir bilgi gerekiyor.
0: Tabii,
1: bak çok önemli yani.
0: Akademik bilginin ne olduğunu bilmezsen ayıramazsın. Tabii.
1: Dolayısıyla bir altyapı mutlaka olacak.
0: Tabii yani fakat, tanımlaları olacak.
1: Fakat yine tekrar dönüyorum. Akademik bilgiye ihtiyaç var olduğunu anlamak da bir ihtiyaç. Kim bilecek bunu? İhtiyaç yoksa niye böyle bir konu oluşsun?
0: İşte akademik
1: ben şu anda anlamadığını biliyorum.
0: Yok.
1: Ben şu anda anlayamadığını biliyorum. Bak ben senin bakışlarından anlıyorum.
0: Hmm.
1: Kolay da anlatamıyorum zaten. Fakat çok korkunç bir gerçekten bahsediyorum ben. Yani bunu insanlık bizim toplumumuz çözerse birçok şeyin kolay çözüleceğini düşünüyorum. Nedir o? Bir kere kimse kimseyi suçlamayacak. Bak çok önemli. Ne öğretmen öğrenciyi, ne anne baba çocuğu, ne çocuk anne babayı, hiç kimse. Herkes karşıdakini anlamaya çalışacak. Bu benden ne istiyor? Bunu yapma tamam, derken...
0: Dediğin senin güzel genel kavramlarla, temel kavramlarla ben evet. Şunu söylemeye çalıştım.
1: Söyle.
0: Yani sizin bu söylemlerinizde bireysel iradeden çok fazla bahsetmiyorsunuz. Yani öyle bir yere geliyor ki laf veya ben öyle anlıyorum. Şu an bu halden işte sistem sorumlu gibi bir şey oluyor. Değil aslında bireysel irade de var. Yani
1: aksine,
0: öğrenmek için irade edecek.
1: Aksine, ters
0: mi anlamışım?
1: Aksine bireysel iradeye kıymet verelim diyorum.
0: Öyle diyor musunuz?
1: Tabii.
0: Ben o zaman orayı kaçırdım. Tamam.
1: Bak,
0: çok güzel.
1: Bireysel evet. iradeye kıymet verelim. Herkes bireysel olarak kendini ifade edebilsin.
0: Tamam çok güzel. Ben o zaman orayı kaçırdım.
1: Tabii.
0: Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Ha. Bireysel olarak kendini yani çocuklarla konuşurken diyor mesela onların seviyesine inin diyor. Gözlerine bakın diyor değil mi?
0: Evet.
1: Çömeliyorsun, gözüne bakıyorsun, konuşuyorsun, sevgiyle bakıyorsun.
0: Öyle mi şey yapmak gerekiyor?
1: Yukarıdan baktın mı hakimiyet oluyor. O çocuk
0: doğru,
1: orada
0: doğru,
1: emir
0: doğru,
1: alıyor falan.
0: Doğru.
1: Şimdi burada da yetiştirdiğin çocuk, öğrenci ya da işçi, işveren ya da öğretmen şey ne bileyim işte karşıdaki muhatabın, danışanın falan konuşurken derken o sana ne demek istiyor? Şimdi şiir tahlili vardır. Hocamız bize anlatmıştı üniversitede. 4 tane soru sorarsın diyor şiire ve şaire.
0: Hı-hı.
1: Örnek. Bir, şair burada ne söylemiş?
0: Ne söylemiş, evet.
1: Ne söylemek istemiş?
0: Ne söylemek istemiş?
1: Nasıl söylemiş?
0: Nasıl söylemiş?
1: Dördüncüsü dil ve anlatım. Yani o imla kuralları. Hı. Şimdi adam ne söylemek istemiş?
0: Hani gazetecilikte 5N+1K
1: gibi, evet. Burada da karşıdaki insana bir kere sakin bir dinle. Ne demek istiyor?
0: Tabii şimdi
1: anlatabildi mi derdini? Tabii. Anlatamadı mı? Sen anlayabildin mi? O zaman sorunu çok daha kolay çözüyorsun.
0: Yunan abi, aslında hakikaten bizim kendi içimizdeki, hı-hı, büyük bir sorun bu, karşılığı dinlememek.
1: Evet.
0: Yani biz kendi fikri sabitimizde ısrar ediyoruz.
1: Efendim, sadece ona yardımcı olmak anlamına değil.
0: Değil.
1: Sen de kaçırınca,
0: tabii yani,
1: sen de kaybediyorsun.
0: Yani aslında hep kümülatif kaybediyoruz.
1: Evet.
0: Yani belki bireysel olarak ben kazanıyorum, sen kazanıyorsun ama toptan aşağı iniyoruz.
1: Sevgili
0: yani
1: dinleyicilerimize şunu söyleyeyim. Bizim yaptığımızı yapmayın diyelim.
0: Evet.
1: Biz birbirimizin ağzına laf alıyoruz ya.
0: Alırız.
1: Ama biz format gereği alıyoruz değil mi?
0: Tabii.
1: Sohbet olsun diye.
0: Evet.
1: Yoksa izleyici,
0: yoksa
1: dinleyici kaçıracağız.
0: Monolog olur.
1: Monolog olacak.
0: Hı.
1: Ama ikili iletişimde birbirinizin ağzına laf almayın diyorlar.
0: Yani,
1: dinle onu bir.
0: Tamam.
1: Anlatsın.
0: Ama şimdi sohbette, evet, iletişimde fark tabii de. Yani, hı-hı, şu var. Kişinin karşıdakinin fikrine saygılı olduğu, eğer öyleyse onun her halinden belli olur zaten.
1: Ya şimdi sana bir durum anlatıyor, bir iletişim bozukluğu,
0: evet,
1: olarak. Sana bir konu anlatıyor kişi. Yoğurt kelimesi geçti.
0: Hı.
1: Sen yoğurt kelimesini aldın, annenin yoğurttan başladın, köydeki yoğurtlara, çayırda, çimende dolanmaya başladın. Adam sana konuşuyor, gerisini unuttun lafın bak. Yoğurt seni alıp götürebiliyor.
0: Götürür, evet.
1: Takılmayacaksın yoğurda.
0: Doğru.
1: Onun ne dediğini, bir son cümlenin sonunda neden bahsetti bilmiyorum. Onu kaçırmayacaksın iletişimde. Dolayısıyla karşıyı sonuna kadar dinlediğinde sen de kazanıyorsun.
0: Tabii dikkatten bahsediyor.
1: Dikkatten.
0: Yani burada hem dikkat hem de konsantrasyondan bahsediyoruz.
1: Evet. Ona değer vermiş oluyorsun. O sana değer verdiği için teşekkür ediyor, sana minnet duyuyor falan. Daha rahat anlatıyor. İlk başta heyecanı varsa, anlatamıyorsa. Çünkü lafı hemen biri ağzında biri boğazında olması lazım ki. Ya dinlemezsen.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak, bu dediklerin çok güzel. Tamam mı? Gerçek. Ama bunların hepsinin temelinde sabır var, biliyor musun? Şimdi
1: yine,
0: sabır olmazsa bak.
1: Mesela sabır olmasa değil mi?
0: Tabii. Şimdi
1: ben seni nasıl dinlerim sabır
0: nereye
1: olmasa?
0: Çok güzel, teşekkür ediyorum. Hayır, gerçek bu ama bak, sabır bizim kültürümüzde var.
1: Evet.
0: Var.
1: Biz onun için.
0: Tabii. Ama vardı.
1: Yok, halen var.
0: Var da şu, yani pratikte yok şu anda. Herkes sabırsız.
1: Var var. Niye var? Bu kadar çocuklar annelerin babaların bu lüzumsuz baskılarına rağmen onlara sabrediyorlar.
0: Tamam, güzeldi ama ne demek istediğim herhalde,
1: evet,
0: anlaşılıyor.
1: Evet,
0: genel,
1: evet,
0: anlamda. Geçenlerde bir belgesel seyrediyorum. Orada hatta o şeyle ilgili İzmit'teki, efendime,
1: evet,
0: söyleyeyim, Hereke'deki daha,
1: evet,
0: doğrusu. Orası Alman kralı geleceğiz ama oraya bir köşk, küçük bir köşk yapmışlar. Hı-hı. 2-3 günde.
1: Evet.
0: Ondan sonra onu falan gösteriyor.
1: Tabii, süper.
0: Ve köşkü şöyle yapılıyor. Çivi kullanılmıyor. Tekne,
1: tamam,
0: yapım usulüyle yapılıyor. Geçmelik şeylerle beraber. Abi, bir işçilik var.
1: Değil tamam, mi?
0: Bir
1: değil
0: işçilik
1: mi
0: var.
1: Değil mi?
0: Efendime söyleyeyim. Şimdi bizde de var. Eski insanlar, yani sabır var.
1: Evet.
0: Şimdi sabır olduğu zaman, hani dedi ki biz birbirimizi dinlemiyoruz. Aslında bunu,
1: sabırla helva, koruk helva olur derler. Değil,
0: doğru,
1: mi? Sabırla koruk helva olur.
0: Sabırla koruk helva olur.
1: Koruk şimdi, ne?
0: Koruk üzümün. Üzüm değil mi koruk?
1: Evet.
0: Üzümün şey hali.
1: Ham hali.
0: Ham
1: daha
0: hali.
1: Olmamış,
0: evet, olmamış hali. Evet. Onun suyu da güzel olur, biliyor musun?
1: Öyle mi, üzüm suyu?
0: Tabii. Üzüm tabii. Suyu bak. Üzüm suyu. Koruk suyu.
1: Koruk
0: eskiden
1: suyu.
0: Satarlar. Ya nereden nereye geldi? Şimdi yoğurdu aldın götürdün.
1: Evet bak.
0: Sen geri dönüyorsun ama.
1: Sana
0: ben şunu söylüyorum.
1: Konu oldu.
0: Ha, işte yapmayın dediğimiz bu.
1: Evet.
0: Koruktan başlayıp üzüm, oradan üzüm suyuna gitmeyeceksiniz.
1: Şey diyormuşum, bilerek örnek verdim falan diyormuşum.
0: Bilerek falan örnek vermedik. Ama ben son anda farkına vardım.
1: Çok,
0: yoksa
1: çok,
0: gidiyoruz.
1: Çok güzel.
0: Şunu söyleyeceğim. Karşı, yani insanı dinlemek sabırdan geçiyor.
1: Evet.
0: Yani biz insanı, yani birbirimizi sevmedikçe, insana kıymet vermedikçe, bak abi, insana kıymet vermedikçe dinleyemeyiz.
1: Bir daha, insan derken biz insanı belli yaştan sonra insan değil. 3 yaşında da insan insandır. 30
0: bak,
1: yaşında insan insandır.
0: Biliyor musun?
1: İnsan dediğimde bütün bakmamız girdi, gerekiyor.
0: Evet.
1: İşte burayı anlatmaya çalışıyorum.
0: Tamam, doğru.
1: O çocuk değil. O da insan.
0: Birey.
1: Birey.
0: Birey kavramına
1: girdi. Birey kelimesi girdi, biraz daha şey kalıyor. Yani bir,
0: tam oturuyor
1: cool
0: birey.
1: Cool kalıyor efendim de.
0: Ne kalıyor?
1: Cool.
0: Cool ne demek?
1: İsmi soğuk.
0: İngilizce kelimeler çok güzel. Cool. Serin.
1: Evet.
0: Ondan sonra.
1: Ben mesela cool'u ne kadar kaba söylemişimdir.
0: Çok güzel söylediniz.
1: Diksiyonumuz olmadığı için. Evet.
0: Ama şu var. Birey olduğunu bak, çok güzel söyledin. O yani bebekliği geç 3-4 yaşından sonra değil mi birey oluyor.
1: Evet.
0: Tatlı bir birey oluyor. Ama birey.
1: Küçük insan. Küçük
0: insan. Evet. Küçük
1: çok tatlıdır.
0: İnsan.
1: Küçük insan evet. Çok tatlıdır.
0: Ondan sonra büyüyor zaten evet. Birey oluyor. Onu her yaşında evet. Bir birey olduğunu hissettirebilmek lazım.
1: Tabii.
0: Demek istediğiniz buydu değil mi siz?
1: Tabii ki. İşte o zaman birçok şey çözüyorsun. Ben boşuna mı okudum? Benden daha iyi. Sen kimsin abi? Sen kocaman bir adamsın. Ya da kocaman bir annesin tamam da. O da senin yaşına gelince o kadar olacak. Korkma.
0: Evet o da yolda gidiyor Allah ömür verirse.
1: Ama inşallah. Sen onun seviyesine inebiliyor musun? Bu yeteneğin var mı? Bunu değerlendir.
0: Esneklik.
1: Esneklik. O senin yeteneğin ya, çıkamaz. Abi,
0: ne kadar bak mühim. Esnek olabilmek.
1: Evet efendim.
0: Efendime söyleyeyim. Sabırlı olabilmek.
1: Yani şundan diyorum. O çocuğun boyu düğmeye basa tırt senin boyuna gelse o boyunu büyütsün tamam. Ama sen çömelip onun boyuna düşme şansın var. O zaman bunu kibir yapma. Çömel.
0: Ben bir şöyle bir bilgi vardı aklımda. Bak büyümeden falan deyince insan doğarken sinir hücre sayısı belliymiş.
1: Evet.
0: Yani 10 milyon atıyorum. Hı-hı. Bu hep böyle. Hı-hı. Bak ne kadar ilginç değil evet. mi? Standart.
1: Tamam.
0: O sinir hücrelerinin ki bugün akıldır, zekadır bunlar hep nöral yani sinir hücrelerinin aktivitesi. O sinir hücrelerindeki muhteviyat farklılaşıyor, olgunlaşma oluyor. Değil evet. mi? Yani sinir hücreleri tekamül ediyor. Yoksa 5'te 10 olmuyor, 10'da 20 olmuyor.
1: Tabii ki.
0: O hep 5.
1: Tabii ki.
0: Ama o 5'in içindeki değer artıyor, tabii değişiyor.
1: Bak diyor ki ünlü bir psikologumuz. 6 aylık çocuğa diyor şöyle bak, gözlerini diyor öfkelendir, kaşlarını çatarak bak çocuk ağlar diyor. Gülümseyerek bak sana gülücük atar diyor.
0: Evet.
1: 6 aylık çocuk ne anladı öfkeyle gülmenin farkını? Demek ki anlıyor.
0: Anlıyor tabii.
1: İşte olay bu abi.
0: Belirli bir şeyde tabii. doğuyor. Evet.
1: Tabii. Yani gençlerin enerjisi var. Onların hücreleri,
0: hayat
1: enerjisi var. Yerinde duramaz. Kıpır kıpırdır.
0: Evet.
1: Zaten buna gençlik derler.
0: Evet.
1: Yaşlının da tecrübesi vardır.
0: Evet.
1: Çok sıkıntılar çekmiştir. Hani... Çok cihazları bozmuştur tamir edeceğim derken falan.
0: Orson Welles'in bir şarkısı mı var? Evet. I know what it is to be young.
1: But tamam you efendim ben sadece cool demeyi.
0: Yani ben sadece sizin, cool. Sizin açınızdan söylüyorum. Yaşlılık nedir biliyorum ama gençlik sen diyor. Ben yaşlılık nedir biliyorum ama sen efendime söyleyeyim bilmiyorsun.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: İşte tabii o tecrübesinden faydalanırsa öbürü de onun enerjisinden faydalanırsa gençliğinden faydalanırsa beraber kazanırlar. Hani yaşlılarımız şey yapar. Şunu ya
0: bizde de atasözü var canım. Gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse
1: evet,
0: diyor.
1: Şunun bir noktasına baksana diyor. Şunu bir nasıl yapacağım, hangi tarafa gireceğim falan yaşlılarım telefona giremiyor. Genç onu tık tık tık hallediyor.
0: Evet. Doğru. Hallediyor ama o başka bir şey.
1: Ay bak yaşlı ama yaşlının da bilemediği şey, gencin bilemediği nokta geliyor. Elektrikler kesildi pat. Ne yapacağız şimdi deyince bir yaşlı adam tecrübesiyle diyor ki orada mum var diyor. Mum yakalamıyor.
0: Evet.
1: Çünkü onun zamanında elektrik çok kesilmiş.
0: Tabii tecrübe. Ben hep şöyle düşünürdüm. Dediğin gibi mesela cep telefonu. Benim o zaman kız daha da küçüktü.
1: Evet.
0: Derdim ki bu cep telefonu ver o zaman 8 yaşında Elif'in elinde. Benden daha iyi kullanıyor.
1: Tabii.
0: Senden ama.
1: Bitti. Sen ver de, ona. Üstelik sen de öğretmedin bak yani.
0: Ver ona ama 5.000 lira 2.000 lira bir para.
1: Evet.
0: 3 gün sonra biter.
1: Suyu tabii.
0: Şimdi akılla zeka başka bir şey. Tabii. Yani akıl zamanla tekamül ediyor.
1: Tabii.
0: Zeka belki yaratılıştan doğuyor.
1: Ortaokulda bir arkadaşım vardı. Bir ring hattına otobüse bindik.
0: Evet.
1: Ring hattı biliyorsun.
0: Evet.
1: Bir yerde dolaşır. Ana durağa kalkar tekrar dolaşır.
0: Evet.
1: Onu bir yuvarlak çember düşünürsen çemberin yarı çapı gibi yerde de inmemiz gerekiyor. Yani yarısına kadar geliyoruz.
0: Evet.
1: O diğer yarısına gidecek. Tam ineceğimiz zaman da o kendi kendine ya niye ben iniyorum dedi. Benim hakkım dedi ya. Sonuna kadar kullanabilirim.
0: 360 dereceyi tamamlayacak.
1: Ya hakkım da oğlum oradan geliyoruz zaten dedim. Oraya geri gideceğim. Yok dedi ben hakkımı sonuna kadar kullanacağım dedi.
0: Kullan.
1: Gitti oradan tekrar yürüyerek geldi. Hakkını kullandı yani.
0: Tabii bu arkadaş şu anda ne yapıyor?
1: Enteresan. Ya ne bileyim
0: çok yaşıyor. Zeki biriymiş maşallah yani.
1: Ya komedi aslında bak böyle bazı şeyler oluyor.
0: Ya biraz olaya bence espriyle evet. yaklaşmış.
1: Yok samimi olarak yaptı.
0: Samimi
1: yani.
0: Mi yaptı?
1: Tabii. Enteresan yani.
0: Çok böyle, enteresan.
1: Ya sen zaten hakkını kullanmak için değil gelmek için buna biniyorsun ama o hakkını kullanacağım dedi.
0: Bağlamı evet Ünal abi.
1: Evet efendim.
0: Efendim bugünkü programımızın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş.
1: Geldik mi?
0: Yani geliriz biraz Peki. sonra çok kısa bir zaman içinde.
1: Peki.
0: Yani güzel konulardan bahsettik yine. Efendime söyleyeyim. Yine insan odaklı konuşuyoruz biz. Yani dönüp dolaşıyoruz.
1: Biz insanız efendim.
0: Efendim doğru söylüyorsunuz. Papağanlardan konuşacak halimiz yok ya. Yani. Peki efendim, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.
1: Hayırlı günler efendim.
2: Şimdi reklamlar. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.

Hayat Ağacı'ndan hepinize merhaba. Günler su gibi aktı ve bizi aynı frekansta yeniden buluşturdu. Farkında mısınız? Ağacımız her geçen gün serpilip gelişiyor. Birbirine eklenen hikaye, şiir, alıntı ve yazılarla çoğalan yapraklarımız yemyeşil göğe doğru uzanmakta. Ve her yaprak bizi anlatıyor. Bakalım bu programda hangi yapraklar eklenecek dallarımıza? Bunun cevabını önümüzdeki dakikalarda yaşayıp göreceğiz. Siz hazırsanız ben Umay Aygut Özdemir, yanıma aldığım cümleleri paylaşmak üzere mikrofondayım. Ana kumanda masasında da İsmail Sert bu yayını sizlerle buluşturmakta.

Şu akıp giden kum seline bak. Ne durması var, ne dinlenmesi. Bak birdenbire nasıl bozuluyor dünya, nasıl atıyor bir başka dünyanın temelini, diyor Hazreti Mevlana. Dünya an be an değişirken insanoğlu bu değişime direnç gösteriyor çoğunlukla. Ona da cevabı Şems-i Tebrizi veriyor. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?

İnsanoğlu çelişkiler yumağı. Kimi zaman da dünyayı değiştirmeye soyunuyor birdenbire. Hemen sonra bunun hiç de öyle kolay olmadığının farkına varıyor. Her şeyden vazgeçiyor, kendinden bile. Neden böyle oluyor dersiniz? Sakın çıkış noktamız yanlış olmasın.

Genç ve hürken, düşlerim sonsuzken dünyayı değiştirmek isterdim. Yaşlanıp akıllanınca dünyanın değişmeyeceğini anladım. Ben de düşlerimi biraz kısıtlayarak sadece memleketimi değiştirmeye karar verdim. Ama o da değişeceğe benzemiyordu. İyice yaşlandığımda artık son bir gayretle sadece ailemi, kendime en yakın olanları değiştirmeyi denedim. Ama maalesef bunu kabul ettiremedim. Ve şimdi ölüm döşeğinde yatarken birden fark ettim ki önce yalnız kendimi değiştirseydim, onlara örnek olarak ailemi de değiştirebilirdim. Onlardan alacağım cesaret ve ilhamla memleketimi daha ileri götürebilirdim. Kim bilir, belki dünyayı bile değiştirebilirdim.

Evet değerli dostlar, dilerim gerçeği kavramak için bu kadar beklemek zorunda kalmayız hiçbirimiz. Yaşadığımız hayattan şikayet ederek değişimi sürekli başkalarından beklemenin yanlışlığını yol yakınken görebiliriz. Kendimizden başka kimseyi değiştiremeyiz. İnsan değişimi ancak bütün varlığıyla ister ve kabul ederse gerçekleştirebilir. Ve biz ancak kendimizi değiştirip başkalarına örnek olarak yakın çevremizde ve giderek toplumda bir değişime yol açabiliriz. Aslında kendimizde değişimi başlatmak bile bir nevi dünyayı değiştirmektir. Hayat Ağacı, Ercan Kesal'ın başından geçen bir anısını paylaştığı yazısıyla devam ediyor. Hadi önce kendimizi kurtararak başlayalım.

zor, karşılıksız ve çekinmeden bir kibrit tanesini bir tutam tuzu ayırıp bir kaya yarığına saklamak. İki gündür aralıksız yağan kar yüzünden lojmandan sağlık ocağına bile zor gittim. Köy yollarının tamamı kapanmış, hasta falan yok ortalıklarda. Güneş de yavaş yavaş yüzünü gösteriyor sanki. Odacı Kasım Efendi'nin odama her girdiğinde yüzüne yerleştirdiği anlamsız bir gülümsemeyle birlikte sobaya boşalttığı kömürler küçük odamı hamama çevirmiş. Fırtınayla birlikte yağan kar kasabanın içinde bile yürümeyi zorlaştırmış. İlk gün kesilen elektrikler de ancak bugün öğleyin gelebilmişti. Ne yapayım? Gündüzleri sürekli mektup yazdım. İzmir'e önce mecburi hizmetteki birkaç sınıf arkadaşıma, darbeden sonra Paris'e kaçan mülteci dostuma, herkese ve her şeye kızıp askere giden Nazife ve babama tabii ki.

Oğlum, mektuplarını seyrekleştirme. Senden mektup gecikirse eski mektuplarını çıkartıyor dolaptan, onları okuyor baban. Sanki yeni gelmiş gibi üstelik. Abilerin gülüp duruyorlar, diyor annem. Adliyenin arabasının geldiğini görüyorum pencereden. Muhtemet Salim her zamanki kıvrak, neşeli haliyle iniyor arabadan. Onu gördükçe dünyada her şeyin yolunda gittiğine inanırsınız. Koridorda görüşmeler var. Az sonra odamda. Masanın kenarına yavaşça bırakılan küçük bir sarı zarf. Otopsi bilirkişi paralarını getirmiş. Ölü parası yani. Savcı bey, doktor bey uygunsa keşif ve otopsi için Yenişıhlı köyüne gideceğiz, diyor. Açılmış mı ki yollar, diyorum. Açılmış doktor bey. Köylüler çobanı da bulmuşlar, bizi bekliyorlar.

İki saat sonra araçlarımızı gidebileceğimiz en son noktada bırakmış tepeye doğru tırmanıyoruz. Küçücük bir mağaranın önünde bekleşen 5-6 köylü bizi görünce hareketleniyor. İçeri iyice eğilerek giriyoruz. Sırtını duvara vermiş, başında kasketi, sırtında eski bir ceket, iki eliyle değneğine sarılmış, başı önünde uyuyormuş gibi duran 9-10 yaşlarında bir çocuk, küçük bir çoban çırağı. İki gün önceki aniden başlayan fırtınada çoban sürüyü alarak zorlukla köye ulaşmış. Lakin sürünün arkasında koyunları çevirmeye çalışan Kamber, belli ki sürüyü gözden kaybedince ne yapacağını bilemeyerek bulduğu bu küçük mağaraya sığınmış. Isınamadığı için de bir süre sonra donarak

Mağaranın önüne çıkartarak yere uzattı Kamber'i. Olay yeri zaptını yazdıracağım. Sonra da otopsi belki. Elbiselerini yokluyorum. Küçük bir çaka buluyorum cebinde. Pazarlarda satılan türden. Kibrit olsaydı cebinde kurtulabilirdi, diyor savcı. Ne kadar umursadığını anlamadığım bir ses tonuyla. En azından içerideki çalı çırpıyı yakar, ısınırdı. Birden çocukluk günlerime Avanos'a gidiyorum. Kışın bitip baharın yüzünü gösterdiği bir gündü. 5-6 çocuk kırana keme toplamaya gitmiştik. Keme, trüf yani. Şimdilerde şık restoranların tabaklarını süsleyen o pahalı mantar. Baharın ilk aylarında ve özellikle yağmurdan sonra mezarlara yakın yerlerde toprağı kabartarak kendini gösterir.

Ellerimizde sopalarla toprağı yararak kemeleri toplayıp torbalarımıza dolduruyorduk. Aniden başlayan bir yağmurla o civarda çokça bulunan bir kaya altı mağarasına sığındık. Mağarada soğuktan titreşip beklerken içimizde bizden biraz daha büyük bir çocuk alışkın el hareketleriyle mağaranın duvarlarını yoklayıp bir şeyler aramaya başladı. Kısa bir süre sonra da kağıda sarılı bir tutam tuz ve onunla birlikte içinde 8-10 tane kibrit çöpü ve eczasının bulunduğu küçük bir paketi duvardaki yarıklardan birinden çıkardı. Bir süre sonra yaktığımız çalı çırpıyla ısınmış, torbamızdaki kemeler ve anamın koyduğu keskiçle karnımızı doyuruyorduk. Yağmur bitip mağaradan ayrılırken tuz ve kibrit çöpleri kağıda sarılarak yine eski yerine konmuştu. O gün biraz daha büyüyerek dönmüştüm kasabaya.

Yıllar sonra tıbbiyede okurken İzmir Konak'taki Çınar Sineması'nda oynayan Kurosawa'nın Dersu Uzala filmine gitmiştim. Filmin bir sahnesinde kamp yerinde bir kulübede konaklayan Dersu ve Yüzbaşı'nın oradan ayrılırken Dersu'nun yaptıkları da benim çocukken yaşadığım şeyle aynıydı. Dersu bir parça tuzu ve kibriti hiç tanımadığı insanların daha sonra ihtiyacının olabileceğini bilerek kulübede bir yerlere saklamıştı. İnsanlığın ortak ahlak ve vicdanının hiç de öyle uzaklarda olmadığını düşünmüştüm. Kamber'in karın üzerine uzattığımız küçük çıplak bedenini omzunda asılı bulduğumuz torbasına konulan yoksul elbiseleriyle birlikte babasına teslim ettik.

Kardeşlerim, biliyorum, korkusuzca, hiçbir kaygı taşımadan, içimde akşam hayır çiçeklerinin kokusuyla dolaştığım çocukluğumun o güzel günleri çok geride kaldı. Ben de yeterince kirlendim. Acıktığımda hiç çekinmeden girip ekmek, kuru üzüm yediğim komşu evlerinin kapısı kilitli, ılık yaz akşamlarının uzun sofralarında yenilen karpuz ve peynirlerin de tadı yok. Şimdi her gittiğimde gizlice ziyaret edip duvarına yaslanıp gizli gizli ağladığım, doğduğum eski taş ev beton olmuş. Köy bağında altına uzanıp tuhaf hayaller kurduğum zerdali ağaçları kurumuş gitmiş. Ama yine de artık yangın yerine dönen ve ağızlarımızın tadının iyice kaçtığı şu dünyada cebimizdeki kibrit ve bir tutam tuzu başkalarının ihtiyacı için saklamayı düşünmek boş bir hayal mi?

Farkında mısınız? Sahip olduklarınızın başkalarının da işine yarayabileceği bir büyük sofradır yeryüzü. Çok mu zor karşılıksız ve çekinmeden bir kibrit tanesini bir tutam tuzu ayırıp bir kaya yarığına saklamak, sonuna kadar tüketip bitirmek yerine ihtiyacımız kadarını alıp geriye kalanını bizden sonrakilere bırakabileceğimiz bir hayat gerçekten çok mu zor? Hadi bir tutam tuz ve birkaç kibrit koyup cebimize düşelim yollara. Hadi kendimize ve dünyaya ağlayarak, hadi önce kendimizi kurtararak başlayalım şu işe.

Seslendirdiğim yazı Ercan Kesal imzalıydı. Dünya gerçekten de yangın yeri. Bir başkasını düşünerek atacağımız her adım o yangının harını biraz olsun alacak. Ve aslında kendimiz için de bir umut ışığı yakacak. Bizi ağır ve kişiliksiz bir ölümden kurtaracak. Kimler ağır ağır ölür bilir misiniz dostlar? Değişimi reddeden, alışkanlığın kuytusunda, risksizliğin konforunda, duygusuzluğun ortasında yaşayanlar. Pablo Neruda ağır ağır ölenleri anlatıyor.

Ağır ağır ölür alışkanlığının kölesi olanlar, her gün aynı yoldan yürüyenler, yürüyüş biçimini hiç değiştirmeyenler, giysilerinin rengini değiştirmeye yeltenmeyenler, tanımadıklarıyla konuşmayanlar. Ağır ağır ölür tutkudan ve duygulanımdan kaçanlar, beyaz üzerinde siyahı tercih edenler, gözleri ışıldatan ve esnemeyi gülümseyişe çeviren ve yanlışlıklarla duygulanımların karşısında onarılmış yüreği küt küt attıran bir demet duygu yerine İ harflerinin üzerine nokta koymayı yeğleyenler.

Ağır ağır ölür, işlerinde ve sevdalarında mutsuz olup da bu durumu tersine çevirmeyenler, bir düşü gerçekleştirmek adına kesinlik yerine belirsizliğe kalkışmayanlar, hayatlarında bir kez bile mantıklı bir öğüde aldırış etmeyenler, ağır ağır ölür yolculuğa çıkmayanlar, okumayanlar, müzik dinlemeyenler, gönlünde incelik barındırmayanlar, ağır ağır ölür, öz saygılarını ağır ağır yok edenler, kendilerine yardım edilmesine izin vermeyenler, ne kadar şanssız oldukları ve sürekli yağan yağmur hakkında bütün hayatlarınca yakınanlar, daha bir işe koyulmadan o işten el çekenler, bilmedikleri şeyler hakkında soru sormayanlar, bildikleri şeyler hakkındaki soruları yanıtlamayanlar.

Dinleyelim ve kaçınalım küçük dozdaki ölümlerden. Anımsayalım her zaman. Yaşıyor olmak yalnızca nefes alıp vermekten çok daha büyük bir çabayı gerektirir. Yalnızca ateşli bir sabır ulaştırır bizi muhteşem bir mutluluğun kapısına.

Hayat Ağacı'nda Pablo Neruda'dan bir alıntı paylaştık. Acı bir gerçek var ki her toplumda ne yazık ki ağır ağır ölenler çoğunlukta. Bir küçük azınlıkta var ki onlar hayatın başka nasıl yaşanabileceğini gösteriyorlar bize. Bir hayata neler sığdırılabilir? Hayat nasıl adeta ters yüz edilebilir? Bir insan başkaları için neler yapabilir? İşte dünyayı değiştirmek bu soruların cevabında saklı.

Keller 1880 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Tuscumbia şehrinde doğduğu zaman son derece sağlıklı bir bebekti. 18 aylık oluncaya kadar da ciddi bir sağlık sorunu olmadı küçük kızın. Ama 2 yaşını doldurmaya birkaç ay varken ateşli bir hastalık geçirdi. Hastalığının tedavisi bitip hayati tehlikeyi atlattığında Helen Keller'ın yaşamı tümüyle değişmişti. Çevresindeki birçok kişi Helen'ın geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle zihinsel yeteneğini yitirdiğine inanıyordu. Bebeklikten çocukluğa geçiş döneminde çevresinde olan biteni çok az anlaması, ele avuca sığmazlığı, asiliği bu inanışın onaylandığının göstergesiydi. Helen'ın geçirdiği hastalık onu konuşma, görme ve işitme engelli yapmıştı ama hiç kimse onun zihinsel yeteneklerinin ayırdığında değildi henüz. Konuşma, görme ve duyma engelli Helen Keller'ın asıl yaşamı ise 1887 yılının Mart ayında 7 yaşına girmesine çok az kala başladı. Perkins Görme Engelliler Okulu'ndan yeni mezun olan 20 yaşındaki genç öğretmen Ann Mansfield Sullivan, Helen Keller'a öğretmenlik yapmak üzere Tuscumbia şehrine geldiğinde karşısında duran konuşma, görme ve işitme engelli küçük kızın insan beyninin doğru kullanıldığında olağanüstü bir kapasitesi olduğunu tüm dünyaya göstereceğini bilmiyordu.

Öğretmen Sullivan, Perkins Görme Engelliler Okulu'ndaki öğrencilerinin Helen'a götürmesi için yaptıkları oyuncak bebekle başladı işine. Elleriyle Helen'ın ellerine bebek sözcüğünü heceledi. Onun nesneler ve harfler arasında bir bağlantı kurmasını sağlamak istiyordu. Helen, harfleri doğru olarak yazmasını çok hızlı öğrendi ama bunu yaparken henüz bir sözcüğü hecelediğini ya da böyle bir sözcük olduğunu bilmiyordu. Bir gün Helen ve öğretmeni bahçedeki tulumbanın yanına gittiler. Öğretmen tulumbadan suyu çekerken Helen elini akan suyun altına tuttu. Soğuk su Helen'ın bir eline akarken öğretmen diğer eline su sözcüğünü önce yavaş sonra hızlıca heceledi. İşte o anda Helen'ın kalbi yerinden fırlarcasına çarpmaya başladı. Öğretmenin vermeye çalıştığı mesajı almıştı. Yaşamının ilk 18 ayında zihninde yer etmiş olan tek sözcüktü su. Bu tek sözcükten yola çıkarak dokunduğu nesnelerle harfler arasında bir bağlantı olduğunu, her nesnenin sözcüklerle ifade edildiğini anladı. O gün akşam karanlığına dek 30 sözcük öğrenmişti Helen. Bu Helen Keller'ın eğitiminin başlangıcıydı.

Önlerinde uzun ve engellerle dolu bir yol vardı. Ama Helen yenilgiye uğramayı kabullenmektense durmaksızın çalışarak mücadeleden başarıyla çıkmayı seçmişti. Kısa sürede alfabeyi öğrendi. Sonra elini kullanarak yazmaya ve görme engelliler için hazırlanmış yazıları okumaya başladı. Öğretmen Sullivan ve Helen Keller kısa sürede ayrılmaz bir ikili oluşturdular. Helen Keller 10 yaşına geldiğinde konuşmayı öğrenmeye karar verdi. Norveç'te görme ve işitme engelli küçük bir kızın konuşmayı başardığından haberi olmuştu. Kendine duyduğu sonsuz güvenle "bir başkası başardıysa ben de başarabilirim" diyordu. Böylece Horace Mann okulundan gelen Sarah Fuller'la konuşma derslerine başladı. Şimdi önünde yeni bir hedef vardı Helen için. "Bir gün koleje gideceğim" diyordu. Onun için vazgeçmek yoktu.

Önce Cambridge Okulu'na başladı. 1904 yılında ise Edebiyat Fakültesi diplomasını aldı. Tüm eğitimi ve çalışmaları sırasında öğretmeni Sullivan daima yanındaydı. Öğrencisinin başarısı için çabalıyor, Helen'la birlikte ardı ardına kitaplar okuyor, konferanslara katılıyordu. Öğretmen Sullivan'ın 1905 yılında tanınmış bir sosyalist olan John Macy ile evlenmesi öğretmen ve öğrencisini amaçlarından uzaklaştırmadı. Helen öğretmeninin evinde yaşamaya başladı. Bay ve Bayan Macy onu tüm çalışmalarında, etkinliklerinde ellerinden gelen yardımı gösterdiler. Öğretmen ve öğrencisi Helen'ın bu uyumlu birlikteliği Sullivan'ın 1936 yılında ölümüne kadar sürdü. Sonrasında Helen yalnız devam etti yoluna. Doğrusu çok da yalnız sayılmazdı. Çabalarıyla imkansız gibi görüneni başaran Helen'ı herkes tanıyordu. Zamanın birçok tanınmış kişisiyle güzel dostluklar kurdu.

Hela'nın yaşadığı bir deneyim, görme engelli olmayanların da çoğu zaman görmeden yaşadıklarını öğretti ona. Ormanda, parklarda gezintiye çıkan bir arkadaşına heyecanla sormuştu. "Hadi anlat, neler gördün ormanda?" Arkadaşı Hela'nın bu heyecanını anlamaktan uzak, "Hiçbir şey," dedi. "Herkesin bildiği sıradan şeyleri gördüm." Hela'nın aldığı yanıt karşısında büyük bir düş kırıklığı yaşamış ve arkadaşı adına çok üzülmüştü. "Ben New York'un müzelerinde dolaşırken dokunduğum eşyaları keşfetmekten inanılmaz bir heyecan duyuyor, sözcüklerle anlatılmayacak kadar büyük bir mutluluk yaşıyordum," dedi. "Sen nasıl oluyor da görme engelli olmamana karşın çevrendeki güzelliklerin ayırdına varmıyorsun?"

Helen kendisi yaşamı parmak uçlarında hissederek yaşarken, fiziksel engelleri olmamasına karşın görmeden, duymadan yaşayanlara şöyle sesleniyordu. Yalnızca 3 gün daha görebileceğinizi düşünün. Nasıl tüm ayrıntıları gördüğünüzü anlayacaksınız. 3 gün daha işitebileceğinizi düşünün. Her bir sesin, her bir notanın nasıl özlemle ruhunuza dolduğunu göreceksiniz. Yaşanacak 3 gününüz kaldığını düşünün. Yaşamın tüm saniyelerini nasıl özlemle yaşadığınızı göreceksiniz.

Yazılarını önce görme engellilerin kullandığı Braille daktilosunda yazıyor, daha sonra normal daktiloya geçiriyordu. Helen'ın Redcliffe'de okuduğu sırada aralıklarla yazmaya başladığı yaşam öyküsünü bitirmesi 50 yıl sürdü. Onun en çok tanınan bu eseri günümüzde 50'den fazla dile çevrildi. Helen Keller bir yandan yazılarını yazarken, diğer yandan üyesi olduğu Amerika Görme Engelliler Derneği ve Dünya Körler Birliği için ülke ülke dolaşarak konferanslara katıldı, yardımlar topladı. Birçok kitap, makale, biyografi yazan Helen Keller, etkinlikleri ve çalışmaları nedeniyle defalarca üstün hizmet ödülü ve çeşitli üniversitelerin onursal doktorasını aldı. 1946 ve 1955 yılları arasında 5 kıtada 35 ülkeyi dolaşan Helen Keller, gittiği her ülkede milyonlarca görme engelliye yaşama sevinci ve aydınlığı götürdü. Helen Keller için yaşam ya cesaret isteyen bir deneyim ya da hiçti.

Helen Keller 1968 yılında 88. doğum gününe çok az kala Arkhangelsk'te öldü. Onu Senatör Lister Hill'in sözleri çok güzel tanımlıyor. O ölmedi, yaşamaya devam edecek. Helen Keller hiç ölmemek üzere doğmuş, az rastlanan ölümsüz isimlerden birisidir. Tüm dünyaya cesaret ve inancın sınırları olmadığını gösteren bu kadının kitapları okunduğu, öyküleri anlatıldığı sürece o yaşayacak.

Hayat ağacında çevresine ışık olmuş, rehber olmuş insanlardan birinin, Helen Keller'ın yaşam öyküsünü paylaştık. Sevgiyle, çalışma ve emekle, konuşarak, yazarak, paylaşarak geçmiş bir ömür. Önce kendini değiştirip sonra o değişime başkalarını da katarak halkayı genişletmeyi başaran birinin takdire değer yaşam öyküsü. Böyle bir hayat yalnız ve sevgisiz sonlanabilir mi? Elbette hayır. Bizi yalnızlaştıran aslında nedir kendimizden başka? İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, kaşif, felsefeci ve kimyacı Isaac Newton yalnızlığı egolarımıza bağlıyor. Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar diyor. Konu ister aşk olsun, ister sevginin her türlüsü, sizsiz olun, egonuza hakim olun, duvarları yıkın ve her ne olursa olsun yalnız kalmayın. Hayat ağacına şimdi şair yazar Kahraman Tazeoğlu'nu konuk ediyoruz. Önce Kalbim Acıdı isimli şiiri, ardından bir yazısıyla.

Binmediğim hiçbir otobüs, beklemediğim hiçbir durak kalmadı bu şehirde. Gittikçe azalıyor hayat. Neyi erken yaşadıysam hep ona geç kalıyorum. Sana göçüyorum her sonbahar. Yolların çıkmıyor aşkıma. Unuttuğun yağmurların adı saklımda. Seni içimden terk ediyorum. Susmaktan yoruldum. Kuşlar ve şarkılar bu şehri terk edeli beri. Efkar demliyorum gözlerimde. Yaşlarımı yanağıma varmadan öldürüyorum. Tam sancağımdan yaralıyorum kendimi. Alnını yüreğime dayadığın güne bakıp seni içimden terk ediyorum.

Ne unutacak kadar nefret ettin, ne hatırlayacak kadar sevdin. Yıkık bir duvar kadar bile pişman değilsin, biliyorum. Beni hep bulmamak için aradın. Yanılgımdın, yandığımdın, yangındın. Sensizliğe yenilmek, sana yenilmekten zor olsa da ardında bir sürü belkiler bırakarak seni içimden terk ediyorum. Şimdi içimde öldürecek bir anı bile bulamayan iki yarım kaldık, tamamlayamadık bizi. Elinden tutamadık yalnızlığımın, saçlarımı da uzaklarına gömdün. İçimin mavisi senin okyanusundandı, al geri veriyorum. Kilitleri hep yanlış kapılara vurdun, devrilmiş vagonlara dönerken gözlerim sana bensizliği terk ediyorum.

Yârime uzanmayan bütün dallarım kırılsın demiştin. Aşk içinde doğmuşsa nereye kaçabilirdi? Ne tuhaf değil mi? İçime acıtan da sendin, acımı dindirecek olan da. Ya öldür beni dedim ya da git benden. İçi bulanık bir sevdanın ucunda seni kaybettim. Aldırmadın aldırmalarıma, bir gecede yakıp yarini, şafaklara sattın ihanetini. Küllerime basanlar bile utandı yaptığından. İşte soluk bir ömrün son nefesi. Benden, içimden terk ediyorum.

Bana gülüşlerimi ver, sabah ayazına meydan okuyan, yosun kokan gözlerimi ver. Bataklık kuşlarının çığırtkanlığı ardına sakladığın, uçurumlarımdan çaldığın taşlarımı ver. Yastığımdaki çukura doluyor yangın yeri sözler. Gecemden kaçıyor uyku, ben ardında iz sürerken. Sürgit sevdanı, dışlanmış bir aşkı bahara saklarken, Şubat ayazında öldürdüm. Yangına çevirdiğin yaşamalarımı, kahırlı yıllara sürdüm. Ömrümün arka sokaklarına yaslanmış ıslak bir düştün. Yavaş yavaş eş zamanlı acılara bürünüyordun. Ezik bir yaranın sızısı vuruyordu gönlüme. Üstünden mevsimler devirmiş bir yıkıntı oluyordu gözlerin. Alışıyordum, yakmıyordu artık gidişinin sonrası. Susuyordum, tüm kelimeler müebbet oluyordu dilimde. Seher göğünü içmiş bir süvari gibi koşturuyordu beni ardın sıra. Kaşları çatılmış bir kıştan sonra içime batıyordu olsa baharı bekliyordum. Gözlerimin kıyısında renk ırmakları akıtan bir hüzünle döndüm. Oyununu yarıda bırakmış bir çocuk kadar düştüm. Ellerinde ruhunun baygın yatan anılarını taşıyan bir yolcu oluyorum. Telimde gezinen kelimelere bol geliyor düşlerimin yelpazesi. Aşınan bir yüz imgesiyle kayıyor üstümden gökyüzü, üşüyorum. İçtensizlik duygularını bağışladığın ruhlarımız, vuslatın yasak çocukları mıdır? Hınçların yalpalı gidişine adın tanıktır. Bana gülüşlerimi ver, sabah ayazına meydan okuyan, yosun kokan gözlerimi ver. Bataklık kuşlarının çığırtkanlığı ardına sakladığın, uçurumlarımdan çaldığın taşlarımı ver.

Yastığımdaki çukura doluyor yangın yeri sözler. Gecemden kaçıyor uyku ben ardında iş sürerken. Sürgit sevdanı dışlanmış bir aşkı bahara saklarken Şubat ayazında öldürdün. Yangına çevirdiğin yaşamalarımı kahırlı yıllara sürdün. En kavruk yalvarmalarıma cümlelerimi gömdün. Gecenin serinliği damlamakta yastığıma, gözlerim ateş çukuru bir kızgınlık. Kinim okunsa da alnımın yazıtlarında, bana yağmurlarımı ver, sorma kuytularımı, benzi soluk düşlerimin mahzenini, dağıt damlalarıma ihanet küllerini. Bir tel örgü sıkıyor içimi, bir çivi daha söküyorum bağrımdan. Hafızamda koştururken geçmiş zaman kipleri bir sahraya içiriliyorum. Düşüyor yalana ve kana kilitlenmiş gençliğimin yüklemi. Bana eksik bıraktığın cümlelerimi ver. Bir sonbaharda unuttuğun Eylül bakışlarımı kanat, öyle git. Kan terliyorum durmadan, bir hüzzam soluyor dudaklarım. Gözü kara bir ölüm el uzatıyor bana. Daha kurumamış bir toprakta can çekişiyorum. Mezarlar, sabırsızlar, içimi söküyor çiviler. Ardımda sessiz bir kıyamet bırakıyorum. Bakışlarında puslu bir orman taşıyorsun, biraz sisli. Göz oyuklarımda uykusuz bir yankı bırakıyorsun bana. Hayat direklerim yol alırken devrilişe, gizemli bir anlam sızıyor içime. Söz kalktı yürürlükten, şimdi kim daha sus? Lal olmuş bir hayattan sökülüyor tüm lirik sözler. Savruk bir düşten uyanıyorum, bana düşlerimi ver. Ver de gideyim geldiğin yoldan, gönlüm otursun ayrılığın dibine. Teni karanlık gösterilen bir hayatın dışına taşıyorsun. Sen bende talan edilmiş bir güz masalı oluyorsun. Yaktığın bu kütüklüğün içinde kendini unutuyorsun. Denizin izi sürülmüş adıma, sırtımda kırılgan bir hayat taşıyorum. Omuzlarım dibe vurdukça acıttığın sancılarımı avutuyorum. Bana ömrümü ver, salıvermiş mavilerin ortasında büyüyen hüznümü ver. Ve ardından geldiğin gibi git, vakitlere vur ayrılığı, ardına bakma. Çare bulurum belki yaralarıma, seni de unuturum, ölüme bir bakış kala.

Kahraman Tazeoğlu'na ait bir şiir ve yazıyla bu haftalık Hayat Ağacı'nı noktalıyoruz sevgili dostlar. Programı hazırlayıp sunan ben Umay Aygut Özdemir ve ana kumanda masasındaki arkadaşım İsmail Sert. Sizlere sevgi sıcaklığında güzel bir hafta diliyoruz. Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

teşkilatının gücü kuvveti yerindeyken hükümdarlar seferden sefere koşarlarken ilahi kelimetullah için hayatlarını ortaya koyarken bir ayanlık müessis yoktu. Peki bir İstanbul'dan padişah bütün eyaletleri nasıl idare ederdi? Bir sancak sistemi vardı. Bir de beyler beyliği vardı. Sancaklar bugünkü manada ilçeye diyebiliriz veya il valiliği diyebiliriz. Sancak beyliği, il valiliği diyebiliriz. Ötekilere nahiye tabir edilirdi o zaman. İllerin bağlı olduğu kısımda beyler beyliğiydi. Devletin gelirlerinin tahsili, mükellefiyet usulü buraların görevlilerince tahsil edilir ve çoğu da yerinde harcanırdı. Merkezi hazinenin hakkı olan, bilhassa Beytülmal'in hakkı olanlar ise İstanbul'a gönderilir. Beytülmal'de de altı cins mal ve para bulunurdu. Bunların verileceği yerler Kur'an-ı Kerim'de emredildiği şekilde kullanılırdı. Bugün çeşitli sosyal yardım fonlarıyla bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Ya devlet fakir fukara diye adamları tembel ediyor falan diyorsunuz. Olur mu? Sen zannediyor musun ki senin bu rızkın senin çalışmanla koşturmanla geliyor? Rızkın da onun için geliyor arkadaş. Etme eyleme ya. Bir anda bir kesilir bu. Sapasağlam adamken tek ele düşersin, tek ayağa düşersin. Ondan sonra da iş yerinde hadi güle güle derler. İşte o zaman Beytülmal imdadına yetişir. Bir kadının veya bir erkeğin mutlu bir ailesi vardır. Geçimini sağlıyordur. Fakat bunlardan biri gitti, evin direği gitti. Evin beyi gitti. Kadın gidip de çalışsa çocukları doyuramayacak. Buna Beytülmal imdad ederdi. İkisi de gitti, çocuklar yetim kaldı. Beytülmal bunların ellerinden tutardı. Ha, zenginler de zekatlarını verirlerdi. Devlet zekatları toplamaz ama toprak mahsullerinin zekatını devlet toplardı. Savaş ganimetinden Beytülmal'e hak ayrılırdı. Buralar, efendim savaşlarda işte gittiler soydular, ne soydular ne soğana çevirdiler ya. Ganimet savaş masrafları demektir. Elbette ki oraya gidince kadar masraflar ediliyor. Nereden? Hazineden ediliyor. Ama oradan gelen ganimetin beşte biri hazineye, beşte biri Beytülmal'e veriliyor. Ayanlık Osmanlı'nın son döneminde, yani 2. Mahmut Han'la beraber iyice ortaya çıktı. Daha doğrusu 3. Selim Han zamanı başladı ama orada bir kargaşa dönemi vardır. O kargaşa döneminin akabinde de böyle bir sistem getirildi. Devletin toplayacağı vergileri ve o bölgelerin idaresini yapacak ayanları görevlendirdi. Hem vergi hem idare işleri. Ayanlar da asker beslerlerdi. Eyalet valisi dediğimiz beyler beyleri de asker beslerlerdi. Ama vergi toplama işi artık yani oralardaki mahalli bazı idarecilerin sıkıntıları peyda olunca devlet oralardan gelir alamaz oldu. Bunun için de birebir bir temasla bir yere ayan tayin edilince ayana deniyor ki arkadaş burası senin. İster misin burayı Belgrad ayanlığını? İsterim efendim. Ama bu ayanlığın bedeli şu kadar. Başka biri diyor ki efendim ben daha fazla veririm. Peki

0: Sen şu kadar, sen şu kadar. Devlet diyor ki ha seni oraya ayan tayin ettim git. Devlet parayı o ayandan tahsil ediyor. Ayanda haktan alıyor. Efendim kazanıyor. Devleti müteahhite verdik. Evet müteahhite veriyorsunuz. Müteahhite veriyorsunuz. Ama öyle ayanlar çıkmış ki efendim. Yani mükemmel idareler yapmışlar. Rubele ayanlarından birisi Alemdar Mustafa Paşa'dır. Osmanlı başkentindeki padişahı hal edecek kadar meydana gelen disiplinin iadesini bu adam sağlamıştır. Yani ayanlar göz boyayan halktan zulümle para alan insanlar değildir. Ha bunların içinde böyle yapanlar olmuş mudur? Olmuş olabilir. Ama sistem tıkır tıkır işlerse zulüm yok ortada. Osmanlı'da şehir ve kasabalarda devlette halk arası ilişkileri düzenleyen görevli olarak tarif edilir. Ayan göz demek. Gözler, gözler aynesi iştir kişinin. Aynel Arap diyor mesela, aynel Arap. Arabinin çoğulu eşraf, vücub ve erkan gibi manalara da gelir bu ayan. Sade göz demek değil, yani eşraftan kimse, saygın olan. Şimdi diyorlar ya işte toplumda saygın kimseler falan. Halkın arasında soy, sop ve itibarla sivrilmiş, herkesin tanıyıp hürmet ettiği bir sülaleden olmak mesela. Ayanı Kureyş, ayanı belde, ayanı kariye, ayanı mahalle gibi de ifadeler olurdu. İlk İslam devletlerinde görülen ayan Osmanlı'ya Anadolu Selçuklu'dan geçti. Osmanlı'da ve diğer devletlerde olduğu gibi çok geniş manada kullanıldı. Tarihi belgelerde voyvoda, mütesellim, muhassıl, mutasarrıf, vali olarak da geçerli. Yeni hanedanlar, aynı zamanda ayan, derebeyi veya mütegallibe de ayana denebilirdi. Molla, kadı, müftü, müderris, seyyid ve tarikat şeyhi gibi ilmiyle mensupları, ketüdayeri, yeniçeri serdarı gibi kapı kulları ve bunların mazul ve emeklileri, görevden alınmışları, azledilmişleri ile çocukları, kasapbaşı, bakkalbaşı gibi lonca teşkilatının rütbeleridir bunlar, esnafın önde gelenleri, zahireci, kuyumcu, sarraf, bezzaz, çuhacı gibi tüccar ve mültezimler ayandan sayıldı. Mültezim, devlet adına vergi toplayan demek, iltizam. Osmanlı'da bunların hepsine birden ayanı vilayet dendi. Osmanlı taşra idaresi vali, mutasarrıf, mütesellim ve voyvodalar merkezden tayin edilirdi. Bu yöneticilerden başka her şehir ve kasabada ayan-ı vilayet arasından seçilen bir ayan bulunurdu. Merkezi hükümete karşı halkın ve halka karşı da merkezi hükümetin temsilcisi olan ve halk ile devlet arasındaki işleri yürüten kimseye baş ayan, reisi ayan, Aynül Ayan veya Resmi Ayan denirdi. Ayanlığın bir kurum halini alması ile resmi ayanlığın ortaya çıkması arasında yakın ilgi vardır. Osmanlı'nın klasik devri bütün devletin uzuvları, organları, vazifelerini mükemmel yaptığı için ayanın cemiyetteki nüfuzu oturduğu yerle mahduttu. Yani o bulunduğu meskun mahal neresidir? Yerleşim yeri diyorlar şimdi. Meskun mahal neresidir? Filan yerdir. Tamam. O meskun mahalin ayanı. Başka başka meskun mahallerin ayanlığı işte 1800'lü yıllarda başlayan olmuştur. Yani resmen ayanlar güçlendirilmiş oldu. Eskiden o şehir büyüğü, söz dinlenir adam, oralarda bir karışıklık çıkmış, iş böyle kadıya falan intikal etmeden, tamam ya bunu böyle yapalım, bir tarla sulamadan, yo, suyun nöbeti bendeydi, sendeydi, hadi bakalım, sende değil bendeydi, kavgasını falan yatıştıran bu ayan kimseydi. Zaten bunlar bir selam göndermekle bile işi hallederler idi. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren memleket idare ve nizamında aksamalar başladı. Efendim, devletler de insana benzer. Çünkü devletleri de insanlar meydana getiriyor. İnsanlar küçüktür. Annesine babasına muhtaçtır. Bakıma muhtaçtır. Büyür büyür büyür büyür. İşte okula giderken gene anneye babaya muhtaçtır derken bir meslek sahibi olup para kazanmaya başlar. Artık ufaktan ufaktan bu anne baba bağının yerine kendi kararları ortaya çıkar. Evlendikten sonra da artık ben de bir aile reisiyim demeye başlar insanoğlu. Bundan sonrasında eğer çok bolluk içinde yaşamıyorsa, çok çalışır, geceli gündüzlü çalışır, sağlığını etkileyecek şekilde de, menfi etkileyecek şekilde, olumsuz kılacak şekilde de çalışır, evinin rızkını temin etmeye başlar. Zenginleyince insanların merhameti herkeste değil ama yani ortalamasına bakarsak insanların etrafıyla ilişkisi azalır. Dikkatini para yığmaya sarf eder. Ve kendi malını mülkünü artırmaya bakar. Malı mülkü artırmaya başladığında bir insanın neyi vardır? Şimdi sırtımızda bir gömleğimiz var. İkinci gömlek evde. Üçüncüsü evde. Dördüncüsü evde. Niye bekliyor? Bu gömleğin yerine o giyilecek. Peki hadi bir tanesi değiştirme. Sonrası böylece insanlar yiyemeyeceği şeyi almaya, giyemeyeceği şeyi almaya başlıyor. Ve bunları da yiyecekler bozuluyor. Giyecekler şimdiki hastalığı söylüyorum, modası geçiyor. Böylece israf başlıyor. İsraf bir devletin en büyük düşmanıdır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği bütün sıkıntıların başında, ekonomik sıkıntıların başında, israf ekonomisini kendilerine ana temel kabul ettikleri içindir. Kaldırat, kaldırat, kaldırat. Ondan sonra da kaldırat dayanmıyor. Devlet de ne kadar zenginleşirse o zaman devletin bazı görevlilerinin devlet hukukuna, kul hakkına riayetlerinde aksamalar başlıyor. Hafif hafif toparlıyor. Sonra bakıyorsunuz daha çok toparlıyor. Zor yürüyor derken baston alıyor. Baston kırılıyor, daha bir baston alıyor. Devlet de insan gibi parayı bol bulduğu zaman sıkıntıya düşmüş oluyor. Onun içinde devletler yıkılıyor. İşte Muhteşem Süleyman devrindeki Osmanlı Devleti'nde dahi İnsanlar her aradığını buldukları için, devlet herkese sahip çıktığı için, insanların demek ki bazen boynu bükük olmasının faydası var efendim. Psikolojik olarak da faydası var efendim. Yoksa her eline attığı şeyde başarılı olursa insan ilahlık iddiası da bulunur diyor kitaplar efendim. Evet. ...1559'dan itibaren Anadolu'ya yayılan kapı kulları ve diğer askerlerin ve emeklilerinin murabaha denilen karlı satışla beraber, karlı satışla beraber efendim, yani borsa oyunları gibi iltizam yoluyla iktisadi yönden güçlenip kendilerine katılmasıyla ayanların önemleri arttı. Yani parayı yiyenlerin toplumda etkisi arttı. Sözünü dinlemeyenleri ayanlarda bükmeye başladılar. 16. yüzyılın sonuna doğru, 1700'lere doğru yani, ayan iltizama katılmak, çiftçiye borç vermek suretiyle servetini çoğaltıp topraklarını genişletti. Bunun yanı sıra bazen bozulan işini düzeltip devam ettirebilmek, bazen de nakdi vergisini ödeyebilmek için borç alan halkı kendine daha bağımlı yaptı. Yani borç alan insan, borç alan devlet boynu bükük olur. Onun boynu doğrultmak zordur. Ayanlar da o bulunduğu bölgedeki insanlara borç para vermek suretiyle onların bir değişik yoldan itaatını sağladı. Hem o borç verdiğinden istifade etti, hem de o insanlar onun sözünden çıkamaz oldular. Böylece İstanbul'daki merkezi hükümetin yanında bir de ilin merkezi hükümeti başladı. Dedik, bugünkü programımızı burada noktalıyoruz. Haftaya Allah nasip ederse efendim, tekrar bu ayan meselesine temas edeceğiz. Bu meseleyi de inşallah biraz daha öğrenmiş olacağız. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı belki, daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi bir yırtıcı zil. Sayım var Malta'da hizaya dizil. Tek yekûn içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, intanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yününde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik baydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Peykeler, duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acep ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük haracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. yıldızlar avuçta gök parçalanmış, gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış, bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu, iplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş, karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.
1: TGRT FM Haber.

0: Yeniden merhaba, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Müsiyat Expo fuarının kapanışında kürsüye çıktı. Gündeminde soykırımcı İsrail vardı.
1: İşgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
2: Kural tanımaz, hukuk bilmez soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun adını ağzına almadan Netanyahu'nun bir gün yargılanacağını bu sözlerle vurguladı.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl 21.si düzenlenen Müsiyat Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nın kapanışında kürsüye çıktı. Gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu ve onun soykırımcı zihniyeti vardı.
1: Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik.
2: Farklı sektörlerden çok sayıda üreticiyi, lider markaları ve uluslararası alıcıları bir araya getiren fuarda kritik mesajlarını bir bir sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026'nın ilk ve ikinci çeyreğinde ekonomideki büyüme oranını da açıkladı.
1: Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini %3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük. Ekonomimiz 2026'nın ilk çeyreğinde %2,6, ikinci çeyreğinde ise %2,3 oranında büyüdü.
3: Arz ediliyor, çok teşekkür ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Elazığ'daydı. Ekonomi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
4: İnşallah en kısa sürede bu silahları bırakma ve fesih süreçlerinin gerçekleştiğini görürüz. Ardından ikinci aşamaya geçilmiş olur.
2: Terörsüz Türkiye yolunda kritik mesajlar verdi. Ekonomide zorlu şartlara rağmen dayanıklılık vurgusu yaptı. 2026 yılına ilişkin büyüme beklentisini de rakamlarla ortaya koydu.
4: 2025 yılında ekonomimiz %3,7 oranında büyüdü. 2026 yılında olumsuz koşullar altında dahi 3,3 büyümesini bekliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da TÜRKONFET 27. İş Dünyası Zirvesi'ne katıldı. Zirvede küresel ekonomideki gelişmeleri ve Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendirdi. Enflasyondaki son tabloya da değinen Yılmaz, beklentilerin üzerindeki seyri bölgedeki savaşa bağladı.
4: En son Ağustos'ta 31,5 gibi bir rakam çıktı karşımıza. İstikamet doğru yönde ama bir yataylaşma süreci yaşandı enflasyonda. Bunu da büyük oranda bölgemizdeki savaş ve bunun ekonomik yansımalarıyla izah ediyoruz. Merkez Bankamız 7 puan civarında savaşın etkisini hesaplıyor.
2: Türkiye'nin adeta bir ateş çemberiyle çevrili olduğuna işaret eden Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefinin ekonomik açıdan da önem taşıdığını vurguladı.
4: Güvenliğin olmadığı yerde yatırım ortamı bozulur, yatırımlar, ticaret istediğiniz kadar gelişmez. Dolayısıyla bu konu, terörsüz Türkiye konusu ekonomiyle de bölgesel kalkınma perspektifimizle de yakından ilişkili.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde basın toplantısı yaptı. Önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Kürsüsü'ndeki hitabı için küresel bir manifesto ifadesini kullandı.
5: İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor.
6: Soykırımcı İsrail'in hukuk tanımaz politikalarına dikkat çekti. Yaptıkları artık yanlarına kar kalmıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ayrı bir parantez açtı.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın genel kurul hitabı adeta Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğindeydi.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye dönüş öncesinde New York'taki Türk evinde basın mensuplarını kabul etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki New York temaslarını değerlendirdi.
5: Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdiler. Biz de Türkiye heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık.
6: Hakan Fidan, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler salonunda protesto edilmesi ve boş salona konuşmasına değindi. Yürütülen uluslararası diplomatik çabalar sayesinde İsrail'in giderek yalnızlaştığını söyledi.
5: Yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Bu yalnızlaşma Uluslararası Adalet Divanı ve Ceza Mahkemeleri dahil olmak üzere burada tabii ki hukuki yaptırımlarla karşı karşıya gibi daha önce hiç alışık olmadığı, hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor.
6: Fidan gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısı hakkında da konuştu.
5: Bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan bir takım askeri tehditler ve gelişmeler var. Gerek güneyden Huti gerek kuzeyden yapılan saldırılar. Bunlara ilişkin durumların ne olduğuna ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk.
6: İttifakın yol haritasını anlattı.
5: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak.
6: Bakan Fidan, Türkiye ile Irak hükümeti arasında yürütülen terörle mücadele diplomasisi hakkında da önemli mesajlar verdi.
5: Görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan, başta Sincar olmak üzere buradaki hususlarında silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda.
6: Dışişleri Bakanı Fidan, Sincar'ın terörden temizleneceğini ifade etti.
5: Cumhurbaşkanımız buna Irak Başbakanı'yla konuştuklarında iradelerini belli ettiler. İnşallah Sincar'da ortadan terör grubunun varlığı sona erdikten sonra, kalktıktan sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
0: Çin lideri Xi Jinping'in Amerika ziyareti bitti ama yankıları sürüyor. Amerikan basını ise bakın nasıl analizler yapıyor.
2: Çin lideri Xi Jinping'i karşılamak için uçağın merdivenlerine kadar yürüdü. Bu Amerikan protokol tarihinde bir ilkti. Kırmızı halıda yan yana yürüyen ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping iki süper gücün gövde gösterisini sergiliyordu. Milli marşlar çalındığı sırada askeri uçağın gürültüsüyle Trump'ın yüzüne ekşitli anlar kameralara yansırken Xi'ye gözdağı vermek için uçurdu, kendisi korktu yorumları yapıldı. Amerikan medyası bu zirveyi Soğuk Savaş'ı bitiren tarihi Reagan-Gorbaçov zirvesinden çok farklı değerlendirdi. Basına göre bu ziyaret içeriğin değil biçimin öne çıktığı bir buluşmaydı. Trump'ın İran savaşı nedeniyle düşen oyları ve Çin'in yapay zeka alanındaki gücü Washington'un elini zayıflattı. Trump'a bükemediği eli sıkmak kaldı. Tam da bu nedenle Xi Jinping, Trump'ın şov odaklı çıkışlarına karşı soğukkanlı duruşunu koruyarak uzun vadeli diplomatik stratejisini sergiledi. Zirveden insanlığı koruyacak büyük bir teknoloji anlaşması çıkmadı. Pekin kendi vizyonunu yapay zekayı kazanan dünyayı kazanır şeklinde özetliyor. Şimdi dünyanın gözü iki ülkenin korkutan mücadelesine çevrilmiş durumda.
0: Hürmüz bir türlü açılmayınca Irak petrol için kendi rotasını oluşturdu. Yeni rota Suriye'den geçiyor.
2: Hürmüz açılmadı. Yeni petrol rotası Suriye. Onlarca dev benzin tankeri Suriye-Irak hattında böyle görüntülendi. Hürmüz'ü kullanamayan Irak, akaryakıt ihtiyacını karşılamak adına Suriye üzerinden transit bir koridor açtı. Suriye'nin Bani As limanına deniz yoluyla getirilen binlerce ton ithal benzin, limandaki depolara boşaltıldıktan sonra tanker kamyonlara yüklendi. Bani As'tan hareket eden 77 tankerlik ilk dev konvoy, toz bulutları arasında Irak sınırına doğru yola çıktı. Transit anlaşma kapsamında taşınan benzin, Suriye'nin iç piyasa stoklarına dokunulmadan Katarlı aracı bir şirket koordinesinde Irak Devlet Petrol Organizasyonu SOMO'ya ulaştırılıyor. Daha önce Irak'tan Suriye'ye yakıt taşımak için kullanılan bu lojistik hat, Hürmüz'deki kriz sonrası ters yönde çalışarak Irak'ın can damarı haline geldi. Öte yandan İran ve Irak arasında diplomatik resleşme de tırmandı. Hürmüz ablukasına tepki gösteren Irak yönetimi hava sahasını ve havalimanlarını İran uçaklarına tamamen kapattığını duyurdu.
0: Pakistan'da polis kontrol noktasına bombalı araçla saldırı düzenlendi. 11 kişi hayatını kaybetti.
2: Saldırı Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinin Dera İsmailhan bölgesinde meydana geldi. Yol kenarındaki polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 30 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yetkililer yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Saldırıyı Pakistan Talibanı yani TTP üstlendi. Pakistan'da özellikle Afganistan sınırındaki Hayber, Pahtunva ve Belucistan eyaletlerinde silahlı saldırılar sıkça yaşanıyor. İslamabad yönetimi TTP'nin Afganistan'da konuşlandığını ve saldırıları buradan organize ettiğini savunuyor. Afganistan yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor. Belucistan'da ise BLA adlı silahlı grubun saldırıları öne çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgenin Beluçlar tarafından yönetilmesini istiyor.
0: Almanya'da yeni yürürlüğe giren zorunlu askerlik yasasına karşı on binlerce öğrenci sokağa döküldü.
2: Almanya'nın alışık olmadığı görüntüler. On binlerce genç zorunlu askerliğe karşı sokaklara döküldü. Başkent Berlin dahil 100 şehirde eylem yapan 45 bin genç okul grevi başlattı. Zorunlu askerliğe karşı okul grevi inisiyatifi tarafından organize edilen yürüyüşte hükümetin askeri politikaları yerden yere vuruldu. Gençler, zenginler savaş, öğrenciler gelecek istiyor. Askerlik yerine mesleki eğitim yazılı pankartlar taşıdı. Filistin destekçilerinin de katıldığı büyük gösteride Alman silahları dünyada cinayet işliyor sloganları atıldı. Gösteride Alman lider Merz de eleştirilerin hedefindeydi. Bazı öğrenciler orduya uygunluğu ölçmek için Alman ordusundan gelen anket mektuplarını kağıt öğütücülere atarak imha etti. Rusya tehdidine karşı asker sayısını 460 bine çıkarmak isteyen Berlin yönetimi 1 Ocak'ta zorunlu askerlik uygulaması başlatmıştı.
0: Sıcak bir gelişme var. Görüntülerini hemen ekranlarınıza getireceğiz. İstanbul Güngören'den 5 katlı binanın çatı katında yangın çıkmış durumda. İşte görüntüler ekranlarınıza geliyor. Biz de detayları hemen sizlerle paylaşmaya başlayalım. Dediğim gibi görüntüler sevgili seyirciler İstanbul Güngören'den ekranlarınıza yansıyor. Ve İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle başladı bu yangın. Güngören Merkez Mahallesi İskender Sokak üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Bir yandan sesler de geliyor, dinleyelim.
7: İtfaiyeciler alın oradan! İtfaiyeciler oradan!
0: Evet sevgili seyirciler, gerçekten büyük bir yangına benziyor. Bir yandan ben bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edelim. Dediğim binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı bu yangın demiştik. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri de aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor gördüğünüz gibi. Evet, bu sıcak gelişmeyi de paylaştıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın toplantısına Costa Rica Devlet Başkanı'ndan habersiz olarak katılan Costa Rica Dışişleri Bakanı görevden alındı.
2: Trump'la görüşmesi koltuğuna mal oldu. Costa Rica Dışişleri Bakanı Manuel Tovar, Devlet Başkanı Laura Fernandez'den habersiz ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan toplantıya katıldığı gerekçesiyle görevden alındı. Tovar, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında Trump'ın başkanlığında düzenlenen görüşmeye katıldı. Toplantıda birçok Latin Amerika ülkesinden temsilciler de yer aldı. Ancak Tovar'ın görüşmeye katılması Devlet Başkanı Fernandez'e önceden bildirilmedi. Costa Rica Devlet Başkanlığı, sorunun toplantıya katılmak değil, Fernandez'in yeterince bilgilendirilmemesi ve toplantıya katılma fırsatı bulamaması olduğunu açıkladı. Fernandez, olayın ardından yaptığı açıklamada toplantı davetinin kendisine düzgün şekilde iletilmediğini söyledi. Görevden alınan Tovar ise 8 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı olarak göreve başlamıştı. Tovar 139 günle Costa Rica tarihinde bu görevi en kısa süre yapan isim oldu.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 48 saattir kesintisiz sağanak yağış söz konusu. Bu da sel ihtimalini doğurdu. O yüzden 50 ilçenin tamamı afet bölgesi ilan edildi.
2: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 48 saate aşkın süredir etkili olan şiddetli yağış kenti felç etti. Seller nedeniyle Bangkok'un 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Yağışlar özellikle kentin orta ve doğu kesimlerinde su baskınlarına yol açtı. Chao Phraya nehrine bağlı kanallarda su seviyesi kritik seviyelere yükseldi. Çok sayıda araç ve motosiklet sular altında kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yollarda bırakmak zorunda kaldı. Bangkok sokaklarında ulaşım da teknelerle sağlanıyor. Sel sularının yükselmesiyle bazı bölgelerde yollar tamamen kullanılamaz hale geldi. Bangkok Büyükşehir Valisi Chatchart Sittipunt özellikle doğu bölgelerinde riskin yüksek olduğunu açıkladı. Kanalların dolu olduğunu belirten Sittipunt, yağışların sürmesi nedeniyle tehlikenin devam ettiğini söyledi. Vatandaşlardan eşyalarını ve araçlarını yüksek bölgelere taşımaları istendi. Tayland genelinde ise 21 eyalet, 93 ilçe ve 1425 köyde 84 binden fazla kişi yağışlardan etkilendi. Yetkililer ani sel, nehir taşkını ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
0: Tekrar Türkiye'ye dönelim. Fon soruşturması genişliyor. Dosyadaki toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Thank you.
2: Fon soruşturmasında inceleme genişledi. 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi. Tutuklananların sayısı ise 51'e yükseldi. Lüks yatlar, milyonluk araçlar, kısa sürede katlanan servetler, milyarlarca liralık fon trafiği, yüz binlerce yatırımcı. Fon soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar peş peşe ortaya çıkıyor. Tasfiye edilen 131 yatırım fonunun şirket yöneticilerine uzanan dosyada vurgunun izi bu kez şüphelilerin birinci derece yakınları da dahil oldu. Hesaplar donduruldu. Dosyaya giren çelişkili ifadeler soruşturmanın kapsamını daha da genişletti ve fon soruşturmasında tutuklama dalgası sürdü. En son gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında geçmişe dönük inceleme başlattı. Yatırımcı hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan kapsamlı kayıt talep edildi. Savcılık ayrıca son 3 aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adeti tutar ve bakiye bilgilerini de mercek altına aldı.
0: Bir yandan da fon soruşturmasında yeni tedbirler de alındı. İşte o tedbirler ve ayrıntılar.
2: Fon soruşturmasında yeni tedbirler hayata geçirildi. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Güllek sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında fonlardan yapılan para çıkışları mercek altına alındı. İnceleme kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Daha önce haklarında tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Tedbirler sadece para hareketleriyle sınırlı değil, şirket ve kişilere ait mal varlıklarının devir, satış, bağış, ipotek ve rehin yoluyla el değiştirmesinin önlenmesi için ilgili kurumlara müzekkereler gönderildi. Yüksek tutarlı nakit çekimleri, EFT ve havalelerle mal varlığını azaltacak diğer işlemlerde takip altına alındı. Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin adli makamlara bildirilmesi istendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, amaçlarının soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasını ve üçüncü kişilere devredilmesini engellemek olduğunu belirtti.
8: Amacımız açıktır. Soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirilmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkan vermemek. Suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını sağlamaktır.
0: Karahisar soruşturmasında da dikkat çeken yeni bir gelişme var. İstanbul Maslak'ta bir otoparkta iki otomobilin içinde yaklaşık 1 milyar lira değerinde dolar ve eurolar ele geçirildi.
2: Göz kamaştıran düğün yapılmış, servet değerinde kilolarca altın takılmıştı. Araçtan çıkan paralar hepsini unutturdu. Milyarlık bagaj patladı. Otoparktan adeta Merkez Bankası çıktı. Ankara merkezli kara para operasyonunda hedef Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tan çalandı. İstanbul Maslak'taki otoparka gece yarısı şafak baskını yapıldı. Polis ekipleri şüpheli iki lüks aracı abluk altına aldı. Araçların kapıları açıldı ve gizli bölmelerde arama başladı. Ekipler bagajları açtıkça gözlerine inanamadı. Gizli bölmelerden adeta servet fışkırdı. Ele geçirilen paraların dökümü dudak uçuklattı. Araçlardan tam 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar nakit para çıktı. Toplamda 64 bin adetten fazla banknot elden ele geçirilerek korumaya alındı. Makinelerle saatler süren sayımın ardından paranın Türk lirası değeri netleşti. İki lüks araçta saklanan paranın toplam değeri yaklaşık 934 milyon lirayı buluyordu. Kara paranın taşınmasında kullanılan iki otomobile de anında el konuldu. Baskında olayla bağlantılı bir şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi bu milyarlık nakit paranın yasa dışı kaynağını çözmek için soruşturmayı derinleştiriyor. Soruşturmada Mehmet Fatih Tançalan, banka hesabını kullandığı akrabası ve eşi Çağla Öz kara para aklamaktan tutuklanmıştı.
0: Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bir skandal ortaya çıktı. Skandalın odağında ise Yeni Parti Antalya Milletvekili var.
2: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dördüncü dalga operasyonu geldi. O operasyon içinde siyasetçilerin de yer aldığı büyük bir skandallar zincirini ortaya çıkardı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in yazışmalarında 5 milyon dolarlık iş takibi tespit edildi. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının dördüncü dalgasında Arda Birinci isimli şahıs da gözaltına alındı. Birinci'ye ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde büyük bir skandal deşifre oldu. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le Birinci arasında gerçekleşen yazışmalar ortaya çıktı.
9: Şimdi daha sonra onu 11 Büyükşehir Belediye.
2: Mesaj içeriklerinde yolsuzluktan tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecinde iş takibi yapılmasına ilişkin ifadeler yer alıyor. Bunun için 5 milyon dolar tutarında bir rüşvet ödemesinden söz ediliyor. İşin sonuçlandırılamaması üzerine ise paranın geri ödenmesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşanıyor. Mesajlardan birinde Mustafa Erdem'e hitaben "Sayın vekilim, beni dolandırdın 5 milyon dolar için" ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Birincinin telefonunda bulunduğu belirtilen Bacanaklar isimli WhatsApp grubundaki başka yazışmalarda da Mustafa Erdem ismi yer alıyor. 17 Nisan 2024 tarihli olduğu belirtilen konuşmada telefonda "Mustafa Erdem CHP Antalya vekili" şeklinde kayıtlı hesaptan "biz kumara gidiyoruz" mesajının gönderildiği görülüyor. Yazışmalarda kumar içerikli mesajlardan siyasetçi ve bürokratlara fuhuş amaçlı pazarlamalara kadar bir dizi kayıt yer alıyor. Arda Birinci'nin dijital materyallerinde ayrıca Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukatı Cengiz Haliç'le samimi görüntülerinin bulunduğu görüldü.
0: Yeni Parti Konya İl Başkanı ise uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. İfade işlemleri için Ankara'ya gönderildi.
2: Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın ismi uyuşturucu operasyonuna karıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması Konya'ya uzandı. Yeni Parti İl Başkanı Nejat Türktaş gözaltına alındı. Türktaş, CHP'deki mutlak butlan kararından önce Konya CHP İl Başkanı'ydı. Görevden alındıktan sonra soluğu Özgür Özel'in yanında almış ve yeni partinin kurucu il başkanı olmuştu. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Türktaş'ın ifade işlemleri için Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.
0: Dokuz ayda 714 suçlu Türkiye'ye iade edildi. Açıklamalarsa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
10: Şu anda en fazla ağırlığı yeni nesil suç örgütlerine vermiş durumdayız.
11: Aç kapıyı polis! Özel harekat! Kapıyı kıracağım! Aç kapıyı!
2: Yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi. Operasyonlarla ilgili rakamları paylaştı.
11: Aç kapıyı polis!
10: Bu yıl içerisinde 492 organize suç çetesine yönelik olarak 1388 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. 19 tanesi uluslararası bağlantıları da olan suç örgütleri.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması programına katıldı. Konuşmasında 2026 yılında zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 27 binden fazla kişinin tutuklandığını açıkladı.
10: Bu sene içerisinde uyuşturucuya yönelik olarak, madde kullanımına yönelik olarak 34.349 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bunun neticesinde de 27.808 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş durumda.
2: Yurt dışına kaçan suçluların iadesiyle ilgili açıklamalar yaptı.
10: Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların da peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 tane organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında toplamda 714'e ulaştı.
2: Bakan Çiftçi, birçok ülkeden suçluların iadesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.
10: Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da gidip bunları yine takip etmeye ve ülkemize iadesini sağlamaya devam edeceğiz.
2: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da konuşmasında ABD-İran Savaşı, Gazze ve Ukrayna-Rusya Savaşlarına değindi. Krizlerin ortasındayız dedi.
12: Sadece Türkiye'nin bölgesindeki savaşları, çatışmaları değil, bütün dünyayı da değerlendirdiğimiz zaman sosyal, siyasi, ekonomik birçok anlamda krizlerin ortasındayız. Son 50 yılda bölgemizin devamlı bu tür çatışmalarla meşgul edildiğini, istikrarsızlaştırıldığını görüyoruz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, husumetli Saral ve Şahin ailelerini genel merkezde buluşturdu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından ailelerin barıştığı duyuruldu.
6: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli araya girdi. Yeraltı dünyasının tanınmış iki ailesinin 22 yıllık husumeti sona erdi. Husumeti senelere dayanan Saral ve Şahin ailelerinden Burhanettin Saral'la Sedat Şahin Devlet Bahçeli'nin makamında yan yana geldi. O tarihi buluşma MHP'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada Sarallar ve Şahinler ailelerinin Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla MHP Genel Merkezi'nde bir araya geldikleri belirtildi. Sarallar ve Şahinler arasındaki gerilim özellikle 2000'li yıllardan itibaren kamuoyunun gündemine geldi. 2004 ile 2017 yılları arasında yaşanan çatışmalarda iki taraftan toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı çatışmalar yıllarca süren karşılıklı gerilimin en ağır sonuçları arasında yer aldı. Yukarı bir kişi kalsın. Geçtiğimiz haftalarda da Saralların Şahinlerden Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığında olduğu belirlenmişti. Suikast girişimini İstanbul Emniyeti engellemişti. Yedisi İran uyruklu toplam 19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
0: İstanbul'da dar gelirli vatandaşın cebini rahatlatacak kiralık sosyal konut projesinde artık sona yaklaşıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ise ilk aşamanın tamamlandığını açıkladı.
13: Dört ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa rayişlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız.
6: Kiralık sosyal konut

0: Sahipleri ise yeniden aynı kurayla belirlenecek. Yine evli 18 yaşını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla aylık hane geliri 100 bin liranın altında olanlar bu kampanyadan faydalanabilecek. Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi ve üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması da aranan kriterlerden. Proje kapsamındaki 1+1 konutlar için 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar içinse 18 bin liradan başlayan fiyatlar belirlendi.
1: Denizlerdeki gücümüze güç katacak gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli tarama gemisi UAP Mavi Vatan suya indirildi.
2: Türk tersanelerinde tasarlandı, tamamen yerli ve milli UAB Mavi Vatan denize indirildi. Tarama ve temizlik faaliyetlerinde artık milli gemimiz görev yapacak.
3: Ülkemize denizci ülkeler sıralamasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasına ülkemizi yerleştirdik.
2: İlk yerli ve milli emici özellikli tarama gemisinin ilk blok kaynağı 10 Nisan 2025'te yapılmıştı. İnşası tamamlanan gemi denizde buluştu. 85 metre uzunluğundaki gemi 20 metre tarama derinliğine ve 2000 metre küp kapasiteye sahip. Geminin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise tam otomasyon sistemi. UAB Mavi Vatan seyir halindeyken dahi deniz tabanında tarama yapabilme kabiliyetine sahip. Özellikle körfezlerde gerçekleştirilecek tarama ve temizlik çalışmaları artık bakanlığa ait milli gemiyle yapılabilecek. Bu sayede Türkiye deniz dibi tarama ve temizlik faaliyetlerinde kendi imkanlarıyla hareket edebilecek.
3: Biz Türkiye olarak kadim denizcilik mirasımızı geleceğin vizyonuyla birleştirerek bu yarışta ön sıralarda yer almaya kararlıyız.
2: UAB Mavi Vatan birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacak.
1: Zorlu coğrafyalar sağlık hizmetlerine engel değil. Mobil diş aracı zorlu şartlarda görev yapan Türk askerine hizmete devam ediyor.
2: Unimog çok amaçlı araca diş ünitesi monte edildi. Harekat alanları ve hudut birliklerinde görev yapan Mehmetçik için sağlık hizmeti görev yaptığı noktaya taşındı. Zorlu arazi şartlarına uygun olarak tasarlanan mobil diş aracı yüksek manevra kabiliyeti sayesinde en güç bölgelere dahi ulaşabiliyor. Unimog araç üzerine kurulan tam donanımlı mobil diş kliniğinde muayeneden diş çekimine, diş taşı temizliğinden dolgu ve kanal tedavisine kadar birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Üstelik hizmet yalnızca Mehmetçik'te sınırlı değil. Mobil diş kliniği Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekat bölgelerinde yaşayan sivillere de diş tedavisi hizmeti sunuyor. Efes 2026 tatbikatıyla bu harekat bölgelerinde görev yapan mobil diş aracı bugüne kadar 23'ü sivil olmak üzere toplam 655 kişiye diş tedavisi hizmeti verdi. Böylece hem görev yapan personelin hem de bölgedeki sivillerin diş sağlığı ihtiyaçları bulundukları yerde ve zamanında karşılanıyor. Zorlu arazi şartları hizmete engel olmuyor. Mobil klinik sağlık hizmetini ihtiyaç duyulan noktaya taşıyor.
1: Türkiye turizm alanında uluslararası bir ödül daha kazandı. Londra'da Travel Industry Awards ödül töreninde Türkiye'ye Destination for Change ödülü verildi.
2: Türkiye'nin turizmdeki başarısı İngiltere'de ödüllendirildi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Londra'da düzenlenen TTG Travel Industry Awards 2026'da ödüle layık görüldü. Bu yıl ilk kez verilen Destination for Change ödülü, sürdürülebilir ve erişilebilir turizm alanındaki çalışmaları nedeniyle Türkiye'nin oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ödüle ilişkin paylaşım yaptı. Ersoy, sürdürülebilir turizm programıyla çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırıldığını belirtti.
4: Turizmde hedeflerimizi somut adımlarla hayata geçiriyoruz. Bu ödül, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir turizm hedefimiz doğrultusunda

0: attığımız adımların başarısını gösteriyor.
1: Sanatseverler için bir haber var şimdi de sırada. Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu başladı.
2: Yerli ve yabancı galeriler, çağdaş sanatçılar, koleksiyoncu ve sanatseverler. Contemporary İstanbul başladı.
3: Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu sanatseverlere kapılarını açtı. Fuarda 736 sanatçıya ait 1372 eser bulunuyor.
2: Haliç'te yer alan Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen fuar 70 galeriye ev sahipliği yapıyor.
4: 70 galerimiz var. Bunlardan 38 tanesi yurt dışından, 32 tanesi Türkiye'li galeriler. Umuyorum ki çok iyi bir ilişki olacak Türk ziyaretçisi ve koleksiyoneriyle.
2: Heykelden videoya, resimden yerleştirmeye, sanatın her alanından örnek yer aldı. Davetliler eserleri ilgiyle gözlemledi.
5: Toprağın çatlakları, gıda kaybı, su krizi, bunların hepsini bu eserde görebiliyorsunuz aslında. Güneş bir soğan kabuğu aslında. Soğan kabuğundan o sarı elde edildi.
3: Fuarın en dikkat çekeni atıktan sanata dönüştürülen işte bu eserler. İstanbul, Ankara ve Kapadokya'daki otellerde kullanım ömrünü tamamlamış çarşaf, havlu ve yastıklar işte birer sanat eserine dönüştürüldü.
2: Devri Daim Sürdürülebilirlik Ekonomi Enstitüsü iklim krizi tahribatlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak için fuarda bu eserleri sergiledi.
5: Su kaybı, gıda krizi bunlar bizim için önemli taraflarda duruyor ve farkında olalım. İklim krizi bir gerçek ama bunun üstesinden hep birlikte gelebiliriz.
2: Contemporary İstanbul 27 Eylül Pazar gününe kadar sanatseverleri ağırlayacak.
1: Samsun'da kiloluk palamutların tanesi 90 liraya kadar düşünce vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti.
6: Karadeniz'de palamut patladı. Tezgahlarda bayram ilan edildi. Fiyatı gören gözlerine inanamadı. Poşetini kapan balık haline koştu. Geçtiğimiz günlerde 300 gramlık palamut 150 liraydı. Ama o devir kapandı. Palamutlar büyüdü, tam birer kiloluk dev boyuta ulaştı. Fiyatı ise 90 lira oldu.
7: Palamut bedava. Biliyorsunuz Eylül'ün birinde palamutlar 300 gram, 400 gram, yarım kilo geliyordu. Tanesi 150 liraydı. Şu an 1 kilo gelen palamutların tanesi 90 lira. Herkes kapış kapış palamut alıyordu.
6: Peki ya diğer deniz gözdeleri? Mezgit 200, barbun 150, somonsa 250 lira. Balıkçıya göre bu fiyatlar artık dip nokta.
8: Haydi balık yere, balık.
9: Balamut duksun.
7: Abi işler çok güzel.
6: Fiyatlar vatandaşı ikiye böldü.
10: Karadeniz'de balık fiyatları nasıl? Orada bilmiyoruz ki, burada gördüğünüz gibi işte fiyatlar.
11: Çok iyi.
12: Parasını bu yere geçelim.
1: Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay deyince akla gelenlerden ilki o illerin dondurmaları ve tatlıları, o illerin tüm lezzetleri Ankara'da bir festivalde buluştu.
13: Böyle bir şey yok Ankara'da efendim, böyle bir şey yok.
14: Tatlıyla aramız nasıl?
15: Çok iyi ya, çok seviyorum yani. Tatlı deyince ölüyorum yani. Ama kiloda yaptığını biliyorum ama dayanamıyoruz.
14: Serinleten dondurması, taze mi taze tatlıları. Bu lezzetlere hayır diyemeyenler dondurma ve tatlı festivalinde buluştu.
16: Künefeye baktım, tatlılara baktım. Tatlı Antep merkezi.
2: Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ın dünya ünlü tatlıları Ankara'da dondurma ve tatlı fuarında yerini aldı. Tatlı severler festivale adeta akın etti.
14: Tatlı olarak favoriniz nedir?
17: Baklava. Ama ben Urfa'dan geliyorum. Dondurma ve tatlıyı duyunca geldik, evet.
18: Bu yıl 6.sını düzenliyoruz. Bu yıl özellikle yeresel tatlılara biraz daha ağırlık vermek istedik.
14: Tezgahlarda yok yok fıstıklısından çikolatalısına, cevizlisinden şöbiyetine, burma baklavaya her türlü çeşidi bulmak mümkün.
19: Antep'ten gelen ustalarımızla yaptığımız özel ürünlerimiz var. Kadayıf dolması var. Kuş tokumu Ankara'da bulamazsınız. Prens. İçinde kaymak, muz, fıstık ve bizim özel de bir kullandığımız bir ürün var. Tüm dünyaya tanıttık.
14: Hatay'ın dillere destan künefesi de fuarın olmazsa olmazı.
9: Hatay'ımızın incisi, Antakya'mızın vazgeçilmezi, bu künefenin güzel olmasının en başlıca sebebi peynirdir.
14: Yalnızca şerbetli değil, sütlü tatlılar da festivalin gözdesi.
11: Ben sütlü severim normalde. Aşure örnek sütlü aş, babaannemin yaptığı kaymaklı, o tarz.
12: Sütlacın tabii ki evet bir sırrı var. Sırrını vermeyelim ama bence. Misafirlerimizi buraya bekleyelim. Burada yesinler. Sırrını da beraber tadarak anlasınlar.
14: Ve işte olmazsa olmaz Maraş dondurması. Peki Maraş'ın bu dondurmasını özel kılan ne?
20: Püf noktası keçi sütü ve gerçek orkide bitkisinin döğülmüş haliyle yoğunlaştırılmış şekilde kaynatılmış hali. Maraş dondurması süt, salep ve şekerle yapılır. Lastiksi kıvamı ve yoğun lezzeti ortaya çıkar.
14: Festivalde çocuklar için de ayrı bir alan oluşturulmuş. Şimdi biz de deneyeceğiz.
11: Çocukların hem eğlendiği ve özellikle baloncukta gayet mutlu oldukları bir alan.
1: Yargıtay, sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar için dikkat çeken bir karar verdi.
6: Sosyal medyada hakarete Yargıtay'dan yeni kriterler geldi. Hesap açıksa başka, gizliyse başka ceza verilecek. Paylaşımı kim gördü, kaç kişiye ulaştı bunlara bakılacak. Aleniyet varsa cezada oran değişecek. İzmir'in Ödemiş ilçesinde nişanlı bir çift ayrıldı. Ancak ayrılığı hazmedemeyen taraflardan biri diğerine sosyal medya üzerinden hakaretler yağdırdı. Konu yargıya taşındı. Yerel mahkeme hakaret eden kişiye 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Dosya istinafın ardından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi hakaret suçunun oluştuğuna ilişkin değerlendirmede hukuka aykırılık bulmadı. Ancak dosyada önemli bir eksikliğe dikkat çekti. Hakaret içerikli paylaşımlarda aleniyet şartının yeterince araştırılmadığına dikkat çekti. Bu nedenle kararı bozdu. Yargıtay kararına göre önce hesabın herkese açık olup olmadığına bakılacak. Paylaşımların kimler tarafından görülebildiği tespit edilecek. Yani sadece hakaret edilip edilmediğine değil, bu hakaretin kaç kişi tarafından görüldüğü de ceza oranında etkili olacak.
1: Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kentteki bir marketteki veresiye defterine el attı. Borcunu bir türlü ödeyemeyen vatandaşların borcunu kapattı.
21: Şu anda son bakkaldayız.
6: Osmanlı'dan günümüze kadar gelen Zimem defteri geleneği yaşatılmaya devam ediyor.
22: Gerçekten şöyle borcunu veremeyecek olan bir 3-5 kişi çıkarttık.
21: Şimdi kaç kişi var orada?
22: 5 kişi var başkanım.
6: Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet kentteki Bakkal Ercan Solak'a görüntülü aradı ve veresiye defterini kapattı.
22: Başkanım sağ ol.
21: Defteri satın aldık. Tamam.
22: Allah razı olsun.
6: 87 bin Türk liralık borcu ödeyen belediye başkanı Çenet'in ardından esnaf Solak borcunu ödemekte güçlük çekenlerin borçlarını sildiğini söyledi.
23: Gerçekten ödeyemeyen insanları söyledik. 87 bin civarında bir meblağ vardı. Yani bunu söyledik. Başkanımız da satın aldığını söyledi. Ödeneceğini söyledi. Allah razı olsun.
1: Balkanlardan gelen yağmur bulutları önce Trakya'yı ardından tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Önümüzdeki hafta İstanbul'da sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek.
6: Önümüzdeki hafta yurdun dört bir yanında yağmur etkili olacak. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava ilk önce Trakya bölgesini etkisi altına alacak. Pazartesi akşamı ise İstanbul'da sağanak başlayacak. Ayrıca mega kentte hava sıcaklığı 19 dereceye kadar gerileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı hava durumu tahmininde ani su baskını ve doluya karşı da vatandaşları uyardı.
1: Noktalıyoruz. Yayınımız birazdan stüdyoda futbol programı ile devam edecek. İyi geceler.
6: TGRT FM Haber.
24: Tehlike! Tehlike! Tehlike! Çekti sağlığı!
0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler huzura doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu huzura doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.
6: Tarihi silinen, yeni etiket basılan, tüketim süresi geçmiş ürünler. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan yöntemde, ürünlerde tek tek ortaya çıktı.
7: Hani paketin üzerindeki tarih?
6: Gaziantep'te iki kamyon dolusu ürün imha edilmek yerine yeniden vatandaşa satılmak üzere hazırlanmıştı. Bir firma son kullanma tarihleri değiştirilmiş, gerçeğe aykırı yeni tarihler basılmış, bozulduğu tespit edilen çok miktarda cips ve yumuşak şekerlemeyi yeniden piyasaya sürmek istedi. Ancak Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin denetiminden kaçamadı.
8: Tarih geçmiş ürün belli aktarı arıtıyorlar,
9: tekrar paketliyorlar.
8: Üzgün olanları tekrardan böyle.
6: Denetimde ortaya çıkan tablo işin boyutunu da gözler önüne serdi. Yaklaşık iki kamyon dolusu bozuk, tarihi geçmiş ve tarihi değiştirilmiş ürüne el konuldu. İşletmeye cezai işlem uygulandı. Motosiklette tabelaya çarptı, defalarca takla attı, önünden döndü. Motosiklet kazası Trabzon'un Arsin ilçesinde kaydedildi. Akşam saatleriydi. 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hızını alamadı, trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet taklalar attı, sürücü metrelerce savruldu. Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Neyse ki sağlık durumu iyi. Tarafından terk edildiler. Minik foklar şimdi ABD'deki bir tedavi merkezinde bebek gibi bakım görüyorlar. Burada güçleniyor, balık yemeyi ve doğada hayatta kalmayı öğreniyorlar. Bakım merkezindeki uzmanlar yavruların yeniden kendi başlarına yaşayabilecek hale gelmesini bekliyor. Ardından küçük foklar denizdeki yuvalarına geri bırakılacak. Foklar genellikle insanlar veya evcil hayvanlar kendilerine yaklaşınca yavrularını bırakıp gitmeleriyle biliniyor. Şarjda unutulan telefon kabus oldu. Prizden çıkan kıvılcımlar odayı küle çevirdi. Hatay Antakya'da prizde şarjda bırakılan telefon yangın çıkardı. 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan alevler tüm odayı sardı. Uykudaki 5 kişilik aile vatandaşların çığlıklarıyla uyanıp dışarı kaçtı. Ölümden dönen ailenin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yaralananın olmadığı olayda evde büyük maddi hasar oluştu. Tanınmama almak için çarşaf giyip şapka taktı. Girdiği evde hırsızlık yaptı. Üstelik hamileydi. Ancak kıyafet değiştirmesi işe yaramadı. Polisin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Görüntüler Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden. Kadın hırsız bir apartmana girdi. Gözüne bir evi kestirdi. O evin kilitli olmadığını fark etti. İçeri girip evde bulunan 170 bin lira tutarındaki para ve ziynet eşyalarını çaldı. Güvenlik kameralarını izleyen polis, tanınmamak için parkta kıyafet değiştiren hırsızı tespit etti. Hırsızın bir taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Kadın hırsız otobüste Konya'ya gitmek üzereyken yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık yapan kadın üstelik hamileydi. Kadının ayrıca başka yerlerde yaptığı hırsızlık olaylarından dolayı 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Gece karanlığında kaçak av denetimi yapıldı. Yaban hayatını tehdit eden kaçak avcılara dur denildi. Zonguldak'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kaçak avcılığın önüne geçmek için düğmeye bastı. Çay Cuma'da gece denetimi gerçekleştirdi. Saha çalışmalarında yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 17 ses cihazı ele geçirildi. Denetimlerde 4 kişi hakkında işlem yapıldı. Ekiplerin hedefinde yaban hayvanlarını ses cihazlarıyla tuzağa düşüren kaçak avcılar vardı. Denetimlerin farklı noktalarda sürdürüleceği, yaban hayatının korunması için kontrollerin devam edeceği bildirildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'un birçok bölgesi sular altında kaldı. Günlerdir süren yağışlar yolları göle çevirdi. Trafik durma noktasına gelirken bazı araçlar yükselen sular nedeniyle yollarda kaldı. Yetkililer kentteki ana kanallarda su seviyesinin 20 santimetre aştığını açıkladı. Ülke genelinde 21 ilde 84 binden fazla kişi selden etkilendi. Yetkililer tahliye edilenler için barınaklar oluşturdu. Meteoroloji dairesi ise şiddetli yağışların sürebileceği uyarısında bulundu. Portekiz'de yüzlerce kamyon şoförü rekor seviyeye çıkan yakıt fiyatlarını protesto etmek için otoyollarda yavaş ilerledi. Kuzeydeki Parades'ten Coimbra'ya kadar yaklaşık 150 kilometrelik konvoy oluşturuldu. Kamyonlar A1 otoyolu güzergahında trafiği yavaşlattı. Eylemciler, taşımacılık sektöründe kullanılan petrol ürünlerine yönelik vergilerin kısmen iade edilmesini istedi. Şoförler bir kamyonu çalıştırmanın günlük maliyetinin 400'de 500 avroya ulaştığını belirtti. Eurostat verilerine göre Portekiz'de yakıt fiyatları Ağustos ayında yıllık bazda %24 arttı. Dizelin litre fiyatı ise 2 avroyu aştı.

0: İyi geceler herkese, sevgiler saygılar, TGRT Haber'e hoş geldiniz. Stüdyoda futbolda birlikteyiz, milli aradayız ve milli heyecanı yaşadık. Kocaeli'de Turka Stadı'nda gerçekten güzel bir mücadeleydi. Tribünleri tebrik etmek lazım. Oyunu aslında biraz konuşmak lazım. Eleştirebileceğimiz nur topu gibi yepyeni konularımız var aslında. Gün geçmiyor ki yepyeni eleştirecek birini bulmayalım. Onlardan bir tanesi. Aslında biraz Fransa cephesinden de bakabiliriz. Yepyeni bir başlangıç yapmıştı Zinedine Zidane Fransa milli takımında. Onun oyununu, kadrosunu, sistemini ya da hamlelerini mi eleştirmek lazım? Yoksa biz önce kendi penceremizden bakalım. Montella üzerinden mi gidelim? Tabii ki en iyi yorumcularla beraber bu detayları, ayrıntıları konuşacağız. Sonrasında İtalya maçına nasıl hazırlanmamız gerektiğini biraz dile getireceğiz. Kulüplerimizi unutmayacağız. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, diğer kulüplerde neler oluyor? Hangi teknik adamlar görevine devam ediyor? Hangileri ayrıldı ya da artık topun ağzında kim var? İlk ihtimal aklımıza kim gelebilir sorularını hep beraber soracağız. 2 saatlik bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz. Fransa karşısında iyi bir futbol var mıydı? Eksik bir kadro vardı ama yine de denizi olsa da bir Florida değil deyip L'Equipe gazetesi Kocaeli'den böyle bahsetmiş. Bir sanayi kenti, stadın bulunduğu yerle ilgili ayrıntılara yer vermiş. Onun sonrasında biraz tekin olmayan mahallelere benziyor şeklinde yorumlar yapmış ama kendi oyunu haricinde biraz turistik bir haber üzerinde yoğunlaşmış L'Equipe. Ardından da hiç beklemediği bir Türkiye çıktı diyebilir miyiz Ömer abi Fransa'nın karşısına?
1: Evet, yani biz Dünya Kupası'nda iyi bir milli takım bırakmamıştık. Hayallerde, hafızalarda kötü bir milli takım kalmıştı Dünya Kupası'ndan. Uluslar Ligi'nde tabii Fransa gibi bir takımı Kocaeli'de ağırlarken de birçok insan endişeliydi. Yani Fransa ideal kadrosuyla geliyor. Bir de Zidane'ın ilk maçı olması da takımda bir motivasyonu, konsantrasyonu biraz daha artıracaktı. Dolayısıyla pek maçtan önceki bence insanlarda öyle çok ümit yoktu. Fakat maç başladıktan sonra bizim milli takımın verdiği mücadele, sahadaki herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapması, hele bir Arda Güler seyrettik ki yani tam artık olgunluk dönemini yaşamaya başladı. Hem sahada bir lider, hem yaptığı her iş pozitif. Yani ne yaparsa diyorsun ki bir marka, bir kalite var. Bence maça damga vuran isim Arda Güler'di. Tabii milli takımda Orkun, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliğini biz hissettik. Bunlardan başka da tabii en büyük eksikliğimiz senin dediğin gibi bir santrafor. Yani bizim milli takım uzun süredir bu santrafor sıkıntısını yaşıyor. İşte Deniz Gül'le orayı telafi etmeye çalıştık ama o da belki süre az kaldı. Çok bir oraya bir şey katamadı. Ama şu var.
0: Gerçi Deniz Gül sonradan girdi. Can Uzun önce bir başlangıç.
1: Yani evet, Can Uzun da bence bir hayal kırıklığı. Yani Can Uzun'dan da beklediğimizi bulamadık ama bunun dışındaki oyunculardan hem gerek savunma olsun, gerek orta sahada İsmail'in enerjisi. Yani birçok oyuncu bence üzerine düşeni çok fazlasıyla yaptı. Tabii maçta bir şanssızlık, bir kırmızı kart pozisyonu var. O belki bizim için, çünkü o dakikalarda biz biraz daha böyle golü arıyorduk, beraberliği arıyorduk. O belki biraz bizi geri düşürdü. Ama şu var, Türkiye'deki bütün milli takımı yorumlayan insanların hepsi bir Montella eleştirisi görmedik. Yani genelde herkes oyunu, Fransa karşısındaki mücadeleyi takdir etti. Yani skor
0: aslında olabileceğine inanmaya başladık belli bir süre sonrasında. Yani, Fransa'nın tam organize olamaması, biz çünkü beklentiye girdiğimizde Fransa'nın en azından bir handikaplı galibiyetini bekliyordu kafada herkes. İyi bir Fransa çünkü. Ama hiç beklenen oyunu sahaya yansıtamadılar. Bir de hani merkezden kısa kısa alalım. Ali Naci ile de konuşayım ki yeni bir teknik adam gelişiyle beraber oyuncunun kendini göstermesi ve biraz daha kalıcı olma çabası Fransa'da çok fazla yok zaten. Zaten iskelet bir kadro var. Oturmuş bir kadro var. Sadece 2-3 oyuncu üzerinden orta alanda zaten kendi mevkisi. Hani bir kaleci teknik adam daha çok forvetler ve kaleciler üzerinde etkili olur ama Zidane gibi bir dünya yıldızının dokunuşu iyi futbolcu, iyi teknik adam mı sorusunu da akla getiriyor. Sen neler söylersin?
2: Ya tartışmalı tartışmasız bir kere dünyanın en iyi oyuncu havuzuna sahip olan, en geniş oyuncu havuzuna sahip olan bir ülkeyle karşılaştık ki Zidane gibi bir efsanenin de teknik adam olarak Fransa milli takım başında ilk karşılaşmasına denk gelmek bizim için açıkçası talihsizdi. Ama çok açık konuşmak gerekirse Dünya Kupası'nda parçalanmış ya da çok travmatik bir turnuva geçirmiş bir milli takım bana göre 2 ay sonra, yaklaşık olarak 2-3 ay sonra iyi bir görüntü verdi. Özellikle Montella'nın bence yazın yaptığı hatalardan geri döndüğünü, takımı yeniden kazanmayı başardığını ve milli takımın gerçekten de kompakt ve kolektif bir oyun ortaya koyduğunu gördük. Hatta gole çok yaklaştık. Galip de gelebilirdik açık bir şekilde ama ben bu sonucu, hani derler ya, galiptir bu yolda mağlup
3: olan.
2: Ben böyle okuyorum. Çünkü işte İsmail Yüksek'le yakaladığımız bir pozisyon var. Can Uzun'un girdiği pozisyon var. Ferdi'nin girdiği pozisyon var.
3: Barış'ın girdiği pozisyon var.
2: Bence Fransa'ya karşı çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ve dilerim ki formsuz olan İtalya'ya karşı galip geliriz.
3: İnşallah öyle olur. Şimdi Bülent, o kadar enteresan ki dünyanın birçok ülkesinin oyuncularıyla maç önü veya maç sonrası röportajlarda hemen şu soru soruluyor. İşte bu organizasyonla ilgili bir soru sorduklarımda, ne gerek var, Dünya Kupası'ndan daha yeni çıktık zaten, sıkıldık artık dercesine biraz kulüplere yönelmek istiyorlarmış gibi gözüküyorlar ki birkaç tane işte en son Hollanda-Almanya maçı sonrasında birkaç futbolcunun böyle bir serzenişi vardı. Sen neler söylersin milli takımla ilgili, hem bu organizasyonla ilgili?
4: Şimdi öncelikli olarak maçtan önce bir basın toplantısı düzenlendi. Futbolcular arasında temsilen Salih Özcan katıldı toplantıya. Orada haddini bilmez bir basın mensubu Salih Özcan'a Ahmetspor maçındaki hatalarını hatırlatarak mental anlamda bu maça hazır mısın diye, bak gerçekten hakikaten haddini aşarak bir soru sordu.
3: Art niyetli.
4: Ya çok özür dilerim, sen kimsin kardeşim? Yani sana mı kaldı Salih Özcan'ın lig maçındaki performansını sorgulamak ve bu bir milli davaysa, değil mi? Hepimizin milli davası. Bu hepimizin milli takımı. Yani bir oyuncuya basın toplantısı önünde bu şekilde soru sormak sana mı kaldı? Bak ben çok açık konuşuyorum. Bu arkadaş mesela şimdi yarın yine bir basın toplantısı yapılacak, değil mi? Bu basın toplantısı diyelim ki temsilen Barış Alper'in katılacağını düşünelim. Salih Özcan yerine Barış Alper katıldı. Acaba Barış Alper'in, hani istatistikleri sıfır ya, 12 ikili mücadeleden 3 tanesini kazanmış. İşte bir sürü şeyde istatistikleri de sıfır çekmiş. Barış Alper'e böyle bir soru yöneltecek mi aynı arkadaş? Yani Barış Alper, sen maçta çok kötüydün, hiçbir varlık gösteremedin. Mental açıdan acaba önümüzdeki maça hazır mısın diye soru yöneltebilecek mi? Ha bak, sorsun, onu ne hale getirirler? Nasıl linçlerler sosyal medyada? O zaman görürüz. Ya bu işlerin bu kadar basit olmaması gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki o arkadaşımız akredite olmuştur, basın mensubu, ama saygısızlık yapması anlamına gelmez bu. Orada Salih Özcan, bak
3: ya şeyi tahmin edemiyorsun. Hocayla kim, hangi futbolcunun çıkacağını tahmin edemiyorsun ama arkadaşın bir daha soru sorabileceğini tahmin ediyorsun ama.
4: Abicim bak, Barış Alper'in şeyi ortada. Top sürme sıfır.
3: Ya Barış orta üzerinden sıfır. Gitme mesela. Kilit bu Arda Güler çıksa Montella ile aranda problem var mı diye mi
4: sorabilirsin? Var mı diye sorabilecek misin? Veya Uğurcan Çakır 2 maç sonra cezası bittiği zaman, o çıktığı zaman Uğurcan Çakır'a ya sen zamanında çıkmadın, hatalı çıkış yaptığın için takımını 10 kişi bıraktın, şimdi önümüzdeki maça mental açıdan hazır mısın diye sorabilecek mi? Bakın, çirkinleşiyoruz, yapmayın. Salih Özcan dediğimiz oyuncu Temmuz ayından beri Beşiktaş Avrupa ve Lig'de toplam 13 resmi maça çıktı. Bir tek Alanya maçında belinden darbe aldığı için, o da darbe aldığından dolayı ikinci yarıya çıkamadı. Tüm maçlarda oynamış bir oyuncu. Temmuz'un sıcağından beri oynuyor. Ve milli takıma koşa koşa gitmiş. Milli mücadele için oraya gelmiş bir oyuncuya sen basın toplantısında bu şekilde belki de tırnak içerisinde söylüyorum, ısmarlama soru soramazsın kardeşim. Haddini bileceksin. Gelelim ikinci meseleye, Orkun Kökçü meselesine. Şimdi Orkun Kökçü, ben babasıyla da görüşüyorum, sık sık temas halindeyiz. Orkun Kökçü'nün ayak parmağında bir çatlak var. Tamam. Kendisini denedi, kendisini zorladı, iğneyle lig maçlarına katıldı, çıktı. Ama sıkıntılı bir durum. Şimdi Hakan Çalhanoğlu, prosedür sanırım şöyle. Hakan Çalhanoğlu sakatım dedi, gelmedi. Sorguluyor muyuz onu? Ne sakatlığın var, gerçekten sakat mısın, gel seni muayene edelim mi dendi mi? Sanırım denmedi. Yani Orkun da eğer ki milli takıma gitmeseydi, sakatım deseydi herhalde bu muameleyi görmeyecekti. Orkun oynamak istiyor. Orkun milli mücadelede yer almak istiyor. Kendini zorluyor. Ayak parmağı çatlak olmasına rağmen oynamak istiyor ama doktorlar izin vermiyor. Fizyoterapist eşliğinde antrenmanlarına devam ediyor ve şartları zorluyor. Ama burada haddini bilmez, terbiyesiz, hadsiz bazı yorumcular, yayıncı kuruluşta da sanırım maçtan önce, yok efendim iğneyle oynayacaktı, yok ayak parmağı kopmadıysa oynayacak, yok bilmem. Ya siz ne terbiyesiz insanlarsınız ya. Siz ne hadsiz insanlarsınız ya. Ya bir kere her şeyden önce insan sağlığı ön plandadır değil mi? Her şeyden önce. Ve Orkun Kökçü oraya gitmiş. Bir sağlığı, orada doktor var. Milli takımının doktor heyeti vesairesi var değil mi? Sağlık heyeti var. Onlar o şekilde karar vermiş. Sen kim oluyorsun da çıkıp yok efendim işte ayak parmağı kopsa da oynayacak falan. Hayırdır ya? Ya insan sağlığı bu kadar ikinci plana atılacak kadar biz hangi ara insanlığımızdan çıktık ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ya ben hayatım boyunca hiçbir oyuncuya şunu yapmadım ya. Ya sakat da olsa oynayacaksın kardeşim. Hayır efendim bu insan sağlığıdır ya. Bu bir ilk planda gelecek. Ya inanılmaz derecede zorlanıyorum ve bu milli takımla alakalı bir de şunu da eklemek istiyorum. Mesela Berke'yi ne yaptı bu çocuğun, suçu ne? Fransa'da bu çocuk yılın kalecisi seçildi değil mi? Bu çocuk ne yaptı da kardeşim bu çocuğu aforoz ettik ya? Milli takımdan uzaklaştırdık. Şu anda Uğurcan Çakır'ın milli takımda alternatifi yok. Alternatifi yok. 6 ay falan alternatif olmaz. Son 3 senede toplasan 3-5 tane maça çıkmış kaleciden alternatif falan olmaz. Bugün milli takımın bak birinci kalecisi diyorum. İkinci kalecisi değil. Uğurcan çok formsuz. Çok yetersiz Uğurcan. Trabzon maçında gördük. Şampiyonlar Ligi maçında gördük. İnanılmaz derece kendi taraftarı tarafından şu anda eleştirilen bir kaleci. Milli takımın kalecisi şu anda milli takımın gerçek kalecisi Berke'dir. Bu çocuk nasıl bir günah işledi de bu çocuğu milli takımdan uzaklaştırdık? Veyahut da nasıl bir suç işledi de hala cezası bitmedi bu çocuğun?
3: Belki bu arada milli takımda çok fazla izlemedik zaten.
4: Yani kavga mı etti?
3: Belki hazırlık maçında falan belki izleyebildik de Berke'nin şu anki stoperlerle uyumu konusunda ne kadar eminiz, konuşabiliriz? Böyle hemen anında Fransa'da iyiyken koştur koştur getirmek mi? Ya teknik adamın çok fazla böyle hani düşüneceğiz bir yani şey var. Samet'i mesela konuşmuyoruz. Örnek veriyorum milli takıma çağrılması. Hep böyle kulüp üzerindeki performanslarla mı milli takım üzerine gitmeliyiz? Ben o konuda mesela şey
4: yapıyorum. Abi şimdi bakıyorsun kulübünde yedek olan milli takımda 11 oynuyor. Bu böyle olmaz.
3: Şimdi mesela Hakan Çalhanoğlu kendi performansıyla liginde iyiyken eğer ki sakatlığı olmasaydı Salih Orkun'la başlamasaydı yine aynı sıkıntı yaşanacaktı. Bu kadar iyi bir performans varken neden Hakan oynuyor gibi de konuşabilirdik, evet. Söyleyebilirdik. Yani aslında biraz olumlu taraflarından da bakmaya çalışmak lazım diye söylüyorum. Seni eleştirmek adına söylemiyorum.
4: Yok eleştirebilirsin de ya. Bizim her söylediğimizde doğru olacak diye bir şey yok ama değil de. Yani çok hani iyi bir
3: çünkü sen
4: jenerasyonu
3: şeye döndün çünkü tamamen eleştiri üzerine döndün.
4: Abi bak çok iyi bir jenerasyonu ya burada Fransa'ya evimizde yenilmek o olamaz falan imkan böyle ben işin bu kısmında değilim. Fransa'ya yenilebilirsin. İtalya'ya yenilebilirsin. Futbol zaten daha alt segmentteki takımlara da yenilebilirsin. Sorun bu değil.
3: Biz ya yenildik ama ezilmedik kültüründen uzaklaşmış bir toplumuz artık.
4: Evet.
3: Yani öyle bir jenerasyonuz bir futbol anlamında da çok da araya açmadık aslında büyük takımlarla. Evet, İspanya'dan bir 6 yemişliğimiz var ama sonrasında oynadığımız oyunda 2-2'lik beraberliği yakalamış da bir oyuncu kitlesine sahibiz yani. Ben çocukların üzerinden çok böyle yorum eleştiri konusuna şey yapamıyorum yani.
4: Ya evet, biraz adaletli olalım. Mesela Barış Alper'in üzerinden hangi, bak şey, Barış Alper Galatasaray'da forvet mi oynuyor abi? Hücum hattında mı oynuyor? Neden ısrarla milli takımda? Ya Deniz oynat, tamam. Bak, takımcılık yapmayalım. Deniz oynat o zaman ya. Senin elinde gerçek bir forvet var, santrofor varken neden bu Barış Alper ısrarı abiciğim? Ve bu çocuk inanılmaz derecede form düşüklüğü yaşıyor. Ciddi anlamda düşüşte, eskiden gücüyle ön plandaydı. Artık gücü de kalmamış. Bu kadar kötü istatistiklere rağmen, bu kadar kötü performansa rağmen niye ısrarla bu çocuğu, hem de bölgesi olmayan yerde oynatıyoruz bu çocuğu? Ben anlamıyorum.
3: İyi bir kadro, müthiş bir alternatif var Zidane'ın elinde, Ahmet. Ama hoca sürekli olarak taktik değişikliğine gitti. Sağdan sola aldı, onu oradan oraya aldı, defansı öne çıkardı, öndekini arkaya çekti falan, bir şeyler oynamaya çalıştı. Montella da aynı sistem üzerinden devam etti. İki teknik adam üzerinden mi incelersin 90 dakikayı, yoksa milli takım üzerinden mi gidersin?
5: Yani ben şöyle ifade edeyim, benim için böyle aşırı anlamlı bir maç değildi, onu söyleyeyim yani. Bir hazırlık maçı gibi bakıyorum ben Uluslar Kupası'na. Ya sonuçta bu gruptan zaten lider çıkmak da çok çok zor. Yani bir kazanım elde etmek de zor. Yani güzel bir hazırlık maçı. Çok tecrübe kazanacağımız bir milli maç. Fransa iyi bir takım. Belçika iyi, İtalya iyi. Bunlarla oynayacak olmak keyifli yani. Ben bu keyfin sürdürülmesi taraftarıyım. Yani Mbappe'yi izledik işte, ne güzel. Geldi. Kocaeli'nde maçı.
3: Yarım oynadı. Yamalak gibi. İşte o da sakatlandı çıktı.
5: Yani geldi.
3: Hatta bundan sonraki maçlarda
5: Mbappe'yi
3: oynamayacak.
5: Kocaeli'ye getirmek güzel bir şey yani. Sonuçta anlatabildim mi? Ya oradaki insanlar Mbappe'yi canlı izledi yani. Bundan daha güzel ne olurdu? Dünyanın en iyi oyuncuları geldi. Dünyanın en önemli isimlerinden Zidane geldi. Ya bunlarla bir maç oynadık. Fena da oynamadık yani sonuçta. Fransa milli takımı çok güçlü. Şu anda hangi ülkeye gitse, hangi takımda oynasa gidip kazandığı zaman sürpriz olmayacak bir takım yani. Hani biz kaybettik diye de...
3: Sen tadını çıkartmak lazım.
5: Yani tadını çıkartalım. Ya bu futbol biraz keyif işi ya. Ya ben mesela Mbappe'yi dün statta olup canlı izlemek isterdim. Ben keyif almak için izliyorum futbolu, anlatabildim mi? Yani ne olacak? Yani bu maçta kaybetsem de olacak, kazansam da olacak. Kazansak çok bir şey mi elde ediyorduk yani? Yok, hiçbir şey olmuyor.
3: Prestij anlamında tabii, prestij ki Fransa'yla yani bir galip gelmek. Daha önce tamam, yendiğimizin mutluluğu gibi.
1: Ya şey açısından.
5: Aynı anlamda yani. Yani
1: Dünya Kupası'ndan ki o yıkımdan sonra kazanmak güzel olurdu. Güzel yani olur. Güven kazanma açısından. Çünkü yani milli takım çok bıçak sırtı. Dün mesela farklı yenilseydi çok kötü olacaktı. Yani milli takım yeniden yapboz olacaktı, öyle değil mi Ahmet?
3: Hoca
1: yani
3: üzerinden şimdi gidecektik.
5: Ben şimdi şöyle söyleyeyim.
3: Belki
5: ben
3: oyuncu üzerinden gidecek.
5: Montella'dan ne bekliyorum onu söyleyeyim. Yani şimdi biz Avrupa Şampiyonası olacak, sonra Dünya Kupası. Şimdi biz oraya hazırlayacak birazcık daha yenilenmiş bir kadro. Yani yaşı 30 üzerinde olan oyuncuları yavaş yavaş kenara çekip oraya milli takımı hazırlamak. Mesela yeni sol stoper kim olacak yani Dünya Kupası'nda bizi götürecek? Kimi hazırlıyorlar? Yani bir görmek isterim yavaş yavaş bunları. Ben böyle bakıyorum. Yani ben uzun vadeli bakıyorum. Bu maçları da dediğim gibi bir tecrübe olarak, bir keyif olarak yani maçı izliyoruz. Arda'yı izliyoruz. Arda'nın onlarla nasıl aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Bazı oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Onları izliyoruz. Onlardan keyif alıyoruz. Yani onun dışında çok da büyük anlamı olan bir maç değil. Yani öyle çok farklı falan yenilmemizi bekleyenler de.
3: Tabii bunlar izleyenler için çok daha farklı anlamlar yükleyebileceğimiz maçlar. Mesela ben maç sonrasında, bir de çok yakın arkadaşlarım da olduğu için, Kocaeli olduğu için memlekette, senin de bağın var Tahir abi. Oradaki insanların şikayeti şu: stadın dolması mı isteniyor, destek vermemiz mi isteniyor?
1: Yani seyirci mi isteniyor, olsun, taraftar mı isteniyor?
3: Ya diyor ki Kocaeli taraftarlarının neden kalenin arkasına komple oraya bir ucuz bilet ya da bir toplu bilet satışı yapılmıyor da oradan bir destek verip bütün tribünleri etkileyebilecek bir maestro şeklinde bir tribün kültürü devam edelim, rakibi baskı altına alabilelim, takımımıza destek verelim isteği var. Bunun aynısını Bursa taraftarı da istiyor mesela. İtalya maçı da orada oynanacak biliyorsun. Öyle bir serzenişe
1: maalesef milli maçlarla ilgili geçmişte de bu sıkıntıyı yaşadık. Maalesef sponsor biletleri, Futbol Federasyonu'nun dağıtmış olduğu biletlerden dolayı
6: orada taraftar profilinden çok seyirci profili oluşuyor. Bu da tabii milli takımı etkiliyor. Haklısın. Mesela bugün bu ülkede milli takıma sorsanız nerede oynamak istiyorsunuz diye Kocaeli, Bursa der. İlk iki sırada, öyle değil mi?
3: Tabii.
6: Yani böyle bir yerde bence seyirci profilinden çok taraftar profiline geçmemiz lazım ki böyle maçlarda daha çok taraftara ihtiyacınız olacak. Hele hele bu milli takım oyuncularının buna çok ihtiyacı vardı. Niye? Bakın, milli takım yeni bir yapılanmaya girdi. Montella ile birlikte ki Lucescu döneminden başlayan bir gençleşme operasyonu var ve Montella ile de devam ediyor. Bakmayın, milli takımın, hep söylüyordum, tekrar da söylüyorum, milli takımın geçmişindeki aday kadrolarına ve sahaya sürdüğü 11'lere bakın ki o zamanki değişikliklere ve sonuçlara, bugünküye bakın. Bugün milli takımımızın stoperinde kimin oynayacağı, alternatifinin cezalı veya sakat olduğunda kimin oynayacağı bellidir. A'sı, B'si, C'si bellidir. Kendi takımında oynasın veya oynamasın. Çünkü siz kendi takımınızda çok formda olabilirsiniz. Asist kralı olabilirsiniz, gol kralı olabilirsiniz. Ama milli takımda yeni bir takımla birlikte olacaksınız. Yani bir takım oyunuysa bu, o takım senede kaç defa toplanıyor ki? Yani öbüründe 365 günün, diyelim ki 350 günü birlikte oynuyorsunuz. Burada geliyorsunuz işte 15 gün, 20 gün birlikte kamp yapıyorsunuz. Onun için milli takımda ki diğer milli takımlara da bakın lütfen, bu kadar değişiklik yoktur. Yani İngiltere'de işte veya Fransa'da veya Almanya'da mevcut olan kadrodan daha iyi futbolcu, parlayan futbolcu yok mu? Var tabii ki, ama bu değiştirmek mümkün değil. Bu zamana yayılmamız lazım. Birincisi bu. İkincisi, bugün tabii Ümit milli takımımızın bir önemli maçı vardı. Macaristan'da oynandı. Ukrayna ile 2-2 berabere kaldık. Ve Ümit milli takımımız 2027 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda playoff oynamayı hak etti. Bundan dolayı hem milli takım hocamız Egemen Hoca'yı hem de milli takım futbolcularını tebrik etmek lazım. Bu birincisi. Tabii ben milli takım için bu İzmit'te oynamış olduğumuz karşılaşmanın çok böyle önemli olduğu kanaatindeyim. Şundan dolayı. Çünkü Dünya Kupası'ndan sonra maalesef birçok meslektaşımız kılıçlarını, bıçaklarını bileylediler. Montella'yı ve milli takım oyuncularını ufaktan ufaktan doğramaya başladılar. Eğer biz Fransa gibi bir takım karşısında kötü bir futbol oynasaydık, kötü bir skor almış olsaydık, bugün çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Yeni milli takım hocası kim olacağı konuşuyor olabilirdik. Milli takım oyuncularıyla ilgili çok ağır eleştiriler gelecektir. Milli takımımız genç bir milli takım. Bunlara bence destek olmamız lazım. İyi de futbol oynadılar. Ezilmedik, eğilmedik, bükülmedik. Ve Fransa gibi dünya devi bir takım karşısında milli takımımız çok iyi bir mücadele etti. Ben bundan dolayı hem Montella'yı, taktik anlayışından dolayı, ki şundan dolayı söyleyeceğim. Bakın, İspanya'ya karşı çok yanlış bir taktikle oynayıp 6-0 mağlup olmuştuk. Şimdi milli takımımız haddini bilerek farklı bir oyun anlayışıyla oynadı. Ve sonucunu da aldı. Bu milli takımımız, o son dakikada kaçırdığımız bir iki tane gol pozisyonu var. Belki berabere bile ayrılabilirdi.
3: Sanki maçın hakkı da oymuş gibi gözüküyor. Aslında belki İsmail'in o kafa vuruşu daha ya, düzgün olsaydı.
6: Muhteşemdi, muhteşem.
3: Daha kaleci üzerine gitmeseydi. Maignan çok çaresiz kaldı çünkü. O da beklemiyordu. İyi bir refleks.
6: Bir de gösterdi. Şunu söyleyelim. Tabii bu çok tartışıldı. Tabii kaleci Uğurcan, yani bu milli takıma çok katkı sağladı bugüne kadar. Formsuz olabilir. Ama Berke konusunu hatırlamamız lazım arkadaşlar. Yani Berke'nin milli takım kampında neler yaptığını, milli takımı nasıl terk ettiğini, gece 04.10'da...
3: Bu arada nasıl terk ettiği konusu ilk 11'de olmadığı için miydi, yoksa aday kadroya da alınmamış mıydı?
6: Yani oradaki sıkıntı şuydu arkadaşlar. Hatta konuştuk ki
3: 4 kaleciden 3'ü belirlendi. Berke hiç alınmamış mıydı?
6: Berke kadrodaydı ya. Evet. Ali de 3'teydi. Tabii ki gel 3'teydi ya.
5: Alınmadı abi.
3: Abi ilk 4 kaleci gelmişti. 3'ü belirlendi. Berke belirlenmedi mi? Ona isyan etti. Ben 11 oynamak istiyorum diye mi?
6: Berke oynamak istedi. İlk milli maç, iki ayaklı bir milli maçta hangi maç olduğunu bilmiyorum. Orada kriz çıkıyor. Orada Sayın Mecnunot Yakmaz milli takım sorumlusu ve yöneticiler Berke ile konuşuyorlar, ikna ediyorlar. Diyorlar ki bakın bu Montella bundan önce Amerika'ya gittiğimizdeki maçlarda bütün hepsinde seni oynattı. Sen yani onun planında olan bir kalecisin ama şu an için hani yedeksin, oynamıyorsun. Oradaki sıkıntı şuydu. O haftası Berke Fransa'da haftanın kalecisi seçilmişti ve bir maçta 3 tane penaltı kurtarmıştı. Tabii gazetelerin manşetine çıkınca bir anda gündem olunca beklenti de biraz da arkadaş çevresi, medyadaki çevresi diyelim veya medya mensupları Berke'yi milli takım kalesine layık görünce tabii onda bir patlama oluyor ve geceliğin teknik direktör Montella'ya, arkadaşlarına ve kimseye veda etmeden, haber vermeden milli takım kampından ayrılıyor. Bu kabul sabah edilebilecek 4, 3, 3, bir şey 3, 3, değildi. Ben hatırlayın daha sonraki milli maçta şunu söyledim. Milli takımımız Dünya Kupası'na kaldığında mesela Berke Özer milli takım hocası ve futbolcuları için bir paylaşım yapsaydı, yani orada bir mesaj verseydi, milli takımımızı kutlayan bir mesaj, böyle bir adım atmış olacaktı. Buna da hiç yanaşmadı. Umarım yani karşılıklı bir şekilde diyalogla Berke milli takıma yeniden kazandırılır ama şu aşamada adım atması gereken Berke'dir.
3: Onu peki söyleyeyim. Bu arada 12 numaralı grafiği ekrana getirme şansımız var mı Fatih için be? Montella ile ilgili olarak konuştuk da Montella'nın açıklaması var. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Beni iki maç için değil tüm çalışmalarım için değerlendirdiler ve görevden alınabilirdim ama federasyon geleceğe baktı, benimle ilgili olarak planlamasını yaptı, yoksa istifam istenebilirdi şeklinde bir yorumu var ki zaten bu maç periyodunda da işte bir Fransa mağlubiyeti, arkasından bir İtalya, olası bir Belçika falan olumsuzluğu olsa ilk gündem maddemiz zaten Montella ve istifası. Okan Hoca mı gelir, Fatih Tekke'yi mi, Sergen Yalçın mı falan, isimleri havada uçuşurdu herhalde diye tahmin ediyorum.
6: Oradaki şey şu, ben aynı mantıktayım ben de. Futbol Federasyonu yöneticileriyle, önemli isimlerle o Dünya Kupası aşamasında konuştuğumda şöyle yanaşmışlardı olaya. Yani biz Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra gittik. Elbette ki İtalya, İngiltere, Fransa, bunlar teknik direktör değişikliğine gitmiş olabilirler. Çünkü bir başarısızlık hikayesi varsa sonuçta bir istifa olayı olabilir, bir görev değişikliği olabilir. Ama Montella için biz bunu söyleyemeyiz. Yani biz her Dünya Kupası'na katılan, her Avrupa Şampiyonası'na katılan bir Türkiye miyiz? Ki gittik, burada gruptan çıkamamak bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Evet, beklentimiz vardı. Ama şunu da şey yapmamız lazım. Daha önceki Türk milli takımı neyi başardı son 24 yılda Doğan kardeşi? Ama i̇şte yani bir önceki söyleyebilirdin.
1: 48 takım katıldı Dünya Kupası'na. Haiti'de biz ilk elenen olduk. Yani bizim üçüncü maç formalite maçıydı.
6: Tamam.
1: Yani biz üçüncü maça bir ümitle bile çıkmadık.
6: Ama ben de şunu şimdi söylüyorum. Yani karşısal olarak yani şöyle söylüyorum. Yani ben de şunu söylüyorum. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na bir milli takımı Montella getirmiş. Bu başarı değil mi?
1: Tamam, başarı.
6: Tamam abi, ne?
1: Ama Dünya Kupası'nda da bizim o gruptan çıkmamız gerekirdi.
6: Daha önce gidiyorduk, çıkıyorduk. Yani
1: daha öncesini boş ver. Sen milli takım, bizim milli takım iyi bir jenerasyon yakaladık. Avrupa'nın çok üst kulüplerinde üst düzey oyuncularımız var ve biz hakikaten favoriydik.
6: Yani peki bizim Avrupa'nın gruptan üst düzey liglerinde daha iyi oyuncularımız daha önce yok muydu?
1: Bu kadar yoktu. yani orada yetişmiş, ora kökenli bir, böyle bir kuşak gelmemişti. Çok sempatik, genç, iyi bir milli takım vardı. Ama orada Montella'nın hatalarından veya federasyonun idari hatalarından, işte kamp sıcaklığı, hava sıcaklığı, seyahatler, şunlar bunlar, biz ilk iki maçı kaybettik. Üçüncü maça formalite maçı olarak çıktık. Bunun da sorumluluğunu alan kimse çıkmadı. Ne federasyon başkanı, ne
6: yani sen Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olsaydın, Ömer Faruk Ünal Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olsaydı, işte C liginden A ligine takımı çıkartan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Sayın Mehmet Büyükekşi döneminde işte yarı final oynatan, 24 yıl sonra milli takımı Dünya Kupası'na götüren Montella'yı gruptan çıkamadı ve Haiti ile birlikte ilk elenen takım oldu diye başarısız addedip görevden alır mıydın?
1: Dünya Kupası'na katılan o 48 ülkede...
6: Yok, ben bir
1: şey söyleyeceğim sana.
6: Alır mıydın?
1: Büyük ekseriyeti, yani başarısız olanların en az 25 tane teknik direktörünü değiştirdi de en az 8-10 tane ülkenin de federasyon başkanı istifa etti. Yani futbolda böyle bir şey var. Futbolda öyle çok biz sabırlı bir ülke değiliz. Yani işte Okan Buruk 4 sene şampiyon olmuşsun. Bak hemen ne diyorlar? Bırak diyorlar. Yani o yüzden bu işler öyle...
6: Doğru bir şey
1: ciddi
6: mi?
1: Ya doğru yanlış. Yani bunun doğrusu yanlış. Bizim ülkemizde iklim böyle bir iklim var.
3: Gelmiş yani bir başarısızlık bütün başarıları anında çöp yapabiliyor. Tabii. Ya. Hani o hale sokabiliyor ya maalesef. Montella
2: niye söylüyorsun mesela? Efendim? Bence federasyon başkanı da istifa edebilirdi.
6: Tabii ki. Yani onunla Kur'an'ın ilgili söyleyebileceğim bir sürü şey olabilir. İşte Kur'an yönetim kurulundan bu kadar kişi istifa etmiş. Kurullar bu kadar tartışma konusu, MHK tartışma konusu, bunları diyebilirsin ya her şey. Ama oyuncuları... ben Montella için şunu söylerim abi. Montella için Dünya Kupası'na gidip gruptan çıkamamayı bir tarafa koyarım, öbür tarafta da beni C liginden A ligine çıkartmış, beni Avrupa Şampiyonası'na getirmiş, beni Avrupa Şampiyonası'nda işte yarı final oynatmış, beni 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürmüş bir milli takım olarak terazinin diğer kefesine koyarım ve ben bunu başarılı addederim yani. Senin yani gibi yapma.
1: O işte sen şu anda bir
3: eleştiriler sonra neye dönüyor biliyor musun?
1: Norveçli bir spor yazarı gibi konuşuyorsun.
3: Bak mesela burada yani. Yine bir şahidi ve camianın içinde olan insanlardan bir tanesi var Ahmet. Yani İsmail Hoca seni 18 yıl sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne çıkartmış bir teknik adam olarak camianın içerisinde yarı yarıya neredeyse onunla devam etmeli ve etmemeli tartışmaları yok mu Fenerbahçe? Evet.
1: Futbolda dünya yok abi.
3: Futbol çünkü dünya buna evrilmiş durumda. 4 yıllık şampiyonluğu yaşayan Okan Hoca için de bir Şampiyonlar Ligi başarısızlığı daha olunca Avrupa'da olmuyor hocayla mutlaka ayrılmalı kısmına dönüyor hemen konu. Şu an en rahat takım Beşiktaş. Kredisi çok fazla. Bak mesela Uğur Uçan neden istifa etti Çorum'da bilmiyorum. Hı. Abdullah Avcı geldi bir anda Burak Yılmaz'a döndü mesela hemen anında. Hani bunu kendi yönetimi mi istedi, başkaları mı istedi falan, oradan dönüyorsun. Öbür taraftan Eyüp'ün teknik direktörü yok şu an. Açıklama yok. Yanına kim gidecek öbür gün? Bir haber daha gelebilir.

0: Döşamp'ı niye
1: gönderdi? Abi Döşamp'ı niye gönderdi diyorsun? Döşamp adam
2: hayır abi,
1: Dünya
2: Kupası şampiyon olamadı değil abi. Turnuva öncesi belliydi Döşamp.
1: Bir de şunu söyleyeyim.
0: Avrupa Dünya Kupası'nda böyle en az 15 tane teknik direktör var. Hedefi tamam. Gerçekleştiremeyince bırakıyorsun
2: bunu. Abi, Fransız
1: ama hedef ne? Daha önce elde etmiş olduğun ortalama hedefin gerisinde kalırsan başarısızsın. Ben de diyorum ki Türk milli takımı Dünya Kupası'ndaki ortalama hedefi neydi abi?
2: Başkan final diyordu abi.
1: Ya onu geç ya. Abi,
2: neyi, niye geçiyorsun? Federasyon başkanı
1: sen ilk olarak final diyor
2: abi, tamam federasyon başkanı demedi mi?
1: Ya desin abi.
0: Ya dedi bu takım 7-8 bin kilometre seyahat yapmış. 35 derece antrenman yapmış.
1: Tamam, onları
0: bütün
1: söyleyeyim.
0: Futbolcuların babaları gelmiş kampa. Kampta babalar tartışmış. Yani o kadar kötü bir organizasyon.
1: Bak Fransa ve İtalya milli takımı için elinde bir kriter vardır. Başaramadığın bir konu vardır. Daha önce elde etmiş olduğun ortalama başarının gerisinde kalmışındır. Bu bir hayal kırıklığıdır. Ben de diyorum ki Türkiye daha önce gruplardan çıkan, daha önce yarı finaller, çeyrek finaller oynayan bir takım mıydı ki Montella gruptan çıkamayınca görevden alınsın. Nokta.
3: Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii bir şey unutuyoruz. Yani jenerasyonlar diye bir şey var. Biliyor musun futbolda? Yani öyle jenerasyonlar var ki işte 2002 Dünya Kupası'na giden bir jenerasyon vardı yani. Başarılı bir jenerasyon yani. Şimdi bugün de öyle bir jenerasyon var yani. Bunu sadece teknik adamın o yaptı demek doğru değil. Bir jenerasyon denk geliyor işte Arda Güler'i, Hakan Çalhanoğlu olsun, şusu busu. İyi bir jenerasyon, iyi bir dönem.
4: Ya yani, dün çok farklı bir oyun oynayabilir. Kenan olsaydı, Orkun olsaydı, orta alanda ne bileyim hani daha iyi bir bu mesela beklentinin altında kalan bir Fransa karşısında çok enteresan sürpriz bir sonuç alabilir.
3: Şey söyleyeceğim. Yani belki
4: bu Zidane istifa demesine Fransa'da, gelmezdi Fransa'da herhalde
3: diye tahmin ediyorum. Üstüne çıkacaktı belki de. Yani daha farklı oynayacaktı. Yani bunu öyle bakmamak lazım. Yani şu anda çok güzel bir jenerasyon var işte. Kenan'ı, Arda'sı, şusu, busu, tecrübelerden Hakan Çalhanoğlu'su. Yani hakikaten Ferdi Kadıoğlu'su birbirinden kaliteli oyuncularımız var. Ve bu jenerasyonu bence fena yönetmeyen bir Montella var. Yani normal daha da iyi yönetilebilir mi? Olabilir bence. Dünya Kupası'nda da daha iyi yönetilebilirdi. Orada ben burada federasyonun da hataları olduğunu düşünüyorum. O Dünya Kupası'ndaki başarısızlık. Sanki orada tam böyle bir havaya giremedi yani oyuncular. O hazırlığı tam yapamadılar. Sadece teknik adama bağlamıyorum. Başka konsantrasyon bozuklukları da oldu.
4: Onu sağlayan teknik adam değil mi?
3: Sadece teknik adam değil yani. Bu bir organizasyon işi.
0: Oradaki planlama kötü bir planlama yani.
3: Bu bir organizasyon işi. Organizasyonu teknik adam da yapıyor.
1: Ya bir de şey olayı çok kötü. Biz mesela Şenol Güneş'le Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittiğimizde 0 puan 0 gol.
0: 24.
1: Çünkü 3. maçımızda rakip kaleye şut atmıştık. 3. maçımızda. Bakın bundan önceki Avrupa Şampiyonası'nda Şenol Güneş'le gittiğimiz değil mi yanılmıyorsam. 3. maçta 64. dakikada rakip kaleye şut atan bir milli takımdı. O milli takımdan biz bu milli takıma kadar gelmişiz. Yani biraz sabretmeyi bilmemiz lazım. Montellacı değilim, Montella sevici de değilim. Ama hani bir şey yaparken
4: istikrardan yanasın.
1: Yani istikrarlı olma. Kadroda istikrar
4: ama
1: nasıl
4: bu arada teknik adamın istikrarından rahatsız değil misin? Yani sürekli olarak aynı oyuncu üzerinde ısrar etmesinden mesela ısrarla istikrar arasında çok büyük fark var bence.
1: Bak şunu
4: mesela eleştiriler şuna
1: bir şey
4: dönüyor.
1: Söyleyeyim. İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya Allah aşkına bugün oturalım nasip olur Allah ömür verirse yarın programa gel. Ya onlarınla başarısız olduğunda ki kadro değişikliklerine bakın ya Bundesliga'da o 11'den başka bir şey çıkmıyor mu yani? Daha iyi sağ bek, daha iyi stoper, daha iyi sol kanat çıkmıyor, çıkıyor. Ama milli takımda istikrar çok önemli. Geçmişte bakın ben bununla ilgili çok istatistik yaptım diye söylüyorum ki yayıncı kuruluş her milli maç öncesi ben Oğuz Tongsir'in programına giderdim. Milli maç öncesi milli takımla ilgili analizleri ben yapardım. Grupta 4 tane takım var. 4 tane takımdan Norveç, Yunanistan, İzlanda, Türkiye'de. Bunlar 10 maçlık periyotta kadrosuna toplamda 30 tane futbolcu, 30 farklı futbolcu davet ederken senin davet ettiğin futbolcu sayısı 60'tı. Onlarda 20 tane futbolcu arasında ilk 11'de oynayan futbolcu 20 farklı kişi oynarken sende 40 taneydi. İşte onun için biz başarısız oluyorduk. Efendim bu hafta İşte mükemmel bir gol attı al 11'e. Çok güzel asist yaptı al 11'e. Milli takım böyle yapılmaz. Milli takım takımdır abi. Ayın karı

0: Olmasından milli takım oluşturulmaz.
1: O zaman mesela Melih Kabasakal neden aldılar? 30 yaşında bir oyuncu.
0: Abi Melih Kabasakal adamın yani havuzunda olan bir futbolcu bir şekilde alır, belli bir noktada kullanır, devam eder. Hatırlayın Can Uzun'u aldığında hatırlayın oynatmamıştı. Değil mi? Çok iyi dönemde oynatmadı. Abi milli takıma bir alıştırma dönemi var. Yani her şeyde de bir adama kulp bulmak çok bence hatalı bir şey ya.
2: Az önce bazı organizasyonlar ve bu organizasyonla ilgili biraz teferruat, çok da dikkate almadığım, biraz eğlencesine dediğin organizasyonda mesela. Az önce tamamlanan bir maç var. İngiltere-İspanya maçı. A grubunun bir diğer ek şeyinde, ayağında. Lamine Yamal'la ikinci dakikada gol buluyor İspanya. Sonra arkasından Gordon, Barcelona'nın genç yeteneği. 36'da 1-1 yapıyor. Harry Kane 40'ta 2-1 yapıyor. Ve soyunma odasına böyle gidiliyor. Ardından Baena 60'da 2-2 yapıyor. İngiltere penaltı kaçırıyor. Sonrasında Oyarzabal'da 74'te 3-2 yapıyor. İspanya maçı isteyerek alıyor. İstiyor yani. Oynarken görüyorsun, Kukurelli'yi görüyorsun, oynarken pozisyonlara girişini çıkışını görüyorsun. Lamine Yamal bir şey yapmak istiyor, top çeviriyor, yine hiç sistemini bozmamış durumda. Hani o abi İspanya, o ayrı kefeye koyun dememek lazım kısmındayım ben. Hani Türkiye'den de her maçta biz başarı beklediğimiz için sıkıntı yaşayacağız.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim, İngiltere'de teknik direktörün istifası isteniyor mu şu an? İstenmiyordur muhtemelen. Çünkü onlar
2: Tuhel'in
1: bunu... Efendim?
2: Tuhel'in.
1: Evet. Şimdi onlar da bunun bir nevi bir hazırlık
2: ya da Kane maçı. Artık geri mi çekilmeni penaltı kaçırdı, evet, diye falan diye.
1: Bunun bir hazırlık maçı olduğunu hepsi biliyorlar. Çünkü rakip de İspanya. İspanya herkes yenir. Dünya şampiyonu yani. Yani dünya kupasını kazanmıştır. Herkes yenir. Fransa da dünyanın en iyi 2-3 takımından bir tanesi. Yenilebilirsin. Yenersen mükemmel olur. Yenilirsen de sürpriz olmaz yani. Anlatabildim mi? Yani bu kadar abartacak bir durum yok yani. Kazandık, kaybettik.
2: Ya işte biz ama hazır eleştiri imkanı gelmişken aslında Ali Naci, tabi biraz oyuncu üzerinden gidince mesela Abdülkerim Bardakçı'yı çok ağır kalıyor diyerek milli takımda neden ısrarla oynatıyor? Alternatiflere bakıyorum. Zaten çok da fazla seçeneği yok. Öbür taraftan işte Barış Alper üzerinden gidiyor. İstatistik anlamında çok fazla etkili olamıyor diyor. Tamam, Can varken ya da ne bileyim Deniz varken oynatabilirdi. Yunus'u hiç denememesi. Ya biraz bu maçta biraz hamle üzerinden gitmesi gerekmiyor muydu Montella'nın sence?
3: Ya bence tecrübe ve kalite olarak çok üst düzey bir takımla oynadığı için maç sayısı, milli takım tecrübesi daha yüksek oyuncularla Montella'ya sahaya çıkmak istemiştir. Fakat form grafiği olarak değerlendirecek olursak Tahir abinin dediği gibi hani haftanın karması, yoksa daha önde olan futbolcular vardı. Yani Abdülkerim Bardakçı sezona çok iyi bir başlangıç yapmadı. Daha sonradan Kocaeli Spor karşısında attığı golle birlikte ivmelenmişti. Ama mesela işte Beşiktaş'ta Emirhan çok daha iyi bir oyun sergiliyordu. Ama sakatlığı geçti mi geçmedi mi tam emin değilim. Ama Emirhan mesela onun önünde. Ya da işte Enes Ünal mesela davet edilebilirdi açık bir şekilde. La Liga'da çok iyi bir performans sergiliyor. 6-7 gole ulaştı. Mesela Deniz Gül yerine ya da Barış Alper Yılmaz yerine bence Enes Ünal da davet edilebilirdi. Ki bu golleri Avrupa Ligi'nde attı. 3 golü. Yani ben biraz daha bu oyuncu havuzunun ya da performansların daha dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Zaten kulüpçülüğü ben şu milli takımda sevmediğimi defalarca kez söyledim. Hepsi A milli takımımızın oyuncusu. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta orada formaları bırakıyorlar. Milli takım için hizmet ediyorlar. O yüzden bu tip oyuncuları hedef göstermeyi ben çok sağlıklı, etik, doğru bulmuyorum. Açık bir şekilde. Ama ben dün akşam özelinde hiçbir suçlu aramaya gerek yok. Uğurcan o lisenin pozisyonunda inanılmaz bir kurtarış yaptı. Gördüğüm kadarıyla da hiç Uğurcan'ı hedefe koyan, bu mağlubiyeti Uğurcan'a bağlayanları da açıkçası ben fazla rastlamadım en azından, ya da gözümden kaçtı. Yani bence bütün takım, hoca çok iyi bir performans verdi. Dediğim gibi dünyanın en iyi takımına karşı bence İspanya ile birlikte bir oyun ortaya koyduk. Montella'nın da bence hatalardan döndüğünü, özellikle takımı kazandığını ben gözlemledim. Çünkü milli takımda özellikle Amerika sürecinde teknik heyetle bazı oyuncular arasında o bağlar kopma noktasına gelmişti. Ama bunun aşılması ve Fransa gibi dev karşısında bir reaksiyon göstermemiz bence çok değerli ve kıymetliydi. Ben Montoya'nın Amerika'da, daha önce de söylemiştim bunu, Vincenzo Hacı Osmanoğlu gibi hareket ettiğini, federasyon başkanının sesi olduğunu, kendi benliğinden çıktığını gördüm. İşte o da Türklük dersi verdi bize, hain aradı, çok iyi performans sergilediğimizi söyledi enteresan karşılaşmalar sonrasında. Ama neyse ki o Montoya Amerika'da kalmış. Gerçek bizim vizyoner teknik adamımız ve takımı kazanan İtalyan teknik adam geri dönmüş. En azından Fransa maçında bunu görmek açıkçası.
2: Hatta yavaş yavaş bizden biri oldu gibi maç öncesi ve maç sonu açıklamalarında daha önce alışık olmadığımız Montella açıklamalarına da rastlamaya başladık Ömer abi. Hocanın biraz rahatlığı, eskiyle ilgili konuları dile getirmesi, sonrasında kadro biraz gücün farkında mı? Kendisine olan yani, inançtan bağımsız
4: Ali,
2: olarak.
4: Ali güzel hatırlattı tabii. 2 ay olduğunca biraz hafızalarda silinmişti. Hakikaten Montella'nın maçlardan sonraki basın toplantıları özellikle
2: çok... Hiç medya mensupları yani, bahaneler, hakem üzerinde yorumlar çok yapmazdı.
4: Yani şöyle söyleyelim. Biz Amerika maçını kazanmış olsak da Montella kredisi itibariyle sıfırlamıştı kendisini Dünya Kupası'nda. Yani hiç kimsenin bir güven oyu kalmamıştı. Fakat Fransa maçındaki oyun bence insanları tatmin etti. Yani biz oyun olarak hakikaten şeyden, Dünya Kupası'ndan çok çok daha iyi bir oyunu ortaya koyduk. Yani futbolcuların performansı iyiydi ki Kenan'ın ve Orkun'un eksikliği az bir eksiklik değil, yani ciddi bir eksiklik. Ama Montella, tabii Türkiye'ye gelen teknik adamlar böyle kısa sürede bize adapte oluyorlar, yani bize uyum sağlıyorlar. Ali Naci iyi hatırlattı. Tam Hacı Osmanoğlu profilinde açıklamalar yapıyordu yani o dönem.
2: Ama o özgüven, yani bana da o kadar destek verilse ben de değişebilirim diye düşündüm. Hani,
4: o dönemde baştan sona
5: diyemem herhalde. Ben mesela yani...
4: Ya Türkiye'de acayip bu eleştirilere karşı geldi. Neydi, çok şey, yine çok şey, iyi futbol oynadığımızı söyledi.
3: Birçoğundan daha fazla Türk'üm dedi.
2: Tabii birçok kişiden daha fazla Türk'üm falan evet, demeye başlamıştı hatırlıyorsan.
4: Yani hiç gerek var mıydı senin İtalyansın, niye kalkıp da ben Türk'üm diyorsun, öyle bir ihtiyaç diyorsun. Bir de milli takımın oyununu falan çok takdir etti. Yani Türkiye'de böyle, evet, böyle hiçbir şekilde hataları böyle kabul etmedi. Yani sen arşivcisin. Bir aç bakın basın toplantılarında neler söyledi.
2: Ya biraz tabii şeye de döndü ya. Guidetti ve Santarelli üzerinden de İtalyanlar ve teknik adamlar, koçlar, oyuncu dokunuşları falan derken.
4: Ya şunu söyleyebilirdi. Bunu söylemedi. Tabii yap, o kuruma belki zarar vermemek için. Ya kardeşim biz burada iyi bir kamp dönemi geçiremedik. İyi antrenman yapamadık. En sıcak iklimde, en nemli havada biz antrenman yaptık. Bizim organizasyonda hatalarımız oldu. Dinlenemedik. Böyle bir organizasyonda da bunlar başımıza
3: tam
4: geldi.
3: Tam cümleyi söyleyeyim abi. Özür dilerim, sözünü kestim. Ben aslında bir Türk'üm. Kaos yaratıp Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk olduğuma inanıyorum. Bu cümlede o dönem çok polemik
2: konusu
3: oldu.
2: Zarar vermek isteyenlerden daha yani Türk'üm.
4: Ortada form yok, ironi yapmış orada. Futbol Federasyonu Başkanı hedefe koydu Fatih Terim'i.
3: Aynen.
4: 2 gün, 3 gün Fatih Terim'le uğraştı.
5: Bir dakika, şimdi
4: uğraştık.
5: Montella'dan İbrahim Hoca Osmanoğlu'na geçtim. Ben
4: ya yine bunlar hepsi yok, yok. Ne oldu?
5: Yani Montella'nın bu söylediği, yani tamam eleştirilebilir.
3: Birçoğunuzdan kendimi daha yani çok Türk hissediyorum.
5: Adam diyorum, ne kadar Türk olduğunu, yani Türkleri ne kadar sevdiğini, bu ülkeye nasıl bağlı olduğunu, yani bunu ifade etmeye çalışan bir şey. Bunun dışında hani biz bir kişiyle ilgili eleştiri yaparken bu bir, bu iki, bu üç falan deriz.
4: Ya yani Arda Turan ilgili... dese ki ben Ukraynalıyım dese Türkiye'de nasıl karşılanır? Kim? Arda Turan dese ki ben Ukraynalıyım dese. Şakter'de dese ki ben Ukrayna vatandaşıyım, ben burada çok mutlu.
5: Hani adam da bu kadarlık dönemde bula bula bu cümleyi buldun. Bugüne kadar söylemiş olan bir cümleyi sen öncekinde...
3: Abi iki tane kötü travmatik mağlubiyet sonrasında ve hain arandı. Daha doğrusu oradaki fiyaskonun Fatih Terim'e ihale edildiği dönemde bunu zaten söylemesi Fatih Hoca'ya gönderme olarak algılandı ikinci maç sonrasında.
5: Onu mu söyledi sence ona? Yoksa bence onu hiç umunda değildi.
3: Ya bu takımı karıştırmaya çalışanlardan.
2: İsteyen istediği yere çekebildi. Yani oradan o etkilendi ya.
5: Vallahi ben o milli takım hocalarından öyle şeyler hatırlıyorum ki onun için ben Montella'yı falan bu konuda söyledikleri çok şey değil.
2: Ya onu o dönem eleştiren Sergen Yalçın'a söyledi. O dönem Fatih Hoca'ya
5: ya
2: belki
5: bu ülkede
2: gitti. Belki medya mensuplarına gitti. Anladın mı?
5: Bu ülkede milli takım çalıştırmış bir teknik adamın uzun yıllar kulüp takımı çalıştırırken milli maç öncesi basın toplantısında milli takıma başarı dilemek yerine umarım en büyük hayalim milli takıma gönderdiğimiz oyuncular sağ salim sakatlanmadan dönerler diyen teknik adamları da sahibiz biz.
2: Hatırlatmak ister mi? İsim vermek ister mi?
4: O yüzden uzmanlık alanı. Yani
2: havada bıraktığım şey
5: bunu
2: öyle.
5: Ezbere söyledim.
2: Biz böyle çatır çatır isim vererek konuşuyoruz şu an. Tahir Kum. Yani o yüzden söyledim. Şimdi milli takımla şey ilgili konuşurken hemen sana söz vereceğim. Zidane'ın açıklamasını bir getirebilir misin? Maç sonu yapmış olduğu açıklama. Bence Zidane gerçekten hiç beklemediği bir Türkiye ile karşı karşıya kaldı. İyi bir hava yakalarım dedi. Burada güzel bir başlangıç yaparım diye düşündü ama Türkiye'nin bu kadar iyi oynayacağını tahmin etmedi ve çok iyi oynadı dedi. Galibiyeti hak ettik. Takım ruhu bize getirdi ve Mbappe sakatlık nedeniyle kaptan ayrılmak zorunda kaldı diyerek de bu bilgiyi aktarmış durumda. Onu da söyleyelim. Bülent de söz istedi.
6: Şimdi Dünya Kupası'na kaç takım katıldı?
2: 48 miydi?
6: 48. Peki bu olağan bir durum mu? Değil. Yani her Dünya Kupası'nda 48 takımla
1: mı? Hayır, bu rekor.
6: Rekor değil mi? Neredeyse
2: İlk kez yapılıyor.
6: 200 ülke var. Neredeyse 200 ülkeyi de Dünya Kupası'na dahil edecekler yani. Yani Dünya Kupası'na daha önceki organizasyonlar gibi 32 takım katılmış olsa idi. Milli takımımız Dünya Kupası'na katılabilecek miydi? Büyük ihtimalle katılamayacak.
2: Yani bu 24 yıllık uzun bir hasretin aslında karşılığı değil diyorsun.
6: Yahu kimi kandırıyoruz biz ya? Biz var ya ancak kendimizi kandırırız. Tamam. Yani burada 32 takımlı organizasyon 48 takıma çıkartıldı diye 24 yıl aradan sonra büyük, çok büyük bir başarıymış gibi lanse edilmesi sakıncalı bir durum olarak görüyorum ben. Bu bir. İki, 48 takımlı ilk kez oynanan Dünya Kupası organizasyonunda 48 takım arasından ilk elenen takımlardan bir tanesi kim?
2: Biziz.
6: Biziz.
2: Haiti ile beraber.
6: Haiti'den sonra ikinci takım biziz. Ve bizim grubumuz yanlış hatırlamıyorsam bizim grubumuzda Fransa, İspanya falan yoktu galiba, değil mi? Almanya falan, öyle bir ölüm grubundan çıkmadık biz yani. Baya baya bizim segmentimiz altında takımlarla oynadık ve iki maçta havlu attık. İlk elenen takımlarda nerede başarı? He? Kimi kandırıyoruz biz? Yani şimdi,
2: aslında beklentiyi de çok yükseltmiyor muyuz Bülent? Yani reklamlarla bizim çocuklar işte sıfatlar eklenerek
6: olabilir. O PR çalışmaları,
2: mutlaka yapılacaktır heyecan, ama heyecan. Tabii bu heyecan yakalandığında ama şeye dönüyor. Şey bu jenerasyon bunu başarabilir. Federasyon başkanının kupayı almaya gidiyoruz açıklamaları yapınca.
6: Abi bak şöyle, bunlar olabilir. Bunlar gayet normal şeyler. Ama bana anormal gelen şey sonuç ortadayken, yani 32 takımdan 48 takıma çıkartıldığı için oraya giden milli takımın senden çok daha zayıf takımlar karşısında iki maçta havlu atıp en erken elenen ikinci takım olmana rağmen burada büyük bir başarı varmış gibi gösterilmesine ben hayretler içerisinde. Şaşırıyorum yani. Hayretler içerisinde kalıyorum. İnanılır gibi değil. Şimdi burada beklentimiz tabii ki bizim yüksek olacak bu milli takımdan. Neden? Şimdi Juventus'ta oynayan bir oyuncu var, Kenan Yıldız. Şu an ayağı kırık. Aralık ayına kadar da futbola dönemeyecek mesela. Çok değerli bir oyuncudan bahsediyoruz ki Juventus taraftarı oyundan çıkarken bütün taraftar, bütün tribün ayağa kalkıp alkışladığı bir oyuncudan bahsediyor.
2: Erken alındığında isyan ettiği oyunculardan
6: bir tanesi. Juventus birinci sıraya koyduğu bir oyuncudan bahsediyor. Çok değerli bir oyuncu ve daha bu çocuk çok genç. Diğer taraftan bakıyorsun Arda, Real Madrid gibi bir takımda yani dünyada 10-15 spesifik, değil mi, özel oyuncudan bir tanesini Arda diyebilir miyiz artık rahat? Yavaş yavaş oraya doğru geliyoruz yani.
2: Bunu çok, efsaneler de söylüyor.
6: Çok artık özel bir oyuncudan bahsediyoruz yani. Saygı görülen bir oyuncudan bahsediyoruz. Orkun Kökçü gibi dünyada şu anda en önemli orta saha oyuncularından bir tanesi ve her istatistiklerde ilk üçte olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bir takımda gerçekten A kalite 4-5 tane oyuncuyu sayabildiğimiz bir takımdan tabii ki beklentimiz yüksek olacak. Ama karşılığında bizim isyan etmiş olduğumuz, eleştirdiğimiz nokta ne? Yani adamcılık yapmayız biz. Kimse de bize adamcılık yaptıramaz. Allah'a şükür olsun bu yaşımıza kadar yapmadık. Son nefesimize kadar da Allah bize nasip etmesin. Şimdi ya sen şimdi abi sevgili Sayın Montella, Vincenzo Montella, sen Barış Alper'i ön tarafta santrofor mevkisinde oynattın da bugüne kadar ne verim elde ettin? Kerem Aktürkoğlu'nu oynattın orada, Barış'ı oynatıyorsun. Olmuyor kardeşim. Tamam, bir verim alamıyorsun, bir karşılık alamıyorsun. Ama ısrar ne? Hadi bir oyuncuya bir şans verirsin, iki verirsin, üç verirsin. Bir de dünyadaki en saçma şeylerden bir tanesi değil mi? İstikrar için kadroyu bozmuyorsun. Baba adam gelmiş 30 küsur yaşına. Neredeyse eline baston vereceğiz. Şeyi çağıralım ya. Burak Yılmaz'ı falan da çağıralım. Yani kaç yaşında? Fiziği falan iyi bence. Şu an Çorum Spor'un başına geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Belki hala atar, bizim o ön bölgedeki sorunumuzu çözebilir. Niye? İstikrar olsun ya. İstikrardan yanayız ya. Ya abi bugün kim iyiyse, Ozan Kabak mı iyi? Ozan Kabak'ı koyarsın. Emirhan mı iyi bugün? Emirhan'ı koyarsın. Stoper hattında. Orta sahada mesela Demir Ege, bu çocuğun suçu günahı ne? Braga'da çocuk güzel işler yapıyor. Geçen sene yarı final görmüş Avrupa'da. Önemli bir oyuncunun, orta saha oyuncusundan bahsediyoruz. Neden bu çocuk kadro dışı bırakılıyor? Milli takıma çağırıyorsun. Bak İlhan Fakılı'yı anlarım. Orada önemli bir maçın vardı. Milli takıma çağırdın amili. Oradaki işini görmek için Egemen Korkmaz. Buna saygı duyarım. Bunun bir altını doldurabiliyorsun. Ama mesela Demir Ege'yi bu kadar orta sahada, Hakan yok, Orkun yok, sıkıntı yaşadığın bir orta sahada mesela Demir Ege'yi neden oraya koymuyorsun? Yani bizim eleştirilerimizin belki de %90'ının altı doldurulamıyor, karşılık verilememesine rağmen ortada çok önemli bir başarı varmış gibi, kimse kusura bakmasın, Türkiye milli takımında biz Dünya Kupası'nda işte çeyrek finaller, yarı finaller görür diye beklediğimiz milli takımın evimizde Fransa'ya çok güzel oynayarak yenildik ya, ne güzel yenildik muhabbetlerinde biz yemeyiz yani. Kusura bakmasın kimse. Kendi evimizde taraftarımız önünde elbette yenmeksiz. Ama tabii ki Fransa'ya yenildik diye de burada bir şey çıkartamayız biz. Bizim eleştirdiğimiz noktalar farklı. Yani hep aynı, çok özür dilerim tamamlıyorum. Hep aynı hatalar yapılıyor. Karşılık alınamıyor o hatalardan dolayı ama ezber hatalar aynı oyuncularla devam ediliyor. Biz bunu söylüyoruz.
2: Bakalım pazartesi de aynısı yaşanacak mı? Kadro üzerinden konuşacak mıyız? Montella'nın İtalya karşısındaki ilk 11'i nasıl olacak ya da nasıl olmalı kısmını da konuşabiliriz. Takımlarımızdaki son durumları da gözden geçireceğiz. Kısa bir ara rica ediyoruz. Sonrasında buradayız efendim.
7: TGRT FM Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
1: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan...
3: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
6: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Sandukamızın kapağını şöyle bir kaldıralım ve bakalım içinde neler bulacağız.

Sandukamızdan bugün geçmişe dönük birkaç anekdot çıktı. Onları aktaracağız sizlere. Peki, içeriği mi neydi bu anekdotların? Padişahlar da yemek yerdi efendim. Hem de ne yemekler? Topkapı Sarayı Müzesi'nin bugün giriş kapısı olan yerin resmi adı evvelce Babu Selam'dı. Ancak daha çok Orta Kapı diye anılırdı. Buradan girilince ikinci yer denilen meydana ulaşılırdı. Bunun sol tarafındaysa Matbah-ı Amire denilen saray mutfakları vardı. Matbah-ı Amire'nin bu meydana açılan üç kapısı bulunmaktaydı. Bunlardan içeriye girildiği zaman ikişer ikişer olmak üzere 20 bacalı birçok mutfaklar görülür. Bunların önünde ise mutfak memurlarıyla aşçı ve tabakarların koğuşları, nihayette de onlara mahsus bir mescit vardı. Yine ayrı bir ocak halindeki kalıphane de buradaydı. Matbah-ı Amire'nin umumi levazım müdürüne matbah emini, yardımcısına matbah kahyası denilirdi. Bunlardan başka bir büyük masraf katibi, bir küçük masraf katibi, bir kilerci ile maiyeti, birçok usta ve kalfalar bulunurdu. Her gün gerekli malzemeyi sağlamak matbah emininin, bunların hesabını tutup pişecek şeylerin cinsini tayin etmek matbah kahyasının göreviydi. Masraf katipleri ise satın alma defterlerini tutarlardı. Topkapı Sarayı, Eski Saray, Galata ve İbrahim Paşa saraylarının ihtiyacı için gerekli zahire pazarbaşı adlı memur vasıtasıyla tedarik edilirdi. Mutfak 8 bölümdü ve her kısımda bir aşçı başı vardı. Efendim, bunlar nöbetleşe ve birer gün arayla çalışırlardı. Maiyetlerinde 60 aşçı ve 200 hizmetli bulunurdu. Aşçı başıların en kıdemlisine baş aşçı başı denir ve mutfaklarda her işin zamanında ve gereği gibi yürümesine nezaret ederdi. Topkapı Sarayı'nda iç ve dış sarayın ve harem dairesinin bütün mensuplarıyla bugünkü bakanlar kurulu demek olan Divan-ı Hümayun toplandığı günler, divan üyeleriyle divana başvurmak üzere gelmiş olan halka, askeri sınıflara 3 ayda bir verilen ücretlerinin divanda dağıtıldığı günler, onlara verilen bütün yemekler işte burada hazırlanırdı. Böylece Topkapı Sarayı'nın mutfağında 17. yüzyıl ortalarında günde aşağı yukarı 4-5 bin kişilik yemek pişerdi. Fatih devrinde ise saray halkının bütün sayısı 726 kişiydi. Tabii ki yemek de buna göre pişer ve mümkün olduğu kadar ekonomiye riayet edilirdi. Bu padişah su ürünlerine meraklı olduğu için her gün balık, istiridye ve karides yerdi. Sarayda günde 15-20 tavuk, 1-2 koç, 10 kadar koyunbaşı, 100-150 paça ve 1-2 işkembe harcanırdı. Mevcut kayıtlardan yumurtanın da pek çok kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yazın sebzenin her çeşidi, kışınsa lahana, pırasa, ıspanak ve börek yenirdi. Börek tavuklu, peynirli veya ıspanaklı ve bol yumurtalı olurdu. Bundan başka çorba, mantı, lapa, burani denilen haşlanmış beyaz soslu taze fasulye, kebap, bal, kaymak, muhallebi, yoğurt, baklava, sütlü kadayıf sarayın başlıca yemeklerindendi. İçeceklere gelince en çok çeşitli şerbetler, pekmez şurubu, nanili üzüm şerbeti, koruk şerbeti ve ayran teşkil ederdi. Yaz günleri bunları soğutmak için Uludağ'daki kar kuyularından özel ve hızlı kayıklarla sıkıştırılmış kar getirilirdi. Meyvelerden elma, armut, ayva ve nar başta gelirdi. Enderun, yani iç saray hizmetlileri için en çok pişen yemekler lahana çorbası, burani, baş paça,
lapa ve baklavaydı. Kendilerine istedikleri kadar da ayran verilirdi. Enderun'daki kiler odası mensupları ise haremin ve padişahın ekmek, et, yemiş, tatlı, turşu gibi şeylerini hazırlayıp saklarlardı. Sarayın mumlarını sağlamak da bunların göreviydi. Hepsi 30 kişi olup amirleri de kilerci başıydı. Ondan sonra kiler ketudası ve mumbaşı gelirdi. Matbaa-ı amire esnafı diye anılan helvacılar, simitçiler, sebzeciler, yoğurtçular, tavukçular, kasaplar, bozacılar, mumcular, sakalar ve has fırıncılar kilerci başıya bağlıydılar. Helvacıyanı hassa denilen helvacıların görevi helva, hoşaf, şurup, tatlı gibi şeyleri hazırlamaktı. Bulundukları yer helvahane veya helvacı ocağı diye anılırdı. Amirleri helvacı başı, yardımcısı hoşafçı başıydı. Meşhur Sadr-ı Azam Köprülü Mehmet Paşa saray hizmetinden ve bu ocaktan yetişmiştir. Mutfaklarda hazırlanan yemekler tablalara konur ve tablakar denilen görevliler tarafından başlarında taşınarak gidecekleri yerlere ulaştırılırdı. Sarayda padişahların şahıslarına mahsus yemekler kuşhane denilen ayrı bir mutfakta pişerdi. Burası 16. yüzyılda kurulmuştur. Daha evvel kuş beslenen bir yer olduğu için bu adla anılmış ve mutfak haline getirildikten sonra da bu ada devam edilmiştir. Bunun amiri kuşçu başıydı. Yardımcısına ise ikinci denirdi. Mahiyetlerinde mutfaktan ve helvahaneden yetişenler çalışır ve bunların en kıdemlisi ocakbaşı diye anılırdı. Kuşhanede 12 aşçı ve bir de serçini denilen baş pişiren görevliydi. Fatih devrinde sarayın bir aylık masrafı ortalama şöyleydi. 500 okka pirinç, ki bir okka 1300 gram hesabına geliyor, 500 yumurta, 550 tavuk, 60 kaz, 400 balık, 120 istiridye, 90 okka karides, 10 okka biber, 600 okka sade yağ, 80 okka tuz, 250 okka bal, 20 okka safran, 15 okka nişasta, 12 miskal yani misk, 60 işkembe, 100 baş, 450 paça, 180 koyun, 1 sığır. Saray mutfağı için un Bursa'dan, bal Malkara'dan, zeytin İzmit'ten, tuz Eflak'tan, üzüm Kargı ve Ayaz'dan, armut ve kestane Bursa'dan, balık Boğaz'da Terkos ve Çekmece göllerinden gelirdi. Yıllık masraf bugünkü parayla epey ediyordu herhalde. Bu fiyat hızla artmış, Kanuni devrinde 4 misline, 2. Selim devrinde 6 misline, 3. Murat devrinde 10 misline, 17. yüzyılda 20 misline yükselmiştir. Bu sırada mutfak masrafları için çeşitli bölgelerden şunlar gelirdi. Mısır'dan 36 kile, 1 kile 25 kilo hesabıyla pirinç, 2500 okka şeker, aynı miktarda nohut, ayrıca karabiber, tarçın, karanfil gibi baharat, Eflak ve Boğdan, Transilvanya hariç bugünkü Romanya'dan 20 bin koyun, 16 bin okka bal, 10 bin okka bal mumu, 400 kile tuz, çeşitli yerlerden 300 kile nohut, 75 okka safran, 2 bin okka tuz, 20 bin tavuk, 3 bin hindi. Tavuk en çok Orhaneli ve Harmancık'tan, sade yağ Trabzon, Eflak ve Arnavutluk'tan, sebze İstanbul civarındaki bostanlardan, meyve alası nerede yetişiyorsa oradan gelmekteydi. İstanköy'den limon suyu, ağaç kavunu, turunç ve Frank limonu yani greyfurt, Sakız'dan turunç ve çiçek suyu, Mihaliç'ten taze inek yağı, Edirne'den manda kaymağı, Malatya'dan kuru meyve, Yozgat'tan üzüm peltesi, bulama, ceviz ve bal, Isparta'dan gül yağı ve gül suyu. Padişahların şahsı için kuşhane mutfağına her gün 10 tane güvercin verilirdi.
padişahın yiyeceği Enderun'un birinci koğuşunun amiri olan Hasoda başı hazırlatırdı. Serzevakin veya çenirgir başı denilen tatlıcı başı servis yapar. Hasodalıklar leğen, ibrik, sabun ve peşkir hizmetinde bulunurlardı. Fatih kanunnamesinde Cenab-ı Hümayun yalnız taam ederler diye yazılı bulunduğu için padişahlar yemeklerini yalnız başına yerlerdi. Eşleri ve çocuklarıyla yemek yemeleri Tanzimat devrinden sonra Abdülmecid devrinde başlamıştır. Saray mutfağında bir gelenek olarak zeytinyağlı yemekler pişmezdi. Bu yüzden gelin olup saraydan ayrılan sultanlar ziyaret için geldikçe harem halkına hediye olarak zeytinyağlı yaprak, biber ve patlıcan dolması getirirlerdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında yurdu saran kıtlık saraya da sirayet etmiş ve mesela et yerine kıymalı patates köftesi verilir olmuştu. İyi yemeğe pek düşkün olan Sultan Reşad'ın bu münasebetle "Sarayda iki iyi şey daima vardı. Biri namaz, biri yemek. Şimdi ise ikisi de bozuldu." dediğini o sırada Mabeyn Başkatibi bulunan Ali Fuat Türk geldi nakletmiştir. Evet, bu haftada Bir Zamanın Sandukasından'ın daha sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki hafta sandukamızın kapağını kaldırdığımızda içinde neler bulacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Maruf-ı Kerhi Hazretleri 2. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden. Adı Maruf bin Firuz olup, künyesi Ebu Mahfuz'dur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 200. Miladi 815 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Bağdat'ın Kerh beldesinden olduğu için kendisine Kerhi denilmiş olup Maruf-i Kerhi olarak tanınmıştır. Sofiye-i Aliye'nin büyüklerindendir. O İranlı Hristiyan bir anne ve babanın çocuğu iken Hristiyanlığı öğrenmesi için bir rahibe gönderilmişti. Kardeşi İsa onun İslam'ı kabul edişini şöyle anlatmaktadır. Ben ve kardeşim Maruf bir okula gidiyorduk. Hristiyan hoca, rahip, çocuklara haşa Allahü Teala üçtür. Baba, oğul ve Ruhul Kudüs, kutsal ruh derdi. Kardeşim Maruf da Allah birdir, birdir diye bağırırdı. Rahip onu her tarafını yara bere içerisinde bırakacak şekilde döverdi. Bu böyle devam etti. Nihayet bir gün rahip her tarafını parçalar şekilde dövünce kaçtı ve bir daha dönmedi. Bunun üzerine annem ona olan sevgisinden her gün gözyaşı döktü ve eğer Allahü Teala oğlumu geri gönderirse o hangi dindeyse ben de o dine tabi olacağım diye dua etti. Annesi böyle ağlayıp gözleri yolları beklerken evden kaçan Maruf-i Kerhi kendi halini şöyle anlatmaktadır. Ayaklarım şişmiş, elbiselerim parçalanmış bir halde Küfe'ye geldim. Adetim mescitlerde kalmaktı. Burada da mescide gittim. Orada mübarek, yüzü nur saçan bir zatın etrafında bir kısım insanlar halka olmuşlar ve onun anlattıklarını dinliyorlardı. Cemaat o zatı öyle dinliyordu ki sanki başlarının üzerinde kuş vardı. O zata yaklaştım ve dinledim. Şöyle diyordu: kim Allahü Teala'dan tamamen yüz çevirirse Allahü Teala da ondan tamamen yüz çevirir. Kim kalbiyle Allahü Teala'ya kavuşmayı arzu eder ve ona koşarsa Allahü Teala onu rahmetiyle karşılar. Bütün herkesin kalbinde onun muhabbeti hasıl olur. Ona gelirler. Dertlere ve belalara sabreden kimseye de rahmetini ihsan eder. Bu zat Muhammed bin Semmak idi. Onun bu sözleri kalbime çok tesir etti ve beni yaratan Allahü Teala'ya yöneldim. Benim gizli ve açık her şeyimi bilen Rabbime kavuşmayı istedim. Allahü Teala da duamı kabul buyurdu. Beni Şeyh İbni Semmak'a götürdüler. İbni Semmak başımı okşadı ve merhaba ey Rabbini arayan kişi, merhaba ey Allah'ın sevgisine ve muhabbetine kavuşan kişi dedi. Bu sözleri işitince babama beni kötüleyen rahibi hatırladım ve ağlamaya başladım. Bunun üzerine sen ağlıyor musun dedi. Evet efendim dedim ve rahibin sözünü hatırladım. Çünkü o rahip hep hakaret ederek beni babama kötülerdi. Tam bu sırada rahibin sözü mü diye sordu. Ben buna çok hayret ettim. Bunu nasıl biliyordu? Evet dedim. Bana Allahü Teala'ya dua et. Senin duan müstecaptır, kabul olur buyurdu. Ve ben de Allahü Teala'ya dua ettim. Daha sonra öğrendim ki rahip de Müslüman ve salih müminlerden olmuş. Sonra İbn-i Semmak beni İmam-ı Ali Rıza'ya götürdü. Durumu ona anlattı ve onun elinde Müslüman oldum. Maruf-i Kerhi, Davud-i Tayyi Hazretlerinden feyz almış olup, büyük velilerden Sırrı-i Sekati de Maruf-i Kerhi'den ders ve feyz alarak yetişti. Harun Reşit ile aynı zamanda yaşadı. Muhaddis olup, zamanının meşhur hadis alimlerinden hadis dinledi. Maruf-i Kerhi, Bağdat'ın imamı ve zahidi lakabını aldı. Dinde imam olup, fıkıh, hadis, tefsir ve kelam ilimlerinde büyük bir alimdi. Bütün bu ilimlerde hüccet, senet idi. İçtihat makamına erişmişti. Buyurdular ki, hastalığa, sıkıntıya üzülünmez. Ancak hizmetlerine, namazına mani olursa o zaman üzülünür. Bununla beraber hastalık ve sıkıntıları istememelidir. Hasta olmamak için sebeplere yapışılır. Buna rağmen gelirse sabredilir. Kalpleri temizlemenin bir ilacı da Allah dostlarının kelamıdır. Onların yazılarını okuyunca kalpler temizlenir. Cuma günleri mevtaların ruhları tanıdıklarına, evlatlarına gelirler, bir hediye beklerler. Bir Yasin-i Şerif okusa da sevabını bana hediye etse diye beklerler. Temiz ve helal ye de ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu. Mü'min bir tüccara benzer. Farzlar onun sermayesi, nafileler de kazancıdır. Sermaye kurtarılmadıkça kazancı olamaz. Acele etme. Acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek Allahü Teala'dandır. Umumiyetle aceleye sebep dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. Düşmanını tanımayan dostunu bulamaz. Nefsini tanımayan Allah'ı tanıyamaz. Nefsini tanıyan Allah'ı tanır. Nefsten kurtulmadıkça insan kendini emniyette hissedemez. En büyük mücadele nefsle olmalıdır. Bu iş bir tarikat yolu değil, Allah'ın dinine sarılmak yoludur. Allahü Teala ile kullar arasındaki günahlar için şefaat, af çok ama kullar arasındaki günahlara şefaat, af yok. Adalet var, mahkeme var. Haklı olsa bile insanlar mahkemeye gitmekten korkar. En iyisi sulh yapmak ister. Mahkemeye düşmek istemez. Ya o haklı ise? Ahirete giderken borçlu gitmeyin, alacaklı gidin. Zalim olmayın, mazlum olun. Zalim verecek, mazlum alacak. Sevaplarımızdan vereceğiz alacaklılara. Yoksa onların günahlarını yükleneceğiz. Ben haklıyım diyen çok insan orada haksız çıkacaktır. Bir kalp kırmak, senelerce ibadet, zikir sevabının hepsini alıp götürür. Öyle bir din ki, kâfirin dahi kalbini kırmak yok. Nerede kaldı ki, Allah peygamber diyen bir Müslümanı kırmak? Şeytan, insana ibadet ettirir. Peki, yaptıklarımızın rahmani mi, şeytani mi olduğunu nasıl bileceğiz? Şeytan tam dine uygun şekilde, yani ehl-i sünnet itikadına uygun şekilde ibadet ettiremez. Ancak bir eksikle ibadet ettirir. Yani o ibadeti bozan, kabul ettirmeyen bir eksikle ibadet ettirir. Mesela, 5 kuruş zekat borcum var. Bunu sana verdirmez, buna yaklaştırmaz. Bunun yerine milyarlarca sadaka verdirir, hayır hasenat yaptırır. Mesela, 2 rekat kaza namazı borcum var. Bunu kıldırmaz, sabahlara kadar tesbih çektirir, zikrettirir, nafile namaz kıldırır, ağlatır, sızlatır. Halbuki dinimiz 5 kuruş zekatını ver diyor, 2 rekat kaza namazını kıl diyor. Bunlar farzdır, dinin isteğidir, hesabı, azabı var. Biz ise ne yapıyoruz? Kendi isteğimizi yapıyoruz. Şeytanın isteğini yapıyoruz. Bu yüzden dinimizi doğru şekilde ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeliyiz. Maruf-i Kerhi Hazretleri, talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbet ve nasihatlerde buyurdular ki, 2 nimet vardır. Biri iman, biri sıhhattir. İmansız ölen, sonsuz cehenneme gider. Sıhhati olmayan da ne dine yarar, ne de dünyaya yarar. Hazreti Ali radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama sual etmişlerdi. Efendim, size göre acaba dünyadaki meselelerden en iyisi hangisidir? Mübarek buyurmuşlar ki, birisi iman, birisi sıhhattir. En kötüsü hangisidir diye sual edince de, birisi hasta olmak, birisi de borçlu olmaktır. Borç öyle bir dert ki Allah vermesin. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat ettiği zaman zırhı kendisinin değildi, onu borç almıştı. Bütün büyüklerimiz böyle yaşamışlardır. Yalnız sırf borçlu olmak için borçlanmak uygun değildir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, borcunu ödemek niyetinde olana Allah yardım eder. İnsanlar şekle bakarlar, ona göre karar verir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, Allahü Teala sizin şeklinize, mesleğinize, işinize bakmaz, ancak kalbinize ve niyetinize bakar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama gelip, ya Resûlallah, insanlar vefat ettiği zaman onlara neler soracaklar? Buyurdular ki, 4 tane sual vardır. En başta imandan soracaklardır. İlim olsun, mal olsun, hepsi Allahü Teala'nın emanetidir. Kim kime bir şey vermişse alırken soracaktır. İşte insanlar kabre girdiği zaman 4 suale muhatap olacaklardır. 1. Senin ayağın, elin, aklın, kalbin, her şeyin tamdı. Bu güzel vücudu nerede harap ettin? Nereye harcadın? Burada 2 yol vardır. Allah yolu veya servet ve şöhret yolu. Servet ve şöhret demek dünya demektir. Dünya demek de haramlardır. Ben bu vücudumu Allah yolunda harcadım derse ne âlâ. 2. Sen para kazandın. Nasıl kazandın ve nereye harcadın? Helalden mi kazandın, haramdan mı kazandın? Sonra sadakanı verdin mi, zekatını verdin mi? Allahü Teala'nın emrettiği haccı yerine getirdin mi? Her türlü dini vecibelerini o kazandığın parayla yerine getirdin mi? 3. Mutlaka Allahü Teala kullarına bir ilim vermiştir. Bu ilmini nerede kullandın diye soracaklardır. 4. Hayatta insanın en kıymetli varlığı zamandır. Bu hayatı ya yatarak geçirdin veya Allah diyerek geçirdin. Cenab-ı Hak soracak, senin çok kıymetli vakitlerin vardı. Bunu nerede harcadın? Ne dünyaya ne de ahirete yaramayan işlerde mi? yani malayani olan işlerle mi geçirdin? O vaktinle çok şey kazanabilirdin diyecek. Bir hadis-i şerif var. Çalışanı Allah sever. Bir hadis-i şerifte de rızık 10 kısımdır. Bunun 9'u ticarettedir buyuruluyor. O halde geri kalan bütün diğer işler de bir kısımdır. Peki ibadetler kaç kısımdır? İbadetler 10 kısımdır. 9'u helal lokmadır. Diğer ibadetlerin toplamı ise bir kısımdır. Dolayısıyla eğer insanın kazancına bir zerre haram karışmışsa, kazandıklarının hepsi haramdır. Yalan ve dini istismar, hele hele büyüklerin ismini istismar etmek, felaketin en büyüğüdür. Musa aleyhisselam zamanında, tüccar veya iş sahibi olmadığı halde, çok zengin birisi varmış. Meğer ne yapıyormuş? Gittiği yerlerde, ben Musa aleyhisselamın teyzesinin oğluyum, akrabasıyım dermiş. Tabii yüce peygamberin akrabası diye herkes para, pul, mal ne varsa ikram ederlermiş. Bir gün bir adam Musa aleyhisselamın yanına gelmiş. Elinde siyah bir ip, ipin ucunda da siyah bir domuz var. Musa aleyhisselam,

yapmayın. Tamahkarlık hasisliktir. Eğer bir insanın gözü doymuyorsa, onun ceplerini değil, her tarafını parayla doldursan açtır. Hatta bir mübarek zat buyuruyor ki, eğer bir insan zenginliği parada, doymayı da yediklerinde biliyorsa, o ömür boyunca aç, ömür boyunca fakirdir. Çünkü Allah'tan bilmez, beni ekmek doyurur, para zengin eder der. Allahü Teala'yı unutmak günahların en büyüğüdür. En büyük ibadet Allahü Teala'yı zikretmektir. Allahü Teala'yı zikretmek yalnız sözle olmaz. Evet, Allah demek zikirdir. Ama sohbet zikirdir. Namaz kılmak zikirdir. Farisi bir cümle var. Yek dükes, yek dünefes. Behr-ü hüda bin-i şinent, deru asuman secde künet. Bir iki kişi, bir iki kelime sohbet etmek üzere, Allah rızası için bir araya gelseler, oraya göktekiler secde ederler. Gökler ne demektir? Yani bütün melekler oradakilere imrenirler. Bu hususta İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhin, bir de fetvası var. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, eğer müminler bir araya gelseler ve bu cemaatte 40 kişi varsa, mutlaka bir tanesi evliyadır. Yani Allah dostudur. Büyükler buyuruyor ki, eğer bir cemaatte Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kul varsa, Allahü Teala onun hatırı için hepsini affeder. Çünkü Allah'ın dergahında ehil na ehil beraberdir buyurulmuştur. Bir mübarek zat varmış. Ölüm vakti gelmiş. Bütün alacaklılar hoca efendinin başına toplanmış. Gelen para deyip duruyorlarmış. Adamcağız canıyla uğraşıyor, millet para bekliyor. Derken dışarıdan bir çocuğun sesi duyulmuş. Helva, helva diye bağırıyormuş. Yattığı yerden hoca, helvacı evlat demiş. Helva tepsisini buraya getir. Gariban helvacı da bir tepsi helva sattım diye seviniyormuş. Helvacı, hocam bu helvayı ne yapayım demiş. Buradakilere dağıt demiş. Neyse helva dağılmış, sonra çocuk para demiş. Hoca, sıraya geç, veririz inşallah demesin mi? Çocuk, mümkün değil, ne sırası diye ortalığı yırtıyor, feryat ediyor. Bu arada elinde bir çantayla birisi geliyor. Çantanın içi her türlü parayla dolu. Kimin ne alacağı varsa gelsin alsın diyor. Helvacıya da veriyor. Bu durumu dikkatle izleyen bir talebe hocasına, hocam bunda bir iş var, nedir acaba? Neden çocuktan helvayı borç aldınız ve onu bağırttınız? Sonra paralar nasıl geldi? Otur da anlatayım. Bu gelen Hızır aleyhisselamdı. Allah günahsızların feryadına kıymet verir, imdad eder. Ben çocuktan kasıtlı olarak helvayı borç aldım ki bağırsın, feryat etsin de yardım çabuk gelsin diye. Yardım gelecek ama ne zaman geleceği belli değildi. O çocuk feryadı basınca Hızır kardeşim erken geldi. Başka borcum kaldı mı? Hayır hocam, kalmadı. Sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Mübarek hocam buyurdular ki, tasavvuf, insanın kendisini tanıması ve haddini bilmesidir. Sen kimsin? Sana Cenab-ı Hak bir sınır tayin etmiştir. Sen niçin sınırlarını aşıp da başkalarının sınırına giriyorsun? O nedir? Edeptir. Haddini bilmek, edepli olmaktır. Büyüklerin sözlerinde Rabbani tesir vardır. Çünkü onlar kafadan değil, kalpten konuşurlar. İnsanın vücudundaki kılcal damarların uzunluğu 160 bin kilometre olup, dünyanın etrafını 4 defa dolanır. Bir kılcal damar, saniyenin

0: Onda biri tıkansa felç olursun. Onun için haddini bilmeli ve daima kendi kendine sormalı, ben neyim? İnsan günahkar olabilir ama isyankâr olmamalıdır. Hele hele Allahü Teala'ya meydan okumak felakettir. Fen yobazları, çürümüş etten kemikten insanlar nasıl tekrar dirilebilir diye soruyorlar. Cenab-ı Hak mealen yine kendisi cevap veriyor. Bunlar zaten yoktu. Ben onları yoktan yarattım. Ben bir defa onları yaratamaz mıyım? Birinciyi yapmak zordur. İkinci, üçüncü, birinciye bakılarak yapılabilir. İlk önemlidir. İlk nasıl dizayn edilmiştir? İşte Cenab-ı Hakk'ın kudreti orada meydana çıkıyor. İlaç kullanmak içindir. İlim edinmek içindir. Dinin aslı üç şeydir. İlim, amel, ihlas. Öğrenmek şarttır. Öğrendiklerini yapmak şarttır. Bunları Allah rızası için yapmak şarttır. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Fadl bin Muhammed er-Rakkaşi anlatır. Bir gün Maruf-u Kerhi Hazretlerine ağlarken gördüm. Ona, niçin ağlıyorsun dedim. Kardeşler gitti. İnsanlar dünya malında cimrileşti. Merhameti bıraktılar ve ahireti unuttular dedi. Sonra kalktı ve yürüdü. Ben de kalktım ve onunla kardeşinin dükkanına doğru yürüdüm. Kardeşine selam verdikten sonra oturdu. Kardeşi un tüccarıydı ve ona, benim çok işim var, bir saat dükkanda durur musun dedi. Kardeşi kalktı ve işlerini halletmek üzere ayrıldı. Maruf-ı Kerhi Hazretleri bir kenara oturmuş dul kadınlar, çocuklar ve fakir insanlar gördü. Onları dükkan boşalana kadar onlara paylaştırdı. Kardeşi geldi ve bağırarak, beni yoksul bıraktın dedi. Maruf-ı Kerhi Hazretleri kalktı ve mescidine döndü. Kardeşi sandığı açtı. Sandığın içi dirhemlerle doluydu. Dirhemleri saydı. 1'e 70 kâr etmişti. Bir saat sonra dirhemleri Maruf Hazretlerinin önünde saydı ve ona, yarın bir saat dükkanıma gel dedi. Maruf Hazretleri, bu ne çalışarak gelmiştir ne de keramettir. Mülkün sahibi her türlü eksiklikten münezzehtir, uzaktır. Dilediğine dilediğini verir. Eğer dünya ve içindekileri istesek, bizi bundan yoksun bırakmaz. Dünyadan bizi korumasını istesek de, bizi korur, dedi. Maruf-i Kerhi Hazretleri, talebelerine nasihatlerde buyurdular ki, dünyadaki bir nefeslik vakit, ahiretteki 1000 yıldan kıymetlidir. Çünkü, ahirette ibadet yoktur, tövbe yoktur, nefsle mücadele yoktur. Haramdan kaçma mücadelesi, küfre düşme endişesi yoktur. İslam'a hizmet imkanı yoktur. İşte cehennemde kalanlar için bir nefeslik dünya zamanı sonsuzdan daha hayırlıdır. Çünkü tekrar dünyaya sadece bir nefeslik yollansalar, yapacakları iş, kelime-i şehadet getirip, amentüyü okuyarak iman etmek olur. Ancak bu imkan verilmez. Ebedi, yani sonsuz ne demek, iyi anlamak lazım. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, cehennemde ebedi kalacak olanlara, faraza, siz dünyadaki göl ve denizdeki damlalar adedince, kumsallardaki kum taneleri adedince yanacaksınız denilseydi, o sevinçle nasıl yandıklarını anlayamazlardı. Çünkü bunlar da bir gün biter. Yine İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, bütün dünya, gökyüzü dahil, buğday tanesi dolu olsa, bir serçeye deseler ki, her sene bir tane yiyeceksin, o buğdaylar biter. Ebediyetin yanında hesabı bile olmaz. Müslüman anne ve babasının yüzüne şefkatle bir defa bakana Allahü Teala kabul olmuş bir hac sevabı verir. Bin kere baksa bin kere. Bir Müslüman tenkit edilirken sus diyene 100 şehit sevabı verilir. Ölün ama namazı bırakmayın. Zira dinin direğidir. Kim terk ederse dinini yıkmış olur. Ahirette Allah rızası için yaptığımız ibadetler geçerlidir. Lüzumsuz şeylerle uğraşmayın. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından her gün bir veya iki sayfa okuyan feyz alır. Feyz demek nur demektir. Nur kalbe yağar, kalbi temizler. Okudukça kalbiniz nurlanır ve okuduğunuzu anlamaya başlarsınız. Helal lokma yiyenler rahat namaz kılar. Çünkü namaza engel haram lokmadır. Helal lokma yiyen koşarak namaza gider. Siz namaz kıl demeseniz de onlar namaz kılar. İmanın şükrü hubbu fillah, buğdu fillah'tır. Ölümü hatırlamak huzur ve saadetin kaynağıdır. Ömrü uzatır. Unutmak ise ömrü kısaltır. Bu an son an demeli ve ona göre çalışmalıdır. Öfke insanın aklını örter. O zaman şeytanın avucuna düşer. Şeytan da onu istediği yere sürükler. Öfkelenmek insanın dinini, imanını götürebilir. Bundan çok korkmalı. Öfkelenmeyin. Çünkü kötülükler her zaman öfkeden doğar. Bir insanda kibir varsa bunun alameti öfkesidir. Kibirden öfke doğar. Bir kimse asık suratlı ve öfkeli ise iyi alamet değil. Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat gösterin. Nerede bir sıkıntı çeken varsa gidin araştırın. Büyükleri incitmiştir. Nerede huzurlu bir insan görseniz araştırın, mutlaka bol dua almıştır. Dünyalık isteyen sevimsizleşir, zelil olur. Kula değil, Allah'a el açalım. Veren aziz, alan zelil olur. Dünya menfaat demektir. Menfaat için yapılan her şey dünyadır. Allahü Teala'nın rızasına giden bütün yolları inceledim. En kestirme yolun insanları sevindirmek olduğunu gördüm. Müslümanlar kardeştir, yardım edecek, sıkıntılarını giderecek, aybını örtecek. Mümin kardeşinin sıkıntısına neme lazım diyen felakete uğrar. Bu mübarek zatın birkaç menkıbesini anlatalım. Bir gün abdest almak için Dicle'ye gitti. Kur'an-ı Kerim ve seccadesini namaz kıldığı yerde bıraktı. Bir kadın gelip bunları alıp giderken, Maruf Hazretleri arkasından koştu, ona yetişti ve yüzünü görmemek için başını eğip, Kur'an-ı Kerim okuyan çocuğun var mı diye sordu. Kadın hayır deyince, Kur'an-ı Kerim'i bana ver, seccade senin olsun buyurdu. Kadın onun bu güzel hareketine çok şaşırdı ve her ikisini de oraya bıraktı. Maruf-ı Kerhi Hazretleri, seccadeyi al, sana helal ettim buyurunca, kadın utanarak hemen oradan uzaklaştı gitti. Yani Maruf-ı Kerhi Hazretleri, herkese merhamet eder ve herkesin ıslahı için çalışırdı. İbn-i Merdeveyh şöyle anlatır. Biz Maruf-ı Kerhi Hazretleri ile oturduğumuzda, onun yüzünden nur fışkırdığını gördüm. O nur her tarafa yayılıyor ve aydınlatıyordu. Kendisine, ya Eba Mahfuz, senin suyun üzerinde yürüdüğünü işittim dedim. Bunun üzerine, benim asla su üzerinde yürümem diye bir şey yoktur. Fakat ben bir tarafa geçmek istediğim zaman, nehrin iki kenarı birleşir ve ben geçerim buyurdular. Maruf-i Kerhi Hazretleri, talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbet ve nasihatler de buyurdular ki, gıybet, Müslüman kardeşini, arkasından yüzüne söyleyemeyeceğin bir ayıp, bir noksanlık ile zikretmendir. Dili tutmak, mala yani boş ve lüzumsuz şeyleri konuşmaktan uzaklaşmak müstehaptır. En iyisi susmaktır. Konuşulacaksa başkasına ve kendisine faydalı olacak şeyi konuşmalıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim okumak, ilim öğretmek, Allahü Teala'yı zikretmek, emr-i maruf ve nehy-i münkerde bulunmak, insanların arasını bulmak gibi. Hazreti Osman radıyallahu anh buyurdu ki, her gün, gece ve gündüz en çok sevdiğim şey Kur'an-ı Kerim okumaktır. Eğer kalpleriniz temiz olsaydı, Allahü Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya doymazdınız. Ebu'd-Derda Hazretleri buyurdu ki, konuşmayı öğrendiğiniz gibi susmayı da öğrenin. Zira susmak büyük bir akıllılıktır. Konuşmaktan çok dinlemeye çalış. Seni ilgilendirmeyen hususlarda konuşma. Abdullah bin Mes'ud Hazretleri buyurdu ki, Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olunuz. Bid'atleri Resulullah Efendimizin zamanında ve onun 4 halifesi zamanlarında bulunmayıp, dinde sonradan meydana çıkarılan ve ibadet olarak yapılan her türlü söz, iş ve usulleri yapmayınız. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Allahü Teala bizleri bid'atlere kapılmaktan muhafaza buyursun. Amin. İbadetin tadını alan kimse ibadetten usanmaz. Usanan kimse Allahü Teala'yı az tanıdığı için usanır. Hiçbir şey kaybedilmiş vakti telafi edemez. Cahil kimseler ilimle birbirlerine karşı övünürler. Onların ilimden nasibi sadece övünmeleridir. Kul Allahü Teala için neyi terk ederse Allahü Teala ona karşılık daha hayırlısını verir. Allahü Teala'yı unutmaktan büyük günah yoktur. Akıllı sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikreder, baktığı vakit de ibret alır. Her kap içine bir şey konuldukça daralır. Ancak bilgi kabı bundan müstesnadır. O bilgi konuldukça genişler. Bedeninle dünyada, kalbinle ahirette ol. Saadet, ömrü uzun ve ibadeti çok olanındır. Kıymetli ömrünüzü faydasız, boş şeyler arkasında, oyun ve eğlenceyle geçirmemek için uyanık olunuz. Eğer cahiller susup konuşmasalardı, insanlar arasında ihtilaf olmazdı. İlim, İnsanı Allahü Teala'nın emrettiği şeylere götürür. Zühd ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır. Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı olmaktan çekinme. Kulun Allahü Teala'ya şükretmesi onun kuluna verdiği nimetlerle ona isyan etmemesidir. Bir kalpte ahiret arzusu çoğaldıkça dünya düşüncesi o kalpten kaybolur. Allahü Teala'ya ulaşan en emin yol bütün iş, hareket ve ibadetlerde Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmaktır. İki haslet vardır ki kalbe sıkıntı verir. Çok konuşmak ve çok yemek. Yalan söylemekten, gıybet etmekten ve hıyanette bulunmaktan uzak durunuz. İlim hakimdir mal ise mahkumdur. İlim seni korur. Halbuki malı sen korursun. İlim çalınmaz, mal ise çalınır. İlim sarf ettikçe artar, mal ise sarf ettikçe azalır. Allahü Teala'nın emirlerine hatırlatan, nasihat eden bir kardeşin sana altın hediye edenden daha hayırlıdır. İnsanın kazançlı olmasının esası az yemek, az uyumak, az konuşmak ve nefsin arzu ve isteklerini terk etmektir. Uzun emel sahibi olmak ve her şeyi sonraya bırakmak perişanlık ve düşüncesizliktir. Hayatımda gece ibadet edenlerden başka hiç kimseye imrenmedim. İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü Teala'nın beğendiği, Resulullah'ın sevdiği ve evliyanın özendiği bir ahlaktır. Hırslı mahrum kalır, cimri kötülenir, kıskanç da üzülür. Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayası azalır. Konuştuğuma pişman oldum ama sustuğum için pişman olmadım. İslam dini insanların dünyada da ahirette de rahat ve huzur içinde yaşamasını istiyor. En garip ve en çok muhtaç olduğun gün kabre konulduğun gündür. Mal, mülk, çoluk, çocuk Allahü Teala'nın emanetleridir. Emanetlerini istediği zaman alır. Sabır, yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Başkasından sana söz getiren, senden de ona götürür. Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak demektir ve çok günahtır. İşlerinin doğru gitmesini istersen, kendi başına hareket etme. Akıllılarla istişare et. İnsanların en akıllısı, Allahü Teala'ya itaat edip, insanların da itaat etmesine rehberlik eden kimsedir. İyi arkadaş, dünya ve ahiret için büyük saadettir. İnsanlar konuşmayı severler. Fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, öğrendikleriyle yaşamayı terk ederler. Nice küçük amel, niyet ile büyür. Nice büyük amel ise, niyetle küçülür. Allahü Teala'yı tanıyan, onun rızasına kavuşmak için çalışır. Bir çocuğu cehennem ateşinden korumak, dünya ateşinden korumaktan mühimdir. Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız. Zekat vererek de mallarınızı koruyunuz. Allahü Teala'ya itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat eder. Çünkü onlara Allahü Teala tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar. Uygunsuz bir sözü terk etmek nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir. Fakirlik haline şükredip kimseye şikayet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir. İnsanı Allahü Teala'nın af ve mağfiretine kavuşturacak şeylerden biri de açları ve yoksulları doyurmaktır. Hiçbir faydalı iş yapmayarak ömrünü boşa harcayandan daha hayırsız bir kimse yoktur. Hallerin en doğrusu İslamiyete uymaktır. Başkalarının acılarından ve geçmiş felaketlerinden ders al. Böyle insanların nasihat ve tavsiyelerine kulak ver. Kendilerine pahalıya mal olmuş şeyleri sana bedava verirler. İlla senin de başına gelmesini bekleme. Sana da çok pahalıya mal olur. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Amir bin Abdullah el-Kerhi anlatır. Benim Hristiyan bir komşum vardı. Bir gün bana geldi ve, "Ey Ebu Amir, Benim senin üzerinde komşuluk hakkım vardır. Senden bir ricam var. Beni Allah'ın sevgili bir kuluna, bir veliye götürmedin ki, o veli zat, Allahü Teala'nın bana bir evlat vermesi için dua etsin, dedi. Bunun üzerine bu Hristiyan komşumu, Maruf-i Kerhi Hazretlerine götürdüm. Onun işini ve ricasını anlattım. Maruf-i Kerhi Hazretleri de, onu İslam'a davet etti ve Müslüman olmasını istedi. Komşum, ya Maruf, benim hidayetim senin elinde değildir. Ancak Allahü Teala hidayet eder ve bir kimseyi doğru yola kavuşturur. Ben senden dua istemeye geldim. Müslüman olmaya gelmedim, dedi. Bunun üzerine Maruf-i Kerhi Hazretleri ellerini kaldırdı ve Allah'ım, senden bu kimseye anne ve babasına itaatkâr bir evlat vermeni istiyorum ki anne ve babası onun elinde Müslüman olsun, diye dua etti. Allahü Teala duasını kabul etti ve bu kimsenin bir oğlu oldu. Bu çocuk zamanındaki çocuklardan ve akranlarından çok akıllı ve çok zeki oldu. Büyüdüğü zaman babası onu bir rahibe götürdü. Ona Hristiyanlığı ve İncil'i öğretmesini istedi. Rahip onu önüne oturttu. Kendisine bir yazı tahtası verdi ve benim okuduğumu, söylediğim şeyleri söyle, dedi. Bu çocuk, hayır söylemem, dilim teslisi söylemeye, Allah üçtür demeye kapalıdır. Kalbim ise Allahü Teala'nın sevgisiyle meşguldür, dedi. Rahip, ey oğlum, ben sana bunu sormadım, deyince çocuk, peki neyi sordun, dedi. Rahip, ben sana benden sorup öğrenmek ve anlamak istediğin şeyi sordum, dedi. Bunun üzerine çocuk, aklımın kabul edeceği, zihnimin ve kalbimin idrak edeceği şeyi bana öğret, dedi. Rahip, ey oğlum, Elif de, diyerek alfabenin ilk harfini söyledi. Çocuk da şiirle şöyle dedi. Lafzayı celalin başındaki vasıl elifi her kalbi ezeli ve ebedi sıfatlar sahibi olan sevgiliye Allahü Teala'ya vasletti, kavuşturdu. Hoca oğlum B de diye söyledi. Çocuk yine şiirle B Allahü Teala'nın beka sonu olmamak sıfatının harfidir, dedi. Hoca, F, Cim, Ha ve bütün harfleri söyledi. Çocuk da hepsine manzum ve o harflerle ilgili Allahü Teala'nın sıfatlarını anlatan şiirlerle cevap verdi. Bu cevapları duyunca rahip şaşırıp kaldı. Kalbinde bir ürperti duydu ve kendisini bir titreme aldı. İslam dininin dışındaki bütün dinlerin batıl olduğunu anladı. Rahipteki bu değişikliği görünce genç, ağlatan, güldüren, öldüren, dirilten bir Allah'a yemin ederim ki onun kapısından başka bir kapıya giden mutlak zarar etmiştir. Allah'ın rızasından başka bir şeyi maksud edinenler yolunu şaşırmıştır. Hakiki maksat Allahü Teala'nın rızasıdır. Ondan başkasına gidenlere yazıklar olsun. Affeden, ihsan eden Allahü Teala, ondan başkasından ne zarar gelir ne fayda. Halık-ı alem Allah'ım ne âlâdır. Ne âlâ. Kul isyan eder de yine örter o Aliyyül Ala. Âlemde kendisinden başka Rab olmayan Allah noksanlıktan münezzeh, sever kendisinin emirlerine, nehilerine uyanları ol münezzeh. Beyitlerini söyledi. Rahip işittiği sözler karşısında aklı başından gitti. bu çocuğun kendinden konuşmadığını ve buna bu hikmetli sözleri söyletenin Allahü Teala olduğunu anladı ve içinden gelerek kelime-i şehadet söyleyip iman etti. Sonra çocuğun elinden tutarak babasına getirdi. Babası oğlunun rahiple beraber geldiğini görünce ona doğru yöneldiler. Rahibe bakınca yüzünde bir nur parladığını gördü. Rahibe, oğlumun zekasını nasıl buldun diye sordu. Rahip, onun sözlerine kulak ver dedi. Sonra söylediklerini babasına anlattı. Babası, muhtaçlara yardım eden Allahü Teala'ya yemin ederim ki bunlar ondan değildir. Bunlar Maruf-i Kerhi Hazretlerinin duası bereketiyledir. Onun kerametidir dedi. Sonra ey oğlum, senin vasıtanla bizi cehennemden kurtaran Allahü Teala'ya hamd ederim. Muhakkak ki biz çok kötü bir haldeydik, imansız idik dedi ve kelime-i şehadet getirip iman etti. Daha sonra bütün ailesi de Müslüman oldu. Evlerindeki haç işaretlerini kırdılar. Allahü Teala Maruf-i Kerhi Hazretleri vasıtasıyla bunlara hidayet nasip etti ve cehennem ateşinden kurtardı. Maruf-i Kerhi Hazretleri talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbet ve nasihatlerde buyurdular ki: Kim Allahü Teala'ya tevekkül eder, ona sığınır ve güvenirse Allahü Teala onun yardımcısı olur. Kim Allahü Teala için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Bid'at sahibine hürmet eden kimse İslamiyet'in yıkılmasına yardım etmiş olur. Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki: Allahü Teala bid'at sahibinin orucunu, namazını, zekatını, haccını, umresini, cihadını, farz ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Ebu'd-Derda Hazretleri buyurdu ki: İyi arkadaşla arkadaşlık yalnızlıktan, yalnızlık kötü kimselerle arkadaş olmaktan hayırlıdır. Yine buyurdu ki: Bid'at ehliyle dostluk kalbin nurlarını giderir. Bid'at sahiplerinin amelini güzel gören Allahü Teala'nın gazabını üstüne çeker. Dindar kimselerle oturun. Çünkü onlar söylediklerini yaparlar. Mürüvvet ehliyle oturun. Çünkü onların meclisinde boş şeyler, malayani konuşulmaz. İmam-ı Şafii Hazretleri buyurdu ki: Vakit, düşmanının elindeki bir kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen, o seni keser. Bid'at sahibini seven kimsenin amellerini Allahü Teala yok eder. Kalbinden İslam'ın nurunu çıkarır. Müslüman, Müslümanın yüzüne bakınca kalbi parlar. Müslümanın bid'at ehlinin yüzüne bakması ise kalbini karartır. Yolda bid'at sahibine rastlarsan yolunu değiştir. Bid'at sahibine iltifat edip yükseltme. Bid'at sahibine yardım eden İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Dünyanın tamamı altından olsaydı yine yok olurdu. Ahiret ise çanak çömlek gibi topraktan olsaydı yine baki olurdu. Akıllı kimse geçici olan dünyayı altın da olsa reddeder. Baki olan ahireti çanak çömlek gibi topraktan da olsa kabul eder. İşin aslı ahiret baki ve altın gibi kıymetlidir. Dünya ise fani ve çanak çömlek gibi kıymetsizdir. İlim müstesna, dünyanın hepsi cehalettir. Kendisiyle amel olunanı hariç, ilmin hepsi vebaldir. İhlasla yapılanı hariç, amellerin hepsi boştur, hebadır. üç kimseden kaçınız, yanlarına yaklaşmayınız. Bunlar gafil, sapık din adamı ve zenginlere yaltakçılık eden hafız ve dinden haberi olmayan tarikatçılardır. Büyüklerimiz buyurdu ki, alimler insanlara babalarından ve annelerinden daha fazla merhametlidirler. Zira anne ve baba çocuklarını dünya tehlikelerinden korurlar. Alimler ise insanları kıyametin şiddetinden ve dehşetinden korurlar. Düşünmeden konuşan pişman olur. Düşünerek konuşan emin olur. Yahya bin Muaz-ı Razi hazretlerine dünyanın ne olduğu sorulduğunda buyurdu ki, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, dünya mel'undur ve dünyada Allah için olanlardan başka her şey mel'undur. Mel'un olan bir şeyi isteyen kimse, o şeyden daha mel'undur. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan, ölümden sonra faydası olanlar, dünyadan sayılmaz, ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya, ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. O halde mel'un olan, kötü olan dünya, Allah-u Teâlâ'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Vekî bin Cerrah hazretleri buyuruyor ki, bir bid'at sahibinden duyduğum sözün zulmeti, 20 seneden beri kulağımdan çıkmadı. Allahü Teala'nın dostlarından bazıları buyurdular ki, kim gözünü haramdan korursa, Allahü Teala da kıyamet günü onu ateşten korur. Kim kalbini haramdan korursa, Allahü Teala onu kıyamet günü ateşten korur. Kim azalarını haramdan korursa, Allahü Teala da onları kıyamette ateşten korur. Allahü Teala onu insanların tabi olduğu kimse yapar. Böyle olan kimseler Allahü Teala'nın insanlara hüccetidir. Hikmet sahipleri buyurdular ki, 7 sınıf insan ile oturan kimselerde 7 şey artar. Zenginlerle oturan kimsede şükrün ve Allahü Teala'nın ona takdir ettiği şeye kanaatin azlığı artar. Sultanlarla oturanlarda kibir ve kalbin kasveti artar. Kadınlarla oturan kimselerde cehalet ve şehvet artar. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmeyenlerle, yani fasıklarla oturan kimselerde günah işleme cüreti ve tövbeyi sonraya bırakma bedbahtlığı artar. Salihlerle oturan kimsenin ibadete iştiyakı artar. Alimlerle oturan kimsenin ilmi ve verası, şüpheli şeylerden sakınması artar. Maruf-i Kerhi hazretleri, Enes bin Malik ve İbni Ömer hazretlerinden şu hadisi şerifi rivayet etti. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı kiramdan birisi geldi ve, ya Resûlallah, beni cennete götürecek ameli göster, diye sordu. Peygamber Efendimiz, gazaplanma, kızma, buyurdu. Bu sefer o zat, bunu yapamazsam ya Resûlallah diye sorunca, Peygamber Efendimiz, her gün ikindi namazından sonra 70 kere istiğfar et. Allahü Teala senin 70 senelik günahını affeder, buyurdu. O zat, ya Resûlallah, 70 senelik günah işlememişsem diye sorunca, Peygamberimiz, o zaman annenin 70 senelik günahı affolur, buyurdu. O zat, peki annem ölmüş ve de 70 senelik günah işlememişse ne olur diye sorunca, Peygamberimiz, akrabalarının 70 senelik günahı affolur, buyurdu. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan. Hep birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz dostlar. Ben Müberra Gönen, bu programı sizler için hazırlıyor ve sunmaya çalışıyorum. Mevlana'dan bize kalan 25.618 beyitlik mesneviden başka 25.000 beyte yaklaşan büyük bir divan varmış dostlar. Çoğunuz biliyorsunuz tabii ki. O büyük bir İslam alimi, büyük bir düşünür. Divan-ı Kebir'deki şiirleri de mesnevi gibi irticalen ve çoğunu birer münasebetle söylemiş Mevlana. O kendinden geçtiği zaman şiir söylemeye başlarmış ve şiirlerini yazmakla görevlenen sır katipleri hangisi oradaysa hemen o şiirleri yazarlarmış. Mevlana şiiri bir gaye değil bir araç sayar diyor A. Kadir kitabında. Kitabın adı bugünün diliyle Mevlana. Bu programda bu kitaptan birçok bilgi edindim ve oradan aktarıyorum sizlere. Abdülbaki Gölpınarlı da ön sözü hazırlamış, özellikle oradan alıntılar yapacağım. Şimdi nefis bir şiiri gelecek Mevlana'nın, gitme istemem diyecek. Yalnız ben burada sizlere kısacık bir açıklama da yapmadan geçemeyeceğim dostlar. Biliyorsunuz çeviriler her zaman öze çok sadık kalamayabiliyor. Bu kötü niyetle olmayabilir ama elde olmayan nedenlerle, beni de şu an açıklamakta aşan nedenlerle olabilir. Bu nedenle siz artık Mevlana'yı hepiniz tanıyorsunuz. Dolayısıyla onu o kafanızdaki müthiş yüce haliyle tutarak bu şiirleri dinlemenizi istiyorum. Bir İslam aliminin sevgi dolu, tüm dünyayı kavrayan, tüm dünyayı, tüm insanlığı kucaklayan sevgi dolu sözleri olarak algılamanızı rica ediyorum.

Demek sen böyle salına salına bensiz gidiyorsun ey canımın canı. Ey dostların canına can katan, gül bahçesine böyle bensiz gitme, istemem. İstemem ey gök kubbe, bensiz dönme. İstemem ey ay, bensiz doğma. İstemem ey yeryüzü, bensiz durma. Bensiz geçme ey zaman, istemem.

benimle beraberken hem bu dünya güzel bana, hem o dünya güzel. İstemem, bensiz kalma bu dünyada sen. O dünyaya bensiz gitme, istemem. İstemem ey dizgin, bensiz at sürme. İstemem ey dil, bensiz okuma. İstemem ey göz, bensiz görme. Bensiz uçup gitme ey ruh, istemem. Senin aydınlığındır aya ışığını veren geceleyin. Ben bir geceyim, sen bir aysın madem. Gökyüzünde bensiz gitme, istemem. Gül sayesinde yanmaktan kurtulan dikene bak bir. Sen gülsün, bense senin dikeninim madem. Gül bahçesine bensiz gitme, istemem. Senin gözün bendeyken ben senin çevganın önündeyimdir. Ne olur öylece bak dur bana, bırakıp gitme beni, istemem.

güzelle berabersen sen ey Neşe, istemem, sakın içme bensiz. Hünkârın damına çıkarsan ey bekçi, sakın bensiz çıkma, istemem. Bir şey yoksa bu yolda senden, bitik bu yola düşenlerin hali. Ben senin izindeyim, ey izi görünmez dost, bensiz gitme, istemem.

Ne yazık bu yola bilmeden rastgele girene. Sen ey gideceği yolu bilen, sen ey yolumun ışığı, sen ey benim değneğim, bensiz gitme istemem. Onlar sadece aşk diyorlar sana, oysa aşk sultanımsın sen benim. Ey hiç kimsenin düşüne sığmayan dost, bensiz gitme istemem.

Mevlana'nın her şiirinde bir öğretme kaygısı, bir mesaj kaygısı vardır dostlar. Fakat bir yandan dünyadan, tabiattan ayrılmayışı, bir yandan da derin, geniş, sınırsız bir dünya sevgisi, insan ve insanlık aşkı, yaşayışa bağlanış, öte yandan da güçlü bir görüş kabiliyeti, canlı bir hassasiyet, bu şiirlerdeki didaktik unsuru lirizmle yoğurur, adeta belirsiz bir hale getirir. Mevlana, devrine kadar kurulmuş, bünyeleşmiş, hatta olgunluk devresine girmiş olan İslami bilgide gerçekten de çok ileri bir şairdi. Ayrıca Arap ve Fars edebiyatlarını da mükemmelen biliyordu. Rumca şiirleri de vardı. Şimdi Mevlana'nın nefis bir şiiri daha var. Hatırla ama diyeceğiz.

Bir tatlı ömür gibi gitmeye niyetlendin. Ayrılık atına eğer vurdun inadına. Ama bizi unutma, hatırla ama. Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla ama. Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizime yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey hüsrevi kendine kul, şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırla ama.

Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovasını görmüştün hani. Safran dallarıyla, ağustos gülleriyle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırla ama. Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli, benim dinim senin yüzünle övünür. Ey sevgili, bunu unutma, hatırla ama.

Abdülbaki Gölpınarlı şöyle devam ediyor anlatımına. Mevlana'da ondan önce kalıplaşmış ve donmuş olan tasavvuf nasıl canlı, insani, bencillikten tamamıyla uzak ve moralist bir sistem haline gelmiş, bütün varlığı kavrayan bir aşk görüşü olmuşsa, şiir de onun ağzında aynı inancın, aynı aşkın, aynı görüşün ifadesi olmuştur. Mevlana vezinden, kafiyeden hoşlanmıyordu. Vezin ve kafiye, söze, harfe bile sığmayan manayı kayıt altına almadaydı. Diyordu ki, ben kafiye düşünürüm, sevgili bana der ki, yüzümden başka hiçbir şey düşünme, a benim kafiye düşünenim. Rahatça otur, benim yanımda devlet kafiyesi sensin. Harf ne oluyor ki sen onu düşünesin? Harf nedir? Üzüm bağının çitten duvarı. Harfi, sesi, sözü birbirine vurup paramparça edeyim de seninle bu üçü de olmaksızın konuşayım. Ne ilginç değil mi dostlar? Hadi şimdi bir Mevlana şiiri daha gelsin. Gel artık diyeceğiz. Biraz müzik dinleyelim ama.

Ne aklım kaldı benim, ne dilim. Ne kararım kaldı benim, ne sabrım. Gel ne olur, gel artık. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor bana. Ne içimin ateşini sor bana. Gel, gözünle gör, gel artık.

Sıcağınla pişmiş bir somun gibi o kıpkızıl al al yüzümü sorma. Gene ekmek gibi bayatlayıp bayatlayıp, gene ekmek gibi ufalana ufalana, çaresiz dökülmüşüm yollara. Gel topla beni, gel artık. Bir vakitler bir aynaydım, yüzünden izler toplamadaydım. Şimdi buruştum, şimdi sarardım. Gel gör beni, gel artık.

gibi akıyorum sağa sola. Ayrılık her yanımda pusuda. Sabahları yalvarırım, yakarırım rüzgarların karşısında. Gel ne olur, gel artık. Başın kille ıslaksa da, ayağına diken batmışsa da, durma gel Allah aşkına, gel demeden kurtar beni. Ey aşıklar peygamberi, gönül ateşinde yanmışım ben, boğulmuşum gözyaşına. Git sor Allah'ın seversen, ne yol gösterir sevgili, ne çare yazar bana.

Mevlana halk dilini şiir dili olarak kullanmıştır. Onun şiirlerinde halk dilinin bütün özelliklerini buluruz dostlar. Aslında Mevlana halkla konuşur, bu konuşma sonunda şiir olurmuş. O her iki eserinde de anlatmak istediği fikrin bilgisini yapmaz, bilgiyi halka, halk anlayışına göre ve hikayelerle, temsillerle sunarmış. Onu öyle bir hale getirirmiş ki anlaşılmaması imkansız olurmuş. Onun şiirindeki en önemli bir başka unsur tabiat ve hayattır. Ama biz yine sevgi şiirlerine devam edelim. O geliyor, o diyeceğiz şimdi. Coşkulu bir şiir.

Yollara sular dökün, bahçelere muştular salın. Bahar kokuları geliyor, o geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açın, savulun, beri durun beri. Yüzü apaydınlık, akpak, bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor o, ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

Gökler yeryüzünü kapladı, örttü bir anda. Bir anda dört yanı mis gibi bir koku sardı. Bir anda bir velvele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

Bir anda can geldi bağlara, bağlar ışıdı. Bir anda açıldı battı bağlarda gözler. Bir anda bizde ne gam kaldı, ne dert kaldı, ne keder. O geliyor o, ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yayından fırladı ok, hedefe ha vardı ha varacak. Bahçeler selama durdu, selviler ayağa kalktı. Çayır çimen yollara düştü. İşte Konca, ata binmiş geliyor. Biz ne duruyoruz? O geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Sen bizim yöremize gelirsen göreceksin ey Şems. Huyumuz sadece susmak olmuş bizim, susmak. Senin güzel gözlerin için işte canım pusuda. Rahatım kaçtı benim, geceleri uykum kalmadı gitti ama. Bak işte o güzel günler yola çıkmış geliyor.

Dostlar, bu müthiş güzel Mevlana şiirleri arasında yaptığımız yolculuğun neredeyse sonlarına doğru geliyoruz. Ama ondan biraz daha söz etmek istiyorum ve de birkaç şiir daha sunmak istiyorum sizlere. Mevlana bilgiye aşıktı. Onda devrinin bütün adetleri, gelenekleri, inançları, olayları görülmektedir. Bütün ülke, ülkedeki her şey onun şiirinde haşır neşir olmaktadır. Mevlana devrinden önceki hayatı bize verdiği gibi devrinin bütün özelliklerini de büyük bir sadakatle vermektedir. Fakat o bununla da kalmaz. İleri bir görüşle, insani bir duyuşla geleceğe

geliyor. Bir anda hem var olan hem yok olan, bir anda değişen, yenilenen şu dünyadan, yoklar bir bir çekip gittiler, var olanlar geliyor. Eteklerini altınla doldurmuşlar, som altın kesilmişler, darda kalanlara verecekler. Hastalar, yorgunlar, arıklar, iyileşmişler, kanlanmışlar, canlanmışlar, aşk yaylasından geliyorlar. İyi insanların şarkıları ta yukarılardan aşağılara, güneşin ışıkları gibi iniyor. İyi insanlar yağmur demiyor, kar demiyor, ortalık kış kıyamet kolları sıvamışlar, taze yaz meyveleri yetiştiriyorlar. Ben sustum, sofra kuruldu. Onlar bir gül bahçesinden yola çıktı, bir gül bahçesine doğru. Gene gel gene, ne olursan ol, ister kafir ol, ister ateşe tap, ister puta, ister 100 kere tövbe etmiş ol, İster 100 kere bozmuş ol tövbeni, umutsuzluk kapısı değil bu kapı, nasılsan öyle gel.

Ve son bir şiir dostlar. Bizim canımıza gelsin demiş Büyük Mevlana'mız. Hastalıklar senden uzak olsun, ey canlarımızın rahatı, ey gören gözümüz, kem gözler senden uzak olsun. Bedenin sağlam olsun, ay yüzlü güzel, gölgen başımızdan eksik olmasın. Gül bahçesine benzeyen yüzün, o gönül otlağımız, ovamızın yeşilliği nasılsa hep öyle kalsın, hep öyle taze, yeşil. Bizim canımıza gelsin senin bedenine gelen ağrı.

Evet sevgili dostlar, Damla Damla şiir burada ne yazık ki bitti. Bizler Mevlana'yı anlayabilirsek ne mutlu bizlere. Belki de, belki de değil, mutlak gerçek huzuru ve mutluluğu işte o zaman yakalayacağız. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teknik masada Mustafa Özcan vardı, yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, ben Müberra Gönen. Bir dahaki Damla Damla şiirde buluşmak üzere, her şey gönlünüzce olsun diyorum dostlar, hoşça kalın.

0: reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji.

0: Hatıralar.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Sizlerle yeni bir Hatıralar programında beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken programımızı açıyoruz.

Değerli dinleyiciler, meşhur gazetecilerden Hikmet Feridun eskiyi de en iyi anlatanlardan birisiydi. Usta kalemiyle uzun zaman eski İstanbul hayatını çok çeşitli bakış açılarıyla bizlere anlatmasıyla tanınır. Hikmet Feridun aynı zamanda dünyanın hemen her tarafını o zamanki kısıtlı imkanlar çerçevesinde gezen ve bunları gazete ve dergilerde neşreden, böylece insanların, o zamanki Türk insanının dünyaya açılan penceresi, vazifesi gören, rolü gören bir gazeteciydi. Şimdi onun bir hatırasını nakletmek istiyoruz. Yaşadığımız ilkleri anlatıyor Hikmet Feridun bu hatırasında. Biz Türkiye'nin ilkler kuşağıyız. Sanmıyorum ki bizim kadar çok ilk gören olsun, bir başka nesil olsun. Bizim kadar çok ilkler yaşayan bir başka nesil olsun. Çocukluğumda ilk otomobiller İstanbul sokaklarında çoktan dolaşmaya başlamıştı. Ama bir gün bizim mahalleye bir otomobil girdi. Yer yerinden oynadı. Kıyametler koptu sanırsınız. Otomobilin peşinde çığlıklar atarak koşan korkunç bir çocuk kalabalığı. Mahalle halkı camları açmış, kafesler kalkmış, başlar dışarıya fırlamış. Sahiden de tarihi bir gün. Mahallede bir otomobil. Belki de mahallede ilk otomobil. Zaten çocuklar için otomobiller bir, turistler iki. Bunlardan daha merak edilecek ne vardı ki? Kara gözlüklü, omuzlarında fotoğraflar asılı, istakozlar gibi yanmış ilk tipik turistler daha yeni yeni İstanbul sokaklarında boy göstermeye başlamışlardı. Bunlar biz çocuklar için aydan yeni gelmiş insanlardı. Civarda turist göründü mü aşağı ve yukarı mahallenin bütün çocukları tabur tabur peşlerine takılır, Johnny Johnny diye koşardık. Bütün turistler, çocuklar, büyükler için de Johnny'ydi. Bakır rengi yanmış suratlarının ortasındaki çini çini mavi gözlerle baktıkça da cin görmüş gibi korkardık. İltifat etmek için zavallı adam elini uzatsa feryatlarla kaçardık. Turist bu, maazallah insanı yerde. Daha büyüyünce Türkiye'de ilk lüks otomobiller, ilk otomobil yarışları, ilk kadın şoförler. Sınıf arkadaşlarımdan birkaçı Sanayi Nefise Mektebi Alisi'ne, yani Güzel Sanatlar Akademisi'ne geçmişlerdi. Bir gün bu çocuklardan Hakkı, şimdi Paris'te meşhur Türk ressamı Hakkı Anlı, "Bak Namık İsmail geçiyor," dedi. Akademinin meşhur hocası Namık İsmail ve altında İstanbul'un en meşhur otomobili. Basık, alçak, yerden yapılı, upuzun ve yıldırım hızı ile giden meşhur Lancia arabası. Kaç oktanlı benzin yakıyordu bilmiyorum ama köşeyi bir tayyare gürültüsüyle döndü ve gözden kayboldu Namık İsmail. Derken çok meşhur bir kadın şoför, hem de otomobilcilik tarihimizde romancı Burhan Cahit Morkaya'nın eşi Samiye Burhan Cahit Morkaya girdiği yarışların hemen hepsini kazandı ve bir defasında da korkunç bir tehlike atlattı. Ağır surette yaralandı. Samiye Morkaya spor tarihçilerimizin hatırlayamadıkları bir isimdir. Bir kadın rekortmendir. Hem de ilk.

Yine o tarihlerde gazetelerde şöyle ilanlar çıkardı. Elektrik cereyanını haiz kiralık hane. Şehrin İstanbul yakasında elektrik yeni yeni evlere giriyordu. Aynı günlerde Büyükdere'de Bahçeköy'deki Orman Fakültesi'ne imtihan verip girmiştim. Bir de mektebe gittim ki koca mektepte elektrik yok. Gaz lambası ile Orman Fakültesi. Mektepte iki gece yattıktan sonra sıkıntı bastı, vazgeçtim bu işten. Dönmedim. Eğer o zamanlar Orman Mektebi'nde elektrik olsaydı şimdi ben yazar değil yüksek orman mühendisiydim. Elektrik öylesine yeni bir şeydi ki İstanbul Erkek Lisesi'nde teneffüs zamanlarında çocukların en büyük eğlencesi şu idi. El ele tutuşurlardı. En uçtaki çocuk çıplak elektrik prizini elini değdirince hep birden tır diye sallanmaya başlardık. Cehalete bakın siz.

Ve Türkiye'de başka bir ilk. İlk radyolar. İnanılmaz bir şeydi. Akşam gazetesinin sahibi Kazım Şinasi'nin kardeşi Nazım Dersan pek iyi bir insandı. Bütün yazı işlerine taksitle radyo almak istiyordu. 50 lira fiyat ile ayda 5 liradan 10 taksitte ödenmek üzere. Hemen bir liste yaptık. Vanu yani Vala Nurettin, Cemal Nadir Güler, Selami İzzet Sedes, Enis Tahsin Til, İskender Fahrettin, Nurullah Ata yani Nurullah Ataç bile listeye girdi. Böyle medeni bir konfora sahip olmak kim istemez? Ve ilk radyolar geldi. Gayetle ağır madeni birer kutu. Ayrıca iki kutu da makara. Kimi bakır, kimi kurşun telle sarılmış. Bunlar dalga bobinleriymiş. Hangi dalgayı dinlemek isterseniz makinenin kenarına o makarayı takacaksınız. En kısa dalga, kısa dalga, orta dalga, uzun dalga. En uzun dalga. Hepsinin makarası ayrı. Tak bobin, çıkar bobin. Bir gün bir radyo müzesi kurulsa baş köşeyi alacak olan bu demir kutular şimdi antika. Tıpkı borulu gramofonlar, silindir şeklindeki plaklar gibi. Türkiye'de ilk sesli film, renkli film, üç boyutlu film ilk gösterildikleri zaman yer yerinden oynamıştı. Roland Coleman ve Wilma Bankin'in Şafak Sökerken'i, Anita Paj'ın Broadway melodisi hadise olmuştu. Bir gün İsmail Cem'in babası, dünyanın en tatlı insanı İhsan İpekçi bizi İpek sinemasına çağırdı. Sadece iki aile için hususi bir matinede üç boyutlu film gösterecekti bizlere. Elimize garip birer gözlük sıkıştırdı. Bir gözün camı koyu yeşil, bir gözün camı koyu kırmızı. Ve sinema başladıktan sonra sahiden de perdede kalkan şümendifer sanki çiğneyecekmiş gibi üzerimize doğru koşmaya başlamıştı. Aslanlar neredeyse omuzlarımıza çıkacaktı. İhsan İpekçi Türkiye'de sinema sanatının en önde giden adamıydı. İlkler kuşağının tabur çekicisiydi. Ve galiba da yeryüzünde ilk kez üç boyutlu filmler birçok memleketlerden evvel Türkiye'de onun eliyle gösteriliyordu. Aynı taktiğin mahsulü olan Cinerama Londra'da bile çok sonra gösterilmişti. Bizde ilk Türkçe dublaj filmlerini de İhsan İpekçi yapmıştı.

Gelelim telefon bağımına. O günlerde telefon edecek abone ahizeyi kaldırdığı zaman mesela şöyle derdi: Matmazel 323. Haydi telefon numarasının kısalığını bir tarafa bırakalım. Ama niçin matmazel? Çünkü otomatik olmayan telefon santrallerinde çalışanların hepsi ekalliyetlere mensup genç kızlardı. Yani matmazeller. Hala da telefonu açınca matmazel diye başlayanları görüyor ve işitiyoruz. Halbuki o zamanın matmazelleri şimdi çoktan haminle. Şimdi dediği gene bundan 30 sene önce.

Ve Türkiye'de ilk daktilo makineleri ve ilk daktilo bayanlar. Şarkıları bile çıkmıştı. Daktilom, daktilom, benim küçük daktilom. Telefon başındayım, alo, alo diye. O zamanki daktilolar haksız yere ev bark yıkan bir takım fettan güzeller sanılırdı. Şöyle konuşulduğunu işitirdik. Ayol adam büyüdü, zengin oldu. Gül gibi karısını boşayıp daktilosunu nikahlamıyor muymuş? O sıralarda yeni cami karşısında nefes kesici bir yenilik görünüyordu. Bir açık hava arzuhalcisi şemsiyesinin üzerine şöyle bir ilan yapıştırmıştı. Daktilolu asri arzuhalci. Daktilo ile müessir, yani tesirli arzuhaller yazılır. Ve herkes makineli arzuhalciye koşardı. Daha muhkem yazılsın diye. Derken ilk yolcu uçakları, İstanbul'dan Avrupa'ya giden ilk yolcu tayyarelerinin o zaman Büyükdere'den kalktıklarını yazmıştım. İtalyanların Aero Espresso şirketinin İstanbul Birindizi arasına koyduğu deniz tayyareleri çok da rağbet görüyordu. Yine aynı hatıramda dediğim gibi tayyareyle İstanbul'dan Avrupa'ya kız kaçırmaya başlamışlardı. Yeşilköy Havalimanı Büyükdere'den çok daha sonra açıldı. Ve ilk tecrübe uçuşlarında ilk uçanlar arasında biz de vardık. Hava yolları zamanında bir günlük gazeteden çok daha mühim dergi olan 7 günden 3 kişiyi ilk uçuşa davet etmişti. Usta gazeteci Sedat Simavi, ben ve Naci Sadullah. İbrahim Alaaddin Gövsa'dan başka tüm kadro. Öteki gazetelerden gelen bir arkadaşı annesi Yeşilköy'e kadar getirmişti. Uçağa binmeden evvel ana oğul defalarca sarılıp helalleştiler. Bindik, bağlandık ve havalandık. Ne inanılmaz bir şey. 15 dakika İstanbul üzerinde. İşte adalar, işte Bostancı, işte Sultanahmet, işte Ayasofya, işte Bayezid. Hepsi 15 dakika içinde. Ve Yeşilköy'e indik ki 7 gün ekibinden başka ayakta kalan yok. Havalanmadan evvel annesiyle helalleşen arkadaşımız için ambulans lazım olmuştu. İyi gidi günler. Sonra İlk sivil havacılık hareketleri. Mesela Mühürdar'dan Fener yoluna doğru ilerlerken bakarsınız tepenizde pır pır küçücük bir uçak. Süzülür, gelir, önünüzde sokağın ortasına inerdi. Vecihi Hürkuş. Biraz sonra da pır pır yine sokaktan havalanırdı. Kendi eliyle yaptığı tayyare ile tipik havacılık delisi Vecihi. Öylesine gözü pek adamdı ki en cüretkar Amerikan pilotlarından biri, hem de iddiaya girdiği halde onun tayyaresiyle uçmaya cesaret edememiş. Memleketine döndüğü zaman da Vecihi için yazdığı bir yerde, bir yazıda mukaddes havacılık deliliğine tutulmuş olan bu adam sözlerini kullanmıştı. Vecihi bu hastalığını kızına da geçirmişti. Baba kız beraber uçarlardı. Vecihi onu planörcü ve paraşütçü olarak yetiştirmek istiyordu. Fakat bir havacılık gününde, bir büyük merasimde daha 20 yaşını doldurmayan güzel kız babasının ve yurt büyüklerinin gözleri önünde tayyareden paraşüt ile atladı ve yere çakılıp can verdi. Paraşütü açılmamıştı. İlk mektep sıralarında bize ilk öğretilen mektep şarkısı havacılara aitti. Kahraman Fethi Nuri Sadık düşüp can verdiler diye bağırırdık. Ama daha hayatının Nisan ayındaki Vecihi'nin kızı da Fethi Nuri Sadık gibi unutulmaz bir hava kurbanı oldu.

İşin trajik yanını bırakıp biraz daha eğlenceli ilklere göz atalım. İlk plajlar. Çocukluğumuzda nerede bugünkü plajlar? Ahşap, etrafı sıkı sıkı tahta kapaklarla kapalı deniz hamamlarından ne haber? Sıcak günlerde büyüklere takılıp biz de bu deniz hamamlarına giderdik. Yedikule, Samatya, Yenikapı, Salı Pazarı ve Boğaz bunlarla dolu idi. Çapkınlar yüze yüze deniz dibinden gelip tahtaların aralıklarından gözetlemesinler diye etraflarında devriye kayıkları dolaşırdı kadınlar hamamının. Pek de derme çatma şeylerdi. Deniz mevsimi gelmeden bir iki gün önce ve birkaç saat içinde çakılır, içeride karşıdan karşıya ipler gerilirdi. Çocuklar koltuklarının altında kurutulmuş kabaklarla girerlerdi. Alınan bütün tertibata rağmen deniz çapkınları yine de kayıklarla dolaşıp veya dipten dalmak suretiyle yaklaşıp kadınları taciz ederler, bekçi kayıkları peşlerine düşerdi. Ta ki Beyaz Ruslar İstanbul'a gelinceye kadar. Beyaz Ruslar geldi, işler değişti. Millet kadınlı erkekli ve açıkta denize girmeye başladı. Aman yarabbi, kıyametler alameti. O günlerde evlerde konuşulan tek mevzu, İstanbul sahillerinde, Florya kıyılarında Deccal'ın çıkması eli kulağındaydı. Dünyanın sonu gelmişti. Erkekler ve kadınlar mayo namını verdikleri ve ancak diz kapaklarından biraz aşağıya inen bir takım deniz fanileleri giymek suretiyle denize girmekteydiler. Kollar, omuzlar tamamen üryan. Ah bu beyaz Ruslara! Değerli dinleyiciler, yeri gelmişken Hikmet Feridun Bey, bu beyaz Ruslarından biraz bahsedelim. Beyaz Ruslar kim? Malum 1917 yılında Rusya'da Bolşevik ihtilali oldu. Komünistler iktidarı ele geçirdiler. Diğer Rusları da armut toplamıyor elleri tabii. Onlar da buna mukavemet ettiler. Bolşeviklerin alameti kırmızı renk olduğu için bunlar Kızıllar adını aldılar. Bunlara karşı gelenlere de Beyazlar dediler. Beyazlar Çar taraftarı, komünizm aleyhtarı olarak uzun zaman bu Kızıllarla mücadele etti. Tabii bu arada Çar idam edildi, ailesinden fertler öldürüldü ve Çar taraftarları ağır bir darbe aldı. İngiltere, Fransa ve Amerika maalesef harpten yeni çıkma sebeplerle çıktıkları için Beyazlara yardım edemedi. Ve Beyazlar çok muazzam sayıda oldukları halde mağlup olmuş, yenilmiş Rus ordusuna dayandıkları için Kızıllarla baş edemedi. Birer ikişer, birer ikişer yenildiler. General Wrangel ve Amiral Kolçak iki taraftan Kızıllarla savaştılar fakat yenildiler. Bunun üzerine Rusya'da muazzam bir beyaz kıyımı başladı. Kızıllar beyazları kıymaya başladılar. Bunun üzerine beyazlar gemilere canlarını zor atarak kaçtılar. Nereye kaçtılar? Batıya gidemezler. Savaş yeni bitmiş. Kabul eden yok. İstanbul'a geldiler. Ve bu beyaz Rusların gelişi günlerce sürdü. Aylarca, yıllarca sürdü. 1918'den itibaren uzun zaman bu beyazların İstanbul'a gelişi devam etti. Bu beyazlar hatta ayrı bir moda meydana getirdiler İstanbul'da. Beyaz Ruslar en başta haroşa modası meydana getirdiler. Kısa saç, kadın saçı. O zamana kadar kadınlar saçlarını hep uzattıkları halde bu beyaz Rusların gelişiyle kadınlar arasında kısa saç moda oldu. Peki beyaz Ruslar saçlarını niçin kısa kestirmişlerdi? Çünkü gemide gelirken bitlenmişlerdi. Bundan kurtulmak için saçlarını iyice kısa kestirdiler. Onların zarureten yaptıkları bu hareket İstanbul'da moda oldu. Bunun dışında beyaz Ruslar o zamana kadar İstanbul'un hayatına alışılmadık yerlerde rol aldılar. O zaman pastane, kafe gibi yerler açtılar. Beyaz Ruslar İstanbul'da hayatlarını idame ettirebilmek için fotoğrafçılık yaptılar mesela. Yani İstanbul halkının bilmediği işleri yaptılar. Gece kulüpleri açıldı ve beyaz Rusların çoğu gayrimeşru bir hayat yaşadılar. Yani hayat kadını olarak çalıştılar. Kocaları da gazinolarda, kulüplerde garsonluk yaptı. Bu işin hazin bir tarafı da var. Tabii bu beyazlar içinde çok soylu, zengin ailelere mensup olanlar da vardı. Bunlar da bu memleketlerinden sürüldükten sonra tabii bu soyluluğun, zenginliğin bir kıymeti yok. İstanbul'da çok aşağı bir hayat yaşadılar. Fakat İstanbul'un ahlakını ve hayatını da değiştirdiler. Hatta sadece İstanbul'un değil, Anadolu'ya da yayılmıştır. Ankara'daki Karpiç bile beyaz Ruslardan bir aşçıdır. Borç çorbası o günlerden kalmadır. Lahanadan ve yapılan limonlu borç çorbası beyaz Rusların bize bir yadigarıdır. Daha sonra bu beyaz Rusların çok azı Türkiye'de kaldılar. Büyük bir kısmını Arjantin
vize verdi ve Arjantin'e gidip oraya yerleştiler. Bunlardan Rusya'ya dönen pek olmadı. Amerikalı oldular. Ama işte bu beyaz Ruslar 1920'li yıllara damgasını vuran bir hareket oldu İstanbul'da.

Ve yine neşeli bir ilkle bitirelim sözlerimizi diyor Hikmet Feridun Es. Türkiye'de ilk danslar, ilk dans salonları, ilk dans konkurları. Bu ayrı ve upuzun bir tarihi araştırma konusudur. İlk Cumhuriyet Balosu'ndan sonra Türkiye'de dans öğrenmek hevesi bir hastalık haline gelmişti. Profesör Haçaduryan'ın Livre d'Engagement